diğer inanan müminlere karşı sorumlulukları var. Hatta inanmayanlara karşı da sorumlulukları var. Yani Müslüman sorumlu olan kişidir. Ve bu sorumlulukları yerine getirmek için dünyada bulunmaktadır. Öyle dünyaya salındık, istediğimiz gibi yaşayalım. Böyle değiliz biz. Bizi yaratan, bizi bir maksat, bir gaye için dünyaya gönderdi. Nedir o? Biraz sonra onu anlatacağız. Tüm sohbetlerde ona hep vurgu yapıyorum zaten. Ama evvela insan şunu bilmeli. Beni yeryüzüne gönderen Rabbim bir takım sorumluluklar bana yükleyerek gönderdi. Benim herkese karşı bir takım vazifelerim var. O vazifeleri yerine getirmem gerekir düşüncesinde dünyada bulunması lazım. Çünkü Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yahsebul insanu en yutrake suda. İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Yani Allah Teala bizleri dünyaya getirtti. Öyle saldı başıboş bıraktı. Öyle mi zannediyor insan? Allah aşkına. Her şeyi yoktan var eden Allah Teala. Bizleri de var eden o. Şu kainatta. Biz dünyadayız. Dünya kainat içerisinde bir nokta ya. Onun içinde biz neyiz Allah aşkına? Kibir nedir ya? Allah'a karşı kibir olur mu? Ve tek para ve kâne minel kafirin. Bu kibri şeytan gösterdi önce. Bak Allah Teala onun için öyle diyor. Kibretti. Benim emrimi yerine getirmeye dair kibretti. Kendini üstün gördü. Emri yerine getirseydi sorun yoktu. Ama emri yerine getirmedi de. Ne oldu? Ve kâne minel kafirin diyor Allah Teala. Kafirlerden oldu. Ebedi cehennem yeri. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla bizleri yeryüzüne getiren Rabbim bizlere birçok şeyler yükledi. Bakınız Allah Teala bizim yükümlülüğümüzü, sorumluluğumuzu bize anlatmak için buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna el-emanete ale's-semavati vel-ard vel-cibal. Emaneti yani Kur'an'ı, içerdiği ahkamı ne yaptık diyor Allah Teala? Göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Mevla Teala istediğini konuşturur. İstediğine, teklife karşılık verme kabiliyetini verir. Allah Teala diyor ki biz bu emaneti yani Kur'an'ı, onun içerdiği ahkamı ne yaptık diyor? Göklere, yeryüzüne, dağlara teklif ettik. Peki onlar febeynen yahmilnaha. Onun azametinden korktular. Yüklenmekten ne yaptılar? Yüklenmek istemediler. Veşfakne minha. Ondan çekindiler, korktular. Peki kim yüklendi bu emaneti? Ve hamelehel insanu. İnsan yüklendi Kur'an emanetini. Ve ayeti kerimeyi Allah Teala bakın neyle bitiriyor ya. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Hiç şüphe yok ki insanoğlu nedir? Çok zalim, çok cahildir. Çok zalimdir. Kendisine zulmediyor. Ve ma zalemehumullahu velakin kanu enfusuhum yazlimun diyor Allah Teala. Allah insanlara zulmetmez ama insanlar kendilerine zulmederler. İnsanların kendilerine zulmetmesi ne demek? Şeriatı garrayı, onun içerdiği ahkamı eğer bir insan yaşamıyor, hayatına uygulamıyorsa o kendine zulmediyor ya. Bundan daha bir zulüm mü olur? Allah Teala sana bunca nimeti ikram etmiş. Sen aklına göre bir hayat istiyorsun. Aklının istediği şekilde yaşamak istiyorsun. Böyle bir şey yok. Allah aşkına bir ufak iş yeri açıyor adam. Aldığı adamları bir takım vasıflarla alıyor. Ve böyle çalışacaksınız diyor. Çalışmazsanız burada işiniz yok. Hakikaten aykırı davrananı ne yapıyor? İşten çıkarıyor. Yahu dünyada bir insanın yaptığı bu kadar da. Ya Allah Teala'nın bize ikramlarına baktığımız zaman her şeyimiz ondan ya. Her şeyimiz Allah'ın bize ikramı. Hep söylüyorum, gene söyleyeceğim. Allah Teala'nın bizlere en büyük ikramı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Çünkü onunla vahyi, Allah'ın emir ve nehilerini bize ilettiği, şu dünya hayatını ne şekilde yaşamamız gerektiğini bize onunla öğretti, hem söyledi hem yaşadı, bize anlattı. Bundan daha büyük bir ikram olabilir mi? Ama insanoğlu, innehu kâne zalûmen cehûlâ. Zalûmen çok zalim. Cehûlen çok cahil. Allah sana bunca nimeti veriyor, sen ona karşı geliyorsun. Bu cehalet değil de nedir ya? Bu zulüm değil de nedir? Onun için Mevla Teala sorumluluklarını yerine getirenlerden eylesin bizleri. Çünkü dünyada biz bu sorumlulukları yerine getirmek için bulunuyoruz. Ha? Maksat bu. Bundan başka bir gaye yok. Yok! Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Bizim bütün yaratılış gayemiz bu yahu. Yani Allah Teala'nın emirlerine tabi olmak, yasaklarından sakınmak, tavsiyelerine uymak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı kendimize örnek almak. Bütün işimiz bu. Bütün gayemiz bu. En başta Allah'a karşı sorumluluklarımız var. En başta o. Nedir o? Şeriat-ı garrayı yaşamak. Onun dışında bir şey bizim için düşünülemez. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok şeyler aktarıyor bize. Bakınız. Bir hadis-i şerif okuyayım size ama hakikaten acayip bir şey. An Avn İbni Ebi Cuhayfete, an Ebi'yi. Bu zat anlatıyor. Ondan rivayet edildi bu. Kale. Diyor ki, aha, kardeş ilan etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen ashab içerisinde siz ikinizi kardeş ettim, kardeş oldunuz siz diye kardeşlik bağ aralarında kurardı. Din kardeşliği tabii. Zaten kardeşler ama özel bir bağ da kurardı. Aha o demek. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimle kim arasında yaptı bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Beyne Selmane ve Ebi Derda radıyallahu anhuma. Selman ile Ebu Derda arasında ne yaptı? Kardeşlik bağı kurdu. Fezâre Selmanu Ebu Derda. Bunun üzerine Selman gitti. Kendisini kardeş ilan ettiği, özel kardeş ilan ettiği Ebu Derda'yı ziyaret etmeye. Evine gitti yani, onu ziyaret edecek. Fera'a Ümmü Derda. Derda'nın annesini, yani Ebu Derda'nın hanımını gördü. Nasıl? Mutebeddileten. Perişan bir vaziyette. Mütebeddileten o demek ha. Perişan bir vaziyette. Bizim tam anlayacağımız mana o. Mütebeddileten. Fekale, Selman dedi ki, leha, Ebu Derda'nın hanımına dedi ki, ma şe'nuki, nedir bu halin senin? Sanki dilenci kıyafetli ha, öyle anlayın yani. Kıyafeti, duruşu, o halde yaşıyor. Kâlet ahuke Ebu Derda, leyse lehu hâgetun fid dünya. Senin kardeşin var ya, peygamber seni onunla kardeş ilan etti. O Ebu Derda, onun dünyala hiçbir ihtiyacı yok. Yani bana hiçbir şey almıyor demek istedi. Onu öyle görünce şaşırdı Selman. O da ona öyle söyledi. Feca Ebu Derda. Sonra kardeşlik ilan ettiği Ebu Derda geldi. Fe sana'a lehu ta'amen. Selman'a yemek hazırladı. Ebu Derda yemek hazırlıyor Selman'a. Radiyallahu anhuma. Fekale. Ebu Derda dedi ki, kul, buyur ye dedi. Yemek hazırladı ona, buyur ye dedi. Kale fe inni saimun. Ben oruçluyum, yemeyeceğim ama sen buyur ye dedi ona. Kale ma ene bi akilin hatta te'kule. Sen yiyinceye kadar ben yemeyeceğim dedi Selman Ebu Derda'ya. Oruçluyum deyince yemeyeceğim yani. Sen ye demek istedi ona. Yok dedi. Sen yemedikçe ben yemeyeceğim dedi. Bunun üzerine kâle fe ekele. O da ne yaptı? Yedi onunla beraber. Orucunu bozdu ya. Nafile oruç neticede.
فَلَمَّا كَانَ الْلَيْلُ Akşam olunca, bakınız neyi anlatmaya çalışıyor bize bu hadis-i şerif? Sonunda anlayacağız onu tabii. İnsanoğlu mükellef, sorumlulukları olan bir varlıktır. Allah bizi öyle yarattı. Sorumlu olan kişiler olarak yarattı. Eğer sen anne önce Allah'a, sonra peygambere, sonra anne babana, sonra mümin kardeşlerine, yakın çevrendeki, sonra uzaktakilere, daha sonra dünyadaki tüm Müslümanlara karşı sorumluluğun var senin ya. Allah bizi öyle yarattı. Sorumluluk hisseden olarak yarattı bizi. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz de gerekir. Şimdi akşam olunca Rehebe Ebu Derda yakum. Şimdi akşam oldu. Ebu Derda ne yaptı? Kalktı gidiyor namaz kılacak yani. Halbuki yatsı kılınmış, namazlar bitmiş yani. Böyle Rehebe Ebu Derda yakum. Kal, Selman dedi ki ona, nem, uyu dedi. Bu saatte uyuman lazım, uyu. Başka bir şey yapmana gerek yok, uyu. Fena mı? O da uyudu. Arkadaş öyle deyince ona uydu. Hümme zehebe yakum. Sonra kalktı gene gidiyor namaz kılacak biraz sonra. Bir vakit sonra diyeyim. Fekale Selman, Selman yine dedi ki, nem, uyu dedi. Gene yattı uyudu. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ Gecenin sonu olunca قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنِ Şimdi kalk dedi. فَصَلَّيَا Beraber namaz kıldılar. Şimdi فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ Burası önemli. Bu hadisi buraya kadar bundan dolayı okuduk ha. Selman Ebu Derda'ya dedi ki اُنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ Hiç şüphe yok ki senin Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Namazdır, oruçtur, haçtır. Kimsenin hakkına tecavüz etmemek şu bu. Bu var. Ve li nefsike aleyke hakkan. Nefsinin kendinin de kendi üzerinde hakkın var. Gerektiğinde uyuyacaksın ki şu beden sağlıklı olsun. Sağlığını, sıhhatini yerinde tutacaksın. Sürekli oruç değil. Hani pazartesi, perşembe oruç tuttun mu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi tamam. Böyle sürekli oruçlu olmak da yok. Çünkü nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ve li ehlike aleyke hakkan. Hanımının senin üzerinde hakkı var. Onun haklarına da riayet edeceksin. Sen erkek olarak onun haklarına, o da kadın olarak senin haklarına riayet edecek ki evlilik düzenli bir şekilde devam edebilsin. Fe'ati kullezî hakkın hakkahu. Her hakkı olana hakkını ver dedi ona. Bunun üzerine Ebu Derda feten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Tabi bu yapılan hadiseler kardeşi tarafından kendisine Ebu Derda'ya biraz ağır geldi. Gideyim de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu anlatayım. Bakalım ne diyecek maksadıyla geldi. Fezekere zâlike lehu. Bu durumu o günden beri akşam gece olana kadar sabah olana kadar olan hadiselerin hepsini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Sadaka Selmanu. Selman doğru söyledi. Yani yahu senin üzerinde sen sadece kendinden sorumlu değilsin. Senin üzerinde bir Rabbinin hakkı var. Onları yerine getir tamam. İki kendinin kendi üzerinde hakların var senin. Şu bedeni sağlıklı tutacaksın. Bunun için ne gerekiyorsa o tedbiri alacaksın. Üç, hanımının senin üzerinde hakkı var. Dolayısıyla hanımı da mütevezzileten gördü dedik ya, perişan bir vaziyette. Bak, onun da senin üzerinde hakkı var dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Selman'ın bu dediklerini ne yaptı? Tasdikledi. Selman doğru söyledi. Dolayısıyla biz dünyada sadece kendimiz için yokuz. Topluma karşı, yani insanlara karşı neyimiz var? Sorumluluklarımız var. Evliysek ailemize karşı sorumluluklarımız var. Çevremizdeki insanlara karşı sorumluluklarımız var. Okuyacağız biraz sonra. Komşun aç yatarken sen tok yatamazsın. Sorumluluğun var.
Dolayısıyla biz hakikaten sorumlulukları olan kişileriz. Onun için Selman kardeş ilan ettiği kendisine, Ebu Derda'yı ki Efendimiz kardeş ilan etti ona, ona bunları söyledi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları tasdik etti. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim sorumluluklarımıza işaret ediyor. Bakınız ne diyor hadis-i şerifte. El-iman bid'un ve seb'une bid'un ve şittune şubeten. İman 70 küsür veya 60 küsür şubedir. Fe afdaluha, bu şubelerden en faziletlisi kavlu la ilahe illallah. Bir kulun la ilahe illallah demesidir. Bu dilimizden düşmesin. Mevla Teala hepimize ahirete giderken son söz olarak hepimize bunu nasip eylesin. La ilahe illallah demeyi nasip eylesin. Hasbi Hoca derdi rahmetli. Ne derdi? Ölmek üzere olan birisi, yanındakiler sırf hatırlatma maksadıyla ki sünnete uygundur. La ilahe illallah diyorlar. Hani son sözü o olsun diye hatırlatıyorlar. De demezler, o mekruh. Ama la ilahe illallah yanında derler ki son sözü onu hatırlasın da söylesin, o olsun diye. Böyle adamın yanında söylüyorlar, söylüyorlar. Bir türlü adam la ilahe illallah demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Yahu sizi anlıyorum, konuşamıyor değil ha, konuşuyor. Sizi anlıyorum ama teraziyi dilime bastırıyorlar. Meğer bakkalmış, bir kilo diye 800 gram veriyormuş abi. Ya sen dini anladığın şekilde yaşamaya çalışır, Müslümanların haklarına riayet etmeyecek olursan ne olur? İşte olacağı budur, başka bir şey olmaz. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala hakikaten son nefesimizde bizlere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi nasip eylesin. Çünkü sahih hadis-i şerifte Men kâle la ilahe illallah dehalel cenneh. Cennete girdi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha değil, ahirette girecek. O girdi. O kadar kesin. Peki. Ve naha, bu şubelerden, imanın şubelerinden en alt konumda olan matatül eza anit tarik, insanlara eziyet veren şeyi yoldan atmaktır. İman bunu bize emrediyor. Ha. Vel haya'u şubetun minel iman. Haya da imandan bir şubedir. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Gösteriyor ki bizim insan olarak yeryüzünde sorumluluklarımız var. İlk önce Allah Teala'ya, sonra kendisine, kişinin kendisine karşı sorumlulukları var. Sonra ailesine, sonra etrafında olan komşularına, sonra daha geniş bulunduğu ilçe ise ilçedeki inananlara, ildeki inananlara, ülkesindeki inananlara, dünyadaki tüm Müslümanlara, hepimizin onlara karşı sorumluluklarımız var. Allah bizi uyandırsın ya. Biz dönmüşüz kendi derdimize, başka hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Bu doğru değil. Ben dünyadaki Müslümanlara ne yapabilirim hocam deme. Aç elini, gece bir teheccüd namazına kalk. Elini, o hiçbir sesin olmadığı zamanda aç Rabbine. Gözlerinden yaşlar aksın, dua et. O muazzam bir şeydir. Ama maalesef Müslümanlarda bu durum maalesef yok. Mevla Teala bir, öncelikle Müslümanlar birbirini sevmek zorunda. Müslüman, Müslümanı sevmeli. Aksi olmamalı hayatında. Onun için haklarına riayet etmek gerekir. Onların da bir takım hakları var senin üzerinde. Onlara riayet edeceksin ya. Nedir o mesela? Birinci hak selamdır ha. Selam hakkında konuşacağız gene. Selam vermektir. Müslüman, Müslümana selam vermez mi ya? Bu nasıl bir şeydir? Allahu Ekber. Birbirine karşı son derece saygılı olmaları gerekir Müslümanların. Saygıda kusur etmemeliler ya. Yarın ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerif altında buluşacağız. Utanmayacak mıyız birbirimizden orada? Müslümanız elhamdülillah. Orada buluşacağız. Burada
ona kafa çevir, buna kafa çevir. Nereye kadar ya?

sevmedikçe iman etmiş olmazlar. Kamil manada iman olmaz. Onun olabilmesi için Müslüman, Müslümanı sevmek zorunda. Bu nedir? Bu şeriattır. Dikkat edin, bu şeriattır. Hep söylüyorum. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu ne diyor? At-tarikatu vel-hakikatu hadimetani li-şeriati. Tarikat ve nihayetinde varılan hakikat, şeriatın hizmetçisidir. Sen şeriatı yerine getirmiyorsan, Allah aşkına tarikattan ne nasibin olur ya? Hiçbir nasibin olmaz. Kendini kandırıyorsun. Aldatıyorsun kendini. Yanlış şeylere gidiyorsun. Veya birileri seni yönlendiriyor. Fark etmez. Ama bu yanlış. Müslüman, Müslümana selam verir. Müslüman, Müslümanı gördüğünde kafasını çevirmez. Doğru bir şey değil. Şeriat bunu emrediyor sana. Ya senin dinin emrediyor bunu sana. Aha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle diyor. Evvela edullukum ala şeyin. Size bir şey göstereyim mi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İza faaltumu tehabbettum. Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Göster ya Resulallah. Efşus selame beynekum. Aranızda selamı yayın diyor. Buyurun. Aranızda selamı yayın. Kim diyor bunu? Kainatın efendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani sözde tabiiz ya. Ne derse o diyoruz ya. Kendimizi kandırıyoruz. Eğer bir Müslüman, bir Müslümanla karşılaştığı zaman kafasını çeviriyorsa, selam verildiğinde almıyorsa veya selam kendisi vermiyorsa o şeriata aykırı davranıyor. Şeriata aykırı davrananın tarikatta yol alması mümkün değil. İnsan bu. Nefis var, şeytan var. Kandırır insanı. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala hakikaten muhafaza eylesin ya. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inanın ben kendim anlatmaya kalksam buradan yarım saat size konuşurum. Ama ben istiyorum ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, ayeti kerimeler daha çok okunsun ki bu işin ciddiyeti anlaşılsın yahu. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Taral mu'minine fi tarahumihim. Müminleri birbirini sevmede görürsün diyor. Daha ne de? Ve tevaddihim. Birbirlerine acımada. Daha ve taatufihim. Ve birbirlerine merhamet etmede. Ne gibi görürsün? Kemeselil cesedi. Ceset misali görürsün. Bir ceset gibi. Ne demek o? Yahu bir müminin başına bir hadise geldiği zaman onun duyduğu acıyı kendisi, diğer mümin kardeşi hisseder. Hissetmeli. Bir vücut gibi senin bedeninde bir yer ağrıdığı zaman bütün beden ağrı hissediyor mu? Ediyor. Dolayısıyla Müslümanlar bu konularda bir beden gibidir. Nasıl ki bir bedendeki ağrı nerede olursa olsun bütün bedeni rahatsız ediyorsa Müslümanın başına gelen bir yanlışlık, bir bela tüm Müslümanları aynı şekilde tedirgin etmeli, rahatsız etmeli yahu. يَشْتَكَا عُضْوٌ تَدَاعَا لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ. Bak, bir ağza hastalandı. Ondan şikayeti var. Ama onun için bütün ağzalar ne olur? Aynı şeyi hisseder, ateşlenir yahu. Bütün beden ateşleniyor. Allahu Ekber. بِسْسَهَرْ وَالْحُمَّى diyor. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ateşlenir bütün beden o rahatsızlıktan dolayı. Halbuki rahatsızlık bir azada. Ama bütün beden ateşleniyor. Hem de ne olur? Uykusuz kalır diyor. Ya dizim ağrıyor. Ben niye uykusuz kalayım? Orası ağrısın, öyle kalsın. Yok bak bütün beden ne oluyor? Rahatsız oluyor. Uyku uyuyamıyorsun. Dolayısıyla Müslümanların başına bir hadise geldiği zaman Allah aşkına ya, Allah aşkına ya, diğer Müslüman kardeşi eğer ondan bu şekilde, onun rahatsız olmasından dolayı kendisi rahatsız olmuyorsa, ona yardım edecek konumda, durumda ise ona yardım etmiyorsa şeriata aykırı davranıyor. Gene söylüyorum, şeriata aykırı davranan tarikatta asla yol alamaz. Çünkü tarikat ve hakikat ne içindir? Şeriatı hakkıyla yaşamak içindir. Sen tarikat ehlisin hesapta, öteki taraftan mümin kardeşinin başına gelmedik kalmadı, hiçbir hareketin yok. Belki de senden olan hareketle o Müslüman kardeşin ne olacak?
o beladan kurtulacak.

0: Yak! Ama sende öyle bir hareket yok. O zaman vay senin haline, vay benim halime ya. Öyle olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bakın komşu hakkında ne diyor. La yedhulul cennete men la ye'menu caruhu beva'iqahu. Allah Allah. Bir mümin cennete giremez. Ta ki komşusu zararlarından emin olmadıkça. Yani komşun senden zarar verecek bana böyle bir düşünce taşıyorsa sen yandın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet yüzü görmezsin sen diyor. Ya Allah Teala bizleri hakikaten uyandırsın. Mevla Teala bizleri hem şahsımıza, hem ailemize, hem yakın çevremize, hem topluma, hem de ülkene, ülkende olan Müslümanlara karşı seni sorumlu kıldı. Bu en yakın sorumluluklar. Diğeri ne? Diğeri tüm dünyadaki Müslümanlara karşı sorumluluk veriyor sana Allah Teala. Çünkü nerede olursa olsun bir Müslümanın başına bir hadise gelirse o hadiseyi sen kendi başına gelmiş gibi kabul ederek ne yapabilirim? O tarafına bakacaksın işin. Mevla Teala uyandırsın bizleri. Dolayısıyla bu kabilden olarak yine adamın kişisel çıkarları sebebiyle ne yapıyor? Toplumun menfaatlerini, komşusunun menfaatlerini yok sayıyor. Tamamen şahsi menfaatinden dolayı. Bu Müslüman'da olan bir özellik olmamalı. Bir de şu var. Bir insan bir işi başaramayacaksa o işe asla talip olmamalı. Bir işin hakkını olması gerektiği şekilde veremeyecekse o işe talip olmamalı. Neden? Çünkü başkası o işi yapsa çok daha ileri götürecek o konuyla ilgili olan kişileri. Sen onu engellemiş oluyorsun o zaman. Allah muhafaza eylesin ya. Bu hakikaten başımızdaki en büyük belalardan biri. Herkes her yere talip. Yok be kardeşim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sadece hak eden hak ettiğini almalı. Almalı derken hak edene hak ettiği verilmeli. Kendi bile talip olmayacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kim bir makama kendi istek ve arzusuyla gelirse nubiha bi gayri sikkinin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bıçaksız boğazlanmıştır o adam. Eyvah eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Allah Teala bizi makam hırsından muhafaza eylesin. Büyük bir beladır. Bir Müslümandan kolay kolay çıkmayacak olan bir beladır. Allah Teala bu beladan bizleri korusun. Rüşvet alacak, faiz alacak, hayatını böyle geçirecek adam. Allah muhafaza eylesin ya. Makama geçiyor, o makamda niye duruyor? Rüşvet alayım milletten de biraz malım mülküm olsun diye. Veyahut da öyle bir makama geliyor ki ne için? Topluma ait olan, kamuya ait olan aracileri mülküne geçirmek için. Var mı? Çok dünyada bunların misali çok fazla. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala bizleri korusun. Ticaret yapıyorsun, alışveriş. Yahu usulü neyse şeriata göre öyle yap. Kandırma insanları. Aldatma insanları. Malda olmayan özellikleri söyleyerek kendine bir şey devşirsen ne olacak ya? Giderken neyi götüreceksin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Dünyanın bütününe hakim olan Buhtun Nasır kafirlerden, Müslümanlardan da Süleyman Aleyhisselam'dır. Ne götürdüler ahirete? O Süleyman Aleyhisselam peygamber. Elhamdülillah. Öbürü ne götürdü Allah aşkına? Bütün dünya o. Onun dünyanın hakimi. Hiçbir şey götüremedi. Öyle gitti. Onun için aldatmasın bizi dünya be. Bizi aldatmasın. Ve biz dünyaya aldanmayalım. Sen bir Müslüman olarak kişilerin namusuna dil uzatma. Haklarında iftira etme. Yanlış şeyler söyleme. İftira etme. Bunun sana ne faydası var Allah aşkına? Zarardan başka bir şey değil bu. Sen kendini helak ediyorsun. Farkında değilsin. Onun için bu tür konularda sorumlu olduğumuzu bilelim. Sorumluluklarımızın farkında olalım. Eğer sen kul haklarına, toplum hakkına girersen ne olur sonucu? Bakınız Müslim hadisidir bu. Ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَتُعَدَّنَّ الْحُقُوقُ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü haklar hak sahibine eda edilecek, verilecek, çaresi yok. Alacaklar bunlar hakların. Hatta yukade lişatil celha mine şatil karna. Bunu hep duyarsınız. Boynuzsuz koyun boynuzludan neyini alacak? Hakkını alacak eğer onu bir boynuzuyla tepelemişse. Alacak hakkını diyor. Dolayısıyla ahirette bununla anlatılmak istenen nedir bize? Ahirette mutlaka dünyada birine haksızlık yaptığınızsa o haksızlık yaptığınız kişiye onu ödeyeceksiniz. Bunun kaçar yolu yoktur. Daha önce bu hadis-i şerifi okudum. Gene okuyacağım size. Çünkü önemli bir hadis-i şerif. Bakınız ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. An Ebi Hureyre'te enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre anlatıyor radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Etedrune mel muflisu. İflas eden kimdir bilir misiniz? Kimdir müflis? İflas eden yani. Kalu el muflisu fina men la dirheme lehu ve la meta'a. Bize göre iflas etmiş olan hiçbir parası yok, hiçbir malı da yok. Her şey gitmiş elinden. Biz ona müflis deriz diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ah gide ah. Bunu kafamıza yazalım ya. Bu illa tahakkuk edecek. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnnel muflise men min ümmeti ye'tiyemel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekat. Ümmetimden müflis kimdir bilir misin? Kıyamet günü gelir. Namazları var, orucu var, maşallah zekatını da vermiş. Vazifeleri yapmış yani. Öyle gelir. Ve ye'ti ama durumda şu. Kat şeteme haza. Şuna sövmüş. Bu adam aynı zamanda bir adama da sövmüş. Ve kazefe haza. İffetine iftira etmiş. Allah muhafaza eylesin. Ya ve ekele male haza. Şunun da malını yemiş. Ve sefeke deme hâdâ, falanın da kanını akıtmış. Ve darabe hâdâ, bunu da dövmüş. Yani yapmadığı kötülükte kalmamış ha. Ama bu arada namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir. Bir hadise anlatayım size, olmuş bir hadisedir bu. Bir adam, bir adamı, müteahhit adam, daire almış ondan bir işi, daire ortada yok. Hiçbir şey yok ortada. Sorsam bir binayı göstermiş, daire satmış. Onu bir başkasına satmış. Bu alan kişi kararı vermiş. Bu adamı vuracağım ölsün. Bana yaptı bunu başkasına yapmasın. Allah'ın işine bak. O sabah camiye cemaata gidiyor vuracağım diyenmiş. Bakıyor ki o müteahhit imamın arkasında namaz kılıyor. Allahu Ekber diyor ya. Allah'ından bulsun diyor. Vazgeçiyor vurmaktan. Ya bu bile ona rahmet oluyor bak. O namazı kılması bile dünyada ona rahmet oluyor. Ama yaptıkları hep yanlış. Allah muhafaza eylesin ya. Kul hakkına girmek ne demek ya? Rabbim muhafaza eylesin. Bak işte şimdi ne oluyor? Tamam bu adam namazı var, orucu var, zekatı var, her şeyi var, ibadetleri yapmış bunları. Ama üzerinde bir de ne var? Saydık onları, bir sürü şeyler var. Bak şimdi ne oluyor? Hadis-i şerif devam ediyor. فَيُوْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ O hani birine sövmüştü ya, ona yapmış olduğu dünyadaki iyiliklerden yaptığına karşılık o adama verilir. Namazından alınır, bir kısmı ona verilir. وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ Diğer öteki var ya, ona dövmüştü, sövmüştü, başka şeyler yapmıştı. Ona da yine hasenatından, iyiliklerinden, yapmış olduğu güzel amellerden verilir. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ Ver ver, bitti adamın hasenatı. İyilikleri kalmadı. Ama bitmedi hala dava. Ne olur? فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ İyilikleri biterse, قَبْلَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ O cimmetinde olan borçlar var ya hala, millete yaptıkları var hala. Onlardan dolayı da onlara bir şey ödemesi lazım. E hasenat kalmadı ama. O zaman diyor, اُخِذَ مِنْ خَطَيَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ O adamların yapmış olduğu yanlış işler, yani cezaya çarptırılacağı işlerden alınır, bu adamın sırtına yüklenir. Onların cezasını bu çekecek. Aman Allah'ım ya. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Bir insan inanıyorum diyorsa, Müslümanım diyorsa bunu yapmamalı ya. İnsanlara kötülükte bulunmamalı ya. Sövmek ne demek ya? Sövmek ne demek Allah aşkına? Yemin etmiyorum. Bilmiyorum, belki bir yerde kaçmıştır ağzımdan. Ben bu yaşıma kadar kimseye sövmedim. Nedir sövmek ya? Müslümanın ağzına yakışır mı sövmek ya? Nedir yani bu? Çok çirkin bir şey ya. Müslümana haksızlık yapılır mı ya? Bu da çok çirkin bir şey. Allah muhafaza eylesin. Humme turiha finnar. Tabii günahları da yüklendi adamların bu adama. Ondan sonra da cehenneme atılır bu adam. Cezasını çekecek. Bu günahların cezası var. Cehenneme atılır diyor. İşte asıl müflis budur ha. İflas etmiş olan, gerçekten iflas etmiş olan aha bu adamdır. Allah Teala bizleri korusun böyle olmaktan. Muhafaza eylesin Rabbim bizleri. Ahiret gününe inanan kişi kimsenin hakkına tecavüz etmemeli. Hakkına girmemeli. Yarın ahirette hesabını vereceksin ya. İnsan yarın ahirette çok ihtiyaç var. Ha, burası gibi değil. Kazanma yeri değil orası. Hesap verme yeri orası. Bak yanlışlar nasıl hesabı veriliyor. Allah muhafaza eylesin. Onun için kimsenin hakkına geçmeyin. Kimsenin hakkı size lazım değil. Ya rızkı veren Allah'tır ya. İnanın hadis-i şeriflerde çokça geçer. Allah rızkı takdir etmiştir ya. Ve kul o rızkı almadan dünyadan gitmez. Peki dünyadaki varlık ne? İmtihan. Sen onu helal yoldan mı alacaksın yoksa haram yoldan mı alacaksın? İmtihan bu. Onun için imtihanı kaybedenlerden değil, kazananlardan olalım. Eliyle, diliyle, hareketleriyle, davranışlarıyla, her şeyle beraber Müslümanlara örnek olmalı. Tüm insanlara örnek olmalı. Kimseyi rahatsız etmemeli. Müslüman budur. Müslüman zarar vermemeli. Uyumlu olmalı. Kendisi uyum sağlanan kişi olmalıdır aynı zamanda. Onun için yine an Ebi Hureyre'te enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakaf ala nâsin cülûsin, oturan bir topluluğun yanına uğradı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale, buyurdular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elâ uhbirukum bi hayrikum min şerrikum feseketel kavm. Size hayırlı olanlarınızı, şerli olanlarınızı haber vereyim mi dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sustu o topluluk. Fe'âdehâ selâte merrâtin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü 3 defa tekrarladı. Size hayırlınızın kim olduğunu, şerlinizin kim olduğunu haber vereyim. Bunun üzerine fekâle racülün minel kavmi belâ ya Resulallah. O topluluktan bir adam dedi ki evet ya Resulallah bize haber ver dedi. Kale. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Hayrukum men yurca hayruhu. Sizin en hayırlınız hayır yapacağı ümit edilen kişidir. Hayır nedir? Müslümanlarla en güzel şekilde geçinmektir. Yoksula en güzel şekilde bakmaktır. Çevrende varsa fakir mutlaka bir şekilde ona yardımcı olmaktır. Ve yu'menu şerruhu. Ve insanlar şerrinden de emin oluyorlar. Sizden hayırlınız bu. Yani kendisinden hayır bekleniyor, ümit ediliyor ve şerrinden de emin olunuyor. Yani kimse demiyor ki bu adam şerli adam ya, uzak duralım. Böyle bir şey yok. Ve şerrukum, sizin en şerliniz kimdir? Men la yurca hayruhu. Hayrı ümit edilmiyor. Bu adamdan hayır gelmez kimseye deniyor. Ve la yu'menu şerruhu. Şerrinden insanlar emin de olamıyorlar. Ne kötü bir şeydir ya. Müslümana böyle şey olur mu? Yakışır mı ya? Müslüman gerçekten herkesin hayırla yad edeceği, herkesin bir darda kalsam onun elinden şu gelir, onu mutlaka yapar diyeceği kişi olmalıdır ya. Öyle olmalıdır. Eğer dünya hayatında kazananlardan olmak istiyorsa öyle olması gerekir. Bakınız, İyiliğe karşı iyilik, bunu atalarımız söylemiş. Her kişinin, kötülüğe karşı iyilik er kişinin harcıdır. Ya Adam sana iyilik yaptı. Zaten iyilik yaparsın. Bu doğal olan bir şey. Ama adam sana kötülük yaptı. Sen kötülük yaptığı halde ona iyilik yapıyorsan sen adamsın ya. Sen adamsın. Er kişisin hakikaten. Allah'ın istediği yeryüzünde müminlerdensin sen. Bunu başarabiliyor ve becerebiliyorsan ne mutlu sana. Ama insan, nefis de var. Şeytanla takviyesi. O nefis var ya, o nefis. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruh hep derdi bunu kürsüden. O nefis var ya, o nefis. Aklınıza gelmeyecek yanlışları size yaptırır. Ona paye vermeyin derdi. Ona yol açmayın. Onun için şeriat ne diyorsa o deyin ve ona göre bir hayat yaşayın. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor konuda. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ile seyyi'etu. İyilikle kötülük bir olmaz, eşit değildir. İyilik iyi şeydir. Sana ahirette fayda sağlar. İmanı zaten var olarak kabul ediyoruz. Ahirette yaptığın iyilikler sana büyük bir fayda sağlayacak. Dolayısıyla kötülükle eşit olur mu? Kötülük sana zarar verecek. Eşit değil. İtfa billeti ahsen. En güzel şekilde başına gelen şeyi sal. Onu bertaraf et yani. En güzel şekilde diyor bak. Adam sana bir kötülük yaptı. Ben de ona şöyle bir kötülük yapayım. Yok, öyle değil. Sana adam bir kötülük yapıyorsa sen onu en güzel şekilde sal ve böylece ona emir-i maruf da yapmış ol. Anlasın ki Müslüman benim yaptığım gibi değil, onun yaptığı gibi olmalı. Anlar mı? İnanın bana anlar. En delisi bile anlar. Anlar. Gereğini yapar yapmaz ayrı şeydir ama bunu anlar. Sen onu ona anlat. فَذَلَّذِ بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Bak şimdi diyor bir adam. Seninle onun arasında düşmanlık var. كَنْهُ وَلِيُّنْ حَمِينَ Sen onun sana yaptığı kötülüğe karşı iyilikle davranırsan ne olur? Sıcak bir dost olur sana. Allah diyor bunu ya. İnsanız ya. Ne kadar kötü olursa olsun insanoğlu. Nefsi var, şeytan var, şöyle var, onu eziyor, şöyle yapıyor, kullanıyor, böyle yapıyor. İnanın iyilik karşısında yumuşamayacak adam yoktur ya. Yoktur. Müslüman kardeşin ne kadar zalim olursa olsun sen ona iyilik yaptığın zaman o yumuşayacaktır yahu. Anlatmıştım, defalarca anlattım, gene anlatayım. Hani iki ihvan, bunlar tarikatta kardeş. Aralarında biri diğerine sövdü. Önemli değil meselenin içeriği. Sövülen öldüreceğim bunu diye karar verdi. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'ya bu haber geldi. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu çağırdı o adamı. Öldüreceğim diyeni. Dedi böyle böyle bir şey demişsin. Doğru mu? Evet. Bana çok ağır hakaret etti. Küfür etti Efendi Hazretleri dedi. Kaldıramadım. Allahu Ekber ya. Sana söylediklerinin hepsini ben üzerime alıyorum. Kardeşini affet dedi ya. Başladı ağlamaya adam. Ne demek affetmek ya? Ya görüyor musunuz şu iyi davranışı? Şu muameleyi görüyor musunuz? Kötülüğün karşısında böyle bir muameleyi gören kötü adam bile inanın bana iyi adam olmaya dönüşür ya. Onun için Müslüman kardeşlerimizi gerçekten yanlışa sevk edecek işlerde olmayalım. Bu sohbet uzun. Belki iki hafta daha sürecek. Bugün burasında inşallah kalalım bunun. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Bu uzun bir sohbet. Daha söyleyeceğimiz çok şey var yani. Ben şimdi burayı işaretleyeyim. Allah Teala tüm Müslüman kardeşlerimizden razı olsun. İman ile gitmeyi hepimize nasip eylesin. Şu dünya hayatı bir şekilde geçecek. Bunda hiç şüphe yok. Dolayısıyla bize düşen vazife Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı yaşamaktır. Ya Rabbi o hayatı bize yaşat ya Rabbi. Mani olanları, engel olanları aradan kaldır ya Rabbi. Senin rızana uygun bir hayat yaşamayı hepimize nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Onlara merhamet eyle. Varsa taksiratları affeyle. Seyyiatlarını hasenata. Yani hayattayken yapmış oldukları kötülükleri iyiliklere çevir ya Rabbi. Tebliğ eyle ya Rabbi. O hal ile hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Niyet ne gibidir? Büyükler çok güzel bir tespit yapmışlar. Niyet demişler, altın gibidir, altın. Şöyle düşünelim. Altın madeninde demek, efendim, altın aranıyor. Ama ne yapıyorlar? Toprağa eliyorlar. He? O madenden altın çıkarabilmek için belki tonlarca toprak eliyorlar. Birkaç gram altını elde edebilmek için. Eledikleri birkaç gram altını alıyorlar, tonlarca toprağa atıyorlar. İşte o elenen, içerisinden alınan altınlar Allah için yapılan, iyi niyetle yapılan ameller olarak düşün. Dağlar gibi efendim amelle gelirsin ama Allah için değilse niyet, hepsi atılacak. Çerçöp olacak, bir faydası olmayacak, Allah için yapılanlar ancak fayda verecek. Yani bununla alakalı bakın, hani niyet demişken, Kuzman hadisesi diye bir hadise yaşanmıştır. Kitaplarda böyle geçer. Niyetle alakalı bahiste. Yani efendim müthiş bir savaş var. Uhud Savaşı'nı biliyorsunuz. Efendim adeta kan gövdeyi götürüyor. Ve daha sonradan tabii efendim Okçular Tepesi'ni terk etmeleri sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini tevil etmelerinden ve orayı terk etmelerinden sonra mutlak bir galibiyet neredeyse hizmete dönüşecekti. Uhud Savaşı acayip bir savaş. İşte o savaşta müthiş bir cengaver var. Nasıl savaşıyor ama? Yani müşrikleri biçer döver gibi adamları efendim doğuruyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu tabii ilettiler. Dediler ya Resulallah, yani birisi var, öyle bir savaş ediyor ki düşman saflarını hallaç pamuğu gibi atıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın çok enteresan, yani onu efendim anlattıkları zaman hani övmelerini, takdir etmelerini, belki de dua etmelerini beklerlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? İnsanlardan bazıları vardır ki dış görünüşe göre, yani zahire göre cennet ehline yaraşan hayırlı ameller yaparlar. Halbuki onlar cehennemliktirler. Yani yaptıkları efendim o işleri yaparken niyetleri sebebiyle onlar cehennemliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca sahabe-i kiram bir şaşırdılar. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna göre bunda bir hikmet var ama bakalım hikmet nedir acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle buyurdu? Şunu da arz edelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olaylara göre, vakalara göre, cereyan eden hadiselere göre hadis-i şerifleri beyan ediyor. Yani hususi bir takım olaylar dolayısıyla söylenen o hadisler bütün umuma nedir? Şamildir. اِنَّمَ لَا مَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِي مَانَوَا اِلَى آخِرِ Hani Ümmü Kays'ın muhaciri diye o zatı çağırıyorlardı ya, işte onunla alakalı o hadiseden sebep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi beyan buyurdu. Ama bu hadis-i şerif herkese şamildir ve efendim hepimiz için geçerlidir. Ameller niyetlere göredir. Onu da efendim tespit edecek kimdir? Mevla, sen amelini yaparsın. Melekler bu ameli yazar. Kiramen katibi melekleri yazar. Efendim mühürlerler, efendim arşivlenir, ahirette karşına çıkar. Ama eğer Allah için değilse, işte burayı Allah biliyor. Herkesin kalbini Allah biliyor. Beni kandırabilirsin, etrafındakileri kandırabilirsin, birilerini belki kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın. Neler yaptın, ne niyetle yaptın, ne için yaptın? Mevla biliyor. Atın onu diyecek, silin onu diyecek. Hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacak Allah katında. Neden? Çünkü Allah için yapılmamış. Ha, melekler bilemez. Yani Allah için yapılan o ihlas öyle bir acayip bir şey ki, ihlas, melekler bilmiyor ki yazsın, şeytan bilmiyor ki bozsun. Bu ihlas acayip. Rabbim bize nasip eylesin. İhlasla yapılan ameli şeytan bozamıyor yani. Zaten muhlas kulları müstesna diyor. Kullarını kandıracağım ama muhlas kullar müstesna. İhlasa ermiş olan kullar müstesna. Rabbim bizi de onlardan eylesin inşallah. Neyse tabii bu Kuzman denen adam yine İslam ordusunda, müşriklerin karşısında cengaver savaşıyor, mücadelesini yapıyor ve bir yara aldı, çok ağır bir yara. Kitapların zikrettiği ifadeyle kurtulması mümkün olmayan bir yara alıyor. Zaten o günkü şartlarda tedaviler, efendime söyleyeyim ona göre, yani bugünkü teknoloji, hastane vesaire yok tabii ki. Zaten efendim savaş meydanındasın, hemen müdahale edebilmek o kadar mümkün değil. Ve işte yani kurtulması mümkün olmayan bir yara alıyor. Ve çok da acı çekiyor. Efendim, tabii onun yaralandığını sahabe-i kiramdan Katade bin Numan radıyallahu anh görünce hemen geldi başına. Baktı ki son nefesleri sanki ama can çekişiyor. Dedi ki, ey Kuzman ne mutlu sana, ne mutlu sana cennetlere uçuyorsun. Önce adam birden şöyle kafayı kaldırdı baktı. Ne cennetinden bahsediyorsun, ne ilahi kelimetullahından bahsediyorsun ya. Ben dedi bunun için, şehitlik için savaşmadım ki. Ya ne için savaştın? He? Bu kadar mücadele, bu kadar muharebe, bu kadar gayret, ilahi kelimetullah için değilse, Allah için değilse, şehadet için değilse, ne için? Dedi benim Medine'de hurmalıklarım var, hurma bahçelerim var. Eğer bu Mekkeliler gelir, Mekke'yi, efendim Medine'yi tarumar eder, harap ederlerse ne efendim hurmalık kalır ne bahçe kalır. Onun için sizle beraber ben de efendim bu savaşa iştirak ettim. Hem kendi malını korumak, belki de şahsi husumeti var onun için yani. Ama Allah için değil. İmanla gelmemiş oraya. Onu oraya imanı getirmiyor. Ya maddi menfaati getiriyor, çıkarları getiriyor. Onun için geliyor. Şaşırıyor Katade bin Numan radıyallahu anh. Diyor, yazık sana, yazık. Demek sen Allah için savaşmadın öyle mi? Şehadet için savaşmadın öyle mi? Yazık diyor ya. Oradan ayrılıyor. Derken Kuzman denen adam bu acıya daha fazla dayanamıyor ve efendim kılıcıyla birlikte kendini deşiyor. Hatta kabzayı yere dayıyor. Efendim o sivri tarafına da göğsüne dayıyor. Abanıyor ve böylece bir Japon gibi harakiri yaparak ölüyor gidiyor adam. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki ashabı bu durumu görünce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o beyanındaki hikmeti ne yapıyorlar? Çok daha iyi anlamış oluyorlar. Evet kıymetli kardeşlerim, yani bakın ne kadar önemli değil mi? Şu hadise ne büyük ibret. Yaptığı işe bakar mısın? Uhud'da efendim peygamber ordusunda ashabıyla omuz omuza müşriklere karşı mücadele ediyor. Bulunduğun saf önemli mi? Çok önemli. Bulunduğun saf önemli ama niyet ondan daha önemli. Böyle bir safta bulunmana rağmen, peygamber ordusunda olmana rağmen, hatta canını vermene rağmen niyeti bozuk olduğu için hemen yanı başında yatan o Allah'ın aslanı, o Uhud şehitleri cennete gidecek ama bu cennete gidemeyecek. Saflar aynı, ameller aynı ama niyetler farklı. Gittiği yerin farklı olması niyetlerin farklılığından kaynaklanıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu niyet acayip bir şey. Ya güzel amel edebiliriz. Bu yolun yolcusu olabiliriz. Belki dağlar misali amellerimiz olabilir ama niyet bozuksa işimiz zor. Demek gittiğimiz yeri tayin edecek. Hangi adrese gideceğimizi, cennete mi, cehenneme mi gideceğimizi tayin edecek yer burası, burası. Kalp, niyet. Onun için büyükler ne dediler? Amel etmeyi öğrenmeden önce niyet etmeyi öğrenin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi. Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sirrahu Samedani. Namazın esasını, namazın bel kemiğini oluşturan temel mesele tadil-i erkanı konu yapmıştı ve en son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif rivayet etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarikiyle gelen bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki: "Kale Ebu Hureyre radıyallahu anhum yekunu şahsun yusalli 60 sene. Bir insan 60 sene namaz kılar ve la tukbelu vahiyetun min salavatiha. 60 yıl namaz kılar. Peki bu insanın tek bir namazı dahi kabul edilmez." Kale Ebu Hurre radıyallahu anh: "Yekunu şahsun yusalli 60 sene ve la tukbelu vahiyetun min salavatiha." 60 sene namaz kılar ve 60 senelik namaz içerisinde tek bir namazı dahi kabul edilmemiştir. Ve şahsun la, kim bu adam? Ve şahsun la yutimmi rükû'ahu ve la sucûdehu. Bu adam namazın rükûlarını tam yapmıyor. Rükûya tam eğilmiyor. Yani beliyle ayaklar arasında 90 derecelik bir açının olması lazım gelirken beli yukarıda kalıyor diyelim. Rükûlar tam değil, secdeler tam değil, hepsi yarım yarım böyle kıymık kıymık. Bu Ebu Hurre radıyallahu anh'ın sözü bu. Böyle bir tehdit varit, Allah böyle bir tehdide maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnsan bir şey yaptığını zannediyor ama sonunda sıfıra eşitlendiğini görüyor. Bu bir iflastır, tam bir iflastır bu. Her zaman denildiği gibi Bektaşi'nin abdestsiz namaz kılması ve sonunda ben kıldım da oldum demesi gibi. Ama Cenab-ı Hak Celle Celal'in huzurunda kılınan, peki Mevla'ya peki takdim olunan 60 yıllık ibadette bir tane peki kabul edilen namaz yok. Onun için yani namazın hakkı verilmesi için yorgunluksa diyelim, bize göre yorgunluk, aşağı göre yorgunluk yoktur. Mevlana buyurur ki işte günde 5 vakit namaz diyor. İnsana doğru yolu gösteren en kuvvetli yol namazdır diyor. Fakat aşıklar ise sürekli namazdadır diyor Mevlana. Yani hiçbir hali yok ki, hiçbir hali yok ki namazdaki Mevla ile beraberlik hali olmasın. Değil sadece namaz. Namazın dışında dahi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya saygısızlık ve hürmetsizlik ifade edebilecek bir hareketi aşıkta göremezsiniz diyor Mevlana Kuddise Sirruhu. Görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim, ya aşkın yaptığını hiçbir şey yapmıyor. Namazda eğer aşk varsa namaz namazdır. Oruçta eğer aşk varsa oruç oruçtur. Hacda, zekatta, peki Kur'an'da, zikirde, cihatta, fikirde, tefekkür, murakabede aşk varsa her şey tamamdır. Aşk yok, hiçbir şey yok. Kıyla bir rivayet var. Ra Zeyd ibn Vehb, Mevla'nın dostlarından Zeyd ibn Vehb diye bir zat var. Bu adam şahsen raculen bir adam gördü. Yusalli, namaz kılıyor. Ve la yutimur rükû'a ve sucûde. Fakat rükûları tam yapmıyor. Secdeleri tam yapmıyor. Rükûya eğilecek. Demin denildiği gibi 90 derecelik bir açı olacak. 90 değil, yukarıda kaldı. Veya eğildi, secdeye gitmek için tekrar kıyama dönmesi gerekiyor. Tam belini peki doğrultmadan yarı yoldan doğru secdeye gidiyor. Veya secdedeyken diyelim, secde aralarında mafsalların yerli yerine gelmesi gerekirken bunu da tam yapmıyor. Yarım yarım secdeden çalıyor. Diyelim rükûden çalıyor. Namaz hırsızlığı yapıyor bu adam. Kıyla Ra Zeyd ibn Vehb racülen yusalli ve la yutimir rükû'a ve sucûde. Rükûları ve secdelerini yapmayan, yerli yerine getirmeyen bir adam gördü. Fedeahu, bu adama dedi ki gel buraya. Vakal dedi ki munzu kem sene tusallin. Herkese kaç seneden beri böyle namaz kılıyorsun sen? Kale dedi ki munzu erbaine sene. 40 yıldan beri böyle namaz kılarım dedi. Kal ma sallayte fiyazin erbaine seneten. 40 yıl içerisinde bir yıl dahi namaz kılmadın sen. لَوْمِتْتَ لَمِتْتَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen bu tarzla ölecek olsan Muhammed Mustafa'nın sünneti, Muhammed Mustafa'nın hayat tarzı üzere ölmemiş olacaksın. Daha önce bir hadis-i şerif geçmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de rükûsunu ve secdesini tam yapmayan bir insana aynı bu istikamette bir söz söylemişti. Sen eğer kılmış olduğun bu namazla ölecek olsan Muhammed Mustafa'nın getirmiş olduğu din üzere namaz kılmadın diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tehdit amiz bir hadis-i şerifi geçmişti. Ama bizim çok işlerimiz var, bizim çok telaşlarımız var. Onun için bazen zamandan iktisat düşüncesiyle namazı dahi peki kuşa çevirdiğimiz oluyor. Hallacı Mansur Kuddise Sirruhu her gün kendisine 400 rekat namaz kılmayı mecbur etmişti. Kendi kendine her gün 400 rekat namaz kılacaksın demişti. Dediler ki ona, ya senin makamın yüksek, buralara geldin, işte şöylesin böylesin vesaire falan. Yani biraz da kendine acı, kendine merhamet et. Bu meşakkat, bu çile niye? Deyince Hallacı Mansur Kuddise Sirruhu buyurdu ki, o sizin bahsettiğiniz o meşakkatler, o rahatlıklar vesaire var ya, bunlar sizin halinizin işareti bunlar dedi. Mesele size böyle geliyor, siz hadiseyi böyle tanıyorsunuz diyor. Ama Mevla'nın dostu olan, Allah'ta fani olan aşıkların ise, yani velilerin, Mevla'ya dost olanların ise sıfatları fani olduğundan, yani meşakkati hissedecek mesela özellikleri kalmadı artık veyahut da rahatlığı hissedecek özellikleri kalmadığından dolayı aşık da meşakkat ne arar diyor. Aşık da çile ne arar diyor. Mevla da fani olan insanda rahatlık ne arar diyor. Bize bir takım şeyler peki böyle bir meşakkat gibi zahmet gibi gelir ama belli bir seviyeden sonra Mevla'nın dostundan meşakkatin de peki eseri kalkıyor, rahatlığın da eseri kalkıyor. Abdülhayy el-Eknevi rahmetullahi aleyhi İkametul Hucce ala ennel iktidar fil ibade leyse bi bid'a diye bir kitabı vardır. Orada diyor ki, yani sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum, tabi'in tebe'u tabi'in rahmetullahi aleyhim rahmeten vasiyaten, o zevatın içerisinde yüzlerce, binlerce rekat namaz kılan insanlar var. Allah ömürlerine bereket veriyor, zamanlarına bereket veriyor. Az zaman içerisinde çok rekatlı namaz kılabiliyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu teala 10-12 gün hapiste kaldı, 7000 hatim indirdi diyor. Kitaplar, tabakat ve teracın kitapları, İmam-ı Safedi öyle söylüyor. Yani bu ne iştir peki? Akıl mantık basmıyor. Aklın ve mantığın bittiği noktada onların peki İslami yaşantısı başlıyor. Şimdi burada da namaz meselesinde meşakkat, çile, yok bilmem ne, rahat, şu bu vesaire. Mevla'nın dostunun zaten yani bütün sıfatları fani olduğundan peki tadil erkene riayet edecek de ondan sonra ah oh diyecek vesaire falan. Nerede? Onun için insan çıtayı iyi yakalayabilmeli. Allah kamil iktidar sahibi eylesin. Amin. Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sirruhu yaşlanmıştı. Dediler ki Efendi Hazretleri yaşlandın dediler. Ama hala sen yani habire işte namazların, ne bileyim zikirlerin, fikirlerin vesaire. Şu namazları dedi biraz, yani şu nafile namazlarına biraz ara ver dediler. Bak bir deri bir kemik kaldın, ondan sonra düşüyorsun, takat, şu bu vesaire falan filan. Dedi ki bana bakın dedi. Başlangıçta dedi ulaştığın bütün makamlara dedi bu ibadetlerle ulaştık biz dedi. Rabbim benim ihtiyacımı gördükten sonra, Rabbim ulaşacağım makamlara beni ulaştıktan sonra benim bunları terk etmem imkansızdır dedi. benden böyle bir şey istemiyor. Ah ben kocadım artık, ben kılamıyorum artık, yok işte bilmem ne, elim dizim çekmiyor vesaire. Eylullah böyle yapmıyordu. Buraya kadar peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beni o ibadetlerle ulaştırır diyor, bu noktaya çekti götürdü diyor. Rabbim benim ihtiyacım olan yerlere, Rabbim beni getirdikten sonra ben nasıl olur da beni buraya kadar ulaştıranları terk ederim ben dedi. Böyle şey olmaz dedi. Cemaat, bütün mesele var ya, ahiretin varlığından patlak veriyor. Ahiret zor cemaat. Vallahi de zor, billahi de zor cemaat. Ahiret yani zor olmasa bu kadar titremeyecekler. Amma ve lakin ahiret korkusu. Yani bu zevat-ı kiramı, bu büyük insanları böyle erim erim erim eritir. Namazım ya kaybolursa ne olacak? Orucum giderse ne olacak? Haccım, zekatım, zikrim, fikrim, cihadım vesaire kaybolursa, erirse ne olacak vesaire? Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, en büyük günahlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bir insanın yanlışını görürsünüz. Diyelim mesela namazında tadil erkene riayet etmiyor. Diyorsun ki ona, kardeşim bak Allah'tan kork. Bu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile senin beraberlik noktan bu namaz. Ki işte malum namaz mümin Müslümanın miracı. Bak Allah'tan kork, şu namazını doğru dürüst kıl vesaire. Birisi birisine Allah'tan kork der de o da der ki sen kendine bak. En büyük günahlardan birisi de budur diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Neye binaen peki böyle ağır konuşuyorlar? Çünkü ileride karşı karşıya kalacağımız ahval zor. Dünyadaki rampaları devirmek için icabında arabanın takviye vitesine takarsın, rampayı devirirsin ama ahiretin rampaları kolay devrilmiyor. Birisine bir şey söyleyecek olsan hemen diyor ki bir şey de ben sana söyleyeyim diyor vesaire. Meğer sana bir tane patlatacak icabında fakat falso arıyor. Bir gidik arıyor. Ha o ki sen ona söylüyorsun tamam şimdi diyor buna diyor haddini bildirmek diyor bana diyor vacip olur tamam. Fırsatı yakaladın vesaire. Yani bir takım insanlar bir takım insanları gardına almış fırsatını kolluyor. Falsoyu kolluyor. Bir münasebet bulacak oradan vuracak ona. Bu işler, çirkin işler. Bezid-i Bestami Kuddise Sirruhu vefatından sonra rüyada görüldü. Dediler ki ona, Efendi Hazretleri sana ne muamele oldu? Dedi ki her şeyim tamam da şu süt meselesi olmasa dediler. Ya ne süt meselesi ya? Ya bir keresinde dedi, bir süt içtim dedi, karnım ağrıyordu dedi. Dolayısıyla işte ısıttım, içtim, o süt dedi iyi geldi bana. Ve ben o an şöyle bir kelime kullandım. Oh, bu süt beni iyi etti. Kelime bu kadar. Bu süt beni iyi etti. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şimdi bana soruyor. Beyazıt, Beyazıt Bestami, o süt mü seni iyi etti? Peki ben mi seni iyi ettim? Süt mü sana şifa verdi? Ben mi sana şifa verdim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mecazen kullandığım bu kelimeden bile rahatsız oldu diyor. Yani bir Müslüman hiçbir zaman kalkıp da şifayı peki, şifayı araç olan vasıtaya isnat etmez. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla süt beni iyi dese de yani onun maksadı süt beni iyi etti demek değil. Ya Allah Celle Celaluhu'dur. Fakat mecazen diyor böyle bir kelimenin diyor söylenmesine bile diyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu razı olmadı. Bunu şirk kabul etti Allah Celle Celaluhu. Bu şirk meselesi de beni uğraştırıyor dedi. Benim şirkim de bana göredir diyor. Bu kadar hassas hesapların görülmüş olduğu ahiret noktasında ya namazdan peki bir hesap gelirse bir kitap gelirse bunun muhasebesini nasıl vereceğiz cemaat? Nukile bir rivayet var. Ennehu izâ sallel mu'min. Bir Müslüman namaz kılsa ve ahsene salatehu namazını güzel yapsa ve atemme rükû'a ve sucûdehu rükûlerini ve secdelerini tas tamam yapsa yekûnü li salatihi bunun namazının beşaşetun ve nurun bir parlaklığı olur, bir aydınlığı olur, bin nuru olur. Ve te'arucu biye el melaike ile sema. Melaike-i ikrem o namazı alırlar, göklere yükseltirler. Ve ted'u salatu lil musalli. Namaz, namazı kılana dua eder. Ve tekul der ki, hafazakallahu kema hafesteni. Beni nasıl muhafaza ettin, beni zayi etmedin, beni heder etmedin, beni kaybetmedin, muhafaza ettin, Allah Celle Celal de seni muhafaza etsin. Namaz senin için en büyük duacı oldu. Bazı insanlar namaz kılar, ondan sonra Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Namaz kılıyor cehenneme girmek için. Namaz kılıyor dinden çıkmak için. Oruç tutuyor dinden çıkmak için. Hacca zekata gidiyor cehenneme girmek için. Aynı su Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurdu gibi. Su aynı. Arı içiyor, bal yapıyor. Yılan içiyor, zehir yapıyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا. Biz müminlere şifa ve rahmet olan ayetler inzal ediyoruz diye Allah Celle Celaluhu. Ayetler gönderir diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Müslüman okuyor şifa ama zalime okunuyor. Zalim okuyacak olsa ona dert ve sıkıntı oluyor. Aynı namaz. Birisi kılıyor, tamam. Ulaştığı makamın yükselmiş olduğu derecenin haddi hesabı yok. Öbürü namaz kılıyor, namaz dava açıyor. Allah'ım davacıyım diyor. Allah'ım davacıyım diyor. Al bunu götür. Ne yapacaksan yap diyor. Kur'an da aynı özelliğe sahip. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi. O da davacı oluyor. Ama lehte ama aleyhte. Hakkını verip de peki okuyana, peki ahkamına riayetle yaşayana, ya Rabbi benim şefaatim buna hak kıl diyor Kur'an. Beni muhafaza etti, sen de onu muhafaza et. Ha, aynı Kur'an kalkıyor öbür taraftan, ya Rabbi diyor beni zayi etti diyor. Hafızlık yaptı, unuttu ondan sonra. Veya okumuyor, bakmıyor vesaire vesaire vesaire. Yani bunlar bize göre şu an cansız gibi geliyor ama yo. Bu dil topraktan ama bak Allah toprağı konuşturuyor. Onu konuşturan Allah onları niye konuşturamasın ki? İmam-ı Şahrani buyuruyor ki kıyamette hayvanlar bir duada bulunacak diyor. O da Ademoğlunun, insanoğlunun senin benim başıma gelenleri hayvanlar görünce hayvanlar diyecek ki hamdolsun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ya. Rabbim iyi ki bizi insan yaratmadı ya. Niye? İşte hesap, kitap, gelen şeyler, muhasebeler vesaire falan filan. Rabbimiz iyi ki bizi hayvan yarattı ya. فَاِنْلَمْ يُحْسِنْ اَدَاءَ السَّلَاتِ İnsan peki namazın eddasını, namazı yerine getirmeyi eğer güzel yapmazsa tekünü tilke salatu bu namaz zulmaniyeten bu zulmet olacaktır. Namaz kapkara bir şey olacaktır. Maniye gibi bir şey olacaktır. Bacak kurumu gibi bir şey olacaktır. فَتَكْرَهُ وَالْمَلَائِكَةُ Peki melekler o namazdan ikrah duyacaklar. Sanki bir leş gördün de yaptın vesaire. Bu namaz mı? Falan vesaire. Yo. Demin ki kabul olunan namazı göklere yükseltiyorlar. Şimdi bu namaza karşı tiksinti duyuyorlar. Namaz mı bırak? Der gibi. Ve la ya'rucune biha ile semai. Bu namazı kalkıp da göklere yükseltmek diye bir şey söz konusu değil. Tadili erkanı yok, rüküsü sücudu doğru dürüst değil vesaire. Yüz karası oldu bu. Fetedu salla, hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi ahirette o namaz bir paçavra gibi vuracaksın. Al namazını senin. Ne halin varsa gör der gibi. Fetedu salatu alel musalli. Bu namaz peki bu namazı kılana beddua edecektir. Dua eşşerri. Allah senin müstakını versin. Allah seni şöyle etsin vesaire. Hani söz gelimi kafamız bozulduğu birisine işte Allah belanı versin vesaire falan der gibi sitemimizi ve kahrımızı ifade ediyoruz ya, namaz sana bu sefer kahreden, sana sitem eden ondan sonra bir iddiacı gibi oluyor. Vatekul ve namaz arkadan şunu söylüyor. Dayya'kallahu teala kema dayya'teni. Ulan beni nasıl zayi ettin? Beni nasıl bitirdin, Allah da seni bitirsin. Görüyor musun, Ümmet-i Muhammed niye ayağa kalkamıyor? Suudi Arabistan'da işte görüyorsunuz hacca umreye gittiğiniz zaman, namaz esnasında neler neler yapılıyor. O kaşıntılar sanki namaz anını bekliyor. Yahu namazdan önce kaşınabildiğin kadar kaşın kardeşim, ne oluyor ya? Eli apış arasından yukarıya gelmiyor. Orayı elle, burayı elle, bilmem ne, oradan kaşın, buradan kaşın vesaire falan filan. Neyin namazı Allah aşkına ya? İmam-ı Şahrani buyuruyor, sahabe-i kiram namaz kıldığı zaman kazık gibi duruyorlardı diyor. Gökten uçan kuşlar, aa şurada bir kazık var, onun üzerine konalım derlerdi. Çünkü o kadar sabit duruyorlar ki, hayvan bile şaşırıyor, bu insan mı, yoksa bu bir ağaç mıdır, kazık mıdır, nedir? Öyleyse, feyenbeği itmamu eda'is salatin, namazı peki tas tamam, yerine peki getirmek gerekiyor. Da ve ta'dil erkani, ta'dil erkana, tas tamam riayet gerekiyor. Rükû ve secdeleri kema yenbeği gerektiği gibi itmam etmek gerekiyor. Ve riayetul kavme, peki kavmeye, yani rükûdan sonra dönüyoruz tekrar ayağa veya işte doğruluyoruz. Bunlara riayet tam olacak. Vel celse, iki secde arasındaki peki oturmalar vesaire, bunların tas tamam yerine gelmesi gerekiyor. Hazreti Ali kerramallahu vecehe, İmam-ı Şahrani söylüyor, namaza kalkacağı zaman diyor bir titreme alırdı kendisini diyor. O kadar diye korkardı ki diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan, ki namazda hesap var, kitap var, kimin huzuruna çıkıyorsun peki? Ne yapacağız bu namazı peki? Bu namazı yerine getirebilecek miyiz, getiremeyecek miyiz? Korkusuyla diyor, tüyleri diken diken olurdu diyor. Giymiş olduğu elbisenin altından tüyler yukarıya çıkardı diyor. Bu da var. Bizim aklımızın bittiği yerde, mantığımızın durduğu yerde onların hali başlıyor cemaat. İbn-i Kudame rahimeullah Minhacül Kasidin'de diyor ki, İsa aleyhisselam Allah dediği zaman deri kan kusardı diyor. Yani böyle adamın kafasından aşağı bir su dökersin akar gider böyle. Derisi kan kusardı diyor. Tabi yaşamadığımız için o hali bize bunlar ya işte şu bu bilmem ne vesaire vesaire geliyor. Ama bilelim ki biz eksikiz biz. Tıbbın tespitine göre insan dilinde 3000 tane tat alma merkezi var. İnsan dili 3000 türlü tadı hissedebiliyor. Ama bu dilin bir kısmı yara olsa peki 3000 alamaz. 1000 tane icabında veya 500 tane tadı idrak edebilecek. İnsanın tatma duygusu. Ama dil hastaysa peki, dil eğer sıhhatliyse 3000 tane tadı almaya gücü var. Şimdi iman ve İslam noktasındaki kaliteyi de anlamak aynı mantıkla yani yürür gider. Salâhul ümme fî uluvvil himme diye bir kitap vardır, 7 cilttir. Diyelim namaz, oruç, hac, zekat, ilim, cihad, zikir vesaire konularında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ümmet-i Muhammed'in yüksek kabiliyeti neydi peki? Gayretleri neydi, onu anlatıyor orada. Hazreti Ömer radıyallahu anh oruç noktasında çok ısrar keşti diyor. Yani oruca çok düşkünlük gösterir diyor. Ve derisinin rengi yeşile dönmüş diyor. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha, o ise oruca düşkünlük gösterirdi. Ya zaten bütün yıl tamamı oruçla geçiyordu. Ramazan bayramı hariç, günü hariç, kurban bayramın 4 günü hariç. Onun da vücudu siyaha inkılap etmiş diyor. Halbuki Hazreti Ayşe validemizin lakabı Hümeyra'dır. Hümeyra pembe renk demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Ayşe derdi, Hümeyra derdi.

vardır. Misar İbni Kidam diye. Bu zat secden dolayı, fazla secde yaptığından dolayı, namazla fazla meşgul olduğundan dolayı şu alındaki deri tıpkı hani kedi mesela bir halı fleksi böyle tırmalar ya böyle katır kutur katır kutur. O halı fleksi böyle pötür pötür yapar böyle. Keçeleşiyor olur böyle. Alnı o zatın böyle olmuştu. Veya şu deri kalkmış, şu şuranın üzerine efendim yani oturmuştu. Adamların fiziği, coğrafyası değişiyor arkadaş ya. Ben hala namaza girmiş değilim ben. وَيَنْبَغِي دَلَالَةُ الْآخَر۪ينَ Öyleyse eydan, pek عَلَى اِتْمَامِ السَّلَاةِ بِالْتُمْعَانِينَةِ Bak zamanımızda kılınan namazlarda korkunç delikler var, korkunç yırtıklar var. Korkunç söküpler var. Peki diğer insanlar bu namazlarda tumanine, sükunet halinin peki tamamlanması için ikazda bulunacaklar. Ve taadillerken kardeşim kılıyorsun ama bu namaz bu şekliyle sana yüz karası olacak. Bu namaz bu şekliyle sana beddua edecek. Bunu böyle yapma, şu şekilde yap şeklinde birilerin peki ikazda bulunması lazım. Şimdi herkes demokrasiden dem vuruyor. Herkes demokratlıktan bahsediyor vesaire. Ben sana karışmayacağım, sen de bana karışma. Benim namazım bana vesaire falan filan. Bu işler çok çiğ işler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Gaşiyet kümüs sekreten İmam İsfahani hilyesinde söylüyor. Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Gaşiyet kümüs sekreten İki sarhoşluk sizi perişan etti. İki sarhoşluk sizi komaya soktu diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hubbul ayşi ve hubbul cehil buyuruyor. Birisi hayat tutkusu. Yemek, içmek, keyif bilmem ne vesaire. Gezmek, tozmak şu bu. Bir bu. Öbürü de hubbul cehli. Cehalet tutkusu. Cehalet düşkünlüğü. Bilmesek ne olacak ya o kadar da ince gitmeyelim ya vesaire. Bu iki duygu var ya sizi lime lime eritecek diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. فَعِنْدَ الزَّالِكَ O zaman لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ İnsanlara güzel şeyleri söylemeyeceksiniz. Bana ne ya? İnsanların yanlışlarını göreceksiniz, ikaz etmeyeceksiniz diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Orada bir kronik bir hadise var orada. Cehalet tutkusu yandan sonra içimize sindi. Bir şeyler öğrenmeyi risk görmeye başladık. Yani çile ve meşakkat görmeye başladık. Neticede peki keyfin bozulmasın da dinden mi gidecek? Al götür vesaire der gibi bir hal maazallah. Ama vel kaimune bil kitabi ve sünneti kessabikine el-evveline minel muhacirine vel ansar diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir peki herkesin vurdum duymaz olduğu bir ortamda Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hareket edenler ise Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelen muhacirin-i kiram, sahabe-i kiram ve onlara kucak açan hatta Mekke'den Medine'ye gelen muhacir kardeşine kardeşim bak sen bütün varını malını mülkünü orada bıraktın hiçbir şeyin yok. Gel benim iki tane hanımım var birisini boşayayım sana vereyim diyecek kadar affedersin beraber yattığı hanımı bile boşayıp peki Mekke-i Mükerreme'den gelen kardeşine verecek kadar muhacirini kirama kucak açan ensar-ı kiramla beraber olacak diyor kişi. Kim? Ümmetin böyle fitneye maruz kaldığı, dik kafalılık yaptığı bir ortamda, kimsenin vaaz ve nasihat dinlemeye tahammül etmediği, canının sıkkın olduğu bir zamanda, yine Allah'ın kitabında, yine Muhammed Mustafa'nın sünnetinde ısrar eden, benim ilk göz ağrım, benim ilk aşkım bitti, ben onun için varım deyip de, davasının ve aşkının bedelini ödeyen insanlar, Mekke'den Medine'ye gelen, Medine'de bulunup da onlara kucak açan sahabe-i kiram radıyallahu teala anhumla beraber olacak diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İman bunu gerektiriyor. Gerisi fasafiso. Ve ekserun nas insanların çoğu mahrumun min hazi devleti. Bu devletten maalesef mahrum. Bana ne onun namazı ya? Nasıl kılıyorsa kılsın ya? Vesaire deyip peki onu terk ediyor. Yani ikaz yapmıyor. İkaz

0: ikaz yapmıyor. İkaz yapmıyor. Süfyan-ı Sevri rahimallahu teala bir adam gördü, ayakta çişiyordu, affedersiniz. Ona söyleyemedim. Ne olduysa artık yani, şartlar mı müsait olmadı? Yani olmadı, ona bir şey diyemedi. Ve kahrından kan işedi. Onlar yanlışı görüp de peki ikaz etmedikleri zaman adam efendim komaya giriyor. Adam başlıyor titremeye. Neler neler neler yani. Bu din-i mübin-i İslam bize peki bu gayretlerle, bu sahi gayretlerle, bu çilelerle, bu fedakarlıklarla geldi. Biz şimdi tabi bolluğuna rastladık herhalde. Bozuk para gibi harca gitsin, harca gitsin. Bu ne oluyor ya? Bir adam var, ismi mühim değil. Çünkü yaramaz bir adamın adamı o. Diyor ki Ayasofya Camisi'nde diyor, cuma namazı kılıyoruz diyor. Hoca efendi minberde hutbe okuyor diyor. Şimdi minberin dibindeki adam nasıl duyuyorsa hutbeyi, Ayasofya Camisi'nin ta arkasında dehlizler var. Orada diyor saf tutan insan da aynı hutbeyi aynı güzellikte duyabiliyordu diyor. Niye? Kimsede çıt yok diyor. Öksürme yok, adam boğuyor kendisini. Niye? Çünkü ses, diyelim hocanın konuşmasındaki dalgayı icabında, yani tetikleyebiliyor icabında sesin normal ve düzenli bir şekilde caminin her tarafına yayılmasını engellediği için diyor, ta arkadaki minberin dibindeki gibi o hutbeyi dinleyebiliyordu. Öyle bir aynı namazdaki haline hutbeyi dinlerken de durum aynı diyor. Kimse de böyle sağa gitmek, sola gitmek, bilmem ne, bağdaş kur, bilmem elini daya, uyu, horla, edepsizce vesaire. Yok ya, yok ya. Öksürecek adam öksürmemeye çalışıyor peki. Allah'la beraberlik kolay mı dostum? Eskiden bir Avusturya büyükelçisi veyahut da ne bileyim işte bir Macaristan elçisi buraya geldiği zaman padişaha icabında Avusturya imparatorunun diyelim bir fermanı getirdiği zaman adam küt diye diyelim Yavuz Sultan Selim Han'ın huzuruna çıkamıyordu. Adamı önce hamama sokuyorlardı. Gir lan şu hamama. Niye? Önce bir insan şekline gir derlerdi. Çünkü Avrupa'ya banyo 17. yüzyılda girdi. Ondan önce banyo ve yıkanmak diye bir şey yoktu. 6 ayda bir, bir ayda bir, bir yılda bir kere yıkanmak diye bir şey vardı. Yüz yıkama diye bir adet yoktu. Bir şarap tasına şu küçük parmakları bandırırlardı, çapakları alırlardı, o kadar. Adam leş gibi kokuyor. Onu önce bir sokarlardı banyoya, hamama. Onu bir adam şekline sokarlardı. Ondan sonra, üç gün sonra, ha şimdi çık bakalım padişahın diyeceğin de. Yani bir devlet başkanının huzuruna çıkarken bile, yakışıklı olacaksın bilmem ne vesaire, sağın solun, işte sakalın bilmem neyin vesaire, hepsi muntazam olacak. Peki Allah'ın huzuruna çıkılıyor. Sahabe-i kiramdan var. Yani hatta yani tabiinden de var. Namaza giremiyor adam ya. Namaza giremiyor. Niye? Korkusundan. Azinnun-u Mısri, Kuddise sirruhu. Allahu Ekber diyor, hop git. Olmadı bir türlü ya, namaza giremiyor adam. Niye? Korkudan. Niye? Haşyetten. Hazreti Ali Kerramallahu Hoca diyor ki, niye titriyorsun diyorlar ona. Nasıl titremeyeyim ki diyor yani. Dağların taşların emanetini taşımaktan peki istinkaf ettiği, imtina ettiği, kaçınmış olduğu bir emaneti Allah'a ben nasıl teslim edeceğim diyor. Bu emaneti bize efendim bırakıldığı gibi şöyle tertemiz, usulüne uygun bir şekilde nasıl Cenab-ı Hak Celle Celle teslim edeceğiz diyor. O korkuyla adamlar namaza giremiyorlar. Yani öyle bir çıta var ki, öyle bir çıta var ki demin denildiği gibi hayalimizin bittiği yerde onların namazı başlıyor. İmam Cafer-i Sadık silsiledendir, Sadat'tandır, büyük adamdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin üstadlarındandır. Namaza girdi, Fatiha-i Şerife'yi bitirdi, Zamm-ı Sure'yi okurken bir yere durdu, nefesi bitti. Ve orada tekrarlayacakken devrildi gitti, yıkıldı gitti. 3 saat sonra kendine geldi. Dediler ki ne oldu ya, iyi gidiyordun namazda, birden yıkıldın, bayıldın, gittin. Yahu dedi, namaz kılarken dedi Fatiha-i Şerife'yi okudum, arkadan Zamm-ı Sure'yi okuyordum, nefesim bitti, bir yerde durdum dedi. Tekrar nefes alacakken baktım, Rabbim okuyor, ben dinliyorum, dayanamadım gittim diyor. Hacı Mehmet Paris'e kuddise sirruhu. Şahin Nakşibend'in halifesidir aynı zamanda. Benim bu dünyaya gelmem onu eğitmek içindir diyor Şahin Nakşibend. İdi diyor. Faslı hitabında anlatıyor bunu. Rabbim okuyor, ben dinliyorum diyor. Ben burada uyuyorum. Uyuyorum burada, uyuyorum. Şerefsiz Bayram Hoca. Vazel amel. Bu iş var ya, sara metruken bil külliye. Bu gitti diyor tadilerken. Tadilerken gitti. Ki yani dünya bir tarafa, namaz bir tarafa. Peki namaz bir tarafa diyelim söz gelimi, tadil erken bir tarafa. Namazın bel kemiği kırıldı, kırıldı bitti. Gerisi bitti. Arabanın şaftı gitti. وَاَزَلْ عَمَلْ سَارَ مَتْرُكَنْ بِالْكُلِّيَّ وَاِحْيَاهُ مِنْ اَهَمِ مِهِمَّاتِ الْاِسْلَامِ Bu işi ciddiye almak gerekiyor. Bu işi ciddiye almak gerekiyor. İslam'ın en peki mühim konulardandır bu. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلْنَ ف۪ي سَبِيلِ صَفَّنْ كَاَنَّمْ بِنْيَانَمْ مَرْسُوسُ Allah Celle Celaluhu. Ben Azimüşşan, sizin Rabbiniz saf saf, saf saf, tam disipline olmuş bir şekilde benim yolumda savaşan ve mücadele veren kullarını Allah sever diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sanki yani bir binanın duvarları, binaları birbirine kenetlemişsiniz, tuğlaları üste dizmişsiniz, hepsi, bütün tuğlalar biri öbürüne destek veriyor. Baktığın zaman böyle, hiç arada delik melik yok vesaire. İşte bu disiplinle, peki disipline olmuş insanları, benim yolumda savaşanları ben severim diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ama o ruhu kazanmak, o ruhu kazanmak namazda oluyor. Namaza disipline olamayanın normal hayatta disiplin olması mümkün değil. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ahya sünneti ba'den umitet felahu sevab miyeti şehit. Meşhur hadis-i şeriftir. Benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim öldükten sonra kim kalkar benim bir sünnetim ihya ederse ona 100 tane şehit sevabı verilir. Bak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte şehit peki tabirini kullandı. Şehit normunu kullandı. Neden niye? Neden niye? Başka bir şey de söyleyebilirdi icabında. Diyelim ki susuza işte efendim yani su veren, 100 kere su veren bir adamın mesela işte sevabı gibi veya makamı gibi ona efendim mükafat verip demedi. Şehidi kullanıyor. Yani bu iş o kadar zor olacak ki cephede savaşan bir insan düşün ki vuruldu değil mi? Vuruldu. Bir acı yedi bu adam. Peki 100 kere vurulduğunu kabul et. 100 acı. Demek ki birisine kardeşim şu işi şöyle yap. Demek o 100 şehidin peki 100 mermi acısı gibi acı verecek. Kime? Söyleyene. Bu iş o kadar kıtlığa gidecek. Bu iş o kadar riskli bir iş olacak. Taşköprü Rıza'da Ahmet Efendi Miftah-ı Saad adlı kitabında diyor ki öyle zaman gelecek ki insan sırtında hayvan leşi bağırsağı bilmem neyini falan taşıma razı gelecek sokak. Ama ve lakin bir insana emir bil marifin bir şey söyleyemeyecek. Aha şu zaman o zaman. Bakın şimdi bunları burada söylüyoruz değil mi? Çıkacağım dışarıda birisi bana diyecek ki hoca işte ben bir gün seni görmüştüm vesaire falan filan. Demek ki anlattığımız gibi. Bizde de nefis var. Biz de insanız yani. Ama ihtiyar ama gayri ihtiyar bazen delilik sadır oluyor. Yani ama yani kasten bir şey yaptığımız yok. Ama elhamdülillah yani kirimiz varsa Allah-u Teala deterjan da verdi bize istiğfar gibi bir sabun da verdi. Ama birileri böyle sotaya yatmış seni bekliyor veya beni bekliyor. Bir şey desin de ben de ona hemen dayatayım onun bir kusuru var vesaire falan. Bu ne çirkeftir ya! Sen yılan mısın ya? Sen akrep misin ya? Senin işin gücün sokmak ısırmak mı ya? Her şeyin bir söyleniş, bir edası vardır, bir usulü vardır. Yani demek istemiyoruz ki yani bize bir şey söylemeyin. Söyle ama şimdi yakaladım seni. Öyle işte. Bana bak. Yoksa Amerika'nın elini gene mi öpeceğiz? Amerika gene galip, haberiniz olsun. Bu vicdansız gene galip gelecek, Allah göstermesin. Sen şeriatı muhafaza et ki şeriat da seni muhafaza etsin diyor büyükler. Niçin yani İslam'a biz mecburuz, mahkumuz? Çünkü korunmaya ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu şu et ve kemiğin peki sağlıklı olması için bu kadar şeyleri gönderdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Dünya hayatının, hatta geç öteye ahiret hayatının da muhafaza altına alınması, sağlıklı olması için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize bir takım nimetler vermekten aciz mi kaldı? Şeriat bunun için gönderilmiştir. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Yani olmasa olmaz. Namazın alternatifi yoktur. Namazın alternatifi yoktur İmam Rabbani'nin tabiriyle. Yani oruç, moruç, çubu vesaire kesinlikle namaza yok, alternatif olamaz. Namazın böyle bir keyfiyeti vardır. O yüce makamlara çıkmak kolay mı oluyor ya? Yani şu dünya hayatında bir imkanımız olsa da oturup şöyle gönlümüzce bir Ruzbihan Bakli'nin Meşrebul Ervahini bir okuyacak sizinle birlikte. Allahu Teala böyle hassas bir şekilde namaz kılan, ondan sonra ciddi manada sair ibadat-ı taatını yerine getiren kullara vermiş olduğum makamları anlatıyor. Ama bakıyorsun ki ilk basamak namazdan başlıyor. Ben sadece bir örnek söyleyeyim. Meşrebul Ervah'ta diyor ki, bu bir yerde de yani benim hüsnü zannım, benim hüsnü zannım. Büyüğümüzün de efendim yani halini tefsir ediyor. Adam diyor ki, اِذَا زَحَرَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِلْرُوحِ عَلَى صِفَةِ الْعَزَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ Allah Celle Celaluhu azamet ve kibriyasıyla, büyüklüğüyle kulunun ve dostunun diyor ruhuna kendini gösterdiği zaman. Yani Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü insanın peki ruhunu abluk altına aldığı zaman. وَدَّمَ ظُهُرُهُ İmam Rabban da buyurduğu gibi, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öz zatıyla kuluna tecelli ettiği zaman böyle şimşek var ya, bir vurur geçer. Ama Nakşibendiye tarikatındaki büyüklerde bu hal daimidir diyor İmam Rabbani. Şimşek vurdu geçti. Sair tarikatlarda öyledir diyor. Nakşibendiye tarikatında hakikaten ehli kemal sahibi olan Mevlan dostlarında ise o şimşek var ya devamlı. Nasıl bir gönül sahibi olmuşlarsa, nasıl bir ciddiyet peki çıtası yakalamışlarsa o hal devamlı vuruyor, yıkılmıyorlar gene. Nakşibendi, Nakşibendi, Nakşibendi. Nakşibendi olmak var, Nakşibendi olur gibi gözükmek var. Bunlar farklı farklı şeyler. Allah bizleri gerçek manada olanlardan eylesin. Amin. Adam diyor ki Rüzbihan Bakli, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu azamet ve kibriyasıyla dostunun ruhunu diyor abluk altına aldığı zaman tehterikur ruhu fî niranil azam vel kibriya. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o dostunun var ya ruhunu yakar diyor, kavurur diyor. وَلَا يَسِلِ نُورُهَا بِتَرِيكَ الْبَاسِرَ اِلَى الْعَيْنِ Cenab-ı Hak Celle o nuru var ya, adamın ruhunu, o dostun ruhunu yaktığından Allah'ın nuru şu göze ulaşıp da burada peki o dostuna görme olmuyor diyor, gözünü kaybeder diyor. Baksa da göremiyor böyle. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Görmemekliğin bir de böyle bir manası vardır. Nedir o? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun peki azamet ve kibriye yangını içerisinde o ruh ki yani şu ete ve kemiğe iş görme kabiliyeti ruhlu oluyor. Arabanın lastiği içerisinde hava olmasa lastik neye yarar ki? Ama hava gözükmüyor. Lastiği götüren o. Lastiğin de havaya ihtiyacı var, havan da lastiğe ihtiyacı var. Ama lastik gümlese peki... lastik kaldı. Şimdi ruh bir hava gibi diyelim. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ruhu yaktı diyor. Yakınca göz bir defa görme enerjisini alabilecek kaynak kalmadı. Allah kaynağı darmadan etti diyor. فَلَا يَرَى زَمَانًا شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ الْحَالِ Bir süre geçecek diyor yani. Bir süre geçecek diyor. O hal, o hal, o hal kalkarsa ancak görmeye diyor başlar diyor. Ama o hal devam ederse göz gene görmeyecektir. Bu ne demek cemaat? Gel seninle dağlara gidelim kardeşim. Ben söyleyeyim sana Allah. Sen söyle ben ağlayayım peki. Şu ne demek bu ya? İçeride ne yanardağlar gümlüyor, ne volkanlar patlıyor peki. Allah-u Teala mahrumiden eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayisinden eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak merdudinden eylemesin. Amin. Mevla makbulünden eylesin. Amin. Aşığım dersin, belayı aşkdan ah eyleme. Ah edip ah yarı, ahından agah eyleme. Sanki Mevla namazda veyahut da gecenin tenha saatinde, ha o teheccüd saatinde sanki sana böyle söylüyor. Ağlıyorsun, sızlıyorsun vesaire. Mevla da sanki sana şöyle söylüyor. Aşığım dersin, belayı aşktan ah eyleme. Ah edip ağyarı, ahından agah eyleme. Beni seviyorsan diyor Cenab-ı Hak, aşkın getirdiği yangınlardan dolayı sakın ah deme. Ah edip de senin halini anlamayanlara o halini sızdırma diyor. Bir sen bil diyor Kemal'im. Bir sen diyor Fikrim, kulum. Bir sen bir ben o kadar. Ay ay bilmem ne vesaire. Yapma bunları diyor Cenab-ı Hak Celle Celal der gibi yani. Allah böyle kendisine mahrem olanlardan bizi eylesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Ne zaman ki Şia yaptılar, kabul ettiler. Kimi? Sabiki hazil ümmeti. Sabiki neydi? İzafetlerinin düştü. Bu ümmetin sabiklerini. Sabik demek en önde. Hem zaman bakımından önce geçenler, ilkler, hem de fazilet bakımından öne geçenler demek. Sabik o demek. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰيكَ الْمُقَرَّبُونَ diyor Kur'an. Yani tabi eski ümmetlerde de deniyor da burada bu ümmetin sabikleri diyor. Bu ümmetin sabikleri kim? En başta sahabe-i kiram. Rıdvanullah Aleyhisselam. Tabi orada öncelik sırası var. Ondan sonra geliyor işte Hudeybiye ehli 1400-1500 kişiye yaşayan. Oradan Bedir ehli 313'e düşüyor. Oradan işte aşere-i mübeşşere 10 kişi var. Sonra 4 halife falan böyle sırayla geliyor. En önde bunlar. Tabi 114 bin, hatta 124 bin peygamberlerin sayısınca dedi. Ben 114 bin biliyorum da, yani kuvvetli rivayete göre sahabenin de şeyi, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Fatih'inde 124 bin peygamberlerin adediymiş. 114 bin biliyorum, 124 bin olduğu rivayeti kuvvetli olmuş. Yani 124 bin sahabe var. Bunların hepsi, tabii ki bütün velilerden üstün, Veysel Karahan'den üstün, Hasan-ı Basri'den üstün, bunların etnası bile üstün sahabe olarak. O bilinen şey. Tabii bunlarda da bir taftir tertip sırası var tabii yani. O ilkler var tabii yani ilkler. İlk Müslüman olanlardan başlıyor, sonra muhacirden başlıyor. İşte efendim onun içerisinde muhacir ensardan sonra demin dediğim tertip var yani. Haşere-i Mübeşşere. Ondan sonra Bedir. Ondan sonra geniş kapsamda Hudeybiye, Uhud, Hudeybiye falan. Mekke Fethi'ne katılanlar da tabii önemli. Bunların böyle fazilet sıraları var. Fakat Şia'ya göre bunların hiçbirinin önemi yok. 5 tane sahabe Müslüman kalmış, geri kalan hepsi mürtet gavur olmuş. Şimdi bu böyle olunca diyor, madem ki onlar bu ümmetin önde gelenlerini, ileri geçenlerini yaptılar, muttasıfine vasıflanmış neyle? Bihazil ahlak-ı zemimeti. Bu kötü ahlakla muttasıf. Kötü ahlak nedir? Birbirini idare etmek, takıya yapmak, hakkı söylememek, nifak yapmak, yani ikiyüzlülük, münafıklık, hida, hida aldatma hile. Ne demek yani, benim yüzüme gülüyorsun, beni aldatıyorsun işte. Gel bana desen ki ya, yüzüme güldüğüne aldanma. Seni de şöyle şöyle yanlış işlerim var dese, o münafıklık olmaz. Ama benim yüzüme gülersen ben de bu beni seviyor zannederim. Bu çok tehlikeli bir şey. Bütün bu kötü ahlakın sahipleri kim? Sahabe-i kiram olmuş aşağı. Böyle olunca ne oldu? Fekeyfe tücedü. Nasıl bulunacak el hayriyetü, hayırlılık, hayırlılık sıfatı fillahi kıyne. Kendilerinde hayır olmayan bir sahabe ümmeti cemaatinden sonra gelen lahikler, tabi'in diyorsun, tebai tabi'in diyorsun. Hepsi gümbür diye gitti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sahih hadis Buhari'de, hayrul kuruni karni. Asırların en hayırlısı benim asıl saadetimde yaşayan, yani sahabe. Çünkü 100 seneye kadar sahabe yaşadı. Yani 100 senenin bitiminde bir sahabe kalmadı dünyada. O asır olarak 100 sene. Çünkü sahabe-i kiram çoğu vefat ettiyse de 3, 5, 7 kaldı yani. En son bir iki sahabe kaldı, bir tane sahabe kaldı mesela. Ki İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh çocukken 7-8 yaşlarında o son kalan 7-8 sahabeyi gördü yani. Tabi'in olması oradan geliyor. Çünkü İmam-ı Azam'ın şeyinde, doğumundan sonraki dönemde sahabe çok azalmıştı. Birkaç tane kalmıştı yani. Ama 100'den sonra hiç sahabe kalmadı. Bir asır 100 sene. Onun için en hayırlı benim asrım. Yani sahabemden biri bile yaşasa en hayırlı odur diyor. Yani asır olarak. Çünkü o asrın tümü o senede sahabe yaşıyordu dediğin zaman o asrın tümüne şamil oluyor. Ha biz onu görmesek de. Anladın mı? Biz onu görmesek de. Yani şimdi Galahader Efendi Hazretleri'nin yaşadığı asır, yoksa Mahmud Efendi Hazretleri'nin yaşadığı asır, biz onu gördük yetiştik diyelim. Şimdi bizden sonra gelenler gibi bir dahaki asırda, şimdi tabii Mahmud Efendi Hazretleri'nin yaşadığı asır, Galahader Efendi Hazretleri'nin yaşadığı asır, silsile ve şahıktan falan zattan yaşadığı asır, eftal oluyor. Bir sonraki daha düşüyor, bir sonraki daha düşüyor. Çünkü sümmellezîne elûlûm, sonra onları takip edenler diyor, tabi'in, sahabe görenler. Sümmellezîne elûlûm, sonra onları takip edenler, sahabeyi göreni görenler tebe'i tabi'in oluyor. Tuğba limen râni, İsmet Garibullah Hazretleri çok yazar bu hadis-i şerifi, Efendi Baba, Risale-i Kusey'de de yazmış, kenarında da yazmış Efendi Babamız. Beni görene müjde olsun. Velimen rağmen rani, göreni görene müjde olsun. Velimen rağmen rani, göreni görene müjde olsun. Böyle gidiyor silsile. Onun için, sen sahabe zaten münafıktı, takiyeciydi, hileciydi, hudacıydı deyince asr-ı saadetin bütün hayırlılığını inkar etmiş oluyorsun. Ondan sonra gelen tabi'in, tebe-i tabi'in hak getire. Onlarda ne hayırlılık kalır diyor. Yani din çöktü, din. Yani Şia'nın derdi İslam'ı iptal. Onu söylüyor. Ve kendi hazi taifete, sanki bu taife, sanki değil de, yani onu şey yapıyor, istiza diyor. Sanki bunlar, bu Şia, mezhep ihraç etmeye çalışıyorlar. Dünya Müslümanlarının ehli sünneti bozmak için. Her ülkede harp çıkarıyorlar, iç savaş çıkarıyorlar. Türkiye'de Allah şerlerinden muhafaza eylesin, ajanları dolmuş. Öyle bir tehlikedeyiz. Ama bütün hacı hoca şeyh kılığında, seyit kılığında. Seyit kılığında bunlar. Tehlike orada, elini öpüyor millet, hoca şeyh zannediyor. İşte oradan hemen bakacaksın. Hazreti Muaviye'yi sevmiyorsa, sahabeden sevmiyorsa, Muaviye radıyallahu anh denmez diyorsa, Hazret denmez diyorsa, tamam. Bitmiştir. En kolay oradan anlarsınız. Ama tabii takiye yapınca güçsüz olursa, senin gücünü görürse ona da radıyallahu anh da der. Bunlarda böyle bir sıkıntı var. Ben bunlarla karşılaştım Medine'de şurada burada. Siz Ebu Hureyre'yi sevmiyorsunuz dedim. Tabii orada Vehhabi yönetimi var. Vehhabilerden de korkuyorlar. Vehhabiler de ehl-i sünnet geçiniyor tabii. Ona da ayrı bir hastalık. Ama sahabede çok hassaslar. Onun için orada Medine'de mesela ben Muaviye'yi sevmem, Ebu Hureyre'yi sevmem diyemiyorum. Baş Ebu Hureyre düşmanı. Biz Ebu Hureyre'yi çok seviyoruz diyor. Ayşe annemizi çok seviyoruz. Neden Ayşe annemi sever misin sen ya? Senin dinin, imanın Ayşe annemize iftira. Kitapların böyle yazıyor. Ya sen kitaplarına inanmıyorsun, ya şiidisin, ehl-i sünnet olmuşsun yani. Böyle bir saçmalık oğlum beni kandırıyor. Ben de yedim yani, ne yapayım? Namaza 5 dakika kalmış ezana, haremde oturuyoruz. Dedim ya, sizin kitaplar böyle yazmıyor dedim yani. Dolayısıyla sanki bunlar lem yara hiç görmemişler diyor. El ayatil Kur'aniyete. Kur'an ayetlerini hiç görmemişler. Vel ehadisen nebeviyete. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini hiç görmemişler. Öyle ayet hadis ki el varidete. Varid olan, nazil olan ne hakkında? Fî fazli suhbeti hayril beşer aleyhissalâtu vesselâm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşerin hayırlısı olan o zatın sohbetinin fazileti, sohbet ne demek dedimse birliktelik. Bir an bile beraber olsa, görse, sesini bile işitmese sohbettir o. Çünkü beraber bulundu. Görmek nasip oldu, o demek sahabe oradan oluyor zaten. Onunla birlikte bulunmanın, sen beni görene müjde olsun diyor, daha sana ne diyecek? Bak beni, sohbetimi dinleyen, vaazımı dinleyen de demiyor. Beni görene, şu sahabelik görmeye bağlı. Diyelim ki sağır, sohbet Efendimiz konuşsa da duyamıyor. Sahabe olmayacak mı? Görüyor işte. Mesele görmeye bağlı. Onun için o birliktelikte bir an bile bulunan, diyelim Hazreti Vahşi radıyallahu anh, ki neler yaptı neler etti ama müşrikken İslam'a girdi, sohbette bulundu, en hayırlı ümmeten dahil oldu. Bu sefer ne oldu? Üveys el-Karani'yi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremediği için, Hasan-ı Basri radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremediği için, tabiinin en hayırlısı onlar ama onlar Hazreti Vahşi'nin tırnağına değemiyor. Niye? Bir kere görmekten. Peki bu hususta bu kadar ayet hadis varken bu Şia hiç bunu görmedi mi lan ya? Daha ne hususta varid olan ve fazileti ashab-ı kirami, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi kiram, kerim, değerli insanların faziletine bu kadar hadis var. Fezailü sahabe diye, yani sahabenin faziletleri diye Ahmed İbn Hanbel Hazretleri koca müştehit, muhaddis, müstakil kitap yazdı. Bizde var. Tek kitap sahabenin faziletleri için ya, hadisleri toplamış. Koca kitap olmuş. Daha bu hususta nice muhaddisler, müfessirler kitap yazdı. Peki bunlar hiç mi görmediler? Daha ne hususta varid olan? Fî fazl-i sohbeti ve fazileti ve hayriyeti hazil ümmeti, bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu. Ya ayet yani zaten. Zaten ayet ve hadis diyor. Farkındaysa sadece hadis demiyor. Ayetler de dolu. Ne buyuruyor? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi. Adem Aleyhisselam'dan beri insanların menfaati için dünyaya çıkartılan ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz. Peki Allah bize en hayırlı ümmet demiş. Bizim de en hayırlılarımız sahabe-i kiram. Sahabe-i kiram oldu münafık, takiyeci, hileci. Sahabeden sonrasına zaten hiçbir hayırlılık kalmadı. Neden? Tabiinin hayırlılığı nereden geliyordu? Sahabeyi görmekten. Tebe-i tabiinin hayırlılığı nereden geliyordu? Tabiini görmekten. Zaten sahabe münafık ve hileci olursa tümü kafir olmuş. Onları gören tabiinde ne hayır kalır? Peki Allah da buyuruyor ki en hayırlı ümmet sizsiniz. Kim bu ümmet? 5 kişi mi? Ali, Hasan, Hüseyin, Ebu Zer, Übey ibn-i Kâb. 5 kişi mi? Yazıklar olsun ya. Hiç Allah-u Teala ümmet diyor ya. Bir de geçmiş ümmetlerin en hayırlısı yani. 70 ümmet geçti. Entüm teveffeytüm seb'ine ümmeten diyor sahih hadiste. 70 ümmetinden sonra geldiniz diyor. Yani 70 peygamber şeriat manasında konuşmuyor onu. Yani genel manada. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ümmeti daha İsa Aleyhisselam'a kadar dolu peygamber geldi geçtiyse de bir ümmet sayıyor. Musa Aleyhisselam'a tabi olduğu için. Anladın mı? 70 ümmeti vefat ettirdiniz sonra siz geldiniz diyor. Entüm hayruha ve ehabba ilallah. Allah'ın en sevdiği, en hayırlısı sizsiniz diyor. Nasıl olacak? Zaten ayet var. Ama ümmet mefhumunda başı çeken sahabedir. Bütün herkes sahabeden ayet hadisi duydu. Orada çökünce otomatik ümmet kalmıyor. Onun için bunlar görmediler mi diyor. Ev yahut da ra'evha gördüler. Şia'nın ne kadar uleması var, ayet hadis bilmez mi onlar? O hepsini biliyor, bir de onun üzerine iki misli de uyduruyor. Onları bilmeden nasıl uyduracak? Ev ra'evha gördüler. Velakin onlar lem yu'minu, iman etmediler. Biha. Şimdi dikkat et. Neye iman etmediler? Ayetlere ve hadislere. Ayetlere inanmayan ne olur? İnanmadın çünkü neden? Siz en hayırlı ümmetsinize inanan bütün ümmet kafir oldu der mi? Ayette Allah nasıl bilmeyecek kafir olacağını da hayırlısın diyecek sana. O zaman Allah'ın ilmi yanıldı. Haşa. Hadi diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanılma payı yok ama hadisler vardır ama hadi dedin ki Resulullah üstü zannetti bilmem bunları methetti falan. Ondan sonra da bunlar böyle yaptı, şöyle yaptı. Peki Allah'ın da böyle bir ihtimal var mı Celle Celaluhu? Kıyamete kadar baki kitap indiriyor. Kitapta da en hayırlı ümmetsini de tescil ediyor. Ve külle vaadallahu aleyhi ve sellem, onu da bırak. Hepsine Allah cenneti söz verdi sahabenin diyor. Mekke efendiler öncekilere de sonrakilere de buyurarak Muaviye radıyallahu anh, Ebu Süfyan, Hint radıyallahu anh, o hepsi kadı bak. Fetihten sonrakileri de katıyor ayetle beraber. Min ba'dil fetih ve katel diyor. Peki hepsine de cenneti söz veriyor. Cennet nereyle alakalı? Ahiret. Allah kimi cennete koyacağını da o zaman onu da şaşırdı. ben Kur'an'da böyle yazdım ama ya bundan sonra sapıttı diye. Bu sefer ne olacak? Allah Teala ilmi yanlış. Yani sen ne diyorsun? Sahabenin haline konuşan Allah'ın haline konuşuyor direkt ya. Gördüler, gördüler diyor. İnanmadılar. İnanmıyor. Ve lemü sattıku, tasdik etmedi. Ha bunu demek doğru kabul etmedi. Doğru kabul etse bu bütün sahabe mürtet oldu. Nasıl diyecek? Yani geliyoruz. Ebu Suud Efendi haddini aşmış diyorlar. Hiç de haddini aşmamış. Bunlar kafir dedi, kafir demeyen de kafir dedi yani.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaad ettiğin makam mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Allah'ım, onun şanını yücelt, burhanını açık, delilini parlak kıl, faziletini beyan eyle, ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizlere onun sünnetiyle amel etmeyi ve onun sünnetine hizmet etmeyi nasip eyle, ey alemlerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım.
1: اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين.
0: Allah'ım, ey Rabbim, bizi kıyamet günü onun zümresi içinde ve sancağı altında haşreyle. Havzının kenarındaki kaselerle bizlere su içir ve onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi.

Allah'ım, ey Rabbim, ona bizden selamların en eftalini ulaştır. Bir peygamberi, ümmeti sebebiyle mükafatlandırdığın şeylerin en eftaliyle Efendimiz'i, bize olan hizmet ve ihsanları sebebiyle mükafatlandır. Ey alemlerin Rabbi!

0: برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
1: Allah'ım, ey Rabbim, beni mağfiret etmeni, bana rahmet eylemeni, tevbelerimi kabul buyurmanı, bütün zahiri ve batını, yerden çıkan ve semadan inen belalardan afiyette kılmanı istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle. Aynı zamanda erkek kadın, bütün müminleri ve Müslümanları, hayatta olanlarını ve vefat etmiş bulunanlarını da mağfiret etmeni istiyorum.
0: وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَصْحَابِهِ الْأَنْبِيَاءِ

0: Allah-u Teala Efendimizin temiz zevcelerinden, ümmetin annelerinden, hidayet imamı ve dünyanın kandilleri olan yüce sahabilerden, tabiinden ve kıyamete kadar onlara ihsan üzere tabi olanlardan razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: اللهم رب الأرواح والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني.
0: Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birlikte çürüyüp birbirine karışan cesetlerin taatleri hürmetine senden istiyorum. Onlara nüfuz eden emirlerin ve onlardan hakları alan kudretin hürmetine istiyorum. O gün insanlar huzurunda toplanmış hükmünü bekler, rahmetini umar, ikabından korkarlar. Allah'ım, gözümü nurlandırmanı, dilimi gece gündüz zikirle meşgul etmeni ve bana ameli salihler nasip etmeni istiyorum. Beni bunlarla merzuk eyle Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle. Tıpkı onlar Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Erkek kadın bütün müminlere ve Müslümanlara salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ilminin ihata ettiği, kitabında yazılı olan ve meleklerinin şahit olduğu şeyler adedince, mülkün devam ettikçe devam edecek olan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi

0: Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim büyük isimlerinin hürmetine istiyorum. Yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim isimlerin hürmetine istiyorum. Kulun, peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş parlamadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıklanmadan, denizler dalgalanıp akmadan ve ağaçlar meyve vermeden evvel yarattığın şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede fadlik. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَاوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e lütufların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cömertliklerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e yedi kat semada yarattığın melekler adedince salat eyle.

0: وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما.
1: Efendimiz Muhammed'e, yeryüzünde yarattığın cinler, insanlar ve onlardan başka vahşi hayvanlar, kuşlar ve bunların dışındaki diğer mahlukata dediğince salat eyle.

0: القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر.
1: Efendimiz Muhammed'e kalemin gayb ilminde yazdığı ve kıyamete kadar bununla cereyan edecek şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e her bir damla ve yağmur adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e sana hamd eden, şükreden, tehlil getiren, tazimde bulunan ve senden başka ilah olmadığına şahitlik eden kişiler adedince salat eyle.

0: عليه من خلقك.
1: Efendimiz Muhammed'e senin ve meleklerinin ona ettiği salatlara dedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirenler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى.
1: Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e dağlar, kumlar ve çakıl taşlar adedince salat eyle.

0: Mi?
1: Efendimiz Muhammed'e kıyamete kadar vücut bulan, her günün içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sema ile arz arasında akıp giden bulutlar ve yağdırdıkları sular adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا.
0: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğuları ve batılarında, içinde ve kıble tarafında Allah'ın emri altında esen rüzgarlar adedince salat eyle.

0: Ok.
1: Efendimiz Muhammed'e cehennemlikler cehennemde kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu sevdiğin ve ondan razı olduğun miktarda salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onun seni sevdiği ve senden razı olduğu miktarda salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyu sonsuz salat eyle. Onu katındaki en yakın makama yükselt. Ona vesile makamını, fazileti, şefaat yetkisini, yüksek dereceleri ve kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, senden şunun için istiyorum ki sen benim malikim, efendim, sahibim, güvendiğim ve ümit beslediğim merciimsin. Haram belde, Meş'aril Haram ve Nebi-i Ekrem'in kabri hürmetine bana ancak senin bilebileceğin kadar hayırlar lütfetmeni ve ancak senin bilebileceğin kadar çok kötülüğü benden uzaklaştırmanı istiyorum.''

Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı, Efendimiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı hibe eden ve ey Efendimiz Şuayb'in kızlarını muhafaza eden Allah'ım! Senden Efendimiz Muhammed'e, bütün nebilere ve rasullere salat etmeni istiyorum.''

0: Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat yetkisini ve yüksek derecelere lütfeden Allah'ım, günahlarımı mağfiret etmeni, bütün ayıplarımı örtmeni, beni cehennemden kurtarmanı, rızana, emanına, gufranına ve ihsanına ulaştırmanı istiyorum. Kendisine nimetler ihsan eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetinde beni de nimetlendirmeni istiyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyahu sahaban.

Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline rüzgarlar kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibi ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Allah'ın Darüsselam'da selam ehline selam, tahiyye ve selametler ihsan eyle.

Allah'ım, beni kulluk yapmam için yarattın. Sadece kullukla meşgul eyle. Beni vermeyi tekeffül ettiğin rızkım hususunda endişeye düşürme. Ben senden ister, sana dua ederken beni mahrum bırakma. Ben senden affımı isterken bana azap etme. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle. Allah'ım, katında seçtiğin Habibin Mustafa'yı vesile edinerek senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey sevgilimiz ve Efendimiz Muhammed! Biz seninle tevessül ederek Rabbine yöneliyoruz. Yüce Mevlamızın katında bize şefaat eyle. Ey son derece güzel ve temiz Resul! Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu bize şefaatçi kıl.

Bizi ona salat ve selam edenlerin, ona yaklaştırılanların ve cennette havzının başına varanların en hayırlılarından eyle. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin ve onun katında sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Mahşer meydanında bizi Efendimizle sevindir. Onu bize herhangi bir zahmet, meşakkat ve hesaba çekilme olmadan naim cennetine götüren bir rehber eyle. O bizden memnun olarak bizi tebessümle karşılasın. Bize kızacağı bir halde olmayalım. Bizi, anne babamızı, hayatta olan ve vefat etmiş bulunan bütün Müslümanları mağfiret eyle. Duamızın sonu şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Senden istiyorum ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Hay ve Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi. Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendisine zulmedenlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Kürsinin taşıdığı azametin, celalin, izzetin, kudretin ve saltanatın hakkı için yarattıklarından hiç kimsenin muttali olmadığı gizli ve saklı pak isimlerin hakkı için istiyorum.

0: قلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, denizlere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın ve bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın isimlerin hürmetine istiyorum.
0: Ve es'el

0: الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
1: Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın ve bütün meleklerin alınlarında yazılı olan mübarek isimlerin hürmetine istiyorum. Arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Yüce Zat'ın isimlendirdiğin en büyük ismi azamın hürmetine istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün ismi şeriflerin hürmetine istiyorum.

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberin, Resulün, Habibin ve seçkin kulun olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Ey Allah! Sizi ve yaptığınız amelleri yarattı buyuran ve sözü hak olan Allah'ım! Onun kullarından söz, fiil, hareket ve sekanat olarak her ne sadır olduysa, onun nasıl olacağının ilmi mutlaka daha önceden Allah'ın ilminde, kaza ve kaderinde mevcuttur. Nitekim bana bu kitabın toplanmasını ilham ve takdir etmen, bu işi yapmak için sebepleri ve yolları bana kolaylaştırman, bu kıymetli ve yüce ahlak sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kalbimden şek ve şüpheyi uzaklaştırman ve onun muhabbetini benim yanımda bütün akraba ve sevdiklerimden üstün kılman da böyledir.

0: Aziz ya Ali.
1: Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, senden beni ve Efendimiz'i seven, ona tabi olan herkesi kıyamet gününde herhangi bir münakaşa, azap, azarlama ve kınama olmadan onun şefaati ve beraberliğiyle rızıklandırmanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Ey Vahhab, ey Gaffar! Cennetlerden daha üstün bir nimeti lütfettiğin ikram gününde sevdiklerimizle birlikte mübarek cemali kerimine bakmayı ihsan etmeni, amelimi kabul buyurmanı, bildiğin bütün hatalarımı, nisyanlarımı ve sürçmelerimi affetmeni, en büyük amelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek ona ve iki arkadaşına selam vermeye muvaffak kılmanı istiyorum. Lütfunla, fadlınla, cömertliğin ve kereminle kabul eyle. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Ben ve Müslümanların hayatta olan ve vefat etmiş bulunanlarından ona iman ve ittiba edenler sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kullarından birini mükafatlandırdığın en faziletli, en tam ve en umumi karşılıkla mükafatlandırmanı istiyorum. Ey Kavi, ey Aziz, ey Ali!

0: عدد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: اللهم sana yemin ettiğim şeyler hürmetine senden istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yükselmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, denizler insanların emrine boyun eğmeden, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan ve yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince nasıl olduğunu senden başka kimsenin bilmediği bir şekilde salat eyle.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِكَ

تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه

0: Ona ve âline mübarek sözlerin adedince salat eylemeni, ona ve âline Kur'an'ın ayetleri ve harfleri adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat edenler adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat etmeyenler adedince salat eylemeni, ona ve âline arzının dolusunca salat eylemeni, ona ve âline kalemin levh-i mahfuza yazdığı şeyler adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eylemeni, ona ve âline yağmur damlaları adedince ve dünyayı yarattığın günden kıyamete kadar semadan arza düşen her bir damla adedince her gün bin defa salat eylemeni istiyorum.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şefaat makamını kim açacak? Makamı Mahmud'u. Bütün peygamberler mahşerde kitlenecek, kitlileri açan. Onun için Salatül Fatiha'yı. Burada üç rivayet var. Üçünü de okuyabilirsiniz. Abdülkadir Geylani'den gelen var, Muhammed el-Bekri'den var, Ahmet Ticani'den var. Üçü de şey. Ne buyuruyor Muhammed el-Bekri Hazretleri? Bu Salatül Fatih, yani salavat. Bana çok dua ettim Allah'a, yalvardım. Bana öyle bir salavat öğret ki, ilham et ki, bütün salatların sırları, nurları, bereketleri, rahmetleri onun içinde olsun diye dua ettim, ettim. Yıllarca dua ettim. Sonra gökten, nurdan bir sahife indi. O sahifede bu salavat öğretildi. Onun için bu salavatı hiçbir alim ve veli kendi derlemesiyle telif etmiş değildir diyor Ahmet Ticani olsun, diğer bütün meşayih. Ne diyor Muhammed el-Bekri Hazretleri? Ki İmam Derdir naklediyor, Saviler naklediyor, birçok ulema zikrediyor kitaplarda. Ömründe bir kere velev merraten. Biz günde bir okumaya çalışıyoruz müdavemet için. Günde bir kere okursan ehlinden sayılıyorsun diyor. Ömründe bir kere Salatül Fatih sigasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumak nasip olan cehenneme girerse mahşerde beni arasın, yakama yapışsın diyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mana aleminde müjdeledi diyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki cehenneme girecek adama Salatül Fatih sırasını okumak nasip olmaz. Kaç tane bu hususta kaynak var? Bu lafzın Muhammedül Bekri. Muhammedül Bekri kim? Ebu Bekir Sıddık'ın torunlarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden ona sesiyle bütün millet ravzada duydu. Barakallahu fike ve fî zürriyetike. Allah sana da zürriyetine de bereketler yarasın diye bütün Huccac Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden sesini işitti, bu zata hitap etti. Çok büyük bir veli, Abdülkadir Geylani'den sonra benim ayağım bütün evliyanın boynunun üstündedir deme makamı buna ihsan edilmiş. Bu zata da nurdan sahifeyle bu Salatül Fatih ikram edilmiş. Bundaki manaları anlamanız için okursanız öyle bir ilimlerden, yani keşfiniz açılır garantisi veremiyorum, ilminizdeki keşfiniz, yani manevi anlayışlarınız, Resulullah'ı tanımanız sallallahu aleyhi ve sellem'in. Kimse onu hakkıyla tanıyamaz. Ama mümkün mertebe tanımanız buradaki hadis ve rivayetleri okumanıza bağlıdır. Sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapacağınız en büyük ikram salavat-ı şerife okumak ve bir de onu tanımaya çalışmak. Onun makamını anlamaya çalışmak. E şimdi 50 bin sene tıkandılar, Adem Aleyhisselam'a gittiler. Adem Aleyhisselam dedi, ben o işin ehli değilim. Şefaat edemiyorlar, hesap başlamıyor. Hesap başlamıyor, yani muhasebe başlamıyor. 50 bin sene tıkandın kaldın. Bak, kitli şeyleri açan. Mevzu buradan geliyor. Tıkanmış. Şimdi insanlara günahlarından kurtulsun, cennete girsin diye şefaat değil bu. Hesap başlaması için şefaat. Hesap başlamadan cennetlik de cennete gidemiyor. E peygamberler de kaldı tıkandı mahşerde. Dediler insanlar, işte kimler toplandıysa bir heyet seçtiler kendi aralarından. Bir heyet seçtiler yani. E şimdi o heyet dediler ki şimdi efendim kime gidelim? E dediler baş babamız Adem Aleyhisselam. Gittiler Adem Aleyhisselam'a. Dedi ben orada benim kendime göre Allah'a karşı hesabım kitabım var. Ben o şekilde kime gidin? Nuh Nebi'ye gidin. O çok çekti falan. Onun hatırı geçebilir 950 sene. Nuh Aleyhisselam'a gittiler. Dedi ben zaten bir duam vardı kullandım. Yeri tufan yaptı Mevla. Herkes helak oldu gitti. Ben şimdi o işe giremem. Dediler kime gidelim? Dedi İbrahim'e gidin. İbrahim Aleyhisselam dedi ben onun ehli değilim. O da birkaç özür beyan etti. Sonra o dedi ki Musa Aleyhisselam'a gidin. Musa Aleyhisselam dedi lestü leha. O makamın ehli değilim. Çünkü ilk şefaat niçin yapılacak biliyor musun? Hesabın başlaması için. Yani mahşerde toplanacağız. Hesabımız başlamıyor. Başlamayınca ne oluyor? Bunalıma giriyoruz. Dur, bekle. Nereye kadar bekle? Cehennemliksem de diyor adam, cehenneme gideyim de. Beklemekten bıktım diyor. Allah o kadar bekletecek ki, erihnâ ve levbillâh. Ateşle de olsa rahatlat diyecek ya o adam. Nâzallah. Sonra diyor, İsa Aleyhisselam'a gelecekler. Ben o işin ehli değilim. Velâkini itû Muhammed'e. Siz Muhammed'e gidin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu kırmaz diyor. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki, ben de ne yapacağım? Fekûlü bana gelecekler. Ben de diyeceğim ki ne bu kadar gezdiniz, boşuna dolandınız? Ene leha, ene leha. Makam-ı Mahmud'un anahtarı bende. O makamı Allah bana nasip etti. Gideceğim. Rabbimin huzurunda müsaade isteyeceğim. Mevla mekandan münezzeh. Bana izin verilecek. Makam Mahmud denen makamda duracağım. Öyle bir hamdü senalar yapacağım ki şu anda dünyada ben diyor ne kadar hamdler öğrettim ümmetime ve zikrettim Allah'ımı. Kimsenin bilmediği hamdleri de yaptım. Ama şu anda o hamdleri yapma gücüm yok. Allah o makamda bana ilham edecek. Allah'a öyle hamdler yapacağım. Sonra secdeye kapanacağım. Şefaat başlasın diye. O zaman bana denilecek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İrfa râsek. Başını kaldır secdeden. Ve kul yusma'leke. Söyle. Sözün dinlenilecektir. Ve sel tu'ta. İste. İsteğin verilecektir. وَشْفَاتُ شَفَّاعُ Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir. Ben de diyeceğim, Rabbi ümmeti, ümmeti, ey Rabbim ümmetimi isterim, ümmetimi isterim. Bir şefaat, bütün peygamberlerle beraber hesap başlasın diye. İkinci defa makam Mahmud'a yükseltilecek, o ikincisi de ümmetin hesabı başladı, cehennemlikler kurtarsın diye, onların sevap tarafı ağır gelsin diye, en sonunda Mevla buyuracak, İntalik, yürü git. فَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْب۪ي مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ اَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ اِيمَانٍ فَاَخْرِجُ مِنَا İşte hadis-i şerif sahihlerde geçiyor. Kaynaklarını söyleyelim. Müslim'de geçiyor, Bukhari'de geçiyor. Zaten Müslim Bukhari olduktan sonra diğer kaynaklar saymaya gerek kalmıyor. Buğday kadar, arpa tanesi kadar kalbinde iman nuru olanı git cehennemden çıkart. فَاَنْتَلِقُ فَاَفَعَلُ Ben de cehenneme gideceğim, tek tek çıkaracağım diyor. Kilitli şeyleri açan. Yine bak ne yaptı? İki yerde şefaat kapısını açtı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hesap kitap bitti. Herkes cennetin kapısına geldi. 224 bin peygamber, 313 rasul, sahabeler, veliler, herkes gibi. E cennetin kapısı kilitli. Kilitli şeyleri açan lazım. Kimdir o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ene evvelü men yekra'u babel cennet. Cennetin kapısını ilk çalacak benim. Festeftihu. Çalacağım, açıl, açın diyeceğim. Fekul hazinu men ente. Bekçi diyecek ki sen kimsin? Rıdvan. Fekulü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Muhammed'im. Fekulü bike ümirtü elle aftaha li ahadin kablek. Zaten bana emir geldi. Senden önce kimseye açamazdım. Hepsi bekleyecek. Cennetin kapısı kilitli. Kim el-Fatihi lima uğlika? Kilidi açan yine Muhammed. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. El-Cennetu hurrimet aleyhi bi hatta edhula. Ben girmeden cennet bütün peygamberlere yasak edildi. Ve cennetu hurrimet aleyhi ümem hatta edhula ümmeti. Benim ümmetim girmeden öbür ümmetlere de haram edildi. Onun bereketiyle bizim ümmet girmeden Adem Aleyhisselam'ın ümmeti giremiyor ya. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti giremiyor. İlk önce ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada da ne hadisler yazdı? Bu kilitli şeyleri açanı anlarsanız sizin kilitli işleriniz açılacak. Sizin kilitli işleriniz var mı? Maddi, manevi, sıkıldığınız şeyleriniz var mı? Her işlerimiz müşkilat. İşlerimiz kilitlendi. Kilitleri açan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah tasarruf vermiş. Onun için bu salavat ile kilitlerimiz açılacak inşallah rahman.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Hatmi Şerif. Üçüncü cüzü dinliyorsunuz.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

لله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز.

الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه

واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فمكروا ومكر الله والله

به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فالله

0: Hatmi Şerif. Üçüncü cüzü dinlediniz.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gün FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gün FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
0: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Kad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed'e. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbnâ Muhammed. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed'e. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Bu bunda var mı? Bunda bunda. Şu hadis bunda varsa onu okuyacaktım. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Felevla nefere min kulli firkatin minhum daifetun liyetefekkahu fiddini ve liyunziru kavmahum izâ raca'u ileyhim leallehum yahzerun. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'an-ı azim. Mübarek lana fi elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum. Ellezî lâ emmutu ebedâ ve defa'tu. Annî ve ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîn azim. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah'ımız gecemizi günümüzü mübarek eylesin.
4: Amin.
3: Cümle bereketlerine, faziletlerine nail eylesin.
4: Amin.
3: Cuma günü hakkında, fazilet hakkında, salavat-ı şerifin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif ayının son haftasındayız. Bu vesileyle geçen hafta şeriatı muhafaza bakımından reddiyeler yapmak durumunda kaldık. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok memnun eden bir amellerdendir elhamdülillah. Onun için şimdi biraz salavat-ı şerifelerle faziletlerinin beyanıyla inşallah ihya edelim. İnşallah. Şimdi bir iki ilanım var. Birincisi Şura Fıkıh Kurulu Şahin Hoca Efendi, Kalender Hoca Efendi'nin ihtisas medreseleri yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamıştır. Elhamdülillah 200 küsur 200'den fazla talebe müracaat etmiş elhamdülillah. Diğerleri yok işte o zaman dergi vermem, kitabı vermem. Diğerleri sinek alıyor. Efendi Hazretleri'nin rabıtasını terk edenler yani bereketleri nezh edilmiş, bereketleri soyulmuş ama Efendi Hazretlerimizin rabıtasını muhafaza edenlerin bereketleri gün be gün artıyor. Elhamdülillah onun için talebeler müracaat etmişler. Bunlar tabii yerleşsin diye yeni yerler icap etti. Yerleri dar geldi. Birkaç yer aldılar. Yani parayla alamadılar da kiralara tuttular. Oraları da elverişli hale getirdiler. Bu 204 talebenin eğitim faaliyetleri devam etmekte. Tabii bu hizmetin kuruluşu binaların eğitim için hazırlanması sırasında ciddi bir maddi yükün altına girildi. Halen ödenmesi gereken borç bakiyeleri bulunmaktadır. Bu sebeple kalan borçların ödenmesi ve bu talebelerin burslarının karşılanması, kitap ihtiyaçlarının temin edilmesi hususunda destek istiyor hoca efendilerimiz. Şimdi demek istediğim şudur ki Ahmet Hakan sordu. Hatta kafasını unuttu herhalde. Bir daha sordu. Ben dedim daha demin cevaplandırdım dedim yani. Sonra hatırladı. Ha cevaplandırmıştı ya dedi falan. farkındaysanız programda. Sen diyor para topluyor musun diyor. Ya ben zamanında İsmaila'da topluyordum. Zamanında İttefe'de topluyordum. Ama sonra ne dedim? Bunlar efendim senin vasiyetini bozdu. Bunlara güvenimiz kalmamıştır. Artık her şeyi yaparlar. Çünkü şeyh uydurdular. Yalan dolanlar çevirdiler. Şahitliklerini gizlediler. Kendi sitelerine koydukları şeyi ertesi gün kendileri tekzip ettiler. Salih Topçu'nun kürsüden Hasan Efendi rabıta izin vermedi dediğini, aynı kürsüye Abdullah Kılıç çıkıp küllün kezzap hepsi yalan konuşuyor dedi. Bunların hepsi bu milletin gözünün önünde oldu ya. Benim daha güvenim kalır mı? Ben de dedim ki bunlara güven kalmamıştır. Yani şunu demek istiyorum. Ben hiçbir dernekle resmi bağlantım yoktur. Ne mütevellide bulunuyorum, ne oğullarım, ne damatlarım, ne çoluğum, ne çocuğum, ne babam, ne hiçbir akrabamızın da uzaktan yakından hiçbir derneklerde çalışması da yoktur. Ben Allah rızası için hizmet ediyorum. Gidiyorum İsmail Ünellici Hoca Efendi'nin orada oranın medreseleri için teşvik ediyorum. Şahit misiniz?
4: Hayır.
3: Tamam gidiyorum işte bu dünya kadar video çekiyorum. Değil mi? Kavacık Camii Şerifi yapılsın diye bak geçen video çektim 15-20 dakika konuştum. Ondan sonra hangi faaliyete güveniyorsam güvendiğim Kıyam Der İdlib'de çok büyük hizmetler yaptı. Kıyam Der'in hizmetlerine video çektim, oturdum yarım saat, bir saat program yaptım. Kendi evimin bahçesine geldiler. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani bunlara hep destek verdik. Çünkü Kıyam Der çok hizmet etti. İdlib ve civarında 10 binlerce talebe yetim bakıyor ya. Şimdi mesela bunların hepsine destek veriyor muyum? Veriyorum. Birçok medreseye, birçok hoca efendiye, vaid der, ona keza vesaire Kovacı dedenin işte defterden yapılması için verdim mi? Verdim. Şimdi bunların hepsini ben bunların neresindeyim? Ben Allah rızası için ayrım yapmaksızın hizmet gördüğüm, güvendiğim yerlere desteğimi devam ettiriyorum. Bunun saymakla bitmez. Belki şu anda yani en az 4-5-6 tane saydım. Ondan sonra yeni bir dernek kuruldu. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu Fatih Kalender Hoca Efendi'nin, Hüsamettin Hoca Efendi'nin fıkıh talebesi yetiştirdiği, hoca yetiştirdiği ihtisas için yetiştirdikleri medreselerin faaliyetleri için bu yeni bir dernek kuruldu. Bunu da size bu vesileyle duyuruyorum. Şimdi benim burada ne menfaatim var? Yok ne menfaatim var? Bir kuruş menfaati var diyen Allah belasını versin.
4: Amin.
3: Allah iftiracılara lanet etsin.
4: Amin.
3: Ben hepsini Allah rızası için yapıyorum. Ama bir yanlış olursa da diyorum bak ben buradan desteğimi çekiyorum. Burada yanlış görüyorum diyorum. Bunu da demek zorundayım. Çünkü millet bana güvenip veriyor yani. Dolu istismar var yani. Ama bu hoca efendilere biz güveniyoruz. Öyle değil mi şimdi? Güveniyoruz. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu derneğin resmi hesaplarına girip bizim açığımız kaçığımız yok. Şeffaflık var. Bu derneğin resmi hesaplarından IBAN numaralarını alıp işte bu herhalde sitesi kurulmuştur benim tahmin ettiğim. Yani bu site var. Bunun sitesine girilip hoca efendileri özel tanıyanlar gidip bilgi alabilir. Veya bu siteye girilip bağışlar yapılabilir. Çünkü burada Allah kimin hayırlı olmasını, iyiliğini isterse ona dinde fıkıh ilmi öğretir diyor. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Fıkıh ilmi kadar büyük bir ilim yoktur. Geçenlerde yine anlattım. Alaaddin Efendi Kusesiroğlu babamız öyle buyurdu. 4 mezhep müftisiydi. Bu din-i mübin İslam fıkıhtan ibarettir. Evladım Mahmud buyurdu. Din fıkıhtan ibarettir. Çünkü abdestinden, guslünden, taharetinden başlıyor. Bütün meseleler ölümünden defnine kadar, dünyadaki son işlemine kadar hepsi fıkha bağlı. Helal mı, haram mı, mekruh mu, müfsit mi, mubah mı, müstehap mı, mendup mu, farz mı, vacip mi, sünnet mi? Bunların hepsi fıkhın alanıdır. Onun için tefsir bilmesen olur. Hadisleri bilmesen olur. Yani misal cahil kalırsın, ilimsiz olursun. Ama fıkhı bilmezsen abdest almayı alamazsın, namaz da kılamazsın, oruç da tutamazsın. Affedersin eşinle bile birleşirken bir fıkhı var bunun, helalı var, haramı var. Bunu dahi günaha girerse. Onun için bir insan fıkhı bilse ebedi cennete gider. Yani amel etse, amel ederse, fıkıhla amel ederse ebedi cennete gider. Yarın ona sen tefsir alimi niye olmadın, şu kadar hadis niye ezberlemedin diye cehenneme atmazlar yani. Ama fıkıh bilmeyen dini yaşayamaz. Bakın şu anda burada Hoca Efendi bana telefonda anlattı da burada hiçbir bilgi yazmamışlar ya. Aklıma kaldığı kadarıyla yani 30 tane hocayla, hocalarla beraber hem talebe okutuyorlar hem de fıkıh sorularınıza sizin cevaplar veriyorlar. 30 tane hoca, bu kolay bir şey değil. Bir alim kolay yetişmiyor. Bu tarlada efendim sarımsak yetişmiyor. Bu alim, bu alim. Bu kolay bir yetişen bir şey değil. Ömürlerini verdiler yani. Onun için bunlara tabii destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Allah Teala borçlarını ödemelerini bir an önce zaten ilmi hizmetler, faaliyetler de başladı. Allah müteyemmen ve mübarek eylesin. Nazardan şerden muhafaza eylesin. Ocaklarını mamur eylesin. Talebesiz kıyamet sabahına kadar talebelerini birbirinden okuyarak, okutarak daim eylesin. Bu ilim silsilesini, bu ilim nesebini inkıta uğramaktan mahfuz ve emin eylesin. Amin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Efendi Hazretlerimizin canı, ciğeri, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh. Ömrü usulü fıkıh okunsun, fıkıh okunsun diye geçti. Devamlı yanında fıkıh okutturuyordu, usulü fıkıh okutturuyordu. Yani hayatında o kadar işi var. Şeyhlik mi yapsın, mücedditlik mi yapsın, bu kadar milletin derdini mi dinesin, herkesin cenazesine, düğününe, sünnetine, merasimine, ömrünü ya vakfetmiş bu ümmete, bir istirahatını, bir çay içmemiş. Hacı anne bir çay içti dediğinde, bir çay içene kadar hanım, kaç Müslümanın derdini dinlerim demiş. Böyle bir insan bu hocaları yetiştirdi. Ve onlar da efendiye sadık kaldılar, rabıtayı bozmadılar. Şimdi bizim bunlara sahip çıkmak elbette boynumuzun borcudur. Benim onlardan ne menfaatim var? Allah rızası için destek olalım diyorum. Doğru mu konuşuyorum şimdi? Tamam, bir yanlış varsa söyleyin. Burada para topluyor musun? Resmi dernek. Burada zaten dernekler masası teftiş ediyor bütün dernekler. Biz hocaefendiler talep okutuyorlar. Bu da büyük bir hizmettir. Dinimizin devamı ve bekası fıkıh ilmine bağlıdır. Fıkıh çökerse vaazla, nasihatla, mevizeyle, menkıbeyle, kıssalardan, hisselerle helal haram belli olmaz. Helal haram fıkhın konusudur. Helal haramı gözetmeyen de cennete giremez. Onun için bizim çoluğumuz, çocuğumuz yarın kime fetva soracak? Ne kadar yalan yanlış fetvalar görülüyor. Diyanetin bile bazı fetvalarına maalesef güvenilemiyor. Öyle mi? Evet. Şey arıyorsun, 3'ten 9'a şart olmuş diyorsun, 1 sayılır diyor. Halbuki bu İbn-i Teymiyelerin görüşüdür. Yani şimdi bizim hocalara sorsan ne diyecek sana? 3 talak dediğin zaman 3 gider. Mesela yani. Onun için burada güveneceğimiz fetva kurulu nedir? Şura Fıkıh Kurulu'ndan ibarettir. Anladık mı? Diğer tabii münferit hoca efendiler vardır, fakihtir, fıkıh alimidir. Diğer bazı medreselerde de bu bazı hoca efendiler olabilir. Ben bunların dışında hiçbir hoca fıkıh bilmiyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama burada bir oluşum var. Telefonuna cevap verme bir sistem var yani. Bu sistem de kolay kurulmadı yani. Onun için size durumu arz ediyoruz. Fıkıh hayattır, fıkıh yaşatmak, dini yaşatmaktır. Bu zamana kadar cemaatlerin verdikleri desteklerden dolayı hoca efendiler bu vesileyle beni de aradılar. Sizlere teşekkür ediyorlar, sizlere dua diyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Hoca efendiler de diyorlar, ben de diyorum Allah sizlerden razı olsun. Amin. Siz varken bu din bitmeyecek inşallah. Sizin gibi Müslümanlar, Ehl-i Sünnet kardeşler mevcut iken bu fıkıh medreseleri, bu ilimler, bu medreseler daim olacak, kaim olacak inşallah. Siz de Buna vesilesiz. En büyük vesilesiz. Fatih Kalender Hoca ile Hüsamettin hocaların ve bu demin anlattığım faaliyetlerin yürütüldüğü yerin adı bu dernektir. Bu müstakil bir dernek olarak kuruldu. Bunu onun için ilan ediyorum zaten. Anlayabildiniz mi? Evet. Yani şu anda müstakil olarak bundan bahsediyoruz. İkinci olarak kısa ve öz tabii çok sohbete geçmek istiyorum. Muhammed Gül Efendi kardeşimiz, İbrahim Efendi hocamızın sellemoğlu, hocamızla görüştüm. Sizlere selamı var. Denizli'de bulunuyor. Bir haftaya falan gelecek inşallah. Sağlığı saati yerinde. Ben görüntülü aradığımda Hatb-ı Şerif yaptırıyordu Denizli'de. Mübarek hizmetlerine devam ediyor. Allah'ın velisi, Allah'ın büyük dostu, Allah'ın nazlı kulu, Ali Adler Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin ciğer paresi, Allah'ın marzı-i makbul kulu, Mahmud Efendi Hazretlerinin tasdikiyle böyle bir insan daha dünyada nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Allah hocamıza sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürle hizmetinin başında devam nasip eylesin. Amin. Nazarlardan, şerlerden hocamızı muhafaza eylesin. İnşallah geleceğiz, müşerref olacağız. O da birkaç aylar sonra yine Fatih'e taşınıyor inşallah. Ondan sonra bütün medreselerde vesaire hocaefendiler, gidenler, gelenler çok faydalanacak, istifade edecek hocamız. İnşallahur Rahman. Allah razı olsun. Kıyamder de bu işte ilgileniyor. Efendim Kıyamder'in de burada çok emeği oldu ve oluyor. Allah Kıyamder'in de bütün hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Şeriata, tarikata yaptıkları hizmetlerden dolayı maddi manevi her sahada onlara terakkiler nasip eylesin. Şu anda güzel hizmet görüyorlar. Muhammed Gül Efendi kardeşimizin tabii bir zamandır Hoca Efendi'nin yanında bulunmamasından dolayı bazıları sorular soruyorlar. Ben de şimdi herkese tek tek cevap vermektense bu konuda bir beyanda bulunmak lazım geldiğini, zaruretini hissediyorum. Kendisi biliyorsunuz bir iş adamıdır ve geldiği zaman maalesef o arada Hoca Efendi'yi misafir edeceğiz diyen bazı kişiler bize söz verdiler. İşte bir şöyle bir dairemiz var, böyle bir şeyimiz var falan. Hoca Efendi o arada biz de onun yerini hazırlayacaktık. Biliyorsunuz acil geldi bu olaylar üzerine. Rabıta bozulunca hocamız acilen toparlandı geldi. Allah razı olsun. Hakkı ödenmez o yaşta. O arada tabii bunlar Mahmut Eren'in adamı çıktılar sonra. Bu tehlikeleri biz de görünce bize verdikleri sözleri bozdular. O arada da acil bir durum oldu. Ben de Muhammed Gül Efendi'yi de arayarak ne yapacağız? Hocamız yolda geliyor. Bu adamlar da bize böyle bir kumpas kurmuşlar. Şu anda da yani hocamızı rahat ettirmemiz lazım diye sağ olsun evini barkını açtı. 15 gün çok güzel hizmet etti. İbrahim Efendi hocamızın kendi beyanıyla kuş sütü kuru üzüm eksik etmeden yüzlerce insanlar geldi ziyaret etti. Ondan sonra da 2 sene kadar bu fakirin öngörüsüyle, ricasıyla bu işle ilgilenelim. Benim pek aklım ermiyor, şey yapamıyorum. Çünkü bayağı bir hizmetler lazım geliyor. Ev döşenecek, şu olacak, bu olacak vesaire. Şuraya gidilecek, buradan gelinecek. Ben devamlı yanında bulunamıyorum. Ben hasta bir insanım yani. Kendi işlerimde çok rica ettim. Allah razı olsun. O da kabul etti. Ve 2 sene bu hizmeti çok güzel şekilde ifa etti. Dolayısıyla biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun. Hoca Efendi kendisini sever, dua eder. Dolayısıyla hiçbir sorun mevcut değildir. Ancak onun da kendi işlerinin yoğunluğu sebebiyle vesaire düzen de kurulduğu için, bu sistem de oturduğu için diğer kardeşlerimiz şu anda bu hizmeti deruhte ediyorlar. Çünkü hocamız bu tarafa geçmek üzere şu anda bir yer hazırlanıyor. Çünkü burada medreseler çok, faaliyetler daha fazla, hocamız Hatb-ı Şerifler vesaire, cemaat Hatb-ı Şerifler'e buradaki merkezdeki çarşambadaki Hatb-ı Şerifler'e katılmak istiyor. Bu imkanlardan dolayı bu tarafa geçme durumu inşallah söz konusudur. O da birkaç ay alacak tabii. Tatilat falan var şu anda. Yer tutuldu elhamdülillah. İsmet babamızın orada. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu hususta biz kendisine teşekkür ediyoruz ve rızamızı bildiriyoruz. Bunun dışında başka bir konu yoktur. Bu hususta soru soranların da aydınlanması bakımından bu açıklamayı da yapmayı zorunlu hissettim. Bir borç olarak görüyorum. Çünkü 2 sene hakikaten Allah rızası için maddi menfaat beklemeden, temin etmeden hizmetini yaptı. Dolayısıyla bu bir bayrak yarışıdır. bir insan hizmetlerini yapar. Tabii ki bu hizmetler efendim şahıslarla kaim değildir. Bu bir ümmet meselesidir. İbrahim Efendi hocamız bir ümmetin başıdır. Dolayısıyla büyük bir cemaatin, Efendi Hazretleri'nin cemaatinin vekillerinin emiridir. Hepimiz ona hizmetçiyiz. Hepimiz Allah bize hizmetleri becermeyi nasip eylesin. Amin. Bunu da beyan ediyorum. Başka bu hususta cevap lazım değildir. Bunu dinleyen benim ne demek istediğimi anlamıştır. Bundan başka bir şey yoktur. Şimdi Cuma gecesi ve Cuma günü tabii birçok hadis-i şerif yazdım. Ekim ayında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleri ve salavat-ı şerifesinin faziletleri hakkında hadis-i şerifler çıkacak. Lale Gül dergisinde. Ahıskaya yayınlarına da bir destek verin. Bayağı bir ortalık biliyorsunuz Temmuz, Ağustos ekonominin bozukluğu vesaire birçok kitapçının kapanması. Aman Ahıska yayınlarını ayakta tutalım. Çünkü Efendi Hazretlerimizin tefsiri dair, sohbetleri de bütün kitapları oradan çıkıyor. Ve bizim kitaplar da oradan çıkıyor. Dolayısıyla bu hizmetin devamı için diğer kitapçılardansa yani aynı kitap orada da var. Ahıska yayınlarının müfredatı çok. Yani aradığınız diğer kitapları da orada bulabilirsiniz. Dolayısıyla oranın yaşaması Efendi Hazretlerimizin eserlerinin devam etmesi için büyük bir vesiledir. Bu itibarla zaten Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'na bağlı olup Efendi Hazretleri'nin kitaplarının gelirleri Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı kurulmuştur. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'nın bünyesinde yani Efendi Hazretleri'nin kitaplarıyla ilgili konular vakfa bağışlanmıştır. Bu itibarla buraya destek aynı zamanda vakıf hizmetlerine de destek olmuş oluyor. Kitaplar zaten peş peşe çıkıyor. Tefsire de işte çok hızlı başlıyoruz. Şimdi 5. cilt sohbetler yakında bir basılacak inşallah. Çok güzel ilimler, Efendi Hazretimizin bütün ilimlerini sizlere doğru bir şekilde, anlayacağınız bir dille, kaynaklı bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. O da 5. cilt yakında çıkacaktır inşallah rahman. Daha da kıymetli eserler çıkacak. Tefsirin 21. cildi hazırlanıyor. Hazırlandı zaten de onun bir tercümeleri kaldı. Onu yapacağım inşallah. Böylece hizmetleri Allah daim ve kaim eylesin. Lale Gül dergisi abone olunmaklıktır, destek verilmekliktir. İçine çok büyük ilimler, hizmetler, şeriatın, tarikatın muhafazası mevcuttur. Onun için özellikle Emre Altınkumaş Efendi'nin yazıları önem arz ediyor. Bu önümüzdeki aylarda çok önemli yazılar çıkacak. Bu rabıta konusunda kafası karışan, şüpheye düşen bazı işte ilmi az olan molla diyelim yeni okuyan hocalar kafası karışmışlar var. Onlara bütün delilleriyle kaynaklarıyla güzel ilimler hazırlıyor Emre Hoca Efendi de. İnşallah dergiyi ayakta tutalım. Bu dergiyi ayakta tutmamız şeriatın, tarikatın muhafazasına vesiledir yani. Vesiledir. Onun için şimdi bazı hadis-i şerifler okuyacağım. Tabii evvelden o kaç tane hadis-i şerif, 8 tane hadis-i şerif okumuştum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı hatırına yazmış olduğum bu yazılardan ikincisi. Bu Eylül ayının dergisidir. Bu dergideki bazı hadis-i şeriflerden okuyorum. Anne Enes İbni Malik radıyallahu teala hadimin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde 10 sene bulunmuş Enes İbni Malik hazretlerinden rivayetle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben salavat okusam sen beraber sesli cemaatta bir kere ben diyor adam bulundum bir hadis okundu bir salavat getirdiler ben de onlarla salavat getirdim sesli salavat getirdim ondan af olmuşum diyor. Halbuki çok günahkar adam idi. Mana aleminde gördüler dediler sen cennette ne işin var? Dedi ben de yakıştıramadım kendimi cennete ama bir hadis okunan mecliste salavat okundu, sesli salavat okundu. Ben de o salavatı okudum. Orada affolunmuşum dedi yani. Onun için kardeşler biraz salavat-ı şerifelerde daha hassas ve duyarlı olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Hasbi Hoca Efendi çok üzerine dururdu. Rahmetullahi aleyh mekanı cennet olsun. Kabri nur olsun. Yani bu millete böyle ya amin, sessiz amin demeyin. Salavat okunuyor, bir ses dişi yapın. Böyle her sohbette kafaya vurarçasına hoca efendi. Fakat cemaat çok unutur yani. Evet. İnne ekrabeküm minni. Bana en yakın olacağınız yevmel kıyamet, kıyamet günde fi külli mevtunin. Kıyamet gününde biliyorsunuz mahşerde çok mevtunler var. Mevtun demek yerler. Sıratta 7000 sene tevkif var. Yok efendim mizanda efendim amellerin tartılması var. Havz-ı Kevser'de içen var, içemeyen var. Sırattan geçen var, geçemeyen var. Birçok mevtunler 50.000 sene. 50.000 sene fi yevmin kâne miktâru 50.000 sene. Kur'an'ın beyanı bu. Kur'an'ın miktarı 50.000 sene olan bir günde diyor. Şimdi öyle bir günde hepimiz o güne çıkmak üzere işte ölüme doğru gidiyoruz şu an. Hepimiz o güne çıkacağız. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan kurtuldu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yakın olan kurtuldu. Peki bana en yakın kim olacak diyor. Her yerde diyor bak, her yerde ne demek? Sade sıratta değil, sade mizanda değil, sade Havz-ı Kevser'de değil. Mahşerde yüzlerce, binlerce olay var. Şahitlerin dikileceği olay var, uzuvların şahitlik edeceği makamlar var, ne bileyim Mevla Teala'nın teke tek suale çekeceği makamlar var vesaire. Her mevtinde kıyamet günü bana en yakın gelecek olan ekserukum aleyye salaten fit dünya. Dünyada bana en çok kim salavat-ı şerife okuduysa kesinlikle en yakınımda o olacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Men salli aleyye fi yevmil cum'ati ve leyletil cum'ati. Kim cuma gecesinde ve cuma gününde. Bu cumanın salavat-ı şerifeyle çok alakası var. Biz niye bu sohbeti mesela, ben bunu cumartesi pazara bağlayana alsam belki daha kalabalık cemaat gelir. Ertesi gün tatil diye. Niye almıyoruz? Cuma gecesi Kadir gecesinden eftaldir. Onun için her hafta bize Allah böyle bir cuma gecesi vermiş. Cuma gecesi akşamı cemaatle kılmak, yatsıyı cemaatle kılmak, ilim meclisinde bulunmak, birçok salavat-ı şerife okumak. Bunları kaçırmayalım diye perşembeyi cuma bağlayan gece okursa. Bu tabi hadis-i şerifte adet söylemiyor. Yani sayı söylemiyor. Cuma gecesi, cuma günü salavat okuyoruz. Her gece salavat okuyoruz. Zaten ettehiyyatü namazın son kadesinde Allahümme salli Allah'ın barik okumuyor muyuz? Her gece akşam namazı, yatsı namazı kılmıyor muyuz? Sünnetlerini, vitri kılmıyor muyuz? Zaten salavat, ama burada bir adet söylemiyor. Onu işte anlatacağım şimdi. Ne olur diyor, kadallahu lehu miyete hace. Allah onun 100 tane isteğini verir. Cuma gecesi, cuma günü. Bakalım kaç kere. Seb'ine min havacil ahira. 70'i ahiretle ilgili isteklerinden. Mesela benim ahiretle ilgili isteklerim ta ölümden başlıyor, kabirden, münker nekirin sualinin kolay olmasından, onlara cevap verebilmemden, kabir azabı görmemem için vesaire. Bunlar benim isteklerim değil mi? Oradan mahşere çıktıktan sonra oradan ahirette birçok 50.000 senelik hesabı kitabı var. Ben buralarda her birinde Allah'ın yardımını, rahmetini, Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini istiyorum. İşte bunlar benim ahiret isteklerim. Sizin de ahirete müteallik istekleriniz yok mu? Dünyadan 1000 kat fazla ahirette istememiz lazım. Burada 50-60 sene, o da şeydi, benimki bitti hemen hemen 60'ı geçtim. Dolayısıyla ne yapacaksın? Sonsuz bir ahiret var. 70'i ahiret hacetlerinden ve 30'u min havacit dünya. 30'u da dünya ile ilgili istekler. Şimdi 30 tane dünya ile ilgili istekler, ben bakıyorum dünya ile ilgili vardır belki 15-20, ama 30 yani 30 yeter ya, yetmez mi? He? 30 tane şu anda isteğimiz olsa yeter mi? Yani yeter yani. Bu bayağı bir işlerimiz görülür ya. Allah namerde de muhtaç etmesin. Merde de muhtaç etmesin. Muhtacına muhtaç etmesin. Kendinden gayrine muhtaç etmesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sümme yüvekkilullah bidelke meleken Sonra Allah Teala cuma gecesi ve cuma günü olan okunan salavat-ı şerifeye bir melek görevlendirir. Yudhilu fi kabri, gelit getirir benim kabrime, ben kabrimde diriyim buyuruyor. Ben ölmedim buyuruyor. Öldükten sonra ruhum bana geri iade edildi. Ruhum geri iade edildi. Ruhumla bedenimle hayattayım buyuruyor. Onu getirir. Kema tedhulu aleykum ledaya, size nasıl birisi bir hediye getiriyor. Bana da o salavatlarınız cuma gecesi, cuma günü olursa özel hediye olarak arz edilir. Yuhbiruni men salli aleyye, o melek de salavat okuyanın bana adını bilir. Bismihi, hem kendi ismini bildirir. Ve nesebi, hem soyunu bildirir. İlâ itrati, geçmiş atalarına kadar bildirir. Benim babam Yusuf, onun babası Yusuf, onun babası işte efendim Ali Osman Hoca, onun babası Hacı Tahir Efendi, onun babası Mustafa Efendi, böyle gidiyor. Sizin de babasının adıyla da kalmıyor. Nesebinden diyor, soyundan geriye doğru gider diyor. Bak onlar, sen salavat okuyorsun, senin deden, büyük dedene kadar Resulullah'ın yanında ismi anılıyor. Şimdi ona kabir azabı kalır mı? İşte bak meseleyi görüyor musun? Şimdi fe üsbitu, ben de tespit yaparım. Undi, o salavatları getirin bakayım, hediyeleri kabul ederim. O hediyeyi yanıma koyarım. Fi sahifetin beyda, bembeyaz bir sayfaya, özel bir sayfa açarım yanımda diyor. O sayfaya o ümmetimin salavatlarını özel koyarım. Onu başkalarıyla karıştırmam diyor. Anladın mı? Ha şimdi burada tabii bazı Beyhakî'de geçiyor, Fezailül Evkat'ta, Şuab-ül İman isimli eserde geçiyor, İsmail İspaniyet Tarihi'nde geçiyor, İbn Asakir'in Tarihi Dimes'te geçiyor vesaire vesaire. Kaynakları çok burada say. Dergide 13. sayfada. Şimdi burada faydalı malumat var. O da nedir? Burada bir sayı zikredilmemiş. Sayı zikredilmeyince zaten herkes, namaz kılan herkes salavat kaç kere okuyor. Yani dışarıda başka salavat okumasa bile. Öyle mi şimdi? Namaz kılanlar, salli barikler var zaten her namazın son oturuşunda. Onun için buyurur ki İmam-ı Beyhakî Hazretleri, büyük muhaddis Beyhakî, o anlatıyor yani. Ve'alemenne salat alennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisi o rivayet etti mi? Senediyle, isnadıyla etti. Şimdi onun beyanı önemli. Ne anladı bu hadisten şimdi? Kafamıza göre takılmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyletel cuma, cuma gecesi mi'ete merratin, 100 kere salavat. Şimdi burada 100 kere kaydını getiriyor. Hadiste demedi. Ama neden? La fazailu kesira, çok fazileti var diyor. Çünkü başka hadis de var diyor. İşte hadisleri birlikte okuduğumuz zaman sayı çıkıyor. Kemaru yani İbn Abbas radıyallahu anh'a kâle, semi'tu nebiyyekum sallallahu teala aleyhi ve selleme yakul, ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi buyururken işittim diyor. Bak İbn Abbas diyor, ben buyururken işittim. Bu da Beyhakî'de, başka bir hadiste de bu geçiyor. Şimdi hadisi hadisle tefsir ettiğin zaman sayı meydana çıktı. Ekseru salate ala nebiyyikum fil leyletil harra'i ve lemvil ezeri leyletil cumati ve yevmel cumati, parlak gecede ve nurlu günde, yani onu da anlatıyor. Parlak geceden kastı, nurlu günden kastı nedir? Cuma gecesinde, yani bu

da dört kılmazsa da ikide bir tane var. Yani hesap edersek, bir de vitir desek, bir de teheccüde kalkar kalkmaz, çoğu kalkmaz zaten. Yani 10 tane falan, 10-15 tane iyi. Öyle mi şimdi? Kılacağı namazın son oturuşlarını hesap etsek, teheccüd meheccüd bile kılsa 10-15 tane oluyor. Çünkü ilk oturuşlarda, müvekketlerde, farzlarında, ilk oturuşlarında yok zaten. Dolayısıyla çok okuyun denince diğer hadiste, o zaman burada normal bir namazın içindeki salavatın dışında cuma gecesine ve cuma gününe mahsusen biraz fazla salavat okunması istenmiş olduğu anlaşılmıyor mu? Kesinlikle anlaşılıyor. Şimdi burada İmam Ebşihi El-Müstazraf El-Müstatraf fi kulli fennin müstazraf, çok önemli bir eserdir. 800-900 sene evvel yazılmış. İmam Ebşihi Hazretleri, Muhammed İbni Ahmed el-Ebşihi Hazretleri hadis-i şeriftin diğer bir rivayetinde diyor ki, niyete merratin, kim cuma gecesinde ve günde bana 100 kere salavat okursa. Şimdi bu 100 kere çok önemli. Bu kayıt getiriliyor. Bu da çok kolay bir şey ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellim veyahut es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, yani tarikat dersleri rabıtada zaten bu sırayla salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra yalnız burada tabi bazı ulema buna mana vermiş. Ebu Talib el-Mekki Kusesur Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri ona yetişmemiş. Çünkü o çok ondan bir en azından 150-200 sene evvel yaşamış, belki de fazla. Ama Ebu Talib-i Mekki bu işin babasıdır yani. Kutul Kulüp diye bir eseri var. İhya Ulumiddin onun genişletilmişi, onun tafsilatlısıdır. Aslı, yani bana sorsanız ki İhya Ulumiddin'in metni gibi bir kitap, yani bunun özeti veyahut da aslı nereden geliyor deseniz, ben size ne derim? Kutul Kulüp derim. Çünkü Ebu Talib-i Mekki Hazretleri Mekke'nin dağlarında ot yiyerek ibadet etmekten sapsarı olmuş yani. Başka hiçbir yemek yememiş, sırf ibadetle geçirmiş. Evliyaullah'ın en büyüklerinden. O buyuruyor ki inne kallel ekseriye selat metmara. Şimdi çok yapın buyuruluyor öbür hadiste. İksar sıfatı var. İksar çok yapmak. Çok yapmanın en azı 300 keredir diyor. Hani cemaatta iki kişiyle de cemaat oluyor ama kamil bir cemaat olması için en az 3. 3 sayısı, çünkü çoğul ifadelerinde, çoğul cemi, yani cemi ifadelerinde en azı kaçtır? 3'tür yani. O bakımdan tabii bu 100 kere de kurtarır mı? Kurtarır yani. Ama 300 kere de bunun nesi olur? Mükemmeli olur yani. 300 kere salavat-ı şerif okumak nedir? Adamlar 10 bin kere okuyor ya. İmam-ı Cezuli Hazretleri Delal-i Hayrat sahibi her gün günlük 12 bin salavat-ı şerif günlük ya. Ya bu adamlar nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanıkken görüşmez mi ya? Tabii görüşür ya. O kadar salavat-ı şerif okursa sen de görüşürsün. Bir de tabii haramlardan, günahlardan uzak duracaksın yani. Günahlardan uzak durmazsan o kapı açılmaz. Evet. Bunun için ulema-i kiram demişler. Cuma gecesinde ve cuma gününde Kur'an okumak mı eftal, salavat-ı şerife getirmek mi eftal? Bakın burada efendim İmam Bücehremi, Şafii Fukahası'na, Süleyman el-Bücehremi Hazretleri vesaire alimler söylüyorlar. Ve yukaddimu ala kıraatil Kur'an hayral kef. Cuma gecesi ve cuma günü Kur'an okumaktansa salavat-ı şerifeyi çoğaltmak daha faziletlidir. Ancak hakkında hadis olan sureler müstesna. Hakkında hangi hadis, sure hakkında hadis var cuma günü? Kehf suresi. Hangi sure hakkında var? Duhan sure-i cellesi. Bazı rivayetlerde Ali İmran'da var. Bazı rivayetlerde İbn Ebi Şebi'de Hud suresi var. Yani hakkında hadis varsa İkra'u surete Hud'in yevme cuma. Hud suresini cuma günü okuyun buyuruyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani ben bununla bir zaman amel ediyordum. İşte Allah vakitlerime bereket versin yani. O zaman yollara gidiyordum cuma akşamları falan, işte Eskişehir'e, Afyon'a, şuraya buraya, hep cumadan sonra hem delaleye hayrata hatmediyordum. 5 saat yol var. Ondan sonra onları da okuyordum yani. Tabii şimdi yaşlandık, tembelleştik, kafa biraz bulandı işte neyse. Ama ben size söyleyeyim de
Belki yapan olur da sevap da bana

0: da bir şeyler gelir. Hud suresini cuma günü okuyun buyuruyor. Ali İmran, Bakara ile Ali İmran'ı cuma gece, cuma günü okusan Allah-u Teala'nın minel ecdi kema beyne lebida ve aruba. Lebida ile aruba arası kadar dolu sevap verir. Lebida ile aruba arası nasıl yedi kat göklerle yedi kat yerler arası kadar. Doluyor sevap. Şimdi bazı sureler cuma gecesinde, cuma günü okunması hadis-i şeriflerde teşvik edilmiştir. Zaten secde suresi, mülk suresi her gecenin kuvvetli sünnetlerindendir. Ama bunun dışında mesela hatim yapıyor, hatim yapıyor vesaire, birçok sureler okuyor diyelim, 3 saat, 5 saat Kur'an okumaya ayıracak. Öyle yapacağına ne yapsın diyor, sünnette geçen sureleri okusun, onun dışında kalan vakitlerinde cuma gecesiyle, cuma gününe mahsusen salavat-ı şerifeyi artırsın diyor. Anladınız mı? Evet. Çünkü bu hadis-i şeriflerde buna teşvik vardır. Burada ne alakası var? Cuma gecesi, cuma günüyle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ne münasebeti var? Çünkü diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem seyyidül enam, alemlerin, ümmetlerin, mahlukatın efendisidir. Doğru mu? Doğru. Ve yevmel cuma seyyidül eyyam, cuma günü de nedir? Günlerin efendisidir. Onun için felis salat aleyhi meziyetün leysetli gayri mahikmet nuhra. Ona cuma günü salavat okunmasının başka günlerde okunmasında olmayan farklı meziyetleri vardır. İlaveten bir şey daha var. Dünya ve ahirette ümmetin kavuştuğu bütün faziletler kimin vesilesiyledir? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin vasilesi. Allah bu ümmete hem dünyanın hem ahiretin bütün hayırlarını verdiyse, başka ümmetlere vermediği kadar ikramlarda bu ümmete ihsan ettiyse, bunlar ne zaman hasıl olacaktır? Cuma günü hasıl olacaktır. Niçin cuma günü hasıl olacaktır? İnce bir mesele. Çünkü kıyamet ne gün kopacaktır? Sahih hadisler kesin, hiç şüphe yok, yemin edilebilir. Ve fî tekûmü sâd, kıyamet cuma günü kopacaktır. Peki bu kadar millet binlerce senedir mezarda, Adem Aleyhisselam'dan beri yatıyorlar. Biz de ne zaman öleceksek, biz de artık kıyamete ne kadar kala öleceksek, biz de belki bir 100 sene mi, 200 sene mi, 300 sene mi biz de mezarlarda kalacağız. Anlaşılan yani kıyamete kadar bir bu bini geçmez ama yani bu bini geçebilir de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla İsa Aleyhisselam'ın hüzünü bu bini geçmez diyor İmam Rabbani ikinci binin içinde. Ama daha ikinci binin bitmesine de hemen hemen 550 sene var. Daha 1447'deyiz. Dolayısıyla bütün insanlar kabirlerde bekliyor. Tabii ki kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Ayrı dava. Kabirde azap olmayıp nimet sahibi veliler, şehitler, sıddıklar, salihler vardır. Allah bizi de onlara ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Ama hakiki cennete kavuşmak ancak ruh ile bedenin tekrar birleşmesi, berzak aleminden çıkıp kıyamete, ahiret yurduna geçmesiyle müyesser olacaktır. Peki bunun başlangıcının startı ne zaman verilecektir? Cuma günü verilecektir. Çünkü cuma gününde kıyamet kopacaktır. Bütün millet cennete girmeyi bekliyor yani peygamberler dahil. Şimdi o zaman tabi hepsi cennettedir. Ruhani cennettedir, manevi cennettedir. Bazıları zahiri cennettedir. Şehitler ve nebiler falan. Ama bu kadar müminin müminat var yani. Bunların hepsi de zahiri cennette şehit gibi mertebesi yoktur. Ama bunlar da cenneti hak etmiş. Ama dirilmesi lazım ki cennete gitsin. Öyle mi? İşte feinne fî ba'teum ilâ menâzilîm ve kusûrûn fil cennet. Cennette köşküne, sarayına kavuşman neye bağlı? Dirilmene bağlı. Dirilmen de ne zaman olacak? Bir cuma günü olacak yani. Bu bakımdan da cumanın ve yevmül mezîd lehum izdehalül cennete, cennete girdikleri zaman Allah-u Teala'nın cemalini görmek ne zaman olacak? Cuma günü olacak. Genel Müslümanlara, özel velilere sabah akşam ekremuhum alallah men yazur ilaveti hudbeten ve aşiye, sabah akşam makamı en yüksek olanlar sabah akşam Mevla'yı ziyaret edecek. Makamı en yüksek olan. Ama normal Müslümanlar Bizim gibi inşallah biz de normalin üstünde oluruz inşallah. Yani normalliğe de razı olmayalım. Ama tabii cehenneme gideceğimize de normallikte kurtarır yani, ama Efendi Hazretleri sevmezdi böyle lafları. Çünkü âli himmet olalım evladım. Himmeti düğün olmayalım. Düşük himmetli olmayalım. Ufku dar olmayalım. Derdi ufak olmayalım. Ufakçı olmayalım. Ben Allah'ımı sabah akşam görecek ekrem kullardan olacağım inşallah. Diyelim, Ekrem İmamoğlu gibi olmayalım tabii. Ama Allah nezdinde inne ekremeküm indallahi etkaküm buyrulan en takva sahibi kullardan olursak en keremli kullardan oluruz. Öyle mi değil mi şimdi? Evet. Şimdi dolayısıyla cennete girildiği zaman yevmül mezid, yevmül cumati yevmül mezid. Mezid ne demek? Ziyade ikram. Ziyade ikram ne demek? Cennette bütün nimetler var. Ama hepsinin üstünde ne var? Cemalullah'ı müşahede ziyaret var. İşte o ziyaret, o ziyade nimet cuma günü Müslümanlara müyesser. Haftada bir. Cuma günü. Dünya gibi orada güneş ay sistemi yok. Ama dünyada cuma gününe denk gelen vakitte aynı vakit cuma günü olarak sayılıyor cennette de. Anladınız değil mi? Ha. Ve ve'idun lehu fid dünya. Dünyada da cuma günü bizim için nedir? Bayramdır. Ve mes'u'ufumullahu fi bi talebatim. Taleplerini, isteklerini, Allah'ın gördüğü hacetlerini gördüğü, duanı kabul ettiği gündür. Ve la yuraddu sa'ilum. Cuma günü gecesi isteyenler mahrum edilmeyecektir. İşte bütün bunlar. Peki vaza kullu inne arafu ve hasalelum bi sebebi. Bütün bu ilimleri, cuma gecesi hakkında, günü hakkındaki bu kadar faziletleri vesaire, cennete girmenin yollarını, Mevlân cemali müşahedenin esbabını, her şeyi biz kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi de günde bu kadar fazilet var. Bu faziletlerin hepsinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiyse, o da alemlerin efendisi ise, cumada günlerin efendisi ise, gecesi de gecelerin efendisi ise, ne oldu? Fena seben yüktürü mine salat aleyh fe adelim ve leyit. Cuma gecesi de gününde salavatı çoğaltmak münasip oldu mu? Çok uygun düştü diyor. Bunu da İmam İbn Hacer Heytemi Hazretleri Allame-i Can beyan ediyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağız. An Cabir İbni Abdillahi radıyallahu teala. Aynı bak. Bu hadiste de Ebu Leys Semerkandi Hazretleri meşhur Tembihul Gafilin senesinde vesaire kaynaklar. Burada da diyor Men salli aleyhi fillem miyete marra. Başka bir gün olsa da, cuma olmasa da 100 kere salavat okursa kadallahu lehu miyete hace, Allah 100 isteğini verecek. Seb'ine minâ fil âhire ve selâtine fit dünya. 70'ini ahirette ahiretle alakalı verecek. 30'unu da dünya ile ilgili isteklerini yerine getirecek. Demek ki fırsatlı olan her gün, zaten tarikat dersi almış olan bir insan her gün 100 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rabıtasına başlamadan evvel başlarken salavat-ı şerife okuyor mu? Okuyor işte, bakın görüyor musun? Bütün bereketler o dersin içinde mündemiş olmuş yani. Ne mutlu günübirlik dersini yapıp kazaya bırakmayanlara. Allah cümlemize müyesser eyle.
1: Amin.
0: Şimdi burada da şöyle bir kolaylık size öğreteyim. Bu sabah namazından sonra, akşamdan sonra da var. Keşke bu gece işte cemaatle sohbet olmasa, mesela ben bunu yapıyordum. Ebu Sehl İbni Malik Hazretleri, o da tabiinden olacak. O da Cabir İbni Abdillah, meşhur Hazreti Cabir'den rivayet ediyor. Men salli aleyhi miyette salat, 100 kere salavat okursa, hine yusalli sub, sabah namazını kıldığı zaman, kablen yetekelleme, konuşmadan evvel, kadallahu aleyhi miyette hacı, Allah 100 isteğini verecek, accelleleu minâ selâsi, 30'unu peşin verecek, yani dünyada çıkmadan, ve akkaralü sebu'in, 70'ini gecikmeli verecek, yani ahirete gidince verecek. Zaten o isteklerimiz ahirette alakalı, ahirete gitmeden evvel olmaz ki. Ve fil mağribi, akşamdan sonra da bunu dünya kelamı konuşmadan yaparsa arada evvabinleri kılmak zarar vermez. Ama sünneti kıldıktan sonra yaparsın, sonra evvabinleri kılmak. Ama arada dünya kelamı konuşmamak şartı gelmiş. Bu da kıyle ve keyfe salatu aleyk ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sana salavat nasıl okuyacağız? Bu çok kolay bir salavat söylüyor. Buna zamir sıgası deniyor. Zamir sıgası. Bunu belki evvelki sohbetlerde demiş olabilirim. Bilmiyorum demiş miyim. Ben bunu yapıyorum. Hala da yapıyorum. Yani özellikle cuma sabahları yapıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki önce şu ayeti kerime okuyacaksınız. Estaizu billah. İnne Allahe ve melâketev yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Bu ayeti bir kere okuyacaksınız. Bu ayeti okuduktan sonra sadece şunu diyorsun. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Aleyhi yani. Aleyh sonunda he çıkacak. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Bir de rabıtayı becerebilirsen. Ben rabıtayı beceremiyorum. O zaman önündeki muvaciye-i şerifini, önündeki demirleri düşün. O zaman Ravza-i Mutahara'yı düşün. O zaman yeşil kubbeyi düşün. Yeter ki başka bir şey düşünme. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Sade bu kadar. Buna zamir salavatı deniyor. Bak bu da İmam-ı Makrizi İmtihaül Esma'da, İmam Sehavi El-Ecvebetül Marziye'de, El-Kavlül Bedi'de, İbn-i Hacer-i Askalani, ondan sonra Mesail Ecabe Anhel Hafız İbn-i Hacer kitabında, Heytemi Mekke Durul Manzul, dolu kaynağı var bu hadis. Bak ne kadar kolay bir şey öğrettim size şimdi. Sabahtan sonra yani dünya kelamı konuşuyor. Ama illa ki sıralı yapmak şartı yok. Bir sabah yapamadın. Öbür sabah yap. Bir akşam yapamadın. Öbür akşam yap. Veya akşam yapamadın. Sabah yap. Sabah yapın. Akşam yap. Yani ona devam etmek şartı yok. Bir kere de yapsan aynı mana ve maksat hasıl oluyor. Derginin 15. sayfasında yani 15-16'ya geçiyor. İnnallâhe ve melâketü 16'ya siz bakın. 16. sayfada ayet-i kerimeyi yazıyor. Onu da resmi çekersiniz veya neyse. Sonra ne okursun? Allahümme salli. Hatta tebliğe ulaşacaksın. Niyeten. Yüzü bulacaksın. Sayı mühim. Yüzden aşağı olmaz. Bu çok kolay. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Allahümme salli aleyhi. Bu da bir değişik salavat-ı şerife. Duymuş muydunuz bunu benden? Yapma ya. Ben konuşmuştum evvelce bunu. Ben bunu senelerdir amel ederim yani. Evet. Size de bunu söylemeyi Mevla nasip eyledi. Yine bir hadis-i şerifte men salli aleyhi leyletel cuma ve yevmel cuma mi'ete merra, cuma gecesinde ve cuma gününde bana 100 kere salavat-ı şerif okursa gafarallahu lehu hatiyatehu 80 sene, 8 sene günahlarını tulum çıkartsa 80 sene, 8 değil 80 sene, 80 sene günah işlese, sonra bu ameli işlese, tövbe etse tabii, 80 senelik günah bir anda silinir. Bir tövbe ederim Allah'ın izniyle. Efendim bu gece bir 100 salavat-ı şerifi okuyalım şöyle güzel. Tabii şimdi şey geçti. Allahümme salli aleyhi yapamayız daha. Çünkü akşam namazından sonra konuşmadan evveldi. Belki siz de şimdi içinizde konuşmayanlar vardıysa inna Allahümme melâkete okusun yapsın yani. Evet. 80 senelik günah olsa affedilir. Allah-u Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hatır vermiş, ne kadar cah vermiş, mertebe makam vermiş ki ona dua edenin günahkar kalmasına Allah razı gelmiyor Celle Celaluhu. Tertemiz yapıyor ya. 80 senelik günah benim daha 80 senelik günahım yok. Olsa olsa 50 senelik günahım var. Mesela 80 sene olsa af oluyor. Bu ne demek ya? Onun için kardeşler yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh buyuruyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de işittim. O da Resulullah buyuruyor, ben Cebrail aleyhisselam'dan işittim. Cebrail aleyhisselam diyor, ben Mikail aleyhisselam'dan işittim. Mikail aleyhisselam diyor, ben İsrafil aleyhisselam'dan işittim. İsrafil aleyhisselam diyor, ben Rafi-i Ala'dan aldım. Rafi-i Ala ne? En yüce divan, levh-i mahfuz. İsrafil aleyhisselam diyor ki, zaten İsrafil aleyhisselam devamlı nereye bakıyor? Levh-i mahfuza bakıyor. Çünkü sur onun ağzında. Sur bütün alemleri kaplamış bir borazan. Bir dairesi göklerle yerlerden geniş. Bütün ruhlar, ölenlerin ruhları surdaki dairelerde. Sur var ya, sura üflenecek. Sura kim üfleyecek? İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam devamlı levh-i mahfuza niye bakıyor? Üfle emri yazdığını bakıyor. Böyle dikkat kesilmiş. Üfle buyuruldu, bitti dünyanın işi. Onun için İsrafil aleyhisselam da buyuruyor, ben levh-i mahfuza bakarken gördüm diyor.
1: Dergül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
14: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
18: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
21: Ecir
20: ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Levh-i Mahfuz'a yazıyor. Acayip bir hadis-i şerif. Men salla aleyke fil yevmi ve leylet mi'ete merratin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyke ve sellem. Bir gün ve gece içerisinde, yani bu hadiste de anlaşılan 24 saatte olursa yine bu müjdeyi alıyor. 24 saatte. Mi'ete merratin 100 kere okursa. 100 salavat-ı şerif, ama o normal salavat. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Ve sahbihi deseniz daha iyi olur. Ve sahbihi demeseniz noksanlık olmaz. Ama ve ala alihi, ehli beyti demeseniz noksanlık olur. Ehli beytimi katın buyuruyor, benden ayırmayın buyuruyor. 100 kere diyor, gün ve gece, yani 24 saatten sana kim salat okursa, salleytu aleyh elfey salatin. Allah Teala Levh-i Mahfuz'a yazmış bunu. Ben de ona 2000 salat ile rahmet ederim. 2000 rahmet. 100 kereye Mevlana buyurdu, 2000 rahmet ederim. Allah'ın bize salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi, acıması, günahlarımızı mağfiret etmesi, belalarımızı kaldırması, tecellilerine, nurlarına gark etmesi. Ve tukma level fâce, 1000 tane isteği muradı olsa görürüm Allah buyuruyor. Eyse ruha en yu'teke minennâr. O 1000 tane istekleri içerisinde en azından ne yaparım ona biliyor musun? En az yapacağım rahmet nedir? Cehennemden azat ederim Allah buyuruyor. Bu salavat-ı şerife nasıl bir şeydir ya? Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Evet. Şimdi yine okuyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayet-i hadis-i şerif. Bunların hepsinin kaynakları burada var. 17. sayfaya geçtim. Geçen hafta da böyle bayağı bir şeyler okuyacaktım da işte bir uğursuzun şeriatta meşru şeyler yok demesi yüzünden, bir hayırsızın yüzünden işte, ama neyse bayağı bir ilim anlattım yani. Amin. Men salli aleyhi fi yevmi miyete merratin. Her kim bir gün içerisinde 100 kere salavat-ı şerif okursa, bunu İmam Şekavi Hazretleri, İmam Eytemi Hazretleri, Enes radıyallahu anh'tan merfuan rivayet ediyorlar. Keteballahu lehu biha elfe elfe hasene. Bak bu 100 salavat çok önemli. İşte tarikat dersini doğru yapsa, yani yapsa, yani doğru derken yapsa buna giriyor bak. Otomatik giriyor yani. Allahu Teala ona 1 milyon hasene yazar. Müjdeler farklı farklı. Hasene ne demek? Sevap demek. Yarın ahirette mizanda hasenat ağır gelirse kurtardık. Hasenat, bir hasenesi eksik olup da eşit gelse arafta kalır, bekler ne kadar zaman. Beklemek de onu mahveder. Millet cennete girmiş, o öyle orada bekliyor. Bak, onun için Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki bir hasenenin önemini siz ne zaman anlarsınız? Ahirette sevabı günahın denk gelirse bir hasene lazım. O bir haseneyi bulsan cennete direkt gideceksin. Ne kadar mühim şey. Onun için zaten bazı da torbayı da deldiriyoruz, bilmem ne. Kazandığımızı da yolda dağıtıyoruz. Bir şeyler gıybet ediyoruz, kul hakkına giriyoruz falan falan. Yani demek istediğim odur ki çok hasene lazım. Çok hasene lazım. Onun için 1 milyon hasene yazar ve mehanu elfelse 1 milyon günah olsa siler ve keteballahu lehu miyete sadaka makbule. 100 tane makbul sadaka vermiş sevabı yazar. Şimdi sadece verdiğin sadaka kabul olmuyor ki, gösterişi var bunun, kibiri var, gururu var, haram paradan verilen var. Yani dolayısıyla 100 tane makbul sadaka sevabı yazar. Ve men salli aleyhe, sonra buyurur. Kim bana salavat-ı şerife okursa, sümme belegetni salatu, sonra onun salatı bana ulaşırsa, ulaşırsa ki ulaşıyor. Çünkü başka hadis-i şeriflerde kim bana salavat okursa mutlaka bana ulaşıyor. Ama şimdi geçenki hadis-i şerifle bir tezat teşkil etmesin. O da nedir? Bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cuma gecesi ve cuma günü okuduklarınız direkt bana arz ediliyor. Şimdi evvelki hadis-i şerifte de buyurdu ki melek bana babasının ismiyle, nesebiyle, ütresiyle, yani şeceresiyle bana arz ediyor. Sonra ben beyaz bir sayfada onu tespit ediyorum, yanımda saklıyorum. Bu hadis-i şerifler arasında çelişki yoktur. Çünkü cuma gecesi ve cuma gününde olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sem'i şerifiyle, mübarek kulağıyla okuyanın kendi saltinden, sesinden işittiği hakkında da hadis-i şerifler vardır. Bu işitmesinin haricinde bir de beyaz sayfaya kayda geçiriyorum, kaydı buradan çıkıyor. Öbür hadis-i şeriften kulağıyla duyduğu çıkıyor. Bu hadis-i şeriften de babasının ve soyunun, dedelerinin isimleriyle beyaz sayfada kayda geçirildiği buradan anlaşılıyor. Öbür hadis-i şeriftense okuduğun salavatı kendisinin duyduğu anlaşılıyor. Anladınız mı? Ben onu demin diyecektim, unuttum. Orada sizin kafanıza bir karpuz kabuğu düşmüştür. Kafası çalışanların. Kafası çalışmayanlara bir şey yok. Hoca ne dediyse makbuldür. Tabii ki makbuldür. Ben de burada uydurmuyorum, kaynak vererek konuşuyorum. Ama bazı hadis-i şerifleri de anlamak için izah lazım geliyor. O şerhleri de ben kafamdan uyduramıyorum. Çünkü benim öyle bir kabiliyetim de yok. Allah da nasip etmesin. Amin. Ne yapıyorum? Şerhlerden o ilmi aldım da size söylüyorum. Şimdi bir dahaki senenin salavat kitabını hazırlıyorum ya. 40 hadis-i şerif. Ama hepsi sahihte geçiyor. Ama Ne izahlar. Orası çok ilmi olacak. Hiç daha onun misliğini yapmadım yani. Çünkü direkt şerhlere indim. Bütün şerhleri de topladım yani. Bir şerh kaldı İbn Hacer Hazretleri. Şimdi onu topluyorum. Yani bu işler yatarak olmuyor. Yatan öküzün samanı olmaz. Anladın mı? Tarlada emeği, izi olmayan, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü kalmaz. Çalışacaksın yani. Tamam, öyle uyduruyor oradan. Abdullah Kılıç çıkmış bilmem ne. Ona uyarı yapıyoruz. Hurafeler anlatmayı bıraksın diyor. CNN'e mesaj göndermiş. Ya senin ne ilmin var, ne irfanın var. Bir satır ibare oku desem 40 tane yanlışını bulurum. Sen dünkü çocuk çıkmışsın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeylere hurafe diyor. İsmail Ağa genel sekreter. Çünkü benim anlattığım şeylerin hepsi kimden alınmış? Hepsi Efendi Hasan'ın anlattığı şeyler. Benim anlattıklarımın hepsinin delilleriyle Efendi Hasan'ın sohbetlerinde mevcut. Bak diyor, hurafe anlatmaları bıraksın. Bana hurafe anlatıyor diye kim diyor? Selefiler diyor. Kim diyor? Vehhabiler diyor. Kim diyor? IŞİD'çiler diyor. Bana hurafeyle suçlayan kim? Vehhabiler. Aynı ağzı kim kullanıyor? İşte Vehhabi'ye doğru hızlı adımlarla ilerleyenler. Allah ıslah eylesin. Ben hurafe konuşmuyorum. Ben kaynaklı konuşuyorum. Sen kaynak verebiliyor musun? Veremiyorsun. Benim konuştuğumun hurafe olduğuna dair senin kaynağın ne? Kaynak yok. E peki ben kaynaklı konuşuyorum. Beninki nasıl hurafe oluyor? Sen kaynaksız atıyorsun, desteksiz. Esas seninki hurafe çünkü kaynağın yok. Anladın mı? He. Yani böyle çoluk çocuğun eline kaldı. Zaten olacağı buydu. Benim için sorun yok zaten. Ne kadar çoluk çocuğun eline kalırsa benim işim kolaylaşır. Ben de millete Efendi Hazretleri'ni anlatmak daha kolaylaşır yani. Çünkü bunlar efendi terk ettiler. Başlarına geleni görüyorsunuz. Başlarına hangi çoluk çocuk geçti görüyorsunuz. Evet efendi kardeşlerim. Bana salavatı ulaşırsa, yani salavat okursa ulaşır zaten. Salleytu aleyke ma salla aleyye. O bana salavat okuduğu gibi ben de ona salavat okurum diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına salavat okudu sahabeden. Biliyor musunuz onu? Mesela Ebu Efa, sahabeden Ebu Efa Hazretleri vardı. Onun kendisine de ailesine de Efendimiz salavat okudu. Değil mi hocam? Sayıyoruz. Allahümme salli ala aleyhi Ebi Efa. Allahümme salli. Bak biz ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Diyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ne dedi? Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Ya Rabbi Ebu Efa isimli zatın kendisine de ailesine de salat eyle. Şimdi burada da ne buyuruyor? E peki o sadece Ebu Efa'ya mı mahsus? Yani biz bunlardan mahrum olduk, sahabe olmadık diye biz bu kadar faziletimi kaçırdık. Resulullah'tan dua alamadık. Üzülme. Ne buyuruyor? Bana kimin salavatı ulaşırsa, işte rabıta üzere, huzur üzere, cuma gecesi, cuma günü kesin ulaşır. Ulaşırsa o bana okuduğu salat, ben de ona salat okuyorum. Bak selam verenin cevabını veriyorum başka. Burada da diyor ki ona salavat okuyorum ben diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli ve sellem. Peki ve men salleytu aleyh, ben bir adama salavat okursam ne olur diyor. Şimdi ne kazandı şimdi? Farkı nedir yani? Ben bir ümmetime salavat okursam nâletü şefaati, şefaatim kesinlikle ona ulaşacaktır diyor. Sevinin, sevinin, sevinin. Onun ümmeti olmak bahtiyarlığına erdiğimiz için. Şu Mevlid-i Şerif Rabiül Evvelayı teşrif buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkını veremedik. Gerektiği şekilde kutlayamadık. Çok daha sohbetler yapmalıydık. Ömrümüzü onu anlatmakla geçirmeliydik. Onu tanımak, tanıtmak, faziletlerinden bahsetmek. Dindir, imandır ya. Allah için onu sevmek. Canımızdan çok sevmek. Her şeyimizi ona feda etmek. Sünnetine tabi olmak. Bunları tam beceremiyoruz ama yine bu kadarını yaptıran Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Ve nimetini hakkımızda tamamlamasını Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Evet, tabi burada salavat okuyan kişi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmaması düşünülemez. Bütün salavatlar ulaşıyor. O zaman herkes şefaate nail olacak. Ama burada diğer bablarda zikredilen tüm müjdelere nail olmak için salavat-ı şerifi okuyan kişinin itikadının bir defa ehli sünnet mezhebinin akaidine uygun olması kesinlikle şarttır. Ehl-i sünnet olmayanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası yoktur. Öyle mi? Peki bunun hakkında bir hadis okuyun. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnet inancımdan, ehl-i sünnet inancından, benim yolumdan yüz çeviren benden değildir. Bir defa bu hadis-i şerif çok sahihtir ve efendim Buhari'de geçiyor. 4776 rakamıyla. Diğer hadis-i şerifte yine buyuruyor. Men terake sünneti lem yenel şefaati. Sünnetimi terk eden. Burada sünnetimi terk eden deyince adam sarık sarmadı diye. Bir adam misvak kullanmadı diye. Efendim veyahut hacimat olmadı diye. Hacamat olmadı diye. Sen ona diyebilir misin ki sen şefaattan mahrumsun? Diyemezsin. O zaman buradaki sünnetimi terkten maksat nedir? Ehli sünnet inancını terk edene şefaatim nasip olmayacaktır. Onun için buradaki müjdeler haktır. Ancak ehli sünnet inancı olmak şartı mevcuttur. Bu şartsız hiçbir müjdeye nail olmak, ben devamlı bunu tekrar ediyorum. Evvela iman ve itikad ehli sünnet. Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbi vel mü'minûne. Resul nelere iman etti? Müminler onlara iman etti. Onlar kurtulacak diyor. Âmener Resûlü zaten bunu anlatıyor. Resulün iman ettiklerine, sen iman etmediğin zaman İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden, Buhari dahil bütün kaynaklardaki mütevatir hadisi inkar ettiğin zaman nasıl sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olacaksın? Resulümün inandıklarına inananlar diyor Kur'an. Fein âmenû bi mislim âmentum bi. Bir de Resulün de yetinmiyor. Sizin inandığınız gibi diyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i katıyor hem sahabeyi katıyor. Sizin imanınız gibi. Orada sünnet nereden çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cemaat nereden çıkıyor? Sahabenin cemaatinin cumhurundan çıkıyor. Fakat dedi ancak o zaman hidayete ererler diyor. Fe'in tevellev senin imanından sahabenin inandıklarına inanmazlarsa fe'in nevâhu fî şikâk. Onlar haktan uzak bir muhalefet şıkkına düşmüşler. Kur'an bunu söylüyor. Peki böyle adamlar şu an ilahiyatta dolu. Hoca geçinenler dolu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inandığı şeylere, ayetlere, hadislere adam inanmıyor. Birçok hadis-i şerifleri reddediyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlar salavat okudu diye şefaata nail olması düşünülebilir mi? Şimdi Mehmet Görmez günde 10 bin salavat okusa. Ondan sonra da diyor ki şeriatta olan bazı şeyler meşru ve adaletli değildir diyor. Şimdi bu adam yani bunu şimdi eski bir Diyanet reisinin durumu buysa ilahiyattaki birçok hocanın durumu nedir? Siz bunu düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işler koca karı itikadıyla kurtarırsın ama bunların itikadıyla helak olursun. Çünkü neden koca karı karıştırmıyor. Ne diyorlarsa ayet hadiste ne varsa toptan iman etmiş. Teferruatını bilmiyor. Profesör olup da bu kadar akademisyen olup da makaleler yazıp da doktoralar yapıp da kafir olacağına koca karı itikadı üzere imanını kurtarsaydım keşke diye kafanı taşlara vuracak ahirette. Kafasını taşlara vuracak. Keşke bu kadar diploma toplama yapacağım, akademisyenlik yapıp da zehirlenip gavur olacağım, mürtet çıkacağım ama koca karı itikadıyla Çaykara'nın dağındaki koca karı gibi cennete gitseydim diyecek. Anladın mı? Onun için biz de kaşınmayalım. Ne demek kaşınmayalım? İnternetten onu dinle, bunu dinle, o ne dedi, bu ne dedi. Seni ne karıştırıyorsun ya? Mahmud Efendi Hazretleri gibi müceddide ahir zamanı bulmuşsun. Sohbetleri kitabı ortada, tefsiri ortada, ilimleri ortada, yetiştirdiği hoca efendiler ortada. Bu fakire tam ehli sünnet buyurmuş. Bunun bu kadar dünya kadar şahitleri var. Kaç kişinin yanında bunu söyledi ya? Tamam. Şimdi sen efendim ben birine reddiye yapıyorum. Adam gidiyor benim reddiye yaptığım adamı araştırıyor. Bu sefer oradan zehirlenecek şimdi. Ya sen ne dinliyorsun reddiye yaptığım adamın lafını? Sana ne ya? Sen ne dinliyorsun adamı? Senin ilmin ona yetmez. Sana biz hakkı hakikati kitabın ortasından anlatıyoruz. Bu ilimlerle amel ettiğinde ne kaşınıyorsun? Batıl ehlini dinlemeyelim. Ehli sünnet olduğu ittifaklı olan hoca efendileri dinleyelim. İhtilaflı adamları da şüpheli can cennete girmez. Hakkında bir şüphe, bir ihtilaf varsa onun da sohbeti dinlenmemesi lazım. Çünkü neden? Bazı ulemaya göre yanlış konuştuğu sabit olmuşsa. Yani burada Efendi Hazretlerimizin vasiyetlerini, talimatlarını, tembihatını itibara alırsak, ona tabi olursak men kallede alimen legiyallaha salimen derdi Efendi Hazretleri. Efendi Ali Hazretleri Efendi bunu çok okurdu buyurdu. Bir alim, ehl-i sünnet alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur, imanını kurtarır. Ama o ne demiş, bu ne demiş, o ilahiyatçı ne demiş, bilmem kim, Mehmet Görmez ne demiş, Mustafa Öztürk ne demiş, öbürü bilmem ne. Ya arkadaş, bunlar adamı bir çırpıda kafir eder. Bir çırpıda kafir eder. Adam ne dedi ya? Cennet cennet dedi. Arap kültüründe dedi, yeşillik dedi ya. Giresun cennetten daha yeşil dedi ya. En büyük müstehcenlik dedi, Yasin suresinde var dedi ya. Adam bunları söyledi. Yani şimdi bu adamlar bütün milletin talebelerine tefsir dersi verdi. Senelerce bu adam tefsir dersi verdi. Yani şimdi siz çocuklarınızı medreseye gönderin. Medrese, medrese, medrese. Efendi Hazretleri canını verdi bu medreseler için ya. Ne işiniz var sizin besmelesiz kitapların mekteplerinde? Ben Efendi Hazretleri ne buyurduysa onu söylemekle mükellefim. Kafama göre taviz veremem. Kimsenin keyfi için, hatırı için haramı helal edemem. Kimsenin efendim kızar bana diye korkusuyla helalı haram edemem. Bugüne kadar da böyle Allah nasip etti. Bundan sonra da Allah'a güveniyorum, kendi nefsime de hiç güvenmiyorum. Bir de sizin dualarınıza güveniyorum. Allah taviz vermekten, hakkın gayrını konuşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Efsi bin Efs radıyallahu anh'tan ibadet hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve selleme. Bakın bu hadis-i şerif çok sahiptir. Kaynak Ebu Davud'da geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Ondan sonra ya bunu da mübarek çocuk beyaz kağıt yapmış. Beyaz kağıt bana parlamıyor. Gözüm zaten görmüyor. Onun için kaynakları zor okuyorum. Kaynaklar da küçük. Bu sayfa sarı olsa mesela daha rahat ediyor. Bu hadis-i şerifte inne min efdali eyyamikum yevmel cuma. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Ama burada bir min var. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaidedir. Zaide olursa günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. En faziletlisi. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaide değildir. Onun da manası var. Manasını verirsen şöyle çıkıyor. En faziletli günlerinizden biri. O zaman en faziletli günlerde bir tek ne kalıyor diyor karşısında diyor. Arafe günü kalıyor. Zülhicce'nin 9'u Arafe günü var ya. O Zülhicce'nin 9'u Arafe günü çok acayip bir gündür. Bir de Aşure günü de var tabii. Onun için orada Arafe günü kesin var. Onun için Arafe günü gibi bir günde cuma günü. Yani Arafe günü fazileti neyse cuma gününde fazileti aynıdır. Oluyor. Fî hulg Adem. Adem Aleyhisselam hangi gün yaratıldı? Cuma günü. Ve fî kubuz hangi gün vefat etti? Cuma günü vefat etti. Ve fî nefkatü. Sura hangi gün üflenecek? Birinci sura cuma günü. Ve fî sâgatü. Sura ikinci defa hangi gün üflenecek? Cuma günü. Kıyamet koptu da cuma günü. Dirilmek için sura üflenecek ya ikinci üfleyiş. İkinci de cuma günü. Allah Allah. Fe'ekzirû aleyh minessalâti fîhî. Aman cuma gecesi, cuma günü bana salavat okumayı çok yapın. Fe inne salatekum marubatun aleyye. Çünkü sizin salatlarınız bana arz ediliyor. Ama burada cuma gününün peşine bunu demesinin özelliğine her gün melekler vasıtasıyla arz ediliyor. Cuma günü benim kulağıma işittiriliyor, bana arz ediliyor. Anladın mı şimdi farkı? Kalu ya Resulallah, o zaman sahabe-i kiram tabii daha yeni bir meseleyi bilmiyorlar. Dediler ya Resulallah, ve keyfe tu'razu salatuna aleyke ve kad erimte yekulne belite. Ya Resulallah, bizim salatlarımız sana nasıl arz edilecek? Sen öldükten sonra çürüyeceksin. Çürüyeceksin dediler. Anlamadılar işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat innallaha azze ve celle harrama alel ardı en teküle ecsadel enbiyai. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Allah toprağa peygamberlerin bedenlerini, cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Hiçbir peygamber çürümemiştir. Vallahi çürümemiştir. Billahi çürümemiştir. 224 bin peygamberin hepsi etiyle, kemiğiyle duruyor. Say hadis. Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel. Hadis-i şerifin kaynakları çok sayı. Onun için ayet gibi kabul ediyoruz. Değil mi? Hadis-i şerif vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah bildirmeden nasıl söyleyecek? Celle Celaluhu ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi Burada Ali el-Kahri Hazretleri diyor ki nefha ikinci sur, işte nefhanın birinci üfürüşten ibaret onu da söyleyen var. Saka ikincisi diyen var. Her halükarda birinci üfleyişte cuma günü olacak. İkinci üfleyişte cuma günü olacaktır. Bunun üzerine yine buyuruluyor ki cuma günündeki salavat-ı şerife çok yapmaya teşviğin sebebi hususunda salavat-ı şerife ibadetlerin en faziletlilerindendir. Cuma gününde olursa diğerlerinden daha faziletli olur. Neden? لِخْتِصَانْ صَحَابِ تَضَاعُ فِي الْحَسَنَاتِ اِلَى سَبْعِينَ عَلَى سَعَرْ لَوْقَاتِ Şimdi bir de bu çıktı. Cuma günü bütün ibadetler katlanıyor. Sadece salavat değil. Cuma günü kılınan teheccüd namazı. Cuma gecesi kılınan teheccüd namazı. Cuma günü kılınan işrak namazı. Cuma günü kılınan kuşluk namazı. Cuma günü verilen sadaka. Cuma günü yapılan zikir. Cuma günü okunan Kur'an. 70 kat mesela perşembeden 70 kat eftal oluyor. Cumartesiden 70 kat eftal oluyor. Bunu da yeni duyduk. Bunu da yeni duyduk. Ali el-Kahri Hazretleri bunu bizzat hadislerden çıkartmış. Dolayısıyla diyor cuma günündeki ameller katlamalı. 1'e 10'dan zaten en az her amelde 1'e 10 katlama var. Kur'an söylüyor. Men ceabül hasenet felehu aşra emsaliha bir hasene 10 misliyle katlanıyor. Cuma olursa o sahir günlerde de var. Ama cumada 70 kat katlanıyor. Ya onun için velikev işgalil vaktil eftali bil amelil eftali huvel ekmelu vel ecmelu. Peki cuma günü eftal vakit. Salavat-ı şerifede eftal amel, eftal vakti, eftal amelle geçirmek ne oluyor? Ekmel oluyor, daha mükemmel oluyor. Velikevni seyyidel eyyam, cuma günlerin efendisi olduğu için feyusrafu fi hidmet seyyidil enam, alemlerin efendisi hakkında ona hizmet, ona dua da kullanılması da eftal oluyor. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada demin dediğim konuyu Ali el-Kahri Hazretleri rahimeullah efendim Mirkatül Mefatih isimli Mişkat Şerinde 3. cilt 1016 sayfada bunu anlatıyor. Şimdi burası demin anlattığım şey. Salatlarınız cuma günü bana arz ediliyor. Burada fark nedir? Diğer günlerde arz ediliyor. Arz ediliyor, sunum yapılıyor. Sunum melek vasıtasıyla yapılıyor. Peki cuma günü niye arz ediliyorun özelliği ne oldu şimdi? Ha, ala vecil kabuli fihi. Cumada red olma tehlikesi yok. Hepsi kabul oluyor. Bu manayı veriyor. Ve illa feyye daimen turazu ale bi vasıtatil melake. Zaten diğer günlerde, saatlerde de melekler vasıtasıyla kabrinde görevli melek var. O zaten sahih hadistir. Kabrimde görevli melek var. Allah bütün mahlukatın kulaklarını sesleri ağızlarından çıkan her şeyi ona vermiş. Direkt bütün salavatla görevli. Başka konuşmaları duymuyor. Salavat kim okuyorsa Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem o melek hemen onu işitiyor. Ne gibi? Özel bir şeye tahsis edilmiş dinleyime cihazı gibi. O kelime geçerse nasıl şimdi istihbarat birimleri mesela ne diyor? Bazı kelimeleri şifrelemişler oraya. Bu kelime geçtiği anda o hemen ses kaydı oraya düşüyor. Çünkü bütün milletin ne konuştuğunu şey yaparsan istihbaratın dosyaları da yetmez. Herkes ne konuşuyorsa konuşuyor. Ama bazı kelimeleri terörle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili o kelime geçti mi ne yapıyorlar? Tak oraya düşüyor. E peki sen bunu dünyadaki aletlerle yapıyorsun da Allah-u Teala sadece salavat okuyanların salavatını o meleğe arz etmeyi yapamayacak mı aşağı? Bu sayadir. İnne lillahi meleken Önde kabri, kabrimin yanında duruyor. Atav esma'al halakülle. Bir hadiste diyor ki bütün insanların kulaklarını ona vermiş. Yani senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor ya. Senin ağzından çıkanı onun kulağı da duyuyor. Eğer salavat okutursa. Diğer hadiste de buyuruyor. Bunlar hep sahih hadis. İnne lillâh meleken önde kabri, kabrinde bir melek duruyor. Atavallahu esma'al halakülle. Bu sefer de ne diyor? Bütün mahlukatın isimlerini de ona vermiş. Şimdi iki şey lazım. Bir, kimin okuduğunu duyuyor, tespit ediyor. İki, peki okuyanın ismi ne? Ona hem isimleri vermiş, bu sefer ne oluyor? Otomatikman salavat-ı şerife okuyanın ismiyle sesi tak kayda düşüyor. Anladınız mı? Sen de zannediyorsun, almışsın elle teslim, sağa bak sola bak. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala sellem. Öyle değil işte, öyle değil. Huzur lazım, huşu lazım, rabıta lazım.

Uzaktan okursa o da bana ulaştırılıyor diye. Ama cuma gecesi, cuma gününde uzak kalmıyor. Neden? Herkes direkt arz ediyor. Ve fazileti yüksel mine alâ seyyidil ebrar velel fekter mavrada mel miktar. Yani 300 dedik ama bu işin en fazlasını soracak olursanız, ben cuma günü ve gecesinde böyle ekmel, ecmel, en güzel, en mükemmel şekilde çok salavat okumak istiyorum. Hadislerde geçenin en fazlası diyor, 1000'e kadar geçiyor diyor. Yani 1000 okursan hadis-i şeriflerde bildirilen sayının en yükseği 1000. Ama sen onu 10.000 yapsan, 100.000 yapsan Allah sevap vermekten yorulmaz aşağı. Yine sen yorulan sen olursun. Ama 1000'e kadar var. Onun için Halid-i Bağdadi, şeyhimiz, pirimiz, kattesallahu sirul ali, hazretlerinin müritlerine, ihvanına öğrettiği bazı tarikat vazifeleri var. Mesela bi'adedi külli daim ve devain, Halid-i Bağdadi hazretlerine ilham olunmuş bir salavat-ı şerifedir. Veba tağın bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için. Kendisi de tağında şehit oldu. Dolayısıyla o salavatı işte efendi hazretlerimiz, efendi babamızdan öğrendiğimiz üzere yapıyoruz. O 5 vakit yapılması lazım. 3 vakit gizli, efendi hazretleri her vakit yapıyordu. 3 vakit kendi yapıyordu, mihraptan kalkmadan. Bak onu da kimse bilmiyor. Ya dedi külli daim 2 vakit değil. Nakşi tarikatında 5 vakit. 3 vakit kendin yapıyorsun. Sabahla yatsıdan sonra cemaatle yapılıyor. Şimdi burada yapılıyor ya yatsıdan sonra. Hah öyle. Şimdi orada mesela Halid-i Bağdadi Hazretleri onu tertip etmiş. Diğer uzun bir salavatı var. Bütün salavatların faziletli bütün sigalerini toplamış. Onu birkaç kere size arz ettim. Onu da isterseniz şey yapalım hocam ya. Hangi kitabımdadır? Şeyde var. Yani... Eskar davatın ikinci de var mı bilmiyorum ama eski dualarımda da belki olabilir. Eski dualarımda olabilir. He? Hangisi? Eski kitabımda var evet. Ben onu öyle hatırlıyorum. Onu beraber okuruz şimdi sonunda. Onu bir kere okusanız var ya, ne kadar salavat varsa eşleri, zürriyetleri, ehli beytleri, aman dağ, taş, her sevabı katmış içine. Yani taşlar kadar... Yaratılanlar kadar, Allah'ın yarattıkları kadar, bildikleri kadar, Allah'ın bildiğinin sonu mu var? Halid-i Bağdadi Hazretleri bir tertip yapmış, bir tertip Allah. Görülmemiş bir tertip yapmış. Yani bir yarım sayfa var ama. Ama onu bir kere okuduğun zaman da var ya, atom gücünde de, ne kaç atom. Onun için Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin yine bu ustaki bir rivati var. Cuma günü, cuma gecesi, cuma günü 1000 kere salavat okumak. Aslında Nakşibendi tarikatında Halidiye kolundayız biz. Bizim şeyhimizin onu Küçük Aşık Efendi Afyon'daki halifesi Kattesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri, sonra ne bileyim Bozkır var Konya'da, Bozkır çok büyük veli-i zişan, kabrinde diri duruyor, taptaze duruyor. Kabir açıldı bir kere kenarından, hiç çürümemiş. Kabrinden mis kokuları gelir hala. Ben de gittim ziyaret ettim. Memiş Efendi aslında onun adı Muhammed Kutsi Efendi herhalde de Memiş Efendi diye geçiyor. Kabri orada şey, Konya'da. Onun kabri şerifine özel gittim. Yani çok senelerdir gitmek istiyordum. Nasip oldu geçenlerde işte. O zatın kitabı da var. Hep Halid-i Bağdadi'nin halifeleri onlar. Bizzat Halid-i Bağdadi Hazretlerinden icazet almışlar. Onların kitaplarında da var. Orada şöyle Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. Sade bu sıra üzere diye hatırlıyorum. Hocam bir daha isterseniz bakalım. Allahümme salli ala Muhammedin. Tabi seyyidine koymakta çok fayda oluyor tabi de. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebil ümmi. 1000 kere bunu okuyormuş Halid-i Bağdadi Hazretleri. Her cuma kesinlikle 1000 kere. İşte bunu 1000 kere okuyan var ya, hele ki her cuma 1000 kere okuyan var ya, buna müjdeler bitmiyor. Tabi önümüzdeki derslerde tabi Mevlid-i Şerif ayı da geçiyor ama. Dolayısıyla bunu da söylemiş olayım. Bu vesileyle. Onun için diyor, İmam Alülkari zikirler arasında bunu kendine virt yap, cuma gecesi, cuma günü 1000 kereyi tamamla diyor. İmam Tıbbi de diyor, buyurur ki şimdi bir şeyin bir kimseye ölmüş yani vefat etmiş bir kimseye bir şeyin arz edilmesi, sunulması, onun da işitmesine mani olan nedir diyelim, ölümdür. Peki sahabe-i kiram da o zaman anlayamadılar. Çünkü sen vefat edeceksin. Vefatından sonra bu iş nasıl devam edecek? Biz senin yanında okurken duyarsın. Ama vefat ettikten sonra senin işitmene

mani bir şey var. O da nedir? Vefat etti. Dediler. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Diğerler, biz peygamberler cemaati diğer normal insanlara benzemeyiz. Onlarda bile ruh yine işitiyor. Ama beden ne oluyor? Çürüyor. Ekseri insanlar çürüyor. Ama harikulade olarak doğa dışı, olağan dışı olarak çürümeyen Allah dostları, veliler, açıkça kabirleri kazıldığında görülenler, sahabeden, şehitlerden var mı? Kesinlikle sabit. Çürümeyen çok çıkıyor şehitlerde. Dolayısıyla şehitlerde bile çürümeyen varsa, ya peygamberler çürür mü buyuruyor? Nasıl ki Allah-u Teala onların bedenlerini çürümekten koruyacağına söz verdiyse, bu bir harikulade bir şeyse, normal dışı, normal üstü bir şeyse, bana yaptığınız salavatları işitmeme de maniyi kaldırması ve uzaktan olanlar, normal insan da kabrinin başına gidiyorsun, duyuyor. Ben şimdi annemin kabrinin başına gitsem, selam versem duyuyor. Bu sahih hadislerle herkesin ölmüşleri için sabit. Ama ben şimdi buradan anneme selam versem, annem duyuyor diye bir hadis yok yani. Anladın mı? Orada kabrinin başına gitme şartıyla selam vereni duyuyor. Dünyada tanıdığını tanıyor, selamına cevap veriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu söz konusu değil. Çünkü neden? Ben buradan salavat-ı şerifi okuyorum. Cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahhar'da arada kaç bin kilometre var. Duyuyor mu? Duyuyor. Sen işte sahabe de anlamadı da dedi ki sen çürümüş olacaksın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim bedenim çürümeyecek. Peygamberler çürümüyor. Peki peygamberleri çürütmeyen Allah ne yapıyor? Onlara mucize vermiş oluyor. Çürümemek bir mucizedir. Madem o mucize, evliya ise keramettir. Madem o mucizeyi bana veriyor, beni çürütmüyor, işte benim de senin uzaktan okuduğun salavatını duymamada mani bırakmıyor, maniyi ortadan kaldırıyor, direkt bana işittiriyor, duyduruyor. Bunu anlamayacak ne var diyor sahabe-i kirama, bunu anlatmak istiyor esasen. Anladınız mı? Bunu tabii İmam-ı Tıbbi anlatmasa zor çözeriz yani. Ümmetinin salavatlarını dinlemesi de mucizedir. Onun için hadis-i şerifte sonunda ne buyuruyor? Fenebiyyullahi hayyün yurzeku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu ha. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben diriyim. Ruhum bedenimden ayrıldıktan sonra ruhum bana iade olacak. Kendisi buyuruyor. Bak sahih hadis. Allah'ın nebisi yani ben demek istiyor. Hayyün, hayatta olacağım devamlı, yurzeku, maddi manevi rızıklarım gönderiliyor. Hayatımdan hiçbir şey değişmiş değildir. Onun için yanlış anlamayın. Burada da yani sahabe-i kiram şunu anlamadılar. Senin ruhun diri, bütün herkesin ruhu diri. Çünkü ruhlar ölmüyor. Ruhlar ölmediğine göre Ebu Cehil'in bile çukurunun başına gitti. Sizden daha iyi duydu beni diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisinde geçiyor. O zaman sahabe-i kiram şunu demek istiyor. Yani senin ruhun mu duyacak? Yoksa bedeninin fiziği şu kulağın mı duyacak? Onu soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevapta ne diyor? Allah bizim bedenlerimizi çürütmeyi toprağa haram etti. Yani ne demek? Benim bedenim de duruyor, kulağım da duruyor. Ben bu kulağımla duyacağım demek istiyor. Hadisi doğru anlamak için şerh bakmak lazım. Anladınız mı? Yoksa sahabe-i kiram Resulullah'ın ruhunun öleceğini mi zannedecek aşağı? Ebu Cehil'in ruhu hayattayken Resulullah mı ölecek aşağı? O ruh bakımından sormuyorlar. Bedeninin kulağıyla mı duyacaksın yani? Ruhu mücerret mi duyacak? Yani bedenden soyutlanmış ruh mu duyacak? Yoksa ruh mal ceset, bedeniyle beraber olan ruh mu duyacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Bedeniyle beraber olan ruh duyacak. Bu kulak duyacak. Çünkü neden çürümüyorum? Peşinde de ne diyor? Fenebiyyullahi hayyün yurzak. Nebiyyullah zaten diridir diyor. Şimdi bunu anlatıyoruz. Sifile cevaplarda da anlatıyoruz. İsmail Ağa'ya yaptığımız reddiyelerde de anlatıyoruz. Adamlar hala bunu bile anlayacak kadar ferasetleri, ilimleri yok ki. Hala diyor ki ölünün tasarrufu bitmiştir. Ölmüş evliyanın kerameti kalmamış diyor. Haşa. Ondan sonra sifil de kalktı ne dedi? Yetseydi Resulullah yeterdi. Haşa yetmiyormuş gibi. Yani yönetseydi Resulullah yönetirdi, haşa yönetmiyormuş gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de karşı bir maalesef sui edep, edepsiz bir konuşma yaptı değil mi?
İşte o edepsiz konuşmanın da tabii faturası dünyada ahirette adamın başına gelir. Onun için şimdi kardeşlerimiz burada bu ilimler 24. sayfaya kadar gidiyor. Ben hepsini okumaya vakit bulamayabilirim. Bir de burada bir dua yazmışım. Bu dua da çok önemli. Sihrin mahiyeti, korunma yolları vesaire. Dergide de burada var. Mesela Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh madan rivayet ediyor. Sahih hadis-i şerifte geçiyor. Ebu Davud'da var. Beyhaki'de var vesaire, kaynakları çok. Efendim, sihrin ve büyünün mahiyeti, korunma yollarının da sayfa 265. O kitabın da 265. sayfasında da var. Bir insan mescide girerken bu duayı ezberlemekte fayda var. Ama ben ezbere biliyorum da neye yarar? Unutuyor. Mesela şimdi buraya girerken, başka mescitlere girerken, yarın cuma girerken bir insan dese ki Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytânirracîm. Çok sahih bir hadis. Cin, şeytan, ifrit, merede hiçbir şey yok. Mescide girerken, ama sadece mescide girerken, eve girerken demiyor bak, mescide girerken. Herkes mescide günde giriyor. Namaza gireceksin, cemaate gideceksin. Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytânirracîm. Üzerindeki şeytanlar, etrafındaki cinler, hepsi ne diyor? Hufuza minni sâira zâlikel yevm. Bugünden bizim bundan nasibimiz kalmadı, bizden korundu, boşuna bununla uğraşmayalım, bugünün koruması garantilendi diyor. Hiçbiri bir şey yapamıyor. Yani bu hadis-i şeriflerle, sahih hadis-i şeriflerle amel etseydik, bu kadar zarar, sıkıntı, musibet, sihir, cin, musallat, bunlarla bu millet uğraşır mıydı? Ama bu kadar koruma vasıtalarını yazıyoruz, 500 sayfa kitap yazdık. Sırf korunma, kurtulma değil. Kurtulma ayrı, kurtulma yazıyorduk, hazırladık onu da. Kurtulma ayrı. Niye düştün o belaya da kurtulmaya uğraşıyorsun? Düşmemenin yolu var mıydı? Vardı. Çaresi var mıydı? Vardı. Mescide girerken sağ ayağından adımını atarken Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânil kadîm mineşşeytânirracîm. Bak ben ezbere biliyorum ama girerken beni konuşturuyorlar. 40 kişi başımı sarıyor. Ondan sonra şeytanlar üstüme saldırıyor. Yani bu millete hakkımı helal etmeyeceğim diyemiyorum yani. Ya mübarek adam, bir bırakın da camiye girerken bir dua okuyayım ya. Allah Allah, meşgul etmeyin insanları mübarek adam. Herkes bir şey, herkes bir şey. Hoş geldin, beş gittin, nasılsın, iyi misin? Ya duayı unuttuk kardeşim camiye girerken. Ne olacak şimdi? Onun için birbirimizi boş laflarla meşgul ederek zikirden gafil etmeyelim. Dualarımızı ihmal etmeyelim. Korunma ayetlerini, dualarını, zikirlerini 500 sayfa yazdım. O sadece sihir değil. O seni sihirden koruyan, cinin başka işlerinden de koruyor. Kanser hastalıkları ekseri, Efendi Hazretleri buyururdu, kanser kan hastalığıdır. Bu kan hücrelerini ve kanın, özellikle kan kanseri. Özellikle kan kanseri işte. Ne diyorlar ona? Lösemi mi diyorlar, bir şeyler diyorlar. İşte bunların hepsinde cinlerin, şeytanların parmağı var derdi Efendi Hazretleri. Dolayısıyla sen burada sadece sihirden, büyüden korunmuyorsun. Cin ve şeytanların başka ne kadar çarpmaları, musallatlıkları, fiziki bedenine vuran hastalıkları var. Onlardan da kurtulmuş oluyorsun. Yani bütün felahlar, necatlar, kurtuluşlar, sünnet-i seniyeye ittiba, mescide girerken ne okunacak, çıkarken ne okunacak, abdeste başlarken ne okunacak, arasında ne okunacak, biterken ne okunacak, yatmadan ne okunacak, kalktın ne okunacak, uyku arası ne okunacak, bunların hepsini ezkarda iki cilt kitap, belki 1000 sayfa yazdım iki ciltte. Bunların hepsini yazdım. Orada ne korunma yolları, yöntemi. En sonda sihirden korunma mesele kitabı çok azim, büyük faydeler ihtiva etmekte. Dergide zaten dünya kadar. Burada özellikle bir de Allahümme salli ala Ali Enfa. Bir Ebi Enfa da ben bulmuşum bunu, ama bu sayfada da geçiyor hocam. Allah Allah. Sıracül Müzir Hatip Beşirbi'nde de varsa, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeye salavat okurdu. Biz de
o sahabe gibi salavat okumasını üzerimize istiyorsak en az 100 kere bu gece yarınki gün salavat-ı şerife okuyacağız. İnşallah biz de salavat şerifeye efendim Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem mazhar kılınacağız. Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesi iptali için Haydar Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül cumartesi Bakara Sûre-i Celle. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celle başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler. Soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşallahurrahman. Şimdi burada yine sihir kitabında 364. Burada size uzun anlatmayacağım. Ama 364, 65, 66, 67 gidiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet var. Bu 5 tane ayet-i kerimenin her birinde 10 tane kaf var. Kaf harfi, kaf. 10 tane kaf harfi. Bunun bir tane altıncısı var ama Müzzemmil suresinin sonunda onu buraya dahil etmemişler. 10 tane kaf bulunan Esma-i Hüsna'dan da kafla başlayanlarla zikir yapılıyor. Bu harfleri Evliyaullah, Ahmed-i Buni Hazretleri, İbn-i Uceyl Hazretleri, efendim Şeyh Mahmud-u Gazi Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Şeyh Necmüddin-i Kübra Hazretleri, Maruf-u Kerim Hazretleri, Şeyh Nizamüddin Evliya, Feridüddin Genci Şeker Nakşibendi, Şeyh Hamidüddin Nakuri vesaire vesaire. Ahmed-i Rifai Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Gavsül Evliya Kutbul Ektab, Abdülkadir-i Ceylani, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri, Ali İbni Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Bu altı, bu beş ayet-i kerime okunuyor. Düşmanlarına karşı yardımda bundan daha kuvvetli bir şey görmedim. Diyor ki şerlerden, hilelerden, silahlardan hiçbir şey ona zarar veremez. Kim onunla mücadeleye kalksa mutlaka Allah hasmını kahreder. Yani yenik duruma düşürür. İnsanların kalplerinde heybeti itibarı ziyade olur. Sultanın, yöneticilerin, naiplerin, vekillerin yanına girse şerlerinden, tuzaklarından emin olur. İnsü cinnin şerlerinden, şeytanların, inatçı yakınların zararlarından koruyacak bir hicab ve perde olur. Ondan sonra efendim ordular bunu okusa, eskiden Osmanlı zamanında harpte bu ayetler okunuyordu. Bütün ev ulema, evliya, o harplere katılan evliyaullah bunu okutturuyordu. Ve harpler böyle bu ayet kelimeler hürmetine kazanılıyordu. Bir şeye yazılıp mızrağa takılsa, efendim harpte ondan sonra düşmana karşı tutulsa, düşmanlar bozguna uğrar, mağlup olurlar buyuruluyor. Şimdi bu ayet kelimeleri, 5 ayet kelime, her ayette 10 kaf var. Kim bunları okursa veya yazarsa, başında taşırsa, sarığın içinde veya kadın başörtüsünün içinde taşırsa, yani çarşafın üst kısmında, Allah Teala ona 12 bin melek gönderiyor. Ellerinde nurdan mızraklar var. Onu bütün afetlerden, belalardan koruyorlar. Allah Teala Firdevs cennetinde ona 600 kasır kırmızı yakuttan bina ediyor. Eğer devlet reisi bunları okumaya devam ederse Allah saltanatını sabit kılar. Nusretini, yardımını, zaferini ona ihsan eder. Allah Teala bunu okuyan veya yazan, taşıyana bütün emirleri, vezirleri musahhar kılar ve onu cümle düşmanlarına galip kılar. Haşerat, müziyat, eziyet veren hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Kim bu ayet-i kerimeleri yazarsa, cuma gününde yazarsa, işte bunu Ubeyli Hoca yap bana inşallah dediğim sana buydu. Cuma gününde bu ayetleri yazarsa,
Bunlarda 50 kaf var. Her ayette 10 kaftan 50 kaf var. Onu içerse içine 1000 tane şifa giriyor, 1000 tane deva giriyor, 1000 tane sıhhat giriyor, 1000 tane rahmet giriyor, 1000 tane rafet giriyor, 1000 tane yakın kuvvetli iman, 1000 tane kuvvet, fiziki kuvvet giriyor, 1000 tane nur giriyor. Bedenindeki bütün dertler, deva, giller, kederler, üzüntüler, hüzünler, gamlar zail oluyor. Bu 5 ayet kerime okuyan Selman-ı Faris'ten rivayet, ömrü uzun olur, günahlar mağfiret olur, ne muradı varsa ihsan olur. Daha yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Beyazıt Bestamiler, Havassul Kur'anlar, kitaplardan Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Efendi Babamızın, ondan sonra yazdım, yazdım, yazdım, okuyun. Nereden başladı? Güzel bulunan amel edin. Böyle bir hazine bulunmaz. 364'ten başladı. Ayetlerin okumasına geldim. O arada ilimlerin hepsini okuyamadım. Onlardan istifade edin. Kadın erkek 372'den Eûzü Besmele ile başlıyor. Ondan sonra yalnız orada bazı şartlar var. Her birinin başında herhalde o şartları okuyun yani. Her birinin başında eûzü çekiliyor. Yani bir eûzü normalde yeter ama bunda her birinin başında başlarken eûzü çekiliyor. Hele ki mümkünse 10 kere okunursa olmadı. Bir kere okunması da kafi görüyor. Peşinden 10 esma var. Onların hepsi de kaf ile başlıyor. Ya kahiru, ya kadiru, ya kaviyu, ya kayyum, ya kabzu, ya kuddusu, ya kaimu, ya garibu, ya kabilettev, ya muktediru. Onda da kafla başlamıyor ama muktedirdeki kaf onun yerine geçiyor. Bütün evliyaullah bunu nakletmişler. Birçok kaynaklardan, kitaplardan dünya kadar yazdım. 372'de başlıyor. Her ayet bittiği zaman 3 kere İsmi şerifler tekrar ediliyor. Ayet bir kere okunuyor. Alimun kadirun ala ma yurid. Alimun kadirun ala ma yurid. Orada 3 kere yazmış. Ayetle isimleri birbirinden ayırdım. Öyle bir kuvvet geliyor. Öyle bir enerji geliyor. Zayıf bünyelere, işte benim çok hastalıklarım acayip. Ondan sonra 372'de başlıyor. 374'te bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerime. Ayrıca tabi sihirlerden korunmak için, üste taşınmak için her biri 10 kaf harfli müstemil 5 ayet-i kerimenin vefk-ı şerifi var. Bu vefk-ı şerifi de 375'te sayfada bu şekilde alimlerin usulü üzere beyan ettim. Burada Arapça rakamlar yazılıyor. Ayet-i kerimelerin efcat hesaplarından, onların kaç kere, binlerce kere tekrarından çıkıyor bu. Bu vefk-ı şerifte efendim toplam cümmel hesabı efcete göre 56.595 olup aşağıda üzerinizde taşımanız için hazırlanan vefk-ı şerif tarh ve kesir, yani işte küsuratları yazma yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmış, abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir. Onun için vefk-ı şerif şu şekildedir diye 375'te de beyan ettim. Bu sihir kitabında neler var, daha neler var, daha neler var. Ama ben vakit bulup size anlatamıyorum. Ama siz de okumanız kıt okumuyorsunuz. Hep benden bekliyorsunuz. Onun için teşvik ediyorum. Yazmak da yetmiyor. Ayrıca teşvik ediyorum. Okuyun, amel edin, iki cihan saadetine nail olasınız, dünya ahiret muratlarınıza nail olasınız, cümle korktuklarınızdan emin olasınız, evlerinizde, ocaklarınızda nurla yaşayasanız, huzurla yaşayasınız, çoluk çocuğunuzun salahını göresiniz, mürüvvetini göresiniz, göz aydınlığını göresiniz, amin, amin, amin, cennetini, cemalini göresiniz, rızasına eresiniz, Resul-i Zişan'ın şefaatine erişesiniz, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı mülatlarımızın usulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şad olması için, bizden razı olması için, Ravza-i Fakih Tırnak'ında mübarek sem'i şerifleriyle bizlerin salavatlarını dinleyip bize salavat-ı şerife okuması için. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, Gazze'nin kurtuluşu için, Yahudi'nin kahri için,
Netanyahu'nun devrilmesi için, bir an önce Müslümanların izzet bulması için, Myanmar, Doğu Türkistan'da bütün esirlerin kurtulup aileleriyle buluşması için, cümle belaların refi için, cümle hayırlı muratların husulü için, Fatiha-i Şerife'nin niyetle okuruz onun için El-Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
9: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
10: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
15: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
16: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
17: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
21: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
22: Ecir
21: sunar.
22: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri. 37. bölüm başlıyor.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselam. Alâ seyyidil murselîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi İmam Gazali Hazretleri Eyyüvel Veled'deki dersimizi işte bir an evvel bitirelim de dua buyurun. Allah vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Amin. Şimdi İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki dört tane haslet vaaz eden hoca efendiler iyiliği emreden, kötülükten ne eden. Bu zamanda çok vaaz edecek adam da kalmadı. Onun için yani insanlara ayet hadis okuyanlara da hoca diyorlar. Veyahut da sakallı gördüğüne bile hoca diyorlar bu zamanda. Onun için yani tabii ki cahilce konuşmak olmaz. Bir şeyler ilim tahsil etmek lazım ama ben güzel okuyayım, çok hoca olayım da öyle vaaz ederim de dersen efendim ölüm ansızın gelir. Bir kişiye de faydan olmaz. Bir kişinin de hidayetine vesile olamazsın. Onun için doğru bildiklerinden, duyduklarından Efendimiz öyle buyurdu. Ama düzgün anlayın, iyi anlayın derdi ama bunu benim anlattıklarımı anlatın derdi yani. Size hoca diyeceklerse desinler yani. Çünkü neden? Bildiğinin alimisin. Bilmediğinin talibisin. Burada vaaz, tabii o zamanlar herkes hoca, herkes alim, herkes müftü, İmam Gazali dönemi yani. Onun için tabii özel vaaz etmek isteyenlere de, kendisine bu usta soru soranlara da bazı bilgiler öğretiyor, nasihatler yapıyordu. İki hasletten sakın buyurdu. Vaaz işini seçme ama mecbur olursan ortada vaaz eden kalmazsa mecbur farz-ı kifaye, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek hepimizin görev. İki hasletten sakın. Birincisi çok edebiyatlı konuşmak, böyle cümleler kurup lafları uzatıp da yani milleti yormak uygun olmaz. Bir de tesir bozulur, fayda azalır, ihlas kaçar. Yani edebiyata arifse yok cümlelerimin sonu denk gelsin, yok kelimelerim düzgün olsun falan. Böyle zor ve edebi cümlelerle tekellüf yaparak yapmacık konuşmalardan işte efendim ağzını şişirterek bilmem tutaklarını bir şey yaparak böyle değişik değişik millet konuşma dersi bile alıyorlar yani ha. Ne derse olacak. Allah ne verdiyse bildiğinden konuşacaksın. Onu nehyetmiş idi. Şimdi ikinci nehyettiğine kalmıştık. Vel haslatü zâniyetü. İkinci haslet yani sakınman gereken sohbet yapan, konuşma yapanlar. Siz de çevrelerinize sohbet yaptığınızı ben biliyorum yani. Bizi dinleyenler çevrelerine bayağı bir şey anlatacak seviyeye geliyorlar. Çünkü bir yerde bir şey anlatan yok yani. Anlatanlar da kıssadan ise bir Ramazan'da 5 kere Hazreti Ali'nin şehadeti, 3 kere Hazreti Hüseyin'in şehadeti. Yani böyle olmaz ki adam itikadını bilmiyor, ehl-i sünnet imanını bilmiyor. Bozuk hocalar çıkmış ehl-i sünnet dışı kaderi inkar ettiriyorlar. Onlara bir cevap vermiyor. Ahiret var, cennet var, cehennem var işte. Namaz kılalım, içki içmeyelim, kumar oynamayalım. Yani bu konulara girilmiyor. Şimdi insanlar Hazreti Ali Efendimiz şehit oldu. Tamam başımızın tacı, gönlümüzün ilacı. Ama şimdi bir Ramazan'da 5 kere de aynı kıssadan hisseyi yani Kerbela hadisesini 50 kere bunları anlatmakla bir yere varamayız ki. Bize kabirde bunlar sormayacaklar. Onlar bizim büyüklerimiz, Ehl-i Beytimizin imamları, başımızın tacı. Ama bize namaz, abdest soracak, itikat soracak, Ehl-i Sünnet soracak. Vaktimiz az, insanların ömrü kısa. Belki adam bir kere denk geliyor seni dinleme. Belki yarın ölecek, belki bu gece ölecek. Yani çünkü bu televizyonlarda bizi kaç kişinin ne kadar izlediğini bilemiyoruz ki. Camide olsa 3-5-100 kişi, 1000 kişi biliyoruz. Ama yani onun için fırsat çok ganimet, çok önemli şeyler konuşmak lazım. Hani adamın imanını kurtarmak lazım. Yani bu gece ölse sabahına bir cevap verecek bir şeyler öğretmek lazım. Onun için ben de biraz dersi o bakımdan hocalara, talebelere, vaizlere yönelik değil de biraz perşembe derslerini daha yani itikadi konulara, iman esaslarıyla ilgili konulardan bir ders başlamak istiyorum. Sonra da kebair, büyük günahlara gireceğim de. Ama şimdi itikat üzerine bir ders de yapmadık yani. Şimdi bu ders çok önemli. Millet efendim etkilenir, etkilenmez veya beğenir, beğenmez. Yok bunda gülme yok, yok bunda ağlama yok. Ya kardeşim biz milleti güldürmek için, ağlatmak için uğraşmayalım. Bak ne buyurdu İmam-ı Gazali Hazretleri? İki kasletten sakın. Birincisi tekellüf, zoraki, yapmacık şeylerle efendim milleti etkilemeye çalışmak suretiyle ihlası bozma. Birinci bununla sakın diyor. Şimdi ikinci hasleti söylüyor. Vel haslatü sani, ikinci hasletten sakınacağın en la teküne olmasın himmetüke, senin azmin yani gayen fi vazike, yaptığın nasihatlerinde en yenfurel halku, halkın toplanması yani nefera çıktı demek, gitti demek. Halk toplansın diye senin bir gayen ve azmin, niyetin insanlar kalabalık toplansın. Tabii burada yen ara da var. En yen'aral halku, halkın bağırıp çağırması diye de var. Yani çok etkilensinler de feryat etsinler, hani şey yaparlar ya, Allah falan bağırırlar falan. Yen'ara olursa mana sayha nara atmaları, galeyana getirip cezbeye getireyim adamları falan. Bu olmamalı. Bir de yen fura var. Tabi yen fura felevlâne fera min külli firkatinde, ne anlaşılıyor? Yani insanların gelip toplanması olmasın. Nerede? Fî meclisike. Senin sohbet meclisine insanlar kalabalık gelsin. 3000 kişi geldi, 5000 kişi geldi, 10.000 kişi geldi falan. Yani fazla insan gelmesi senin çok düzgün adam olduğuna delalet etmiyor. Senin konuştukların senin içindeki itikadını dışa vuruyor. Sen doğru adam ol, doğru konuş, insanlara faydalı ol. Velev ki 2 kişi gelmesin. Çünkü sen de kurtarırsın, onlar da kurtarır. Ama bir türlü kimse kurtaramaz yani. Mesele ihlastır, samimiyettir. Bir de düzgün konuşmak, doğruyu anlatmaktır yani. Yanlışa yönlendirdikten sonra kalabalık olsan ne olur? Allah'ın hikmeti de insanlar da eli bidatında cemaatlerine çok gitmiyor. Mevla da bir bereketlerini almış yani. Bakıyorsun en ağababaları bilmem ne 50 kişi 100 kişi sandalyelerde bir şey var. Yani bu da büyük bir nimet tabii. Allah Teala kalplere ilham ediyor. Türkiye halkı Müslümanları da kıymetli insanlar, ihlaslı insanlar yani hakikaten. Ehl-i Sünnet'e bağlı, Osmanlı ecdadımızın akidesine bağlı, sahabenin akidesine bağlı oldukları için böyle bir bidat ehli çıkıp bir şeyler söylediği zaman yok alın yazısı yok dese, kader yok dese millet itibar etmiyor yani. Yine benim gibi diplomasız, toplamasız adama gelen çok oluyor yani onlara göre yani. Çünkü Allah kalplerine insanların ilham ediyor. Bu doğru konuşuyor, bu düzgün konuşuyor, bu hakkı söylüyor diye. İnsanlar ondan elhamdülillah insanlarımız daha bozulmuş değil yani. İnsanların genel manada cumhur bozulmuş değil. Ya, amel bakımından herkesimizin günahı olabilir ama itikadi yönden genel manada bir bozukluk yok. Ehl-i Sünnet'e bağlıyız elhamdülillah. Onun için ama derdimiz ne olmamalı? Derdimiz insanlar toplansın cemaata çok gelsin olmamalı. Evyahut da yuzhiru açıklasınlar el vecde. Vecde hali açıklasınlar. İşte vecd yani esasen iç buluşu derdi efendileri. Kalbe hal, manevi haller geliyor. Efendim manevi sırlar ve tecelliler oluyor. Onların nuru kalbe vurunca uzuvlara taşıyor. Ondan sonra adam işte başını sallıyor. Böyle yapıyor veyahut da böyle yan yana kafa, yana bele sallanıyor. Veyahut da efendim Allah bir şeyler yapıyor falan. Bu tabii kalbe gelen tecellinin tesirinin dışa etkisi. Eğer hakiki ise yani kendinden geçmişte Allah'tan gelen bir nur sebebiyle gayri ihtiyarı yapıyorsa mazurdu, biz ona gösteriş yapıyor bilmem ne diye insanları da tam kalamayalım yani şimdi. O ayrı bir şey. Ama bizim derdimiz ne olmasın? Ben vaaz edeyim, şey edeyim, millet vecde gelsin, cezbeye gelsin, Allah bağıranlar, çağıranlar olsun. Bu adamı vaaz edeni helak eder diyor. Maalesef tabii. Ve şu kuğu parçalasınlar, yıpratsınlar estiyabe elbiselerini falan. Tabii bu İmam Gazali dönemi. Çünkü İmam Gazali döneminde öyle hocalar vardı ki her vaazda 3-5 cenaze çıkıyordu. Kabir, mahşer, ölüm öyle bir anlatıyordu ki. Şimdi nerede istediğin kadar edebiyat yap. Ne konuşan ağlayabiliyor, ne dinleyen ağlayabiliyor. Bazı çok etkilenip gözüne bir damla yaş falan getirecek. Oraya elbisesini yıpratacak falan. Hele bayılacak. Nerede bayılacak? Hele ölecek. Nerede? Tabii bunlar hep tesirin azalmasının eserleridir. O da ayrı bir dava. Ölen de hoş. Gösteriş için ölmüyor yani. Adam hakikaten ölüyor yani. Şimdi adam hakikaten öldükten sonra bu da riya yapıyor mu diyeceğiz yani. Nasıl ölüyor bu adam? Ama hocanın vaazının etkisi tamam da işte şimdi ne öyle hoca kalmış demek ne de öyle cemaat kalmış demek yani. Çünkü Ruhul Beyan tefsirinde diyor ya kadının biri o zaman bir alim varmış. Bir sohbette 3 cenaze 5 cenaze ya. Artık ne yazıyor? Cenaze işleri kapıda bekleyecek yani. Mutlaka cenaze çıkıyor. Adam nasıl ahireti anlatıyorsa Allah. O kadın da çocuğu da çok etkilenen bir çocukmuş mübarek. Durup dururken zaten vecde geliyormuş, cezbeye geliyormuş. Evladım diyormuş anası, bak hakkımı helal etmem, sakın şu hocanın vaazına gitme. Çünkü zaten normal adamlar ölüyor. Bu çocuk zaten ilk kelimede ölür. Kadıncağız böyle nasihat ediyormuş. Ondan sonra çocuk da anasına habersiz, izinsiz öyle çok heves etmiş vaaz dinleyeyim diye gitmiş. Efendim, hoca efendi vaaza bir başlamış, bir tesir, bir etki. Çocuk vefat etmiş.
4: Ondan sonra annesine haber ver. Eyvah! Ben bu oğlana dedim, bunun öleceğini biliyordum. Ya bunlar tefsirde yazıyor Ulu Beyan'da ya. Ondan sonra tabii kadıncağız çok ah etmiş varmış ama ne yapsın? Allah yolunda vaazda öldü. Elbiselerini parçalamaktan bahsediyor. Adam canını veriyordu ya. Ya o dönem öyleydi, onun için anlatıyor. Şimdi sen de diyorsun İmam-ı Gazali'de ne demek istiyor ya? Kim elbisesini parçalayacak falan? Kim elbisesini parçalar? Adamın arabası çalınsa elbisesini parçalar. Sevdiğine bir şey olsa elbisesini parçalar. Şimdi ahiret var, cennet, cehennem var, vaaz var. Kim elbisesini parçalayacak adam ya? Adam çay içerken, hatta sigara içerken ne diyor bu diyor ya. Öyle dinliyor yani programları. Etkilenmediği bir şey yok. Kadıncağız da bir gün pazarda bakmış ki o hocayı yakalamış. Zaten içinde de şey var ya ona karşı. Hemen gelmiş hoca efendinin yanına şiir okumuş. O zamanın kadınları da şimdiki müftülerden alim yani. Kadın, etehdin nase ve la tehtedi. Elâ inne zâlike lâ enfe'u. فَيَا حَجَرَ الشَّحْدِ حَتَّى مَتَى تُسِنُّ الْحَد۪يدَ وَلَا تَقْطَعُ demiş. Ne demiş hocaya? Hoca anlamış. Ya sen ne zamana kadar insanlara hidayet edeceksin de kendini hidayet bulmayacaksın hoca efendi demiş. Agah ol, kafanı çalıştırır. Senin bu vaazların sana fayda vermiyor. Herkese fayda veriyor mu? Sana fayda vermiyor. Ey bilevi taşı diyor. Bıçakları bilevleyen taş var ya. Döner böyle onu bıçağa sürerler. Ey bilevi taşı, ne zamana kadar demirleri keskinleştireceksin, bıçakları bileceksin de kendin kesmeyeceksin. Bıçağı ona sür diyorsun, bıçak jilet gibi kesiyor. Ondan sonra taşı sürüyorsun ekmeği falan kesmiyor. Ama her şeyi kestiriyor, kendi kesmiyor. Yani bu kadar millet, ne demek istedi o hanım? Demek istedi ki senin madem bu kadar anlattıkların etkileyici bir şeyler, bu kadar her gün cenaze çıkıyor, sen niye ölmüyorsun bir kere? Zaten bir kere ölünür yani, ayrı dava. Vaazlar da biter ama sen niye ölmüyorsun ya? Sen niye ağlamıyorsun? Dedi. Ama işte o zaman hocaları da öyle hocaydı. Hoca da düştü, binara attı, bayıldı, vefat etti. Şimdi ne olsa kadının biri gelse bana bilmem ne, senin vaazında benim çocuğum işte çok etkilendi, ağladı, sızladı, morali bozuldu, bilmem ne dese ben de giderim derim. Hadi git işine ya, bana ne, çocuğunu göndermeseydin, dinlemeseydi, dinlediyse de etkilenmişse maşallah derim, konuyu kapatırım. Ben de ağlamaya başlamam yani. Çünkü o zamanın hocaları da öyleydi. Şimdi İmam-ı Gazali bazı hocaları beğenmiyor ama İmam-ı Gazali'nin beğenmediği hocalardan ah şimdi bulsak bir tane yani. O tabii tasavvufa, tarikata çok zühde rağbet etmeyen zahiri alimlere tabii şey yapıyorlar, meşayih çatıyor biraz. Ama o meşayihin çattığı adamlar da şeriat alimleri yani. Şimdi şeriat alimi de kalmadı ya. Şeriat alimi de kalmadı. İki reyting için, iki bilmem kuruş maaş fazla için program başına bilmem ne. İstediğin tavizi alırsın ya. İstediğin konuları konuşturursun. Doğruları söylemez. Durun vakit. Nerede hoca kaldı? Zaten bir dahaki haslette dersimizin devamında haftaya Perşembe inşallah. Orada işte yöneticilerle, bürokrasiyle bilmem ne çok ilişkin olmasın diye şimdi o nasihatlara da girecek. O nasihatlara da girecek. Çünkü bürokrasiyle şundan bundan şey olsan o diyecek ki bunu konuşma, o diyecek bunu söyleme, o diyecek şuna dikkat et, buna dikkat et falan. Bu sefer haktan uzaklaşırsın yani. Bu da çok önemli. Hadis-i şerifler var bu hususta. Onlar da beyan edecek. En son sonra. Liyukale denilsin için ni'mel meclisi hâdâ. Bu ne güzel sohbet meclisi. Bu ne biçim hoca ya? Ne konuştu? Ne edebiyat bilmem ne? Yanımdaki adam galeyana geldi. Öbürü elbisesini yırttı ya falan falan. Ne kadar meşhur olur öyle bir hoca olsa, millet akın akın giderler. Ama gaye o mudur yani? Gaye amel etmek, ihlas. Onun için sakın sakın diyor böyle şeyler. Yani gayri ihtiyari, sen Allah için düzgün konuşurken adam cezbeye geldiği bazen oluyor. Bizim sohbette de bir Allah bağıran olur, bir şey oluyor. Ha, ama ben onu bağırttırmak için özel bir gayret sarf etmiyorum yani. Ama bir insana bir feyiz gelebilir yani. Ona da gösteriş yapıyorsun denmemesi lazım. Numara yapıyorsun denmemesi lazım. Bu ne güzel meclis. Densin için yapılmaması mühim olan. Yennekullahu, çünkü bütün bunlar meylün lid dünya, dünyaya meyletmektir. Yani çünkü neden dünyaya meyletmektir? Desinler, beğensinler, methetsinler, övsünler, sevsinler. Ondan sonra ne olacak? Hoca efendi bir yemek gelmişsin, meşhur olursun. Meşhur olunca da herkes davete çağırır, yemeğe çağırır, hediye getirir falan. Yani illa bu işlerin sonu dünyalığa döner diyor. Dünyalığa meyle döner diyor yani. Sen Allah için bile yapsan ya, hareketlerine dikkat edeceksin. Sonra cemaati de bozan. Şimdi ben mesela Hacı Bozan diye
0: şey var değil mi? Börekçi miydi neydi he? Şimdi mesela ben bazı İsmaila'da bizim bazı hacı abilere hoca bozan diye bir lakap takmıştım bir zaman. Onlar bilmiyorum patenti de onlar. Yani ben patentini almadım. İstersen marka olarak da tescil etsinler. Hoca bozan yani. Yani şimdi adamı ikide bir davet edecek, ikide bir yemeğe çalışıyordu. Tamam o hoca efendi, ben iyi geçeyim. Şey. Tamam da yani hoca, ümmetin hocası olması lazım. Herkese eşit mesafede olması lazım. İnsanlara doğruyu konuşması lazım. Ondan sonra yani hocanın da bu kadar vakti de olmaması lazım her dakika her davete giderekten. Yani sırf yemek için, şu için, bu için bunlardan miyim de. Ümmetin hizmetini, umumun hizmetini, özelin hizmetine tercih etmesi lazım yani. Oho! Beni şimdi çağıranlara baksam bir dakika evde duramam. Bir dakika ha. Ölene kadar bir dakika duramam. Oradan oradan o kadar sevenim vardır. Çağıranım var ama baş edemem ki kardeşim. Bir de benim ilmim var, dersim var. Ben sabahlara kadar kitap çalışıyorum. Yani sen şimdi sana özelde nasılsın, iyi misin, yapayım derken ben şimdi ümmetin hizmetini bırakamam ya. Hocalar biraz genele açılmaları lazım. Ve vetevelledü. Bu işler doğar binel gaflet. Gafletten doğuyor yani. Çünkü insan Allah'ını bilse, ahiretini bilse, ölüm var, kabir var. Bana hoca hacı demeyecekler. Ahirette bana hesap soracaklar. Hocanın bilenin hesabı daha zor olur. Bunları düşünen bir insan da ne yapmaz? Yapmacık hareketlere girmez. Özel konuşmalar seçmez. Yok efendim ben milleti nasıl etkilerim hesabı yapmaz yani. Ama gaflet ederse yok diksiyon dersi, yok bilmem dersi, şuram şöyle olsun, buram böyle dursun, şunu takayım, bugün bu rengi giyeyim. Bunlar yapmacık şeyler. Ya ben doğal olarak bir şey veriyorlar, giyiyorum. Ben bir şey demiyorum ama ben bir kere gidip şunu alayım, şunu yapayım, şunu konuşayım, şu kelimeleri özenleyeceğim, şu şiiri güzel okuyayım, ezberleyeyim ben böyle. Bunlar da gafletten doğar diyor. Zaten de etkili olmuyor. Kabak gibi sırıtıyor. Ve bakıyorsun cemaata bir tesir de görünmüyor bazı kimselerin konuşma şekilleri öyle de olmuyor. Bel yenbeği aslında gereken nedir? En yekûne olmalı azmüke senin azmin ve himmetüke gayretin bütün isteğin en ted'ü'en nâs insanları çağıracaksın. Efendim davet edeceksin. Nereden minnet dünya dünyadan alacaksın. El ahirete ahirete döndüreceksin. Diyeceksin ki bu dünya fanidir. Boştur. Görmüyor musunuz? Bizden gençleri öldü. Bizden zenginleri öldü. Bize mi kalacak? Ya seni bu sabah okudum yine. Üveysel Karani Hazretleri Herem İbni Hayyan radıyallahu anh'a nasihat et bana dedi. Bir kere görüşler. Ya bana müsaade et de yanında geleyim ben de sen Üveysel Karani'sin. Çok büyük evliya Resulullah seni methetti. Hazreti Ömer bile seni aradı. Yani bana müsaade et. Yok dedi benim. Meşguliyetlerim var. Kimse yanımda arkadaş olup da dedi. Uğraşamam dedi. Ben ibadette meşgul oluyorum falan filan. Ve daha görüşemeyiz dedi. Hadi Allah'a emanet edin. Ama biraz vaaz etti onu. İşaret ettim kitaba da. Ya sen o vaazları bir yapmak lazım ya. Nuh Nebiyullah 950 sene. Peygamberlik yaptı. 1250 sene yaşadı. Nuh Nebiyullah öldü. Baban Adem öldü. Annen Havva öldü. Sevgilin Resulullah öldü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes vefat etti. Dünya bitti. Dünya fani. Ahirete gidiyoruz. Nasıl anlatıyor Veysel Karanazı? Herem İbni Hayyan da tabiinden 8 kişi de zühd ve takva zirve yapmıştır. Zühd tabiinde 8 kişiye de toplanmıştır. Onların biri de Herem İbni Hayyan'dır radıyallahu teala. Ama ona bile nasıl Veysel Karani vaaz ediyor? Çünkü vaazın esası ne olması lazım? Dünyadan soğutmak olması lazım. Ey cülesi aynâ hayr ya Resulallah sordular. Hangi meclis arkadaşlarımız daha hayırlıdır? Kimlerle oturalım kalkalım? Kimlerle sohbet arkadaşlık yapalım? Kimin vaazını, nasihatını dinleyelim ya Resulallah dediler. Rabıta kitabımda var kaynakları da. Ne buyurdu? Men zekkerakum billahi ru'yetu ve zâde fî ilmikum mantıku. Kimi görünce Allah'ı hatırlıyorsanız, ahireti hatırlıyorsanız, kimin konuşmasında ilminiz artıyorsa, kimin

ibadetlerin, vakitlerin hasret ve nedametlere, ne kadar büyük pişmanlıklara sebep olacağını anlatacaksın. Bizim sohbetlerde bu konular geçer arada. Hani kısaca söyleyeyim İmam Rabbani'nin bir mektubundan ezbere bildiğim yani katarıyla. Yani ne buyuruyor Kaddesallahu aleyhi ve sellem? Ez-zeman leyse zemanel gafleti. Ondan sonra bu zaman gafletle yaşamak zamanı değil. Bel zaman amel. Amel zamanı, ibadet zamanı. İnnel istirahate leyse vaktel istirahati. El vaktu leyse vaktel istirahati. Bel vaktu dinlenme zamanında değiliz. İnnel istirahate leyse semeratul amel emamena. Dünyada amel edeceğiz. Onun semeresi, neticesi ahirette istirahat edeceğiz. Ama o ahiret önümüzdedir. Hemen gelecek. Bir anda insan ölecek. Ondan sonra fuzul işlerle meşgul olmak. Vel istirahatü vaktel amel tazî'un lizzirâati ve men'u lâni semerât. Mektubattan bir şeyler söyleyeyim sana. Dünyadan uzaklaştırmak için. Yani insan ekeceği vakitte istirahat edeyim derse hasat zamanı ne biçer? Herkes mahsul alır, bir senelik geçimini kazanır, fındığını, çayını. O ne olur? Ancak pişmanlık biçer. Sonra gidip dilenci olur. Hadi dünyada yine dilenci olur, akrabasın biri bir şey verir, bilmem ne. Ahirette kimden dileneceksin? Onun için ekme zamanında, çalışma zamanında yatarsan aşağı, ziraatını zayi edersin, ürününü, meyveni engellersin. Kendi elinle engellersin. Ayağına değil, kafana sıkarsın yani. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin diyor. Bir dakikanızı bile boşa harcamayın diyor. Ömür sermayeniz, vaktiniz her dakika kılıç gibi kesiliyor. Kılıç kesmesinden hızlı kesiyor ya tık tık tıkları saatlerin. Bazı bu konular içermeli. Dünyadan uzaklaştırmalı, ahiretin faydaları. Ahirete teşvik, ebedi hayat, diz boyu nimet, sonsuz cennet, Mevla'nın cemalini görmek, rızasına ermek, sevdiklerine ihtima etmek, buluşmak, hastalık yok, ölmek yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, üzülmek yok, yaşlanmak yok, çirkinleşmek yok, üzücü söz duymak yok ya. Boş kelam yok ya. Tamamı, uyku bile yok. Fuzuli zevkine mani olmasın diye. Cennetin tamamı zevk ya kardeşim. İki günlük rubbe şehveti saatin evrezet hazenen tabiyle. Bir yılbaşı kutlayacağım, yok bir Noel kutlayacağım diye, bir dansöz seyredeceğim diye. Beş paralık şehvet için, iki kuruşluk lezzet için. Yok zina yapacaksın. Yani zina nedir? Yapıyorsun. Doruk noktası bir dakika bile tutmuyor yani. Zirveye geldiği, zevkin zirveye geldiği ki yarım dakika, yarım saniye, bir saniye, iki saniye, yarım dakika tutmayan bir zevk için 70 bin sene yan. Bilmem kafir öl, cehennemden çıkma. Veya Müslüman da ölsen bin sene azap çek. Ne gereği var? Sıratta tevkif ye. Cehennem aşağıda gürlüyor, çengeller aşağı asılıyor. Bir dakika o paniğe, heyecana dayanamazsın dünyada olsa ya. Onun için vaazın konusu ne olmalı? Evet, minel masiyeti, insanları masiyetten çevirmek, ile taat, ibadetlere çevireceksin. İçkini anlatacaksın, kumarın bozukluğunu anlatacaksın, zinanın beterliğini anlatacaksın, gayya kuyusunu anlatacaksın. Bütün cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatlerin toplandığı en dibe fesevvel kavne gayya. Meryem suresinde namazı zayi edenler, kılsa bile, vaktini kaçırsa, kazaya bırakanlar bile gayya çukurunu boylayacak diyor ya. Cehennem oradan sığınıyor. Cehennemin diğer bölgeleri gayyadan sığınıyor Allah'a ya. Oraya atacağım diyor namazını zayi eden. Kılıp da tadil erkansız kılan. Bir tadil erken risalesi yazdık, müstakil risale. Kim okudu da ona göre bir amel etti yani. Kılsan da kurtaramazsın tadil erkansız. Çünkü namaz kılmadılar demiyor, zayi ettiler diyor. Eza'u salate ve tebe'u şehevat diyor. Canların isteklerine uydular, namazlarını zayi ettiler. Fesevfel kavne gayya. Gay kuyusunu boylayacaklar. Bunları anlatacaksın yani. Namazsızlığın içerileri. Olsa yelka efe'ama. Furkan suresinin ayetinde adam öldürenler, zina yapanlar efem kuyusuna kavuşacaklar diyor. Yuzaif lehul azabu yevmel kıyamet. Kıyamet günü kat kat azapları katlanacak. Bunları okuyacaksın bile değil. Bu ayetleri bilen adam gidip de IŞİD'e katılır mı? PKK'ya katılır mı? Gidip milleti öldürür mü? Bomba patlatır mı? Canlı bomba olur mu? Yani ebedi ahireti gidiyorum. Yani millete ilim vermiyorlar ki. Nasihat etmiyorlar ki. Milletin çoluğu çocuğu. Onun için bu millet ancak vaazla, nasihatla yola gelir. Bu millet ancak ayet hadisle yola gelir. İmam Gazali Hazretleri'nin buyurduğu şekilde üslub üzere sohbetlerle bu millet etkilenir.

Bu milletin efendim mayası bundan yoğrulmuş ya. Sen buna böyle okullan, şundan, bundan, diplomayla, toplamayla, internetle, Google'lan bu milleti düzeltemezsiniz. Onun için doğruyu anlatan hocalar bulacaksın. Bu hocalara teşvik vereceksin. Teşvik derken para vereceksin demiyorum. Bu kadar kanallar var. Ben kendi kanalımda zor konuşuyorum. Allah ya'lemul müfside minel muslih. Allah kim kötü niyetle çalışıyor, kim iyi niyetle, Allah biliyor. Ben muslihim, islaha çalışıyorum. Benim sohbetlerimle binlercesi IŞİD'e gitmedi, katılmadı ya. Nice insan PKK'dan şu an nasıl sıyrıldı, kurtuldu ya. Ben Allah için itaat edeyim. Belki 10 binler, 100 binler belki itaat edebilirim. Namaza başlamıştır bu kadar 30 sene, 40 senelik sohbet sürecimde benim ya. İçkiyi bırakmıştı, kumarı bırakmıştı. Nice hanımlar, kadınlar, aileler kurtuldu. Ne dualar ettiler bana, kocamız sarhoş geliyordu ya diye. Sen sohbet ne düzeldi? Nice kızlar kapandı, babaları teşekkür ediyor, dua diyor ya. Sohbet böyle olması lazım. İnsanları masiyetlerden, günahlardan engellemek için korkutmak lazım. Korkutucu ayetleri, hadisleri okumak lazım. Bir şey uydurmak lazım değil. Ama zaten ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler beyan ediyor. Bu ayetleri, hadisleri okumadan millete oho şöyle cennetliksiniz, böyle nimetliksiniz olmaz. İlla taat, taatlere teşvik edeceksin. Ebedi azaptan kurtarmaya çalışacaksın. Hu enfusekum ve ehlikum nara. Önce kendini, sonra ailenizi ateşten koruyun. Çoluğun çocuğunu, ondan sonra konu komşunu, ondan sonra sohbet yapabiliyorsan genel halkı. Ve kudüen nâs vel hicâr. İnsanlarla, taşlarla tutuşturacağım cehennemi diyor. Kibrit taşları çok yanıyor, hiç sönmüyor. Kömür taşı, kömürün taş olduğunu düşün yani. Kibrit de o hepten çakan kibritin ucuna koyuyorlar ya. Onun taşını düşün, nasıl yakar yani. O taşlarla insanları beraber diyor. Malzeme yapacağım, çıra gibi de insanlarla tutuşturacağım diyor. Bu Kur'an ya. Aleyha melâketun gılâzun şiddet. Sert tabiatlı, şiddetli. Körüldüğünde ödün kopacak melekler var diyor. Lâsûne Allah'a me'merûm. Allah'ın emrettiğine karşı gelmezler. Atın dedi mi atarlar diyor. Ve'f'alûn mâ yu'merûn. Ne emrolunuyorsa yaparlar diyor. 70 bin kişilik bir ümmeti tek eliyle böyle cehenneme atıyor. Zebanilerden bir tanesi için söylüyor. Tek başına omzunda da ateşten dağ var. Bir de peşlerine de ateşten dağ. Uludağ kadar dağ omzunda taşıyor. Melek bunlar ya. Aleyhati saati aşar. 19 melek görevlendirdim diyor. Kafirler ne dediler o zaman? Ya dediler hepimizde bir tane pehlivan vardı. 10 meleği sen aklarsın. Geri kalan da biz aklarız. 19 melekse işimiz kolay dediler. Mâ ceallâ ashâben nâr illâ melâke. Mevla cevap verdi. 19 dedim diye dişinize gözünüze kestirdiniz herhalde. Ama ben 19 adam demedim. Güreşçi pehlivan demedim. 19 melek dedim diyor. Bir melek 7 kat yerleri yerin dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kuvvete sahiptir. Onun için 70 bin kişiyi bir kere de atıyor yani. Sen şimdi bu kadar ayetler, hadisler uydurma bir şey lüzum yok. Zaten ayetleri okudursan ama anca milleti okkala mokkala yağla yıkama. Böyle olmaz. Nasıl bir adamı günahtan alıkoyacağız o zaman? Nasıl korkutacağız? Bu millet korkmadan içkiyi bırakır mı? Ya imanı olsa da bırakmaz. Azabı duymadan, zinadan geri durur mu? Durmaz. Ve minel hırsı ile zühdi. Hırstan, tamahtan, dünya tamahkarlığından millet, bizim bütün millet için dünya yığmak. Zühde çevireceksin. Dünyaya soğuk olalım, dünyaya serin olalım. Ondan sonra Allah. Allah Teala Tevrat'ta ki vahyini İmam Sealibi zikrediyor. Allah Teala dünyaya ne vahyetti? Bu meşhurdu. Ya dünya uhdumi men kademeni ve istekdimi men kademek. Ey dünya, sana hizmet edene, edeni hizmetçi al. İşte öyle ırgat gibi çalıştırıyor. Dünyanın adamlarını görürsün. Sabahın 6'sında 7'sinde nasıl şimdi havalı şeydi, saati de geri almadılar. Herkes yollarda, köprü tıkanıyor sabahın 7'sinde. Halbuki daha güneşe 1,5 saat var. Ya? Çünkü dünya içinde herkes bir numara. Sabah namazında yol tıkanır mı? Camide bir saf cemaat olur mu? Kim geliyor? Dünya diyor, sana hizmet edeni kendine hizmetçi al, çalıştır ırgat gibi. Ama bana hizmet edene de sen hizmet et diyor. Onun için hırsa bir lüzum yok. Efendim, Mevlânim el mâlu yefnâ vel bedenu yeblâ. Tevrat'ta da ne ayetler tabii var. Mallar tükenecek, bedenler çürüyecek. Ve la'malu tuhsar ve zunub la tunsa.
Ameller yazılıyor, günahlar unutulmuyor. Hani şu malla, mülkten uğraşayım derken faiz, fuhuş, rüşvet. Ha tamam, helalından rızkını kazan, bu ibadettir. Farzları yerine getirmek şartıyla tabii. Yoksa namazı kaçır, işe git. Olmaz, farz namazda müsaade yok. Ama sen ne yapıyorsun? Dünyacılık yaparak ahiret terk edilir mi? Dünyaya biraz soğuk ol. Ondan sonra efendim, dünyacı olsan ne olur ya zaten? Allah'ın takdiri kadar, kısmeti kadar. Yazdığı kadar gelecek yani. Yazmadığı zaten olmayacak. Zühd ne demek? Allah'tan seni meşgul eden her şeyi terk etmek. İbrahim Edlem Hazretleri'ne sordular. Zühd dedi üç harftir. Z'si ziyneti, süslenmeyi. H'si hevayı, nefsin arzularını. Dalı da dünyayı terk etme. Ya. Tabii zühdün üç kısmı var. Bir adam haramlardan sakınıyorsa, elhamdülillah ben mesela büyük günah ve haramlardan sakınan bir tipteyim. Haramlardan sakınıyorsa bu zühdün ilk basamağına adımını atar ama bu avam benim gibi sıradan Müslümanların onu bile sıradan Müslümanların da çoğu da yapamıyor tabii haramlarda da sakınım. Ha ikinci zühdün mertebesi dünyadan çoğundan da sakınıp helalın da çoğundan sakınıp. Ben şimdi helaldan sakınmam kusura bakma. Ama zühdün ikinci daha üstü mertebesi helalın da fazlasından sakınıp ne yapmak? Az bir şeyle kanaat. O mertebeye daha gelemedik. Bu da ikinci mertebesi. Zühdün üçü bu havas, seçkin kulların zühdüdür. Ben nerede seçkin olacağım ki? Üçüncü mertebesi nedir? Allah-u Teala'dan gayrı her şeyi terk edip gönlünden çıkartma. Hassul havas. Seçilmişlerin seçilmişleri bu tabii. Ona zaten bilmiyorum. Ölmeden ulaşabilir miyim? Hedef olarak bile belirleyemedim daha. Ama ikinci basamak belki biraz azaltıyorum. Yemeği azalttım. İşte elbiseyi azaltıyorum. İşte almayı azaltıyorum. Efendim kendime göre ben de bir şeylerde zühde doğru ikinci basamağı şey etmek için azla kanaat şeyine yavaş yavaş gayret edeceğim ya. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek biraz böyle. Çünkü ömür bitiyor. Onun için sen diyor sohbeti yaparken dünyanın kötülüklerini anlat. İnsanlara efendim hırslı olmayın. Zaten yazılan bozulmaz, yazılan rızkınız gelecek. Tamam ben çalışmadan gelmez. Ben sana zaten çalışman da ibadet helal rızık için diyorum. Ama hırs ne yaptırıyor adama? Hırs helaldan atlatıyor, harama çıkarttırıyor. Çünkü neden? Kredi almadan şu işim olmaz, şunu almadan bu malım olmaz, şunu satmadan bu mülküm olmaz. Sen bu sefer ne olsa krediye giriyorsun, faize giriyorsun, yalan konuşuyorsun, rüşvet yapıyorsun, insanların hakkını yiyorsun. Niçin? Daha zengin olayım için. Bunu yapma. Evet. İmam Şafii rahimullah buyurur. Ha ve minel buhli, cimrilikten insanları uzaklaştır. De ki, efendim, cimri olmayın, sıkıcı olmayın, tutmayın. Cimrilikten uzak, nereye ile seha, cömertliğe insanları davet et. Efendim, bak dünyanın malı mülkü sana fayda etmez. Ahiret hesabına buradan mal çıkar. Fakir var, muhtaç var, Halep fakirleri... İdlib'de şurada burada bu soğukta çadırsız şunsuz ne haldeler. Çoluk çocuk fakirler muhtaçlar ekmeği olmayanlar var. Böyle sen çok sıkıcı tutumlu olayım derken cimri oluyorsun. Allah için ver zekat ver sadaka ver fitre ver. Anladın mı? İmam Şafii öyle buyurdu. El harisu mahrumun. Dünyaya tamah edip cimrilik eden mahrum olur. Gelecek olan rızkı da kesilir. Ve rizku maksumun. Rızık zaten ezelde nehnu kasemna sırrında. Biz taksim ettik ayetinin buyurduğu noktada ezelde bölünmüştür. Vel buhlu mezmûmün. Cimrilik kınanmıştır. Allah sevmez, Resulullah sevmez. Cimrilik eden cennetten uzak, kullardan uzak, Allah'tan uzak, cehenneme yakındır. Vel hasûdü mezmûmün. İnsanları kıskanarak, onun şuyu var, bunun buyu var, benim niye yok? Hasetle, fesatla uğraşan mağmumdur, kederlidir. Bütün dünya adamın olsa kıskançlığı varsa hala dertlidir. Devamlı bakarsın morali bozuk. Ya abi sen katır trilyonluksun. Niye moralin bozuk? Ya şu şirket bizi geçti. Ya milletin yemeği ekmeği yok yani. Ölüyor açlıktan. Sen burada tokluktan öleceksin. Zaten efendim kolesterolün bilmem yağlı yemekten çıkmış nereye? Ha, hala damarların tıkanmış. Ondan sonra hala diyorsun ya yiyeceğin kaç lokma kardeşim? Bu hırsın, tamağın, bu hasetin, fesadın, kıskançlığın sonu nereye varacak? Cehenneme varacak, nereye varacak? Bu konuları konuşacaksın. Evet.
ve minel gurur ile takva, insanları aldanmaktan, haramlara düşmekten, günahlara düşmekten uzaklaştıracaksın. Nereye yönelteceksin? Efendim, takvaya yönelteceksin. Evet. Takva, ne demek takva? Vel akıbetü lil müttakîn. Güzel sonlar, güzel neticeler ancak takva sahipleri için. Haramları bırak, şüphelerden de sakınacaksın. Çünkü belki harama yol açar diye. La yeblughul abdü en yekûne minel müttakîn. Hatta yedâ mâ lâ besevî hadaram mimâ bibes. Belki sakıncalıdır diye şüphelilerden bile sakınmadıkça hakkıyla haramlardan sakınanlardan, müttakilerden olma derecesine bir kul ulaşamaz buyuruyor. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İnne ekramakum indallâhi etkâkum. Ne kadar haramdan fazla sakınırsanız o kadar Allah'ın dinde şereflisiniz. Allah buyuruyor. İnne evliyâhu illel muttakûn. Benim dostlarım ancak haramlardan sakınanlardır. Haram işleyenden hiçbir evliya olamaz, veli olamaz, Allah'a dost olamaz ayet buyuruyor. Vaazlar bu meallerde olmalı diyor. Bu konular işlenmeli diyor. Ve tuhabbibe ileyhimle ahirete. Onlara ahireti sevdirmelisin. Ahiretin hakikatini bildirmelisin. Sonsuz nimetlerini, günahsız şaraplarını, akıl almayan şuruplarını, sütürmaklarını, balılmaklarını, ebedi Mevla'nın cemali müşahedeleri. Ve tuhabbibe ileyhimle dünya. Onlara dünyadan nefret ettirmelisin, soğutmalısın. Efendim, dünyayı onların gözünde menfur kılmalısın. Değil mi? وَتُعَلِّمُمْ عِلْمَ الْعِبَادَةِ. Onlara ibadet ilimleri, ilmihal bilgileri, fıkıh bilgileri, namaz şöyle kılın, abdest böyle alın, gusle dikkat edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ve zühdi, dünyadan yüz çevirme, ahirete yönelme ilimlerini anlatmalısın. Ya, çünkü لَنَّ الْغَالِبَ فِي طِبَعِمْ. İnsanların huylarında ekseriyet, vaaza gelen, sohbet dinleyen veya televizyondan dinleyen insanların, daha o zaman söylüyor bunu ya, 900 sene evvel. İnsanların tabiatlarındaki galip olan huy, ezzeyhu kaymak, temayül. Nereden? Anme necis yara. Şeriatın ana caddesinden bizim millet diyor. Tayman buradan 900 sene evvel söylüyor. Hele şimdikileri görsün. Şimdi zaten herkes tersten gidiyor. Yani bunların tabiatlarındaki durum diyor, şeriatın caddesinden kaymak, ayrılmak. Ve se'yu çalışmak fîmâ o şeylere ki la yerzallahu teâlâ. Allah razı olmaz bir o şeyler. Allah'ın razı olmadığı işlere gayret eder halk diyor. Hep böyle haramlara kafaları çalışır. Günahlara çalışır. Ondan sonra ekseriyet böyledir. Şimdi de ekseriyet böyle. Şimdi hemen hemen tümüne yakını böyle. Çok az kaldı dünyaya meyletmeyen yani. Vel isti'saru. Onlar zelleyi sever diyor. Ayağım kaysın ister diyor. Efendim, bil ahlakı rediyeti, kötü ahlak, çirkin huylar, hırstır, tamadır, hasettir, fesattır, o onu baz alır, o onu, efendim şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, gıybet, dedikodu, iftira, birbirini çekememek, birbirini gözden düşürmeye çalışmak, onun şusu var, bunun busu var, o olmasın, bende olsun falan. Böyle basit, kötü, alçak ahlak ile kendileri de kayma, insanların da ayağını kaydırmak isterler. Onun için sen ne yapacaksın? فَاَلْقِ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. İnsanların vaaz sohbet dinleyen kalplerine er-rûbe, korku sal. Korku sal çünkü bu millet müjdelenmeyi hak eden millet değil diyor. وَرَوِّعْهُمْ. Onları korkut. وَحَذِّرْهُمْ. Onları sakındır. اَمَّا o şeylerden ki يَسْتَقْبِلُونَ. Önlerinde karşılaşacaklar. مِنَ الْمَخَافِفِ. Ne tehlikeler var önlerinde, ne tehlikeli geçitler var. Son nefeste imansız ölme tehlikesinden başlayan bir süreçte efendim başlarına neler gelecek, ölüm meleği nasıl gelecek, kabirde ne haller gelecek, geçen derste anlattık. Kıyamette başlarına neler gelecek, 50 bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış halde nasıl hesap cevap verecekler, cehenneme girerlerse nasıl dayanacaklar. Tabii ben çok sohbetlerimde bu konulara giriyorum. Zaten geçen de bayağı bir ölüm, kıyamet ve kabir üzerine konuştum. Hal böyle olunca وَلَعَلَّ صِفَاتِ بَاطِن۪يهِمْ. Belki bu vaazları yaparsan içlerinin huyları tetegayyaru değişebilir. Ve muamelete zahiriyim. O da dışa yansır. Belki dıştan görünüşlerindeki konuşmaları, oturmaları, kalkmaları, yaşamaları, giyinmeleri, kuşanmaları tetebeddelü değişebilir. Öbür türlü hiç bunlar şeriata uymak istemez insanın tabiatı, nefsi emmare kötülüğü emreder diyor. Ve tezahharu
El hırsa ve rağbete fi taati. Belki o zaman ibadete heves ederler. Namaz kılmak isterler, oruç tutmak isterler. İstiyorlar hakikaten ya. Sohbetlerde bir teşvik yapıyorum. Yani nafile namazlara bayılıyorlar ya. Farzı kılıyorlar, sünnetleri kılıyorlar, beşe beş katıyorlar. Daha namaz yok mu diyorlar. Ayların namazlarını yazıyorum, haftaların namazlarını yazıyorum. İstiyorlar millet ya. Recep orucunu soruyorlar, şu gün oruç tutalım mı? Ben diyorum yok, daha fazla tutsam olmaz mı? Ya tutun diyorum. Çünkü insana vaaz edersen, ahireti, cenneti anlatırsan insanlar ibadete heveslenir. Halbuki ne buyuruyor mübarek? Ya bu milleti dünyadan soğutmak için konuşacaksanız, yazacaksanız, vaaz edecekseniz ne olur diyor, Allah için diye vaaz edin diyor. Dünyadan soğutun diyor. İbadete teşvik edin. Belki onlar ibadete haris olur. Dünya hırsını bırakır, ibadete döner diyor. Ve rucu'a ilel masiye. Anil masiye. Anil olunca günahtan dönüşe heveslenirler diyor. Günahtan dönme temayülü gösterirler. E ben bunu denedim. Binlerce sohbetimde 30-40 senedir konuşmalarımız ahirete, ibadete teşvik, ahirete teşvik, dünyadan soğutmak, ebedi azapları anlatmak, bu sohbetler neticesinde binlerce, on binlerce insan namaza başladı, ibadete döndü, tasavvufa girdi, zikir yapıyor şu an. Ama neden? Konuşma öyle yönlendiriyorum. Sen adama kalkar dersin ki nafile namaz kılma, şu namaz yok, bu namaz yok, Recep orucu yok, Şaban orucu yok, o hadis zayıf, bu hadis yok. Böyle konuşursan vaaz olur mu ya? Sakın bunları dinlemeyin diyor. Vaazat tarikul vaaz ve nasihat. Vaaz-ı nasihat yolu ancak budur. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. O konuşuyor. Bir adamın vaazını, nasihatını dinleyecekseniz, bunları yapıyorsa, ibadete teşvik ediyorsa nafile ibadetlere, onu dinleyin diyor. Ve küllü vaazın, hangi vaaz nasihat la kuna keza, böyle olmuyorsa hüve ve balün, öyle vaazlar, şu namazı kılmayın, bu orucu tutmayın, o hadis zayıf. İşte böyle olmayan bütün konuşmalar ala men kale, konuşanların da başını yakacak, vebal olacak ve semiha, dinleyenlerin de başına vebal olacak. Çünkü İmam Gazali ne diyor? O konuşana da vebal, dinleyene de vebal. Belkıyla hatta denilmişti ki innehu, böyle vaaz-ı nasihatlar gulün. Gul nedir? Erkek şeytan, dişi şeytan. Yalnız kaldığında kara koncula derler, karabasan. Gulün karşılığı Türkçe'de karabasan. Guldür diyor. Gul demek ve şeytanın. Şeytandır diyor böyle vaaz-ı nasihat yapıp da. Böyle konuşma yapanlar. Yezebu bil kalp. Halkı, insanları alır götürür. Anit tarik. Esas Ehl-i Sünnet caddesinden, İmam Gazalilerin yolundan, Abdülkadir Geylanilerin yolundan, İmam Rabbani'nin yolundan hayırır. Ve ühlikum, onları helak eder. Fecibu aleyhim, insanlara ne gerekir? Önde geleni dinleyeyim. Buna ne diyor bir bakayım. İnternette gireyim. En yefirru. Kaçmaları farzdır, vaciptir diyor. Minhu, böyle vaazlerden, böyle konuşmacılardan, böyle laf açanlardan, insanları efendim ibadetten uzaklaştıranlardan, nafile ibadetlerden uzaklaştıranlardan ne yapmak lazım? Efendim, insanların kaçması lazım ve birbirini de kaçırtması lazım. Burada kalalım. Çünkü diyor, lenne mayufsidu hazel kailu, böyle nasihat yapacağım diye, vaaz yapacağım diye çıkıp insanlara din adına konuşanların ya bozdukları, min diniyim, dinleri adına insanların itikadını, dinini, ibadetini bozduklarına la istatır bir misli şeytanı. Şeytan bile güç yetiremez bunu yapma. Onun için vaaz herkesin işi değil, nasihat herkesin işi değil. Her hocanın sohbeti dinlenmez, kitabı okunmaz. Ehl-i sünnet itikadında da görünse üslubuna bakacaksın. Usulüne bakacaksın. Konuşma şekline bakacaksın. Bu insanları dünyaya mı çekiyor, ahirete mi çekiyor? İbadete mi teşvik ediyor? Fitneye, iftiraya, dedikoduya mı teşvik ediyor? Radyosu uyduruyor, iftiralarını teşvik ediyor. Onun için Allah onları da bizi de hayırlı ıslah eylesin, hidayette daim eylesin. Ama efendim bu işler çok önemlidir. Bundan dolayı burada kalalım. Ama inşallah önümüzdeki derste bu konuyu daha da biraz açacağım. Çünkü şerhlerde bazı mevzular anlatılmış idi. Onları anlatamadım. Onlara da temas etmek suretiyle İmam Gazali Hazretlerimizin nasihatlerinden inşallah çok fayda göreceğiz. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Hep beraber salatımızı cuma gecenin okuyoruz. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi, el habibil alil kadri, el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytin sahabesinin silsile-i meşayihimizin efendi babamızın ervah-ı tayyibelerine özellikle asker şehitlerimizin, polis şehitlerimizin ervah için el Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri. 37. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirası'dır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
4: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
10: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 2-2-0-0-6 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
12: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
14: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Kâle dedi el-Gâzî Ebu'l-Fazl. Ebu'l-Fazl, Kâzî Uyaz'ın künyesidir. Yani kitabın musannifi dedi. Radıyallahu Teâlâ, Allah ondan razı olsun. Bunu tabii müstensikler kitabı kopya eden hattatlar falan söylüyorlar bunu. Veyahut onu rivayet eden âlimler söylüyor. Kendisine radıyallahu anh falan demez. Yani ibareye başladı demek istiyor. Gerileri rivayetler bitti. Şimdi kendi ibarelerine başladı demek istiyor. Fakat harraca şüphesi tahric etti. Hadis-i şati, koyun hadisini el mesmum et. Zehirlenmiş koyun hadisini ehl-u sahihi. Sahih ehli, yani hadislerin tasihinde ve rivayetinde itina gösteren, işte başta Bukhari Müslim başlayan süreçte kütüb-i sitte ahli ve karraca tahric ettihu bu hadis el-eymmetü imamlar ashab-ı sünen işte Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace falan vesaire onlar imamlar. Dolayısıyla ve bu hadisün öyle bir hadisdir ki meşhurun, çok yaygındır. Dolayısıyla bunu inkara mecel yok. Yani pişmiş koyun konuştuğu inkarı kabil bir şey değil. Çok muhaddis bunu tahric etti. Çok rivayet var. Çünkü Hayber'in fethinden sonra vuku bulduğu için zaten orduyla beraber gidilmiş, orduyla beraber dönülmüş yani. Böyle özel bir şeyde, yolculukta, şurada burada iki kişiyle, bir kişiyle yaşanmış bir olay değil yani. Ondan sonra vektelefe ihtilaf et eyyimme düeli nazari. Nazar düşünce ehlinin imamları. Düşünce ehli yani hem hadis inceleyicileri, nukkadı, hem de nazar, düşünmek demek, ilmi kelama daha çok uyuyor, mütekellim. Yani kelam ilmiyle uğraşan imamlar. Fiyazel Babi bu bapta. Yani bu bapta şuna ihtilaf etti. Konuşamayan cisimlerde Allah Teala'nın kelam yaratması. Yani Allah konuşturuyor, taşı konuşturdu, işte pişmiş koyunu konuşturdu, ağacı konuşturdu. Veyahut da işte efendim insan kelamı konuşma bir devam eder şey. Kurt konuştu, sırtlan konuştu, şu deve konuştu falan. Bunlar geriki derslerde hep geçti. Onlar konuşuyor yani, mesela hayvan, canlılar bir sesler çıkarıyor tabii. Ama insan kelamı konuşmuyor şimdi. Orada da insan kelamı konuşması mucizesi var. Bir de mesela taştır, duvardır. Birçok hadis-i şerif var, bana taş selam veriyor de selamun aleyküm ya Resulallah. Bunlar hep sahihte, Buhari'de de geçiyor. Burada ulema ihtilaf etti. Nerede ihtilaf etti? Şimdi burada Allah koyuna veyahut da işte taşa, duvara önce, ya koyun zaten yani pişmiş koyun cansız tabii. O canlı koyun da konuştu, o ayrı bir şey. Canlı koyunun konuşması da onun insan kelamı konuşması mucizesi oluyor. Ama pişmiş koyun konuşunca o zaman bir de diriltilme mucizesi devreye giriyor. Çünkü pişmiş, onda hayat yok. Canı yok. Şimdi burada Ehl-i Sünnet imamlarında bir iki görüş ayrılığı var. Bir de Mutezile'nin zırvalaması var. O Mutezile'yi keşke anlatmasaydı ama mecbur anlattığı için ibarede onda mana vermek zorunda kalacağız. Fakat Fuzuli olacak biraz. Yani boş konuştukları için, batıl konuştukları için. Şimdi Ehl-i Sünnet imamlarında iki kavil var. Kısaca sonra ibareyi okurken hızlı geçebileyim. İki kavlin birisi diyor ki Allah-u Teala ağaca veya taşa hayat vermiyor. Ya o cansız varlıkta, direkte, sütunda, ya putlar da konuştu. Kaç kere Ebu Cehil'in putu konuştu falan. Yani Allah'ın tevhidini şey yaptı. Ha cin girdiği içine cin şirk lafı konuştu. O ayrı bir şey. O cinin konuşması, o putun konuşması değil. Ama veylü limen abedeni dünallah falan seni çok anlatırdı. İnne mâne sanemün lâ enfe'u ve lâ dur. Ben bir putum, taştan, kütükten ibaretim. Fayda da veremem, zarar da veremem. Allah'a bırakıp bana tapanlara yazıklar olsun. Ebu Cehil aldı kendi putunu kırdı ya. Burunu Allah yarattı. Şeytan böyle konuşur mu putun içine girip? Cin konuşur mu böyle iblis? O bunlar sahih şeyler. Peki şimdi burada ne oluyor? Allah o cansız şeye önce hayat verip sonra mı konuşturuyor? Yoksa cansız şeyde kelam konuşma mı yaratıyor? Allah ve velâ güşen kadir, her şeye kadir. Ama burada işte Ehl-i Sünnet imamlarında iki görüş ayrılığı olmuş. Femin kailin şöyle diyen de var. Yakulu diyor ki hüve o kelamın bir konuşmadır, evet. Yakulu yaratıyor hu onu Allah-u Teala. Allah-u Teala o konuşma yaratıyor mesela. Nerede? Fişşati koyunda. El meyyitet. Ölmüş pişmiş koyun. Can yok. Onda yaratıyor. Evil haceri yahut bir taşta yaratıyor. İşte ben Mekke'de bir taş tanıyorum, bana selam veriyordu. Tabi peygamber olmadan evvel bine bana ya Resulallah diyordu. Efendisi çok okurdu. Bukhari hadis-i şerif diye hatırlıyorum. İnni ile arifu hacaran bi Mekke'de. Yüsellimu aleyhe kablen übaise. Esselamu aleyke ya Resulallah mesela. O taşta yarattı bir konuşma. Evi şeceri yahut ağaç, ağacın dolu geçti. Ağaçları çağırdı, geldiler, itaat ettiler vesaire. Bir konuşma yarattı. Mesela şeyde de var. Yani Musa Aleyhisselam'ın ağacı, tabii o ayrı bir şey. Mevla tabii Allah-u Teala buyuruyor, ağaçtan duyuruyor derdi Efendimiz. Mesela burada Allah bir kelam yaratıyor, yani bir konuşma yaratıyor Allah. Ama bunlar nedir yani? Ve hurufun, harfler tabii ki biz çünkü harf ses olmadan biz o kelamı duyamayız ki. Ve hurufun, harfler ve asfatun, sesler. Tamam, yuhdisu, ihtiyaç, ihtiyaç demek yoktan yaratıyor. Hadis yani sonradan yaratıyor. Ha onu da evvelden beri pişmiş konuş, koyunların konuşma adeti diye bir şey mi var? Ağaçların, taşların konuşması diye bir şey yok ki. Yuhdisu sonradan yaratıyor. Ha onlar Allah'a vallahi fiyâ onların içinde yaratıyor bunu. Ve yusmi'u işittiriyor. Ha o harfleri, sesleri, kelamları. Minha onun içinden. Ama düne teghiri eşkâliha onların şekillerinde bir değişiklik yapmıyor. Nelerin? Ha, ağacın ölü koyunun şekli aynı. Ölü koyun duruyor orada, ölü yani. Kalkıp yürümüyor. Veyahut ağacın, taşın mesela ağzı yok. Anladın mı sen? Dili yok. Ağacın, taşın ağzı, dili mi olur? Zahirde yani. Dolayısıyla şekilleri değişmiyor. Daha nesiz? Düğüne yani demektir. Ve nakliha ve düğüne nakliha. Onları nakletmeksizin. Neden? Aynı heyet ya. Heyetlerin, heyet yani şekil, kılık, kıyafetinin yani görüntüsünü hiç bozmuyor. Yani ona bir dudak yaratmıyor. Dil yaratmıyor. Ağız açmıyor. Ya ağacın içinden yarattığı bir kelam yaratıyor. Sesler ve harfler yaratıyor. Onları sana işittiriyor. Tamam. Mucize olması için herkesin işitmesi lazım tabii. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özelde bir şey işitiyor. Taşın kelamını yanındaki sahabe işitmiyor. O mucize olmuyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyursa bu bana böyle dedi. O bizim için ilim ifade eder. Kesin hükümdür. O ayrı bir şey. Ama mucize olmak için milletin şahitlik etmesi lazım. Onun için harflerle, seslerle yanındakilere duyurtuyor. Duyurtunca ne oluyor? Mucize oluyor. Ve bu mezhebu Şeyh Ebu'l-Hasen, Ebu'l-Hasen Eş'ari Hazretleri biliyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in imamlarından bir İmam Maturidi var, bir Ebu'l-Hasen Eş'ari var. Tabii çok imam var da bunların ikisi Mutezile'ye karşı, Bidat Ehl'ine karşı birisi Mavera'un Nehri, Ceyhun Nehri'nin ötesi olan bizim işte Bukhara, Semerkant, Türkistan, Türkmenistan o yöreleri imanı kurtarmış. Öbürü de Bağdat ekolü, Bağdat, Şam, Mekke, Medine de oraya tabi yani tabi Arap şeyinde coğrafyasında. Çünkü Mavera'nın öyle ekseri Fars ve Türk coğrafyası. Özbek falan onlar hep Türk tabi. Ebu'l-Hasen Eş'ari bu görüşte dedi. Davel Kazı Ebi Bekir. Kazı Ebu Bekir Bakillani. Bu da Ehl-i Sünnet'in büyük imamlarından. Bu da Eş'aridir zaten. Yani Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin mezhebinde imam olduğu için. Yani onlar şöyle diyorlar. Allah Teala cisimlerde, taşta, duvarda, ağaçta bir kelam, bir konuşma yaratması için ona hayat ve dirilik vermesi şartı yok. Çünkü Allah ona dirilik vermeden de içinden o sesi yaratıp işittirebilir. E tabii öyle yani, bunu anlamayacak ne var ya? Ve karune diğer, ama işte Ehl-i Sünnet'ten diğer bir cemaate zehbu, zahib oldular, bir görüşe gittiler. Hangi görüşe gittiler? İlâ icâdil hayâti. Allah-u Teala önce hayat icat ediyor. Yani dirilik yaratıyor. Biha, biha fiha manasına. Yani o cansız varlıkta, taşta, ağaçta önce canlılık yaratıyor. Evvela, ilk başta sümme, ondan sonra el kelame, konuşma yaratıyor. Badehu, önce hayat diriltiyor onu, ona bir hayat veriyor. O dirilikten sonra ona konuşma kabiliyeti veriyor ve mucize böylece zuhur ediyor. Ve vukiyaza, bu yine naklolunda eza, evvelki görüş gibi an şeyhina, şeyhimiz Ebu'l-Hasen'i, Kazı Yaz Hazretleri Maliki mezhebinden olduğundan fıkıhtaki üç mezhep, Şafii, Hanbeli, Maliki, üçü de Ebu'l-Hasen itikatta Eş'aridir. Yani Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin görüşündedir. Bir tek Hanefi mezhebi, dört fıkıh mezhebinden bir tek Hanefi mezhebi Maturidi'dir. Velakin nüfus bakımından tabii Maturidiler şu anda da dünyada 2 milyar Müslümanın ekserisi Hanefi ve Maturidi'dir. Ama aralarındaki ihtilaflar, nizalar, çekişmeler varsa lafzidir. Yani bunu birkaç kere izah etmeye çalıştım. Ana meselelerde, Ehl-i Sünnet'in temel kaidelerinde aralarında ihtilaf yoktur. Yani Ebu'l-Hasen Eş'ari'nin diğer bir görüşünde de Allah-u Teala önce hayat yaratıyor, canlandırıyor onu, sonra onu konuşturuyor. Bu görüşte vardı. Bunun ikisinin de Ehl-i Sünnet'e göre bir manisi yok. Ve küllün iki görüşte, yani küllü vahidin demektir. O vahidin muzaf hasfedilince tevin geliyor yerine. Ve küllün iki görüşten her biri muhtemilün, muhtemelünde olur. Muhtemilün ihtimal dahilindedir. Yani o da düşünülebilir. O da düşünülebilir. Çünkü Allah Teala ister bir canlı hayat yaratır, öyle konuşturur. İster hayat yaratmadan da cansız varlıkları dile getirebilir. Efendim. Vallahu a'lemu. Tabii bu konuda Allah Teala ne yaptığını ne yaparak bunu, bu mucizeyi yarattığını ve izhar ettiğini en iyi bilen yüce zatı ektesidir. İz çünkü lem nec'al, biz kılmadık. Yani bizdeki eş'ariler, yani maturidiler de aynı. Ehl-i sünnet olarak düşünelim. Lem nec'al, yec'al de olur. Yec'al olursa Ebu'l-Hasen eş'ariye gider. Tabi onun tabirleri ona dahil olur. Yani mana necale gelir. İz çünkü lem necal, biz tayin etmedik neyi? El hayate, diri olmayı şartan, şart ne için? Li vücudil hurufi, harflerin var olması için ve lasfati, seslerin çıkması için. Bir taştan, bir ağaçtan harflerin, seslerin çıkması için illa diri olması lazım. Diri olmadan bunu Allah bundan çıkartamaz. Haşa ve kella. Allah her şeye kadir, niye çıkartamazsın yani? İz çünkü la yestehilu, muhal olmaz. Ne vücuduha, harflerin ve seslerin var olması, bir duvardan bir yerden bir ses gelir. Yani onun var olması, bir harf ve sesin bulunması imkansız bir şey değil. Neyle beraber? Ma'ademül hayati. Hayat olmamakla beraber. Yani o duvar diri değil. O taş, ağaç diri değil. Onda canlılık olmamakla beraber harf ses ondan çıkması imkansız olacak bir şey değil. Allah'a göre, Allah'ın kudretine göre. Gayri mümkün bir şey değil. Mümkün yani. Neyle bir mücerred ya? Yani mücerred efendim sadece harf ve ses mücerred var oluyor. Mücerred ne demek? Harfin sesin çıktığı yerde yani taşta ağaçta hayat yok, uzuv yok, ağız yok, dil yok, tutak yok. Yani bir mücerred ya. Soyutlanmış haliyle yani harf ve ses ağızdan çıkmıyor, dudaktan gelmiyor. Mücerred kendisi bu duvardan harf sesle nida geliyor yani. Bu çok olur. Bu mümkün olmayan bir şey değil. Ama feemma imdi izakânet, eğer bu harfler ve sesler, kânet hiye'ye gidiyor. Harfler ve sesler olursa ibareten, ibaret olursa anil kelami konuşmaktan, öyle kelam nefsiye. Nefsi, nefsi demek o duyulan ağaçtan, taştan, kerpiçten nereden duyuluyorsa onun nefsine ait, yani zatına ait bir kelam ve konuşmadan ibaret. Kabul edilirse tabi felabutte o zaman lazımdır mutlaka min şartıl hayati, dirilik şartı leha, o efendim ağaçlar ve efendim taşlar için bir onda hayat olacak ki onun kendi konuşması olsun. Eğer sen dersen ki Allah ona canlılık vermeden onun içinde bir kelam, harfli, sesli bir söz yaratıyor, o zaman onun kendinde hayat şartı gözetilmez. Ama sen dersen ki bu ağacın veya bu taşın kendi varlığının, mevcudunun kendi kelamıdır. Bu kelamı nefsisidir, yani zatına ait bir konuşmadır. O zaman çünkü la yücedü, bulunamaz kelamın nefsi. Bir şeyin kendi kelamı illa ancak min hayyin, diri olacak ki işte ağız olacak, şey olacak falan, diri olacak. Evet. Onun için biz bunu kelamı nefsiden ibaret yapmayız. Yani ağacın, taşın kendi zatı konuşuyor demenin bir lüzumu yok. Allah onun içinde harflerden, seslerden müteşekkil ve mürekkep bir kelam yaratıyor ve onu konuşturuyor. Bunu dediğin zaman burada hayat şartı aranma lüzum kalmıyor. Hilafen lil cübbâi'yi, cübbâi işte mutezilenin imamlarındandır, kadıdır bu da. O muhalefet etti. Yani onun muhalefeti ne söylüyorsun? Adam yani ne koyuyor bizzat elinde? İşte neyse Gazi Hazretleri. Min beyni sâiri mütekellimil, mütekellimi neydi? Kelam ilmine meşgul olanlara deniyor. İzafetten onu düştü. Min beyni sâiri mütekellimil firakı. Firak, 72 fırka var. Yani 73 diyelim onu el-i sünnetle beraber. Bu fırkaların ilmi kelamla uğraşan alimleri var. Bunların hiçbirinde böyle bir muhalefet olmadı. Bir tek Mutezile'den de hepsi yapmadı. Bir tek Cübbâ'yı kalktı, ihtilaf çıkarttı. Muhalefet çıkarttı. Ne usta fî ihâleti vücûdil kelâmil lafzîyi. İhale burada muhal görmek demek. İhale Türkçe'de ihale etti, havale etti manasında değil. Buradaki ihale müstahil görmek, mümkün görmemek. O ne de ne hususta bir muhalefet yaptı? Fî ihâleti vücûdil kelâmi, kelamın bulunması muhaldir dedi. Öyle kelam el lafzîyi, yani sesli bir duyulan bir kelam varsa diyor, o mümkün olmaz. Ondan sonra daha vel hurufi, harfler duyulmaz. Daha vel esfati, sesler de duyulmaz. Lafzı konuşulan bir kelam da mevcut olmaz. Bu muhal olur. İlla ancak olması için min hayyin, diriden olması lazım. Öyle diri ki mürakkebin terkip edilmiş, yani birleştirilmiş. Ala terkibi men. Öyle bir kişinde bulunan terkip ve bileşimler üzere ki yasahu, mümkün oluyor minhu ondan en nutku, konuşabilmek bil hurufi, harflerle vel asfati, seslerle. Şimdi harf ve sesle konuşması düşünülebilenin bir terkibi üzere, yani ben veya sen. Allah bizi ne yaptı? Bir terkip, yani elden, ayaktan, gözden, kulaktan, dilden, dudaktan vesaire, azâ ve cevârihten mürekkep. Bir birleşimle üzere yarattı bizi. Yekpare değiliz. Birçok uzuvlarımız var. Her uzuvumuzda farklı bir iş görüyor. Şimdi harf ve sesle konuşma terkibi ne elverişli olan kim mesela? Ben veya sen, insan. Ha, bu terkip üzere terkip edilmiş, yani birçok uzuvdan derlenerek yaratılmış bir diri olacak ki diyor, onun ancak, ondan ancak harfli, sesli, telaffuzlu kelam işitilebilir. Başka türlü muhaldir diyor. Nasıl muhaldir ya? Allah her şeye kadirdir ya sen. Veltezeme, lazım gördüğü zelike bu durumu. Filhasa, mesela çakıl taşları tesbih yaptı diyoruz. İşte mutezile niçin mucizeleri inkar ediyor işte. İşte hayat şartı var, o dirildi mi? Dirilmediyse bundan bu ses gelemez falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Sübhanallah ve hamdi de çakıl taşları. Say hadis. Ebu Bekir Sıddık'ın eline verdi. Onda da duyuldu tesbihat. Çakıl taşı da olsa diyor, vel ciz'i, hurma kütüğünün inlemesi var ya, ciz'i hurma kütüğü. Hani minber yapılınca onu bıraktı, cumada hurma kütüğü inim inim inim, eski derslerde geçti. Daha ve zira'i, zira hayvanın butu, kolun etinin butu yani. O işte zehirli koyunun, efendim sallallahu aleyhi ve sellem, pisliğe yakın yerleri, paçadır, işkembedir, oralara yakın yerleri yemez. But etini çok sever, pislikten uzak etleri, omuz etini, but etini diye. Zira bastı zehri ya, işte o da konuştu ya. Şimdi o diyor ki, çakıl taşında da olsa, hurma kütüğünde de olsa, pişmiş koyunun butunda da zira şey yani, işte but demek, pazu tarafı yani, de olsa, onlarda da bu şartı ararım diyor. Yani mutlaka hayat var. Peki Allah buna kadir değil demiyor. Allah buna kadir değil dese kafir diyeceğiz zaten. Diyor ki vekale, dedi ki diyor, İnnallah şübezallah haleka yarattı fiyâ onlarda hayaten. Önce bir hayat yarattı diyor. Çakıl taşına bir canlılık verdi. Hurma kütüğüne bir canlılık verdi. Pişmiş koyunun butuna bir canlılık verdi. Veya hangi ağaca, taşa konuşturuyorsa ona bir hayat ve canlılık verdi. Ve karaka sonra yardı. Açtı yani la onun için femen. Bir ağız açtı. Ve lisanen bir de dil açtı ona. Ve aleten bir alet. Yani konuşma aleti verdi demek istiyor. O onun tefsiri oluyor yani. Ondan sonra konuşma aleti verdi. Sonra emkene mümkün kıldı. Ha ona emkene imkan verdi. Neye ha? O işte çakıl taşına, ağaca, taşa, kütüğe imkan verdi. Ha o çakıl taşlarına, cansızlara. Neyle bir ha? O verdiği aletle, dille, tutakla ne imkanı verdi? Minel kelami, konuşma imkanı verdi diyor. Peki diyorlar tamam da bu mucizeler oldu mu olmadı mı? Şimdi hadis sahih falan, onu da belki inkar etmiyorsa oldu diyor. Nasıl oldu diyor. Önce onu canlandırdı diyor. Sonra ona diyor ağız dil verdi diyor. Şimdi bak Ehl-i Sünnet'in de iki görüşü var. Ehl-i Sünnet'ten bazısı diyor ki ona bir hayat verdi, canlılık verdi ve onun kendi zatını konuşturdu diyor. Ama orada dile, tutağa alete lüzum yok diyor. Allah dilediğine yaratır diyor. Ehl-i Sünnet'in bir kısmı da diyor ki hayat da vermese onun içine harfleri, sesleri, kelamları onun içinden işittirir diyor. İçinde yaratır diyor. Hayatsız da yaratır diyor. İkisi de Ehl-i Sünnet'e uygun. Bunun şimdi farkı 72 fırkada da yok diyor. Bu tek bu böyle tek başına hareket ediyor. Bu da diyor ki ona hayat vermesi de yetmez. Ondan sonra ona bir ağız açacak, dil açacak, dudak yaratacak, alet verecek, imkan verecek diyor. Peki böyle bir şey görülmedi. İşte böyle bir şey görülmediğince ya bu o zaman böyle bir mucize olmaya diye gidiyor. Mütevatir hadisler, sahih hadisler. Bu sefer de şöyle bir şey uydurmuş. O hepten güldürücü maskaralığa dönüyor. Allah ona ağız yarattı, dil dudak falan yarattı ama biz görmüyoruz. Gizli yarattı diyor. Ya Allah zaten onu sesli konuşturuyor. Konuştuğunu bütün dünya duyuyor ki mucize oluyor. Onu dilini dudağını o zaman niye gizli yaptı? Yani saçma sapan işler. Ve hâzâ işte bunun bu dediği, Cübbâni dediği, levkâne eğer olsaydı. Yani böyle bir şey var olmadı yani. Böyle bir canlanması şartmış. Sonra ona ağız, dil, dudak olacakmış. Levkâne böyle bir şey vücide demek. Kâne mevcut olsaydı böyle bir şey. Levkâne elbette olurdu. Naklu onun nakledilmesi ve tehemmümü, tehemmüm ihtimamdan geliyor. İhtimam gösterilmesi bihi o konunun nakline nedir olurdu? Akede. Bu yanlış bunda. Akede olacak. Hareke akedü yanlış. Evet akede daha ekede idi. Akede daha tekitli ve güçlü olurdu. Ondan sonra akede daha tekitli ve güçlü olurdu. Neden? Minet tehemmümi himmet göstermekten yani ilgilenmekten. Neyle? Binakli tesbihihi çakıl taşlarının tesbih ettiği evhaninihi tesbih.

bunlar. Tamam da şimdi diyor Kazı Yaz Hazretleri, eğer diyor Cübbani'nin dediği gibi böyle ona önce canlılık yaratıyor. Canlılık yarattıktan sonra, şimdi canlılık yaratsa hareket etmesi lazım. Hurma kütüğü hareket etti diye bir şey yok. İnleme sesi çıktı. Böyle sallanıyor, gitti oraya, geldi buraya, attı kendini şuradan şuraya. Böyle bir şey yok ki. Yani hayat eseri olan o noktada bir şey yok. İki, o ağız yaratacak, dil açacak, dudak yaratacak. Hurma kütüğünde böyle bir ağız, dil, dudak bir şey görükmedi ki. Zaten öyle bir şey olsaydı diyor. O zaman hurma kütüğünün inlemesinden çok, hurma kütüğü bir anda canlandı, ağzı tutağı dili belirdi. Bunu konuşmaya millet daha çok önem verirdi. Yani o zaman mucizenin o yönünün nakli daha önem arz ederdi. Halbuki böyle bir şey nakletmedi. وَلَمْ يَنْكُلْ نَكْلَتْمَدِ اَحَدُونَ Hiçbir kimse bin ehli siyeri, siyer ehlinden, siyer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ve yaşantısıyla ilgili ta çocukluğundan, doğumundan, hatta anne rahmine düşmesinden başlayan olaylardan vefatına kadar özellikle. Sonra sahabenin hayatları da taluk ediyor ama ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden siyer yürür. Siyer ehlinden olsun ve rivat ehli, hadis nakledenlerden olsun. Hiçbiri nakletmedi şeyen, hiçbir şey minzalike böyle bir konu hakkında. Fedelle, bu da delalet etti. Ne? Alâ sukutu davâhu. Hu cübbâyi denen mutezile imamının davasının sukutuna, sukut etti yani demek, boşa düştüğüne delalet ediyor. Mâannehu zaten üstelik şanına önem verilmesi gereken en mühim konuşudur ki la zarurete. Hiçbir zaruret ve ihtiyaç yok ki ilehi bu görüşe gitmeye. Nerede fin nazari? Yani düşünce bazında, fikir bazında, itikat bazında, kelam ilmi de tefekkür noktasında bunlara ne lüzum var? Yaratan ancak Allah. Dilerse onda hayat yaratıp, cansız şeyde hayat yaratıp onu konuşturur. O zaman kelamın nefsisi olur onun. Azat dile tutar lüzum yok. Dilerse de hiç hayat yaratmadan onun içinde harf ve seslerden kelamı, lafzı yaratır. Bu kelamı nefsi olmaz ama kelamı lafzı olur. Ne demek yani? Duyulan bir lafız, melfuz bir şey olur yani. Bunlar çok önemlidir. Ver müvefuku. Tevfikini ulaştıran, yani kulunun işlerini ve inançlarını rızasına uygun, ehl-i sünnete uygun yapacak olan ancak Allah'u Allah'tır. Allah'tan başka düzgün inanca ve doğru isabetli görüşe muvaffak kimse kılamaz. Yani şimdi zaten Ali'l-Kari Rahimullah burada şey de söylüyor. Diyor ki tasavvuf ehli nezdinde ve biliyorsunuz hayat-ı hakkaniye diye bir şey var. Ayette ne diyor? Ve min şeyillahi sebbihu bihamdi. Velakin la tekunu tesbihan. Bu İsra suresinin ayetidir. Her şey Sübhanallah ve bihamdi okuyor. Efendi Hazretleri derdi. Yani merkebe biniyorsun. Merkep Sübhanallah ve bihamdi okuyor. Adam üstüne türkü çığırıyor. Bindiği merkep rakibinden, bineninden hayırlı. Çünkü o zikir yapıyor. Her canlı tesbihat yapıyor. Velakin la tefkavune. Tesbihan. Siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Yani dilleriniz farklı, lukatlarınız farklı. Onun için kavli evvel, birinci sözü hadisler daha çok destekliyor. O da nedir? Allah onda bir dirilik, bizim bildiğimiz manada hareketlenme, hayat eseri, hayat ve eserlerini yaratmadan onun içinde harf ve ses yaratıyor. Hadisler bunu destekliyor. Çünkü neden? Mesela hadis-i şerifte çakıl taşları kıpırtamıyor. Ama içinden Sübhanallah ve Hamdi sesi duyuluyor. Sesi Ebu Bekir Sıddık Hazretleri sahabe de duyuyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe duysa o mucize başkasını aciz bırakması, delil olması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten delile ihtiyacı yok. Sahabenin de imanı o noktada mucize istediklerinden demiyor. Ama birçok bedevi geldi, şu ağaca çağır gelirse inanacağım dedi. Şu hayvan seninle konuşsa inanacağım dedi. Bana bir mucize göster dedi. Bu gibi durumlarda mucize ne demektir? Başkasının duyması gerekiyor. İmanla vesile oldu birçok sahabenin de imanla vesile oldu. Dolayısıyla burada yani mesela sahih hadiste diyor ki bir daha seslenir ismiyle hel merrabbike ahadun zekerallahu teala. Bugün senin üzerinden, senin yanından, yakınından, civarından Allah'ı zikreden, bir Allahu Ekber diyen, bir Subhanallah ve Hamdi okuyan, bir La ilahe illallah diyen biri geçti mi diyor. Ya bu sahih hadis. Daha sorar diyor. Neye göre konuşuyorlar, neye göre soruyorlar yani? O sonra her şeyi Allah'a tesbih eder diyor. Ehli sünnete göre Allah'ın ona hayat ve dirilik vermesi,
Orada bir hayat-ı hakkaniye var. Yani manevi bir hayat var, dirilik var.

0: Bizim anladığımız manada geldisi gittisi, kafasını başını enini boyunu salladığı, taharruk ettiği alametleri zuhur etmese de bu ayet ve hadis-i şerif sahih hadislerin delaleti vecile her yara mevcutta cansız da olsa, mesela şu duvarda her şeyde, mesela şu kitap, bu kitap canlı mı şimdi? Değil ama bu kitabın da hakkani bir hayatı var. Her mevcutta manevi bir canlılık var. Çünkü her şey diyor, şey mevcuda derler, canlıya demezler ki. Canlıya hay derler. Her hay mevcuttur ama her mevcut hay değildir. Her hayat sahibi mutlaka var demektir. Ama her varlık sahasında olan şey mevcudat ve mahlukat hayat sahibi değildir. Ama manevi hayat sahibidir işte. O da Sübhanallah ve Hamdi demesini sağlıyor. Onun için birinci görüş Ehl-i Sünnet'e daha uygun, hadis-i şeriflere daha uygun. O da nedir? Allah onda bir canlılık yaratmaksızın içinde harf ve ses yaratıyor ve onu konuşturuyor ve işittiriyor. Tasavvuf ehlinin meşrebi de budur. Çünkü onların hepsi mucidini, yaratanın Allah olduğuna marifeti var. Allah'ı tanıyorlar, Allah'tan korkuyorlar. Buna ayette de delil var. Ve inne min alema yehbutu min haşyetillah. Öyle taşlar var ki diyor Allah'ın korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır düşer diyor. Bekara suresi ne yapacağız şimdi? Irmaklar çıkar diyor içine. Allah korkusundan diyor. Allah korkusu, Allah'ını bilmeyen de, yaratanını tanımayan da Allah korkusu olur mu? Bu ayet, onun için tasavvuf ehlinin mezhebi, Ehl-i Sünnet'in mezhebiyle tıpatıp uygundur. Zaten tasavvuf ehli hak ise, o zaten Ehl-i Sünnet'le çelişmez. Onun için birinci görüş, yani Allah onda özel bir hayat, bizim anladığımız manada dirilik yaratmasına bir lüzum yok. Bir lüzum da yok, vakıte de olmayabilir. Ama Allah onu konuşturur mu? Konuşturur. Ona ilim verir mi? Verir. Verdi işte. Onun için onların tesbih eden dilleri var. Yaratanlarını tesbih ediyorlar. Onu kendi cinsleri idrak ediyor. Yani kendi aralarında. Çünkü ne diyor? Daha daha seslenir. Bugün Allah'ı zikreden biri senin üzerinden yandan geçti mi? Sayadır bu. İşte onların kendi aralarında neleri var? Konuşma dilleri var. Çünkü hakkani hayatları var. Çünkü onların özel bir marifet, yaratanlarını bilmeleri ve tanımaları var. Allah bizi yaratanı tanıyan ve tesbihe devam eden, dağdan taştan, kütükten aşağı bırakmasın, marifetiyle ve itikadıyla, Ehl-i Sünnet itikadıyla müşerref eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi. 0212 923 0212.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Bu bir yeniden iletimdir.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
14: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: An Semre bin Cündüb radıyallahu anh efendimizden bir acayip bir hadis-i şerif. Bu da Buhari'de. Men ra minkumul leyle ru'ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazında namazını kıldırır sahabe efendilerimizle beraber. Sabah namazını cemaatte kılalım. Rabbim cemaate müdavim eylesin hepimizi inşallah. Amin. Sorardı, sorusu olan var mı? Millet sorardı bir şeyler. Rüya göreniniz var mı? Bir işte bu sabah bazen oldu böyle. Kimse rüya görmüyor. Peygamberin gördüğü mucize vahiy oluyor. Yani vahiy rüya şeklinde de geliyor. Bir de buraya dikkatinizi verin. İhtiyacı olan var mı? Özellikle soruyor ve ihtiyacı olanın ihtiyacını çözüyor. Yani burada biz şunu anlamamız lazım. Müslümanlar birbirinin derdiyle dertlenmeli. Sorardı. Bugün işte bu hadis-i şerifte ve buna benzer bazı hadis-i şerifler yine var. Sordu. Kimseden ses çıkmadı. Hedra ehadun minkum ru'ya kulna la velakin ra'aytu el-leyle akşam raculeyni diyor. Etani iki kişi geldi bana. Hemen söyleyeyim. Hadisi rahat anlatmış olalım. Cebrail ve Mikail aleyhisselam. İki adam geldi diyor. Halbuki meleklerde cinsiyet yoktur. Erkek değil, kız değiller. Nuranidirler. Ama Cebrail aleyhisselam hep erkek şeklinde gelirdi. Feahize biyedi. Elimden tuttular. Beni mukaddes bir yere götürdüler. Orada bir adam oturmuş. Öbürü ayakta. Şimdi yerde oturan adam, ayaktaki adam onun kelub kelimesi böyle çengelli kesici aletler var. Min hadidin diyor. Ağzına bunu takıyor. Orada yerde oturanı takıyor, bir çekiyor, paramparça ediyor. Sonra diğer tarafı kafahu diyor, ta ensesine kadar kesiyor. Sonra bu tarafa kesiyor, sonra o tarafa kesiyor. Kesildikten sonra burayı iyileşiyor, burası iyileşiyor. Bukhari hadisi bu, efsane falan değil. Öyle kabul etmiyorum, reddediyorum, bitti mi yani şimdi? Bu kadar mı? Olacak bunlar. Rabbim bizden uzak eylesin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْلَرًا. Her ne hayır işlediyseniz ahirette göreceksiniz. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Ne kötülük yaptıysanız. تَبَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا. O kendinizle o günahların arasında uzak, dünyanın bir ucundan bir ucu kadar uzaklık isteyeceksiniz. Dünyada uzak durun. وَيُحَذِّرِكُمُ اللّٰهُ نَفْسِ. Allah sizi haramlardan sakındırıyor. Gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan tut. Rabbim haramlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Hatta yebluğa sümme yef'alu bi şidki ila ahar. Sonra diğer taraf. Misse zalik. Ve yeltemu iyileşiyor diğer taraf. Fe yaudu tekrar aynı. Fe yesnavu mislima. Maaza. Nedir bu? Ne acayip bir azap bu. Kale. Yürü. Devam edelim. Devam edelim. Yürümeye devam ediyor. Hatta yeteyna ala racülün diyor. Muzdacıya. Adam kafasını bir taşın üzerine koymuş. Ve racülün kaimun ala resihi. Birisi de buna azap melekleri bunlar. Bi fihrin ev sahra. Elinde büyük bir kaya var. Adamın kafasına fe yestehu bir esehu. Başına bir vuruyor. Başı darma duman oluyor. Taş yuvarlanıyor. Gidiyor alıyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Hatta yelteyme re'usuhu ve ade re'suhu kema huve fe ade ileyh. Tekrar tekrar fadarabehu. Bu kimdir? Bir insan eline çekiç vuruyor. Ne kadar acı. Böyle birkaç kez başıma gelmiştir yani. Acayip acıyor ya. Değil mi? Allah kazalardan muhafaza eylesin. Kafası eziliyor ya. Paramparça oluyor. Kafa eziyor. Paramparça oluyor. Göz, kulak darmadı mı? Tekrar gidiyor kayayı alıyor geliyor. Kafa iyileşiyor. Bir daha vuruyor. Kim bu? Neyin nesi bu? Yürüyelim. İntalik. Buyur. Devam. Burası çok enteresan. Beni çok korkutan yerlerden bir tanesi bu. Her okuduğumda böyle içim böyle ürpermiştir yani. İlâ sekbin mislet tenur diyor. Bu üstü dar, altı geniş, içi alev dolu. Hemen söyleyeyim, rahat anlatayım. Cehennem yılana benzetilir. Onun zehirli dişi sırata benzetilir. Bu benzetme bu. Şimdi bu boğaz tarafı biraz dardır. Aşağı doğru ineği yutuyor. Cehenneme atılanlar elleri ayakları bağlı üst üste feyerkumehu cemiyan. Üst üste yığılır. Bir kilometre, iki kilometre, kilometre yanlış duymuyorsunuz. Üç kilometre insanlar üst üste yığılmış. Azap melekleri itikliyor. Cehennemin ağzına gelince bir tarif için söylüyorum. Çiviyi ağaca çakmak. Meşe ağacına böyle çakarken nasıl ki böyle zor çakamıyoruz. İnsanlar da cehenneme böyle bastırıla bastırıla o orada demirler var bu şeyleri paramparça ediyor böyle. Paramparça ediyor öyle bastırıla bastırıla üsttekiler de aşağı doğru bastırıyor. Bu şekilde atılıyor. Yandan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil. Aşağısı sıkışıyor. Yılanın aşağısına gidecek kuyruk. Dışarı çıkmak mümkün değil. Kapaklar üstten kapaklanıyor. Babul Eman deniyor ona. Güvenli bir kapı. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz gördü. Dedi bir ya Cibril aç bir göreyim. Dedi ya sen ne işin var orada yani sen orayı seninle alakalı değil ya biliyorum dedi bir göreyim. O kapının genişliği dünyanın bir ucundan bir ucu bir açıldı kainat titredi böyle. Resulullah Efendimiz cehennemi görünce diyor sanki Allah bütün mevcudatı ateş olarak yaratmış. O kadar büyük. Orada anlatılıyor hadislerde. Cehennemin diyor 70 bin gözesi var diyor. 70 bin gözesinin bir gözesinde 70 bin oda var diyor. O hazin yani cehennemin efendim melekleri aleyha tis'ate aşer ayette geçer. Kulağı yok, gözü yok, şeyi yok. Yani duymaz seni. Baş istediğin kadar bağır. Buldozere benzetiyorum. Dozer gibi. Önünde seni ezmeye kalkışsa diyelim ki kullanan da seni görmüyor. Dozer sana bir merhamet bilir mi? Her neyse. Azap melekleri diyor. Dünyaya şöyle elini uzatsa dünyayı avucuna alır diyor. O kadar büyük. O kadar büyük. Bütün insanları sürüklüyor cehenneme. 70 bin göze, 70 binin bir tanesinin 70 bin odası var. O odasına diyor, dünya atılsa o büyüklükteki melek 1000 yıl arasa dünyayı orada bulamaz diyor. 70 binin birinin 70 bin odasının bir odasının köşesinde. Anladıysanız helal olsun size. Ben de anlamaya çalışıyorum. Nasıl bir şey bu? Feinne beyne menkibeyil kafiri mesirete selasete eyyam lirrakib nusi. Buhari bu da Buhari'de. Bir kafirin iki omuz arası süratle koşan bir atın 3 günlük mesafesidir diyor. Bir at günde ne kadar koşuyormuş? 150 kilometre. 3 günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Ya? Şimdi bu hadis-i şerif çok acayip bir hadis. Bir ağzı parçalananı gördük. 2 kafası ezileni gördük. 3 beni korkutuyor hakikaten bro. Üstü böyle dar, altı geniş. Ondan sonra vasun yetevakkadu tahtav. Alttan öyle bir alev feyza iktara ve irtefau. Alev böyle insanları yukarı doğru çıkartıyor. Onlar da zannediyorlar en yahrucu bizi dışarı atacak bir böyle bir tam böyle tabiri caizse yani cehennemin son duvarlarına yapışıp atacaklar kendini. Ateş alev bir sönüyor. Güm, 70 bin sene tekrar paldır küldür. Cehennemin vadileri de böyle efendim keskin demirler vücudu parçalıya parçalıya aşağı iniyor. Fîdâ hamedet, hamedet söndü. Recavu fîhâ. Peki bu yananlar kim? Bu cehennem. Ricalun ve nisâun uratun. Erkek kadınlar başı dibi açık yani ahlaksız yani zinakar bu televizyonlarda dizilerde filmlerde boy gösterenler o açık saçıklığa özenenler 3-5 gün bunları yaparsın ne bu millette ahlak bıraktın edep bıraktın iffet bıraktın peki ölünce ne olacak ben medeniyim uygarım istediğimi yaparım biliyorum anladım tamam onu ezberledik ölünce ne yapacaksın ölünce kabul etmiyorum ha bitti yani kabul etmiyorum deyince bitiyor var bunlar annedeki bir bebeğe dünya var desek o bebekte kabul etmiyorum ben burada yatacağım aşağıya derdim yok tasam yok yani kabul etmiyorum deyince annede mi kalıyor çocuk siz söyleyin kalıyor mu burada da bırakmayacaklar bizi ya bu yeryüzündeki 8 milyarın 7 milyarı aklını kaybetmiş Allah akıl fikir versin ne diyeyim ne diyelim menazi ya kim bunlar böyle yanıp kavruluyorlar zinakar olduğunu biraz sonra söyleyecek intalik yürü biraz yürüyelim devam edelim gittiler bak burası dehşet kan nehri irin nehri adam nehrin içerisinde öyle büyük bir nehir ki yani 10 adam boyu kafayı dışarı çıkmak mümkün değil yere basamıyorsun derin adam oradan şöyle bir kafayı çıkartıp nefes almak istiyor acayip ya anlatırken bir nefesim tutuluyor ha min demin fihi racülün kaymun ala vasatın nehrin ortasında adam böyle bir nefes alayım diyor kenardaki o da azap meleği ona cehennemden bir köz taş diyor burada bir atıyor adam ağzını açınca tam isabet ağzından bir giriyor kavuruyor yakıyor ağzını tekrar kan nehrine düşüyor ondan sonra artık bir daha bir dışarı çıkayım irinin içerisinde insan durabilir mi ya şaka gibi geliyor sana feakbele racülüllezi fin nehri feizâraden yakıyor tekrar çıkmak istiyor ramar racül bi hacer bir daha atıyor fihi tam ağzına isabet adam nefes almaya çalışıyor bir atıyor ağzından içeri küt tekrar feraddedehu devam ediyor kullema cealli haraca rama fihi bak birkaç kez tekrar etti bir daha çıkmak istiyor bir daha atıyor onun üzerine kim bunlar neyin nesi Resulullah'ın dehşete kapıldı devam edelim söyleyeyim en son söyleyecek bunlar faiz yiyenler faiz almak da aynı vermek de aynı bir de şimdi fetva çıkarttılar bir sefere mahsus ev alacaksın alınabilir bu fetvayı veren kafir olur inanan da dinden çıkar Böyle haramın bir defaya mahsusu, içkinin bir defaya mahsusu, zinanın bir defaya mahsusu, hırsızlığın bir defaya mahsusu. Böyle bir dinsizlik olur mu ya? Din adamıyım diye böyle fetva veriyorlar. Cumartesi günü cuma namazı kılınır. Böyle bir fetva var mı ya? Cuma kılamadın, cumartesi kılalım. Pazar da kıl. Her gün kıl. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne hale gelindi? La havle la kuvvete illa billah. Evet. Devam edelim dedi. İnteheyna ila ravdatin kadra fiha şecere. Yoruldunuz tabii. Biraz güzel şeyler duyalım. Güzel, bahçeli, ağaçlıklı, harika bir yere geldik. Yukudu fesaida fi şecer ve edhelani daren lem erakattun ahsen. Oradan yükseldik diyor. Bu kadar güzel bir yer, bundan daha güzel bir yer görmedim. Orada bir takım insanlar ve gençler var, çocuklar var. Oradan tekrar yükselmeye devam ettik. Ondan daha güzel bir yer, ondan daha faziletli yer görmedim. Orada yaşlılar, gençler, envai çeşit insanlar var. Bu gece dolaştık ya, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam. En sonunda kendilerini en son tanıttılar. Ben Cibril, bu da Mikail diyecek. Bu gördüklerini anlatalım. O ağzı parçalananlara gelince yalan konuşanlar. Yalan söylüyor. Yalanla iman bir arada olmaz. Allah hepimize sadakat, dürüstlük nasip eylesin. Feyusbihu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Başının ezildiğini gördüğün adam var ya, bu Allah'ın emir ve yasaklarını bildiği halde namazı, orucu, zekatı, haccı biliyor. İçkiyi, kumarı, faizi, zinanın haram olduğunu biliyor. Uyuyor. Aklında dini biliyor. Ülkemiz, İslam alemi, herkes helali haramı biliyor. Dışarıda sorsak, kime sorarsanız sorun. Namaz nedir? Ya o ne demez kimse. Allah'ın emridir der. Bütün dinlisine, dinsizine sor. İçki nedir? Allah katında içki nedir? Herkes bilir haram olduğunu. Bir insan Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiği halde velem yamel fihi bin nehar, onu uygulamazsa işte kafası kıyamet günü ezilecek böyle. O ateşin içerisinde gördüğün yanan erkek kadınlar fehumuz zünnat, zinakarlar. Vellezî râetehu fin nehri, o kan nehrinde, irin nehrinde yüzenler faizciler. Allah faiz belasından bu ümmeti kurtarsın.
3: Amin.
2: Gitme ya. Yapma arkadaş. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, helalinden olsun. Allah haramlardan kurtarsın. Yapma bunu. Ne yapalım efendim? İşte ev alacağım, şey alacağım. Bu bir mazeret midir? Eğer mazeret diyorsan lütfen Afrika'ya gidemiyorsanız da bir belgesele bir bak. Ben gittim. Şöyle Orta Doğu'ya bir gidin. Önümüzdeki hafta gideceğim. Şu İdlib taraflarına bir gidin. Yokluğu bir görün. Neyin evinden bahsediyorsun? Neyin arabasından bahsediyorsun? Neyin şu yuvundan buyundan bahsediyorsun? Brahmanlar var. Çokiler var Hindistan tarafında. Adamlar oradaki tapınağın etrafında. Orada doğuyor, orada yaşıyor. 50 milyon, 100 milyon insan. 100 milyon. Yanlış duymuyorsun. Türkiye'nin nüfusundan fazla. Adam dışarıda. Orada yatıyor, orada kalıyor. Acayip bir şey. İnsan bunlar ya. Adam hevesli mi? Evi olsa evde kalacak. İmkan yok, imkan. Afrika'ya gittim. Bir ağaç buluyor. Orada kendine bir tente, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra orada doğuyor, orada yaşıyor, orada evleniyor, orada ölüyor. Yani mazeret arıyorsan, efendim ya ne yapalım mecbur diyorsan, en mecbur olanlar bunlar. Adam faiz almıyor. Helalinden hayatını sürdürüyor. Harama bulaşmıyor. Sudan dediğimizin %90'ı hafız. %90. Adamlar efendim iki günlük dünyada diyor. O şekilde yaşıyorlar, ahirete gidiyorlar. Devamında da zaten cennetten bahsediyor. Ve haza Mikail, bu Mikail'dir. Efendim feyza fevki mislül sehab kale zâke menzülüke, bir bulut gibi diyor bir yer gördüm. Onun güzelliği tarifi mümkün değil. Dediler ki burası da senin makamındır. Efendim deani edhul menzili. Resulullah'ın buyurdu ki bırakın gideyim oraya. Dediler ki şu anda daha dünyadasın, yaşıyorsun. Onun için ömrün tamam olunca buraya geleceksin. Şehitlerin ruhu orada, fakat peygamberlerinkisi nasıl bilemiyoruz onu. Ancak şehit cenneti gördüğü halde peygamberler haydi haydi görürler. Ama her şeyin doğrusunu Allah bilir.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gün FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gün FM.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
5: Selamun aleyküm efendim. Lale Gül TV'nin yeni stüdyolarından herkese merhabalar. Psikolojik Bakış programında psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocamızı misafir ediyoruz. Sezon ardından ilk programımız bu ve yeni stüdyolarımıza değerli hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
5: Afiyetlesinizdir.
3: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
5: Çok şükür hocam. Yeni stüdyomuz var. Heyecanlıyız. İzleyicilerimize
3: evet.
5: İlk defa buradan sesleniyoruz. Siz beğendiniz evet. mi? Nasıl buldunuz?
3: Çok güzel elhamdülillah. Rabbim emeği geçen herkesten de buna Amin. Vesile olan herkese herkesten Allah razı olsun. Amin. Rabbim onlara çok hayırlı işler nasip etsin.
5: Amin.
3: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin. Bizleri de içinde dahil olmayı nasip etsin.
5: Amin, amin. Amin. Allah razı olsun hocam. Değerli izleyenlerimizi hatırlatalım. Psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam. Sizlerden gelen sorulara cevap vermeye devam edecek bu sezonda da inşallah. Radyodan bizleri dinleyen dinleyicilerimize de numaramızı hatırlatalım. 0549-691-8080 üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Yeni sezonun ilk sorusu şöyle hocam. Bir annemiz ulaşmış, benim oğlum 5-6 yıldır madde bağımlısı. Ben öğrendikten sonra bir derneğe tedaviye gönderdik. Şimdilik süreç iyi gidiyor. Sizden dualarınızı bekliyorum. Sorum şöyle olacak. Çevreye ve aile büyüklerine ne diyeceğimi bilmiyorum, utanıyorum. Sizce bu durumu saklamam doğru mu? Yani çocuk evde olmadığından yalan söyleyip duruyorum. Sizce nasıl bir duruş sergilemem gerekiyor? En doğrusu nedir demiş.
3: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Peki, ne yazık ki günümüz dünyasının çok büyük problemlerinden birisi de madde bağımlılığı. Ulaşılabilmesi de gittikçe kolaylaşmaya başladı. Çünkü ortam gittikçe kötüleşiyor. Malum ahir zamandayız, ahirin de ahirindeyiz. Böyle bir durumla karşılaşmış bir ailemiz daha. Hı. Elhamdülillah en azından ailenin haberi olmuş ama uzun bir süredir de kullanıyormuş. Madde bağımlılığında şöyle büyük bir problem de kişinin sonrasında bırakmış olsa bile beyninde ve sinir sisteminde kalıcı zararlara sebep olmuş olabiliyor. Bazı maddeler, belki hatırlarsınız isimlerini şimdi anmayacağım ama bazıları çok daha zararlı, bazıları daha sinsi, daha yavaş yavaş ilerliyor. Ama en sonunda muhakkak ki sinir sistemine ve beyin yapısına zarar veriyor. Hatta bazı psikolojik kalıcı rahatsızlıklara da sebep olabiliyor. Kişilik değişikliklerine sebep olabiliyor. O yüzden ne kadar erken bunu fark edebilirse kişiler ve ne kadar tedaviye erken başlanabilirse o kadar iyi oluyor. Bunu bilmekte fayda var. Yani şu maddeyi kullanıyorum, bu hafiftir, öbürünü kullanmıyorum gibi kişi bazen kendisini kandırabilir.

0: biliyor. Ben ufak bir şey kullanıyorum, çok önemli değil gibi. Sigara bile çok sağlığa zararlı, çok kötü bir şey. Sanki çok basit bir şeymiş gibi algılanabiliyor. Oysa ki bütün maddeler bizim sağlığımıza çok ciddi anlamda zarar veriyor. Tabii aile yapısına, topluma, oralar zaten malumunuz. Peki, şimdi burada elhamdülillah ortaya çıkmış en azından ve çocuk da tedavi kabul etmiş. İyi de gidiyor diyor. Elhamdülillah bu çok güzel. Şimdi bizim ülkemizde de Yeşilay, mesela Yeşilay Derneği'nin devlet destekli madde bağımlılarına ciddi tedaviler ve eğitimleri oluyor. Başka mesela özel dernekler de var. Mesela Bağımsız Yaşam Derneği diye bir dernek var. Bunların ismini anıyorum ki insanlar bunlara ulaşsın. Tabii ki
1: Bilsinler.
0: çünkü ben bir kişiye belki sorsa söylerim ama bu yayını izleyecek belki 1.000 kişi, o kişilerin hepsinin aklında bulunsun. Bu derneğin de faaliyetlerini ben bir süredir takip ediyorum. Gerçekten elhamdülillah hem Ehl-i Sünnet bir oluşum gördüğüm kadarıyla, hem de İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da böyle yerleri var. Bir şekilde desteklerle yürüyen bir dernek gibi gözüküyor. Tedaviler ve insanları tekrar topluma kazandırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Hem kadın tarafı var, hem erkek tarafı var. Bu anlamda çok güzel. Maşallah, şeylerini de beğeniyorum.
1: Bağımsız Yaşam Derneği'nden.
0: Bağımsız Yaşam Derneği, evet. Faaliyetlerini beğeniyorum elhamdülillah. Bir süredir de takip ediyorum, dikkat ediyorum. Ama bunun dışında tabii çok dernek var. Şimdi böyle bireysel oluşumlar da var. Hani hepsinin isimlerini belki zikredemeyiz ama yavaş yavaş bunlar maşallah toplumda yayılıyor. Şimdi ne söyleyecek meselesi? Orada
1: Çevresine.
0: tedavisine devam ediyor. Bu çok güzel. Ama tabii ki insanlara ne kadar az kişiye bunu yayılırsa o kadar iyi olur. Çünkü bıraktıktan sonraki hayatında insanların aklında ister istemez bu kalacaktır yani. İşte bir dönem kullanmıştı, bir dönem şöyle olmuştu vesaire. Bazen işte insanın nefsi var. Nefsimizde biraz çiğ olabiliyor. Yani çok gelişmemiş olabiliyor. Henüz daha geliştirememiş olabiliyoruz. O yüzden bu bazen başa kalkma olabiliyor. Kötü bu durumda, senin oğlun da zaten böyleydi, senden ne hayır gördüm, Allah korusun, böyle laflar olabilir. Yani biraz böyle çatırdamalara sebep olabiliyor. O yüzden insanlar ne kadar az bilirse o kadar iyi. İnsanlar için de iyi, bizim için de iyi, ilişkilerimiz için de iyi. Mesela aile içerisinde karı koca arasında bir problem olsa bunu hemen ailelerinize iletmeyin diyorum ben. Genelde tavsiyem bu şekildedir. Eğer devam etmeyecek, tekrarlanmayacak şeylerse tabii. Ama sürekli devam eden, sürekli tekrarlanan, artık istikrara oturmuş şeylerse bunlar paylaşılabilir bir çözüm bulabilmek için. Ama bir oldu, iki oldu, hemen bunları iletme. Niye? Çünkü sen sonra belki bunu çözersin ama annenin aklında kalır, babanın aklında kalır, damada yüklenir vesaire mesela, veya geline yüklenir. Bunlara gerek yok. O yüzden insanlar ne kadar az bilse iyidir. O zaman bu durum da aslında çok özel bir konu. Aile içerisinde kalmasında fayda var. İyi yapmış. Ama yalan da söylüyorum diyor. Bu da güzel bir şey değil. Yalnız Müslümanın yalan söylemeden insanları farklı yöne yönlendirme ilmi de olacak. Mesela ne diyebilir? Oğlum şu anda bir eğitim de diyebilir. Gerçekten de, çünkü bu süreç bir eğitim sürecidir aslında. Bir tarafıyla da
1: Tabii.
0: eğitimdir. Hem tedavi alıyor, hem eğitiliyor. Bu sıkıntıdan kurtulmanın yollarını öğreniyor. Hem başka şeyler de öğreniyor. Orada Kur'an-ı Kerim'de öğretiyorlar. Çünkü bu derneklerde işte insanlara ehli sünnet ilim öğretiliyor. O yüzden bir eğitimde şu anda. Bundan sonrasında hani hayatını devam ettirmek için iş olur, güç olur vesaire. Böyle bir eğitim sürecinde derse hem yalan söylememiş olur, hem de insanlara gereksiz bilgiler paylaşmamış olur. Ama böyle bir süreçte olmalarını gerçekten çok önemsiyorum. Tebrik ediyorum. Çocukların arkasında durmuşlar bir şekilde. Oğlan şeyde, çocuk da artık oğlan mı kız mı bilmiyoruz ama çocuk da bir şekilde gerçekten ulaşmış, devam etmiş, kabul etmiş. Bunlar çok önemli. İnşallah Rabbim tez zamanda kurtulup hayata çok güzel bir şekilde devam etmesini nasip etsin. Amin.
1: Amin. Bu bağımlılıklarda da en önemli şey kişinin kendi karar vermesi, değil mi hocam? Ne kadar anne
0: Evet.
1: babaların dayatmasıyla olacak şeyler mi bunlar?
0: Zaten zorla olmuyor.
1: Değil mi?
0: Yani tedavi aşaması çünkü biraz acılı bir süreç oluyor. O
1: Bırakma.
0: maddeyi, tabii maddeyi bırakacak, bütün o yaptıklarıyla yüzleşecek, yeni bir hayata başlaması gerekecek, eski çevresini belki tamamen yenilemesi gerekecek, o insanları bırakması gerekecek. Orada anıları var vesaire, bir şeyler, ne kadar kötü olursa olsun. Kişinin bir şekilde bu maddeye devam etmesine sebep olan hem çevresel hem de içsel bazı dinamikler var. Bütün bunları yeniden şekillendirmesi gerekecek. O yüzden hani kolay bir süreç değil.
1: Tek maddeden ayrılmayacak yani,
0: İmkansız da değil tabii
1: diğer
0: ki.
1: alışkanlıkları da bir
0: Aynen.
1: bağımlılık
0: O madde
1: oluşturuyor.
0: zaten hayatına girdiğinde o maddenin devam etmesini sağlayacak bir hayat yapısı kurmuş oluyor kişi. Arkadaş çevresi, yaşam

0: düzeni, işte maddi gelir gider, on bütün her şeyi buna bağlamış oluyor. Bu gittiği zaman o zaman ortada bir boşluk kalacak tabii.
1: O.
0: Hayatta boşlukları götürmez. Ne yapacak? O boşlukları güzel bir şekilde doldurması gerekecek. Yeni baştan kendini inşa etmesi gerekecek. Hem çevresine kendisini inandırması gerekecek, güvenlerini sağlaması gerekecek. Yani bir çalışma imkansız değil. Hani zor dedim diye insanların gözünde büyümesin. Ama kolay olmadığını hani söylüyorum ki destek olmaya devam edebilsinler. O süreçte tabii ailelerin de bu uzmanlardan destek almasında fayda var ki zaten süreçler ona göre işliyordur, ona göre yapılandırılmıştır ama bilmekte fayda var.
1: Eskisine göre de bu bahsettiğiniz derneklerin sayısının fazla olması da çok
0: Evet.
1: iyi. Eskiden imkansızlıktan ötürü insanlar ne
0: Hı.
1: yapabileceğini bilmiyordu.
0: Zaten devletin Amatem var.
1: Evet.
0: Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yeşilay sonradan hani çıkmış daha Amatem'in dışında bir kurum. Orada da devam ediyor. Hem devlet destekli hem böyle yarı özel gibi. Hem de işte böyle direkt özel dernekler var. Bu derneklerde bildiğim kadarıyla yine yardımlarla, desteklerle yürüyor.
1: Hocam bağımlılık hakkında bir soru daha soracağım. Şimdi genelde ebeveynlerde şu korku, şu endişe var. Tamam benim evladım ya da kızım bu maddeyi bıraktı ama ya sonra başlarsa endişesiyle onlar da bir yani sürekli bu tereddüt içinde yaşıyorlar. Bu tür insanlara ne diyebiliriz, ne önerebiliriz?
0: Açıkçası bu çok da boş bir düşünce değil. Çünkü kişi tekrardan gerçekten başlayabilir. Buna dikkat etmek gerekli. Çünkü bir madde bağımlılığı oluştuktan sonra tamamen ortadan kaldırılmıyor. Biz öyle bakmıyoruz. Remisyonda dediğimiz bir sürece giriyor. Yani
1: Uykuda mı?
0: evet, aynen öyle. Uykuda daha öncesinde hiç madde kullanmamış birisi gibi artık beyni ve sinir sistemi olmuyor asla. O artık unutulmuyor. Ama uykuda. O kalbi o şeyi zehri almış oluyor. Ondan sonrasında artık unutmuyor. Tekrarlama ihtimali var. Mesela bazı maddelerde bunun işte söylediklerini biliriz, duyarız. Ya işte bazen canım çok çekiyor diye. Ama aslında başlamak gibi bir niyeti yok kişinin. Ama bir anda o mesela tetikleyicilerle bir şey ortam
1: O
0: olur, bir şey
1: duyguları
0: olur.
1: hatırlıyor.
0: Aynen öyle o duygular, istek bir anda uyanabiliyor. Ama bunlar geçici oluyor Ercan Bey.
1: Ha, kişinin bunun farkında olması gerekiyor. Bunu
0: Çok
1: hatırlatmak
0: önemli.
1: gerekiyor.
0: Evet. Mesela diyelim ki diyete girmiş. Şeker yemiyor diyelim.
1: Güzel.
0: Bir anda bir şeker krizi geldi kişinin. Hani ben somutlaştırmak için söylüyorum. Tabii
1: Çok
0: ki
1: iyi
0: bu
1: olur hocam,
0: bağımlılık
1: evet.
0: olmasın değil. Ama şeker krizi geldi. Çikolata yemek istiyor o anda. Eğer kendisini oyalarsa nasıl ki 5-10 dakika içerisinde o şeker krizi geçiyor. Aslında aynen bunun gibi. Bazen işte o remisyon sürecinde bazı tetikleyicilerle bir anda o istek artabiliyor. Öyle olduğu anlarda destek mekanizmalarını hazırlamış olursa kişi o
1: Yani.
0: süreçten çok daha kolay bir şekilde kurtulur. Böyle böyle uzak dura dura zaten yıllar içerisinde hem o tetiklenmeler çok daha seyrek hale geliyor hem de çok o yoğunluğu, o şiddetli olma hali azalıyor. Mesela ilk bıraktığı zaman
1: Ha,
0: ilk bir
1: evet.
0: ay sonra daha şiddetli
1: Daha geç
0: olabilir.
1: uyanıyor yani
0: Hem daha
1: uykudan.
0: geç uyanıyor hem de uyandığında o kadar şiddetli ve kuvvetli olmuyor artık. Daha kolay
1: Kişi daha
0: ters
1: iradeli
0: çevir, evet.
1: olabiliyor.
0: Aynen öyle geri çevirebiliyor ama destek mekanizmalarını orada hazırlamış olması çok önemli. Zaten uzmanlarla çalışırken bunlar hep hatırlatıyorlar. Bak sen bıraktın diye şimdi kendini rahatlama. Rahatlamak ve gevşemek zaten tekrar geri dönmeye bazen yol açabiliyor Allah muhafaza. Ne yapacak? Destek mekanizmaları, aileden buna yönelik işte bazı yardımlar. Mesela çok zorlandığında belki birisini arayacak, onunla bir buluşacak, gezecek vesaire.
1: Yani
0: Yanında
1: kolay bir
0: birisi
1: süreç
0: olacak.
1: beklemiyor o kişiyi, değil mi? O kişi de buna
0: Yani
1: göre kendini hazırlamalı
0: hani
1: biraz.
0: zor derken aslında ben şunu kastediyorum. Emek istiyor. Öyle diyelim. Hani zor
1: Zor
0: yapılamaz gibi
1: olan
0: insanın
1: kısmı.
0: aklında oturmasın. Onu yeniden tanımlayalım. Emek isteyen bir süreç bu. Böyle kendiliğinden olacak, doğallığından olacak. Ya ben istesem bırakırım ya, ne ya?
1: Evet.
0: Öyle değil. Gerçekten
1: Değil.
0: emek vermen gerekiyor. Nasıl ki insanlar şimdi üniversite sınavına girecek veya mesela hafızlığa çalışıyor. Ya da işte bir ilim şeyinde fıkıhta mesela ihtisas yapıyor
1: Tabii.
0: oturup çalışması gerekiyor. Ya ben istesem yaparım. Tamam istesen yaparsın da bunun için emek harcaman lazım. Aynı bunun gibi gerçekten oturacak, hazırlanacak. Ter dökecek, uğraşacak, didinecek ama hayatını tekrardan geri ele alabilir. Bu yapılabilir. Yapmış olan binlerce insan var. Tek kendisi değil. Son bağımlı da o olmayacak.
1: Olmayacak.
0: Ama yapabilir. Mesela Amerika'da Vietnam Savaşı'ndan sonra dönen askerler, Vietnam Savaşı çok böyle yıpratıcı bir savaştı o dönem
1: Evet.
0: için. Orada Vietnam sendromu diye bir şey ortaya çıktı. Aslında bizim bildiğimiz post travmatik stres bozukluğu. Yani askerler oradan döndükten sonra psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar. Savaş anlarını hatırlıyor, yaralandığı anları hatırlıyor, insanları vurduğu anları hatırlıyor. Yani savaş bir dehşet anı ya. O anları bir türlü unutamama ve bundan dolayı işte tekrar topluma karışamama halini yaşayan, biz buna post travmatik stres bozukluğu diyoruz. Bazı semptomları da var. Aniden mesela o anlara gitmek, flashback dediğimiz yoğun kaygı halleri, depresyon halleri işte vesaire. Şimdi böyle insanlar geldi. Bir de Vietnam'da bunlar maddeye alışmışlar. Savaş. Madde bağımlısı olmuşlar savaşa. Hatta belki de ordu da vermiş hani savaşabilsinler diye. Sonra döndüklerinde sudan çıkmış balığa dönmüşler bu insanlar. Topluma da uyum sağlamakta zorlanıyorlar tekrardan. Toplum da bunları istemiyor. Yani savaşta kullandı ama şimdi mesela hastalıklı bir kişi çalışamıyor, edemiyor. Sağlık Bakanlığı'na şeyi var, bunun bir yükü var vesaire, neyse. Böyle bir durumda kalmışlar. Bu insanlar topluma karışmakta çok zorlanmışlar. O süreçte bir tedavi programı başlatılmış ve bu insanların sosyalleşmeleri sağlanmış.
1: Nasıl sağlanmış hocam?
0: İşte o, buna göre düzenekler yapılmış. Muhtemelen gruplar oluşturulmuş, işte belki aktiviteler yapılmış. Sosyalleşmenin bağımlılığı tedavi etmekte çok kolaylaştırıcı bir tarafı olduğu görülmüş. Ve bu insanlar bu maddeden ve bu travmatik hallerden kurtulabilmişler.
1: Yani o atmosferden bile kurtulabilen, buradaki bir madde bağımlılığından.
0: Evet. İnşallah. Hele ki ailesi eğer destek değilse, hele ki ailesine büyük zararlar vermemişse.
1: Ne büyük bir güç.
0: Ve bir de işte böyle rahatsızlıklara yakalanmamışsa bu daha kolay. Eğer rahatsızlıklara yakalandıysa, işte bazı sinir sisteminde kalıcı durumlar olabiliyor dedim. O zaman onların da tedavisinin görülmesi gerekebiliyor.
1: Yani
0: bu şekilde devam.
1: İlaçlı bir tedavi.
0: Bazısının evet hayat boyu devam edecek bir hastalığı da olabiliyor bu maddeden kaynaklı.
1: Tabii bunu duyup da vazgeçmemek de gerekiyor.
0: Yok. Yani hayır, çünkü gidişat daha kötü. Gidişat her zaman daha kötü. Bir de şöyle bir şey var. Sanki Rus ruleti gibi. Bilir misiniz Rus ruleti oyununu? Evet, tabancanın içerisine bir kurşun koyuluyor. Çevriliyor. Ondan sonra kime gelirse. Cesarete yönelik bir oyunmuş ama ölüm var sonucunda yani. Şimdi burada da maddeyi ne zaman içtiğinde hastalanacağın belli değil. Madde bağımlılığında böyle bir şey var.
1: Her içtiğinde bir Rus ruleti yani.
0: Aynen öyle. Her içtiğinde kalıcı bir hasara sebep olabilir ve bunu bilemezsin. İlk içtiğinde bile olabilir. Bir yıl içerisinde hiçbir şey olmaz. Ertesi gün olabilir. Bunu asla bilemezsin. Sinir sisteminde ve beyninde kalıcı bir hasarı ne zaman sebep olacağını bilmiyorsun. O yüzden ve hasarın ne kadar yüksek olacağını da bilemiyorsun. O yüzden gerçekten çok ciddi zararları olan bir durum. Allah-u Teala bizleri muhafaza etsin.
1: Amin. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlığa zararlı bu ürünlerden de uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Ama bir kez daha gençlere hatırlatmak isteriz.
0: Şimdi insanlar bazen mesela, ya hoca bir soru soruldu 5 cümle. Aileme ne diyeyim denildi. Şöyle de geç. Mesela bazen öyle yorumlar gördüm. Şöyle de geç, ne uzatıyorsun konuyu. Ama şimdi madde burada bahsedildi. Maddeden şöyle bir girmiş olduk. Evet. Derneklerden bahsettik. Evet. İnsanların kurtulabileceğinden bahsettik. Şimdi bunu izleyen bir seyirci, ailesine söylemekle ilgili bir derdi yok onun belki ama madde bağımlılığıyla ilgili bir sıkıntı var. Bak biz bunları bahsettiğimizde o da buradan bir pay alır.
1: Ya konu konuyu açmasaydı o. Evet. En güzel örneklerden bir tanesi Vietnam örneğiydi. Yani aile bunu bile anlatsa o kişiye cesaret olacaktır, madde bağımlısı olan kişiye. O yüzden o yorumlara da çok takılmamak gerekiyor. Herkes her şeyi biliyor zaten. O dönemdeyiz hocam. Pek fazla irdelememek gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz, psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Sizler de sorularınızı mutlaka bizlere ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ulaştırın. Ayrıca 44 ilden bizleri dinleyen Lale Gül FM dinleyicileri de 0549 691 80-80'den yazabilirler. Bir babaanne ya da anneanne ulaşmış bize torunu için. Efendim, torunum 9 yaşında, hala geceleri altını ıslatıyor. Psikoloğa gitti, ilaç kullandı. Ayrıca hiperaktif bir çocuk, babasının da öfke problemi var. Annesi de sinirli. Annesi çocuğu cezalandırmak için karanlıkta balkona kilitliyor. Ben bir kere bu olaya şahit oldum. Çocuk cinlenir, böyle olmaz dememe rağmen beni dinlemediler. O gece yine çocuk altına yaptı. Bu durumda nasıl bir çare bulabiliriz? Psikolojik zarar görmesine rağmen anne babasından da korkmuyormuş hocam çocuk. daha da saygısız davranmaya devam ediyor. Diğer torunum 4 yaşında, onda böyle bir sorun yok. Anne babasını dinliyor, çok sakin.

0: sakin. Ama abisinin yaşadıkları onu korkutuyor demiş.
1: Evet, evet. Şimdi 9 yaşında bir çocuk düşünelim. Şu evet. anda 9 yaşında tabii ama daha öncesinde daha küçüktü. O zamanlardan beri belki de böyle hallerle karşılaşıyor. Şimdi ceza durumu çocuklarda gerçekten çok yıpratıcı, çok yıkıcı bir etkiye sahip. Anne ve baba belki baş etmekte zorlanıyor olabilir çocuğun bazı hareketleriyle, durumuyla, ama bu konuda destek almalarında fayda var. Burada çocuğun altını ıslatması aslında problem değil. O bir sonuç. Yani bu şekilde çocuğa davranılıyorsa eğer, bu şekilde cezalandırmalar yapılıyorsa, onun dışında ne şekilde bir ilişki vardır siz düşünün. Neler yaşanıyordur? Yani bu ceza bir çok büyük bir şey olduğunda muhtemelen yapılıyordur. Ama onun dışında bağırma, çağırma, hı-hı, belki başka şeyler, psikolojik şiddet, bunlar görülüyor olabilir. Çocuk işte hiperaktifliğinden bahsetti babaanne. Buna yönelik bir tanı almış mı almamış mı bilmiyorum. Belki sadece bir yorumdur. Belki
0: ilaç kullanmış 9 yaşındaki çocuğa.
1: Evet, ilaç kullanılmış. Ne için olduğunu bilmiyoruz. Genelde böyle alt ıslatmada bunun için ilaç verilmez. Ama doktora gidilmiş, bir şeyler yapılmış. Ama anne babanın hemen bu konuda eğitim almalarında ve bir uzmana başvurmalarında bu kişinin de onları yönlendirmesinde fayda var. Çünkü anne babanın bu hali çocuklara çok zarar verir. Büyük çocuk daha büyük bir zarar almış gidiyor. Onu bundan çıkartmak lazım. Ama küçük çocukta bir problem yok diyor. Aslında küçük çocuk akıllı. 4 yaşında başına gelecekleri bildiği için o da içine çekilmiş, pısmış durumda şu anda. Söylenenleri yapıyor.
0: Sıra bana ne zaman gelecek diye belki de.
1: İşte onu bekliyor. Bu da onun sağlıklı olduğunu gösteren bir şey değil ki. Evet. Bu da kendi bireyselliğini oluşturmakta büyük problemler yaşayacağı anlamına gelir. Diğeri de, diğer çocuk da bu sorunlarla, bu baskıyla nasıl başa çıkıyor? Aklına geldiği gibi davranarak. Senin ona ceza vermen onu durdurmuyor. O da kendi bireyselliğini ortaya koymaya çalışıyor. Anlatabildim mi?
0: Anne baba da öfke olmayınca çocuklarda hiperaktif olmama gibi bir durum var mı hocam? İlla yani anne ya da babanın öfkeli mi olması gerekiyor? Yani babaya mı, babanın hareketlerini mi tekrar ediyor acaba bu 9 yaşındaki çocuk?
1: Hiperaktifliğin şimdi ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Hani orada bir tanım diye geçti o. Ama şöyle söyleyelim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun birincisi biyolojik tarafları da var. Ama aile içerisindeki oluşumun ve ilişkilerin de bunda etkisi olduğunu biliyoruz. Şimdi 3 yaşından itibaren babanın çocuğun psikolojik dünyasına katılım, orada var olabilmesi gerekiyor. 3 yaşa kadar daha anne odaklı ve anne önderliğinde bir yetişme var çocuklar için. Annesiyle işte süt emiyor, altını temizliyor, annesiyle oynuyor. Bütün dünyası annesi, merkezinde anne var. Sonrasında yavaş yavaş 3 yaşla birlikte artık hem dünyayı tanımaya başlıyor. Çünkü yürüme artık daha ilerlemiş oluyor. Konuşma ilerlemiş oluyor. Böylelikle sosyalleşme ve sosyal etkileşim başlamış oluyor çocuğun dünyasında. Tam o dönemde
0: babadan karakter kopyalaması yapılıyor.
1: Baba da hayatına dahil olacak. Anne babayı hayatına takdim edecek çocuğa. Diyecek ki bak çocuğum işte bu baba. Yani işte çocuklar babanız getirmiş, Allah razı olsun, Allah-u Teala bak gönderdi, elma yiyoruz, babanıza teşekkür ediyoruz, baba şöyle, baba böyle, yukarı aşağı derken babayı çocuğun iç dünyasına takdim etmiş olacak. Çocuk da babayla ilişki kurarak kendi bireyselliğini ve anneden ayrışmasını başlatacak. O dönemde babanın gerektiği zaman otorite kurması, gerektiği zaman gücü elinde bulundurması, gerektiği zaman şefkatle yaklaşması ve yönlendirmesi ve toparlamasından çocuğun psikolojik dünyası çok şeyler kazanacak. Baba olmadığında veya çok baskın bir baba olduğunda, çok baskın bir baba, ezici bir baba, o zaman karşı tarafa hasar veriyor çocuğa. Veya olmadığında bu sefer yine onun yokluğu da hasar vermiş oluyor. Evet. Olması gereken bir şeyin olmadığı bir dünyayı düşünün. O zaman ne oluyor? Olmadığında o boşluk başka şeylerle doluyor. O yoksa, ezici bir şekilde varsa baba, normalde yanında durması gerekiyor. Yanımda dursa çok faydalı ama üzerime çıkarsa beni eziyor.
0: Denge.
1: Böyle olursa evet, dengenin bozukluğu. Çok öfkeli baba, İletişim kurulamayan baba, çok cezalandırıcı baba. Böyle olduğunda da çok ezici baba, fazla baba. Böyle olduğunda da o zaman çocuk da ya içe sinme, içe kapanıklık veya işte bu şekilde laf dinlemez,

0: çok hareketli, dikkat bozukluğu yaşama halleri görülebiliyor. Yani yine anne ve babanın etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki organik bir tarafı da var muhakkak ki, biyolojik bir tarafı var. Ama bundan sonrasındaki süreçte anne ve babanın kendilerine hemen çek düzen vermeleri lazım. Bu karanlık balkona kapatma şeyi bir fecaat.
1: Tam onu diyecektim. Yani ne çocuğu, olursa olsun sanki mesajı okuduğumda siz biraz anne babaya ılımlı yaklaşmaya çalışıp onların halinden anlıyor gibi de bir cevap verir gibi oldunuz ama yani ne olursa olsun bu durum fecaat dediniz.
0: Yok,
1: orada da kapandı.
0: Şekilde, yani bu şekilde cezalandırmalarla. Yani
1: psikolog vermeniz gereken cevabı verdiniz.
0: Evet, bu şekilde cezalandırmalarla istenilen sonuca zaten ulaşamazlar. Çocuğun ayarını daha çok bozarlar. 4 yaşında arkadan gelenin de ayarını bozarlar. Böylelikle gerektiğinde baş kaldırmak, gerektiğinde karşı tarafa ters gidebilmek, kendi fikrini savunabilmek de bir çocuktan, bir insandan beklenen bir özelliktir. 4 yaşındaki neyi öğreniyor? Aman söyleneni yap,
1: bunun gibi
0: aman
1: olma,
0: başını kaldırma, ezilirsin, yapamazsın, edemezsin. Bak o onu öğreniyor. Öbürü ne öğreniyor? Benim kendimi var olabilmem için hiçbir kural dinlememem lazım. Öbürü de onu öğreniyor. Şimdi bu iki çocuk da hem bu ailenin başına bela olur, hem toplumun başına bela olur. Yani bela derken gerekli sağlıklı yetişmesini sağlayamamış çocuklar olur. Bunlar da sonrasında külfet olacak onların kendi hayatlarında da.
1: Anne baba söz dinleyen biri gibi de değil yani. Onlara nasıl bir politika izleyecek bu babaannemiz diyelim? Laf söz dinlemeyen birine ne denir? Ne yapılır? Tehdit mi elde edilir? Yani seni polise
0: yani
1: söyleyeceğim
0: inşallah,
1: denilir.
0: İnşallah nasihat alır bu insanlar. Şimdi şöyle çocuğa eziyet ediyorlar diye şikayet edebilir ama devlet kurumlarına, sosyal çocuk kurumuna falan, oradan belki bir izleme yapılır ama bu da aralarını bozar.
1: Tabii.
0: Bu sefer de anne babayla, ama gerçekten hani bu şekilde bir kötü bu şiddettir aslında, bu istismardır. Çocuğun istismar edilmesidir bu. Bu şekilde durumlarda da tamamen de çaresiz değiller. Yani bu iş cana tak ettiyse çocuğun sağlığı da önemli açıkçası. O yüzden bu şekilde bir şikayette veya aile toplantısı yapılır. Akrabalara bu iletilir. Şimdi babaanne ise demek ki onun oğlu.
1: Büyüğü,
0: değil mi? Onun oğlu demek ki ve gelini.

0: Birilerine gelebilirler
1: bazı
0: yani
1: mesela
0: insanlar.
1: hani yavrum yapma. Yavrum etme denildiğinde bazı insanlar anlamaz. Bazen bazı yaptığının da o kadar önemli olduğunu fark
0: Evet.
1: etmeyebilir. Böyle bir durumda kişiye bunun önemliliği gösterilmeli. Ve bunun arkasında durduğu, bunun peşinden gideceği, bunun için bir şeyler yapacağı hissettirilebilir.
0: Peki.
1: Tamam. Anlatılabilir, empatik bir şekilde anlatılabilir. Yavrum bak biz sana böyle davranmadık. Biz senin de bazı hataların oluyordu çocukken babaanneye oğluna söyleyecek mesela gelini de karşısına alıp senin de bazen hataların oluyordu bir şeyi kırıyordun bir şeyi döküyordun bak biz sana bu şekilde davranmıyorduk. Ha belki de davranıyorlardı onu da bilmiyorum şimdi bir
2: Tam
1: şey
2: onu
1: de
2: söyleyecektim de
1: bir şey
2: konuyu
1: de
2: uzatmamak için dedim.
1: inşallah öyle değildir. Yani artık nereden tutulursa bu
0: Evet.
1: iş. Bak yavrum biz sana o zaman şöyle diyelim biz sana bunu yaptık da iyi olmadı bak sen de böyle yapıyorsun. Biz bunun sonradan yanlış olduğunu anladık yavrum. Gibi bu
0: Düzeltildi.
1: davranışlarının aslında çocuğu istismar etmek olduğunu, çünkü karşınızda gücü yetmeyen, karşı
2: Ya.
1: çıkamayan bir varlık var. Mesela köpeğin olsa köpeğini dövüyorsun diyelim ki bu da bir istismardır. Tamam, karşında sonuçta sana karşı gelemiyor. Ha, senin yaşında olsa dövüşürsün. Tamam ama sen ne yapıyorsun onu? Eziyorsun o gücünle.
0: Evet.
1: Ve sen bunu eğitim kisvesi altında yapıyorsun. Bu
0: Evet.
1: daha kötü. E sen bu şekilde davranırsan çocuğa o zaman başkaları da ona daha kötü davranır. Bu çocuğun arkası yok zaten. Bu çocuğun babası ona nasıl davranıyor ki ben nasıl davranacağım? Kimse önemsemez senin evladını, çocuğunu
0: Tabii,
1: açıkçası.
0: tabii, tabii.
1: Ne hocası önemser ne başkası önemser. Yani böyle bu dünya. O zaman sen onu belli bir seviyede saygıyla yaklaşacaksın ki başkaları da

0: Psikolojim ve dengem bozulmuştu. Eşim Müslüman'ın psikolojisi bozulmaz diyerek halimi hep küçümsedi, sürekli tartıştık. Yıllar geçtikçe de aslında bu görüşü de biraz siz yıktınız ha. Müslüman'ın psikolojisi öyle bozulmaz.
1: Mi? İnşallah öyle
0: İyi bir
1: şey
0: etki var.
1: Evet.
0: Çok duyuyorum dinleyicilerimden.
1: Vur kırbacı Müslüman'a. Müslüman'ın psikolojisi bozulmaz. Vur bir şey olmaz.
0: Evet hep öyleydi. O tabuyu da yıktık. Yıkıyorsunuz daha doğrusu inşallah doğru bir şekilde. Düzenli bir şekilde.
1: İnşallah.
0: Çocuk yıllar geçti. İşte Müslüman'ın psikolojisi bozulmaz diyerek halimi hep küçümsedi eşim. Sonrasında yıllar
1: yani
0: geçti.
1: Yani bak mesela şimdi 3,5 yılda 4 doğum.
0: Evet.
1: Yani bu nasıl bir şeydir? Sırtından sopayı, karnından sıpayı gibi böyle değişik bir şey, bir yaklaşım.
0: Dişleri, saçları dökülmüş.
1: Her şey dökülmüş.
0: Kadınların
1: yani
0: hakkında.
1: Çok ilginç bir şey. Hala da diyormuş ki Müslüman'ın psikolojisi bozulmaz. Yani daha dalga ne geçmek gibi bir şey bu. Yani bu insanın psikolojisi de bozulur. Bütün değerleri düştükten sonra...
0: Ya.
1: Ruh hali bozulur,
0: evet.
1: Fiziki dengesi bozulur, her şey bozulur. Evet, devam edelim.
0: En nihayetinde beni gıyabımda boşayarak velayet...

0: başka biri var zannettim hayatında ama kimseyle evlenmedi, ben de evlenmedim. Şimdi yavrularımı ayda sadece iki kez görebiliyorum, o da hakim kararı olduğu için.
1: Evet.
0: Efendim, baba evindeyim. İkinci bölümde böyle aktarmış. Baba evindeyim ancak yük olduğumu her fırsatta ailem dile getiriyor. Laf söz duymamak için çalışma gayretine girdim. İş tecrübem olmadığı için birçok kapı yüzüme kapandı. Mesleğimi icra edecek yerler bulamadım. Yine de pes etmedim, çalıştım. Sanayilere kadar girdim hocam. Ancak bir süre ortamın gevşekliğinden ve haramlığını kaldıramadığımdan dolayı ya ben ayrıldım ya da tesettürüm çalışma şartlarına uymadığı için işten çıkarıldım. Son olarak 37 yaşındayım. 37 yaşında. Evde sınavlara hazırlanıyorum. Kendimi yaşlanmış, yıpranmış, yok sayılmış, kimsesiz hissediyorum. Hı-hı. Ne ailemin lafı sözü bitti, ne eşimin, çocuklarımın çocuklarım konusundaki zulmü bitti. Biliyorum hocam, bugünlerde geçecek ama dayanacak gücüm kalmadı. Evet. 37 yaşında bir Hı-hı. ablamız. Hı-hı. Rabbim afiyet nasip eylesin kendisine.
1: Amin. Kolaylıklar nasip etsin. Amin. Şimdi çok ciddi bir imtihandan geçiyor, geçmiş. Kocası da imtihandan geçmiş ama çok iyi bir performans sergilememiş. Kocası ve kocasının ailesi. Hiç kimse de elinden tutmamış adamın. Yavrum sen ne yapıyorsun dememiş. Neyse, boşanma tabii ki helal olmuş ama anlatılanlar çok iyi görünmüyor. Yani mehri konusunda da demek ki zulmetmişler. Çocukları göstermemek veya bu kadar az göstermek nedir bilmiyorum. Çocukların içinde hiç mi kız çocuk yoktu? Yani hiçbirisi anneye bırakılmamış, hepsi birden alınmış. Yani bir sürü şeyler var ama baktığımızda zaten günümüz evliliklerinden bir parça. Yani ne yazık ki ben çift terapileri de yaptığım için günümüz evliliklerine de yıllardır şahit oluyorum. Sizler de zaten hani biliyorsunuz, zaman zaman bunu konuşuyoruz. Evet. Buraya gelen sorular da yine dinliyoruz. Ben binlerce zaten böyle örnekleri görüyorum. Hiç iyiye gitmiyor süreç. Yani evlilikler için oturup saatlerce çalışsak, sadece bunun için uğraşsak değer yani. Günümüzde gerçekten toplumumuz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Niye? Çünkü karakterler bozulmuş durumda. Hı hı. Karakterler bozulduğu için Ercan Bey, evlilikler de bir türlü dikiş tutmuyor. Yani sonuçta bir kadın bir erkek kurduğu bir yuva bu, bir yapı. Orada kişilikler, karakterler bozulduğu zaman bu insanların evliliğinden de hayır gelmiyor. Şimdi burada da böyle bir durumla karşılaşmış haldeyiz. Yani ben merkezci bir kişi, benim dediğim önemli diyor, bir şekilde de boşamış, kadının da haklarını da vermemiş, kendi imtihanını güzel geçirmemiş. Yani öyle diyeyim, o kendisi yaptıklarını bulacak, Allah bilir. Şimdi gerçekten zor bir süreç ama hayatında gerekliliklerinin de farkında. Hı-hı. Rabbim kolaylık versin. Amin, yalnız kendi amin. Psikolojisine biraz dikkat etmekte fayda var. Şimdi halk sağlığı birimleri var. Hı-hı. Yani her şey parayla olmak zorunda değil, anlıyorum, maddi olarak çok imkanları geniş değil. Gönüllü görüşmeler yapan psikologlar var, birincisi. Devlet kurumları var. Devlet hastanelerinin dışında belediyelerin açtığı, istihdam ettiği psikologlar var. Aile Bakanlığı'nın bünyesinde psikologlar var. Bir de özel demeyelim de yine devletin sağlık ocağı şeklinde çalışan, hastane değil de sağlık ocakları nasıl hani bir tane aile hekimi oluyor, evet, çalışıyor, evet. Orada hemşire

0: Gerekirse dertleşsin, istişare etsin. Belki bir kapı açılır, belki bir pencere açılır. Yani içsel olarak da rahatlamasında o içindeki sıkıntıyı dökmesinde fayda var. Bu kadar içine atıp da sıkıştırmasın kendisini.
1: Belki de duyacağı bir kelime hayatına bir farklı bir yön verecek.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Oradan bir yere yönlendirecek, belki orada güzel insanlarla tanışacak,
1: Tanışacak.
0: oradan bir vesile olacak, bir kapı açılacak. Yani bunları da çok gördük. O yüzden muhakkak ki böyle bir kuruma başvurup, hatta birkaç yere başvurabilir. İlla bir yere başvurmak zorunda. Yeşilay da bunlardan biri, yine psikolojik destek veriyor. Ha, sıra vardır, zaman vardır, bir şey vardır, onu bilemem ama ulaşsın. Allah-u Teala da hayırlı kapılar açsın. Yani o bir adım atacak ki, değil mi? Gerisi gelecek.
1: Peki hocam, ailelere ne söylemek istersiniz? Özellikle kız anne ve babalarına. Aslında bu konu biraz ikiye bölünecek bir konu. Şimdi her evlilikte mesela bir kadın, bunları çok duyuyoruz etrafımızda, en tartıştığında evine gidebiliyor. Hani aileleri gel kapımız açık sana
0: Kapımız
1: diyebiliyor.
0: açık diyor.
1: Ama böyle bir durumda var. Tam tersi zulmeden aileler var. Yani 3-4 tane çocuğu olmuş 3 senede, 3,5 senede ve ailesi de bu kızcağıza, ablamıza zulmediyor.
0: Yani
1: Yani
0: arka çıkmıyor değil
1: arka
0: mi?
1: çıkmıyor
0: Evet,
1: burada da, tam
0: evlerinde
1: tersi.
0: bakıyorlar ama böyle bakıyorlar da biraz yük oluyorsun şeklinde. Ya yani şimdi genellemelerle yaklaşmak gibi bir hatamız var bizim.
1: Maalesef
0: Böyle
1: yani
0: bir
1: şu anda da yaptım.
0: hastalığımız var. Mesela diyor ki, eğer ben kızıma, kızım kapım açık gel dersem, bu kız evliliğindeki sıkıntılara sabretmez, hemen gelir yuvasını yıkar mesela. Diğeri de diyor ki, mesela ben o zaman ne diyeyim, kapım sana kapalı diyeyim diyor.
1: Bu
0: Mesela
1: sefer
0: genelleme.
1: de
0: Bu sefer de kız mesela zulme uğruyorsa orada
1: ses
0: kalıyor.
1: edemiyor.
0: Bu sefer de diyor ki, ailem benim arkamda durmadı. Bir sürü sıkıntı yaşanıyor. Sen kızını bilirsin birincisi bak. İnsan karşılaştığı
1: Evladını.
0: duruma göre hareket edecek. Şimdi bir bilgi var ortada gezen. Aman kızınıza böyle yapmayın, hemen yuvayı terk ediyorlar.
1: Tamam.
0: Mesela diyelim ki. Ama sen kızını bilirsin, evladını bilirsin. Bak kızına. Gerçekten de böyle hemen maymun iştahlı denilen, ayran gönüllü denilen, hemen böyle bir sıkıntı gördüğünde pes eden, hemen gerçekten de vazgeçen böyle bir insan mı? O zaman belki ona gerçekten kapıyı kapalı gösterebilirsin. Kızım biraz sabret, kızım biraz dayan. Öyle hemen olur mu, sen de hemen vazgeçiyorsun falan diye belki biraz tatlı sert ittirebilirsin belki. Olabilir. Sen evladını tanı önce. Bir de damadını tanı yahu.
1: Değil mi?
0: Bu adam nedir yani? Kimdir? Nasıl davranıyor bu çocuk, çoluğa çocuğa? Bunlara bak. Ondan sonra bir şey geliştir. Kendi rahatın için veya genel geçer kurallarla böyle hareket edersen yanılırsın. Belki karşı taraf zulmediyor. Belki senin kızın gerçekten de sabırlı, iyi bir insan ama dayanacak gücü kalmadı, sabır taşı çatladı. Böyle durumda sen kızının arkasında durmazsan, ona yardımcı olmazsan, o zaman sen de vebalde olursun. Bak, bu çocuklar mesela babayla kalıyor, o çocukların durumu ne bilmiyoruz. Bu baba ne kadar bakıyor o çocuklara acaba? Babaanne mi bakıyor, kim bakıyor, ne yapıyor, ne durumda yaşıyorlar? Bu çocukların anneye ihtiyacı yok mu?
1: Ki o da iki kez görebiliyor. Gördüğünde de kadıncağız nasıl sağlıklı bir iletişim
0: Yani
1: kurabilecek
0: ne
1: dört
0: kadar görecek
1: çocuğuyla.
0: tabii. Yani ne kadar görecek yani. Bu çocukların bu anneye ihtiyacı yok mu? Bir iletişime ihtiyacı yok mu yani? Şimdi ne oluyor? İyi mi oluyor? Bak, kızın senin sanayilere gidiyor çalışmak için. Bu iyi mi oluyor? Sana yük oluyor. Ya
1: Maalesef.
0: tamam, maddi zorluklar içerisinde olabilirsin. Kınamıyoruz da. Şimdi ama sen kızına yükmüş gibi hissettirmeden, ya gel kızım, masada bir tabakta fazla koyarız. Çorbayı bölüşürüz. Değil mi? O bir teşvik olur, bir mutluluk olur, bir sevgi olur. Yani bilemiyorum işte, diyoruz ya, bak nereden şimdi tutalım biz meseleyi Ercan Bey? Hani dedim ya, karakterler bozuldu. Karakterler bozulunca aile bozuldu. Aile bozulunca toplum bozuldu. Toplum bozulunca devlet, devlet bozuldu. Dünya, her şey bozuldu. Şimdi böyle bakınca ben hangi tarafından tutayım? Şimdi bu hanım kardeşin anne babasının evliliği nasıl acaba? Şimdi tamam, oradan bakalım. Nasıl bir ortamda yetişti de bu adama gitti? Bu kadar söze şeye rağmen bu adamı çekmeye çalıştı da vesaire. Yani nerelere gider bu konu? Anne babasından kurtulmak için yapılan evlilikler var. Bunları
1: Evet,
0: biliyoruz yani. Ben bu
1: biliyoruz.
0: yuvadan kurtulayım, gideyim de kendi yuvamı kurayım bari diyor. Yağmurdan kaçarken doluya
1: Doluyor.
0: tutuluyor. Bazı insanlarımız da böyle. Evet.
1: Maalesef. Süremiz sonuna geldik.
0: Bitti mi?
1: Yeni stüdyomuzdaki ilk programımız, evet, nihayetine kavuştu.

0: Evet. Var mı söylemek istediğiniz bir şey hocam?
1: Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Ya öyle bir soruyla bitirdik ki kanayan yaramız yani.
0: Evet. Yani toplumsal ahlak çöküntüsü son yıllarda, 10 yıllarda devam ediyor. Şu an belki zirvelere hafif hafif yaklaşıyoruz. Evet. Akıbetimiz hayrola.
1: Amin.
0: Değerli Lale Gül TV ve Lale Gül FM takipçileri, bir programın daha sonuna geldik. Psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret etti. Tabii sorularda çok detay bulamıyoruz ama ona rağmen değerli hocama çok teşekkür ediyoruz. Yani samanlıkta iğne arar gibi oluyoruz. Bir başka programda tekrar Serhat Öncüler hocamızı misafir edeceğiz. Selamun aleyküm efendim.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
8: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı Dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Fakal Allah Teala, Allah Teala buyurdu ki: Estağfirullah ve men her kim yettakı sakındırsa kimden Allah'a? Allah Teala'dan, yani onun haramlarına bulaşmaktan hakkıyla sakınırsa. Yec'al, yapar, yaratır.
10: Allah-u Teala. Kim için? Lehu, o takva sahibi, müttaki kul için. Nelerden? Min emriyi, bütün işlerinden dolayı, bütün işlerle alakalı. Ne yaratır? Yusra, büyük bir kolaylık yaratır. Şimdi bu babın mevzu neydi? Dünya işlerini kolaylaştıran konular, ameller. Dünya işlerini kolaylaştıran işler. Peki, demek neymiş? Haramlardan sakınana Allah-u Teala işlerinde kolaylık yaratacak. Bu da Allah'ın vaadi haktır, Kur'an'da ayet-i kerimedir. Ey ne demek diyor, tefsir ediyor şimdi. Yüsehil, çok kolay eder. Sühuletten geliyor. Aleyhi, o kişiye neyi emrat dünya? Bütün dünya işlerinde kolay eder. Ve emrale ahireti, ahiret işlerinde kolay eder. Demek ki iki cihan saadeti neye bağlı? Takvaya bağlı. Haramlardan sakınmaya bağlı. Ne kadar harama günah bulaşır, o kadar işi zora dolaşır. O kadar işi dünyada ahirette azaba bulaşır. Ne kadar haramlardan sakınır, müttaki olur. Bütün işleri Allah ona asan eder, kolay olur. Bir de baktın, tık tık tık tık tık. Kilitli kapılar açılıyor, işleri çözülüyor. Bu zamana kadar haramlarla, günahlarla uğraşırken efendim, kilitlenen, düğümlenen, zora giren işleri birden düzeliyor. Ama tabii bu imtihana tabidir. Birden olmaz. Birden olmayınca da insan, şimdi mesela ben o zaman bütün haramları bir bırakacağım bakalım. İçki, kumar, faiz, fuhuş, zina. Her şey yol, her yol var bende. Ama ben şimdi, adam diyor şimdi derse, ben bunların hepsini bir bırakacağım. Bir ay, iki ay. Ondan sonra bakacağım. İşlerim düzeliyor mu? Düzelmiyor. Düzelmiyorsa yeniden döneceğim, anasını satayım. Gireceğim içine, bu sefer tam gireceğim dibine kadar. Bu adamın işi de düzelir mi? Niye? Denemeye kalk. Yahya aleyhisselam olacak. Dağın başında Allah'ı zikrediyor. Uçurumun kenarında falan. İblis geldi, peygamberlerle görüşürdü iblis. Geldi, dedi ki, ey Yahya sen çok mübarek bir peygambersin. Dedi, ne işin var, ne geldin, git işine daha sen. Ne benle uğraşıyorsun? Sen de Allah'a çok tevekkül ediyorsun falan. Allah seni koruyor. Tabii ki tevekkül ediyor. Evet. At dedi şuradan kendini aşağı. Bakalım Allah seni tutacak. Ama sen peygamber, sen tutar dedi. İblis dedi. Allah kullarını tecrübe eder. Kullar Allah'ı tecrübe edemez. Anladın mı lafı şimdi? Allah kullarını imtihan eder. Kullar Allah'ı imtihan edemez. Ben bir takva alayım biraz. Bakalım işlerim düzeliyor mu? Bu hocanın dediği doğru mu? Ayetlerde söküyor, bizi mi kandırıyor? Ondan sonra denedim, tutmadı. Hadi aynı günahlara başladı, namazı da bıraktı. İşte belanı buldun iki cihanda. Öyle bir şey yok. Sen Allah için haramlardan sakınacaksın. Allah tercihlerini kolayacak. Bir zaman kolay etmeyebilir. Hatta tam tersine işler de var. Mesela adam namaza başlıyor, bazılarının işi düzeliyor, bazılarının daha bozuluyor. Namaza başlıyor, zinayı bırakıyor falan. Bir de bakıyor sonra, ya arkadaş, her yol vardı bizde, her işimiz rast gidiyordu diyor. Şimdi diyor, namaza abdese başladık diyor. Allah'ım ya Rabbim, karımın ayağı kırılıyor, oğlumun kafası kırılıyor, benim araba kaza yapıyor, öbürü bela yapıyor. Beladan kurtulamıyoruz arkadaş. Tam doğru yerdesin. Tam doğru yerdesin. Sakal bıraktığın ayrı bir imtihan, şalvar giydiğin ayrı bir imtihan, hanımın çarşafı ayrı bir imtihan, karın kapandı, kızın kapandı ayrı bir imtihan. Erkeklerle beraber çalışıyordu, çıktı işten. Çok güzel yaptı. Ama imtihanlar gelebilir. Ömünen nasimen ya'budullah ala harfin diyor Kur'an. Öyle insanlar var ki Allah'a ibadet yapıyor ama dingil üzere. Dingil üzere ne demek? Yani uçurumun kenarında böyle. Ayağı yere basmıyor yani. Feyne sahabehu hayrun nitmen nebihi. İyilik gelirse, Müslüman oldu, namaza başladı, kadın kapandı falan, haramlardan uzaklaşıyor. Tevbe nasuh etti. Fakat buna hayırlar gelmeye başladı. Yani rızkı açıldı, birisi kalktı hediye getirdi, bilmem nereden, Mısır'dan, nenesinden miras kaldı falan oluyor bir adam böyle. Şöyle bize denk gelmedi de hiç. Efendim. Ondan sonra Allah Allah, umulmadık hayırlar yağıyor arkadaş ya. İtmeyen nebi, o dinle mutmain olur. Mutmain kalbi yatışır. Bu ne güzel din. Beyle İslam canım kurban ya. Ancak iyilik geliyor kardeşim. Ama her zaman öyle olmaz işte. Ve yine sahabetü fitnetün. Ama fitne esasen Ateşi yakmak diye bir şey. Ateş altını ne yapıyor? Fitneliyor. O fitneliyorun manası şudur Arapçada. Çurufunu atıyor. Ateşe girince altın yanmıyor. Ama altının içerisinde kirli kuş karıştıysa başka madenlerden şuradan falan, onlar yanıyor. Altın safi kalıyor. Halis. Zehebi İbriz denir ona Arapçada. İşte onu ateşle yapıyor. İşte Allah da insanı imtihan, fitne dediği, fitne isabet eder. Nasıl ki ateş altının ayarını tam düzeltiyor, halis altını bırakıyor, geri kalan karışım maddelerini yakıyor, atıyor. İşte imtihan da, fitne de, musibet, hastalık, bela. Bunlar da insanı ne yapıyor? Arındırıyor. Günahlarından arındırıyor, kötü huylarından arındırıyor. Ondan sonra ya kazandırıyor ya kaybettiriyor. Allah'ım kazananlardan eylesin. Amin. Eğer bir fitne isabet ederse ne demek? İşte İslam'a girdi, namaza başladı, tesettüre girdi, haramları terk etti. Çok iyi olacağız diye beklerken ondan sonra bir de bakıyorsun ki sevdiği biri ölüyor, öbürü yaralanıyor, işi bozuluyor veya işten atılıyor veya işverense işte borca giriyor, iflas ediyor, arabası kaza yapıyor, bilmem koyunları ölüyor, atı bilmem ne oluyor. Allah Allah! Ulan bu dine girdik gireli bir hayır görmedik dedi haşa. Eyvah! Kâfir oldu çıktı gitti. İnkalebe tersin geri döndü diyor. Alaveci yüzün üstüne. Yani tam böyle böyle giderken yani kıbleye doğru böyle giderken tam döndü gerisin geri. Ne oldu bu sefer? Hasirat dünya vel ahirete. Hasira kaybetti. Neye dünya? Dünyayı kaybetti. Çünkü zaten belalar yağıyordu başına. Belalar kaldı üstünde zaten dünyada hayır görmüyor. Ama sabretseydi ebedi cenneti ahireti kazanacaktı. Bu sefer ben bu İslam'dan hiç hayır görmedim. Namazdan, oruçtan hiçbir hayır görmedim deyince ahirette kaybetti, dinden çıktı, gavur oldu. Hiç böyle denir mi? Namaz için, abdest için. Bu nasıl laf? Sadakata imanı olan böyle laf konuşur mu? Bu kadar sene kıldım da dedi. Ne faydasını gördüm dedi. Ölümüne yakın namazı terk etti. 60 sene kılmış. Televizyonda çıktı. Yaşlı bir adam yani. 80'e yakındı yani yaşı. Bir programda. O hangi kanaldı o zaman? Çok bozuk bir kanaldı da. Tam komünist bir, dinsiz bir kanalda çıkartmışlar onu. Adam da bayağı bir şeyler biliyor. Ağzı da laf yapıyor falan. Kültürlü geçiniyor falan. Ya dedi. Sen namaz kılıyor muydunuz falan? Dedi 60 sene kıldım dedi. Ama dedi hiçbir faydası yok arkadaş dedi. Bıraktım gitti dedi. İşte binle böyle adamı çıkarıyorlar kötü örnek teşkil etsin diye. Hasirat dünya vel ahirete. Dünyayı kaybetti, ahirette kaybetti. Zalike vel husranül mübin. İşte bu zararı ziyanı açık ortada. Güneş gibi parlak. İki can da felah bulmayacak, buldurmayacak bir zarar. Ancak olursa böyle olur diyor Allah. Bundan aşikare bir zarar olur mu? Hadi bir adam dünyada iflas edebilir. Böbreği bitebilir, kanser olabilir, entübe olabilir, ölebilir. Ama imanlıysa, Kur'anlıysa, zikirliyse, namazlıysa, abdestliyse ahiretini kazanmış olarak gider. Ama bunda dünyada gitti, ahireti hiç kazanamadı. Evvelce kazanmışsa da işte bir çanak sütü, bir tekme sonunda bu İslam'dan bir hayır görmedim diye imtihanı kaybetti. Allah Teala bizi de imtihanı kaybedenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ben 5 yaşımdan bu işin içine girdim. Hem de çok koyu girdim yani. Çok koyu. En derinine girdik. 5 yaşımdan. 7 yaşında her şeyin farkındaydım yani. Mahmut Efendi Hazretlerimizin yanında. Onunla geziyordum, onunla gidiyordum. Yeme, gelme, gitme. Tamamen 7 yaşından başladım yani. 61 yaşına giriyorum. Hicri hesapta. Esas yaş o. Ama tehlike var. Yani önümüzde tehlike var. Niye tehlike var? Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Cennete girmeye bir karış kala, hadis-i şerifin beyanı veçile. Bir karış kala demek, yani ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Birkaç dakika sonra öleceksin, onu da bilmiyorsun. Ondan evvel şeytan geliyor, bir bilmem ne, bir havalar, bir civalar, bir bilmem ne. Aman kardeşim ya, canımız çıktı namaz abdest ya. Ha böyle bir koy vereyim gitsin namazı mamazı. Bir dinleneyim ya şöyle de. Tam o arada Azrail Aleyhisselam geldi. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Bir çuval inciri berbat ettin gitti geri. Tehlike çok büyük. Yani hepimiz hakkında bu tehlike söz konusu. Allah iman selameti versin.
13: Amin.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
16: Yesevi yolu başlıyor.
17: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil,
13: bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
18: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
13: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
18: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
13: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Halbuki tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca

0: Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor?

0: Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder, yetime yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Yesevi yolu sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
1: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
13: Onlar ne istiyorlar? Her şey kendi istedikleri gibi olsun istiyorlar. Şimdi ne istiyorlar mesela? Bir anda Gazze'yi temizleyelim, yerle yeksan edelim, hepsi gitsin Sina Çölü'nde. Ama istedikleri oluyor mu? Olmuyor. Peki kim nasip etmiyor? Allah nasip etmiyor. Ona o aklı veriyor, buna bu aklı veriyor, buna bu aklı veriyor. Şimdi Amerika'da rahatsız olmaya başladı. Halklar ayaklanınca, boykotlar efendim son şiddetle devam edince, bütün Siyonist malları efendim market raflarından indirilince maddi yönden sıkıntı var. Halklar memnun değil. Herkes ayaklara kalkmış. Ne kadar yalan efendim haber yapsalar da kimse artık inanmayınca bu sefer onlar da ne yapıyorlar? Geri adım atmaya başlıyorlar yani. Demek ne oluyor? Bak istedikleri olmuyor. Peki kim nasip etmiyor? Allah nasip etmiyor. Bombalama. Kaç bin ton bomba atmışlar. Ayakta bir tane bina kalmamış. Ne hastane kalmış, ne efendim kilise kalmış, ne cami kalmış, ne meskun mahal kalmış. Hala giremiyor. Ama algı yapıyorlar. Algı yapıyorlar. Gazze'nin kalbindeyiz. Gazze'ye girdik. Nereye girmiş? Daha bağırsaklarında, kenar yerlere. Yani yaka, yıka, bombalarla tarumar ettiği yerlere bile giremeyen bir ordu var ya. Demek Allah'ın yardımı yok. Allah muvaffak etmiyor onları. Ya, giremiyor işte. Giriyor kenardan, köşeden. Nerede Gazze'nin kalbine? Nasıl giriyorsun? Daha bağırsaklarında dolaşıyorsun. Kenar mahalle, arka yerler. Hiçbir canlı kalmayacağını anlayınca ancak o zaman girmeye çalışıyor. Efendim tünellerden korkuyor. Nereden ne çıkacağını bilemiyor ya. Şimdi bomba bağlı köpekleri salıyormuşlar. İnsana acımayan köpeğe mi acıyacak? Orada patlasın, hayvan da parçalansın, insanlar da parçalansın. Böyle mertçe, yiğitçe savaşmak yok. Diyor ya korunaklı şehirlerde ve duvarların arkasında. İşte bu ayetin tefsiri görüyorsun kardeşim. Yaşayarak görüyoruz yani. Ve ayet devam ediyor. Ve sühüm beynehum şedid. Kendi aralarında da gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Tahsebuhum cemiyan. Sen onları toplu birlik beraber görürsün ama. Ve kulubuhum şedda. Kalpleri dağınıktır. Kalpleri dağınık. Kendi aralarında şiddetli çatışma var. He? İşte görüyorsunuz. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. Bizden iyi bakıyorsunuzdur yani. Maşallah. Askerler efendim isyan etmeye başladı. Netanyahu orduyu suçluyor. Ordu onu suçluyor. Efendim o güvenlik bilmem birimini suçluyor. Değil mi? Askerler gitmek istemiyor. Zorla itip kakıyorlar. Git diyorlar. Onlar şöyle onlar böyle. Niye? Yalan söylediklerini biliyor. Bile bile niye ölüme gideyim diyor. Kara harekatı. Bir aydır ha girdik ha gireceğiz. Öyle oturduğun yerden çayını içip düğmeye basıp bombayı oradan gönderip ekrandan seyretmeye benzemiyor arazide savaşmak. Onun için gidemiyor, korkuyor. Bir görüyorsun ama kalpler darmadağınık. 7 Ekim'den sonra ilk günü düşünün. Bütün dünya bir araya gelmişti. Onları savunuyordu. Ne oldu şimdi? Herkes yan çizmeye başladı. Allah yardım etmiyor çünkü. Etmez. Allah zalime yardım etmez. Onların istedikleri olmuyor. Olmayınca da kuduruyorlar. Daha çok azgınlaşıyorlar. Daha çok mütecavizleşiyorlar. Amerika bile artık tamam diyor. Gazze'yi taşmasın hiç diyor. Barış diyor. Ateş kes diyor. Ama Netanyahu yıkılan, dökülen karizmasını güya tamir etmek için saldırıp duruyor. Allah muvaffak etmesin. Allah mağlup eylesin. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize de tez zamanda yardım eylesin. Onları muhafaza eylesin. Bunların çelik kubbeleri var. Çelik kubbe de kafayı yemiş artık. İşte Netanyahu hükümeti gibi. Kendi kendilerini bombalamaya başlamış artık çelik kubbe. Nasıl oluyor Hoca Efendi? Senin duan ne oluyor? Dua ile ne olur diyenler var ya. İşte sen dua ediyorsun ya. Üzülüyorsun ya, sıkılıyorsun ya, daralıyorsun ya. Allah'a dua ediyorsun ya. Allah onların çelik kubbelerini tersine çeviriyor. Yazılımlarını bozduruyor. Kafayı yedirtiyor. Kendi kendini bombalıyor adamlar ya. İsrail askerleri de girmişler. Birbirini öldürenler olmuş. Ya girdik gireceğiz filan derken meğer girmişler. Ama onların sözcüleri de diyor ki kara harekatına çoktan girdiler, çok zayiat verdiler, çok tankları imha edildi, onun için girdik diyemiyorlar. Girdik deseler başarınız nerede? Aldığınız esirler nerede? Nereyi işgal ettin? Hala girdik, ele geçirdik, çatışmalar devam ediyor. Ya senin ele geçirdiğin yerde çatışma olur mu? Orası artık senin bölgen demektir. Anla. Dezenformasyon, yalan haber, algı. Algıya gelmemek lazım. Uyanık olmak lazım. Şu ayeti de okuyayım, bitireyim. Şurada, şu da arz edilmiş. Bunlar böyle saldırıyorlar ama ve bakın Âl-i İmrân suresi 111. ayette de Mevla diyor ki ve yukatilukum, eğer sizinle savaşmaya kalkarlarsa, savaşırlarsa yuvellukumul edbar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Thümme lâ tunsarûn, sonra onlara yardım da edilmez diyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. En son teknolojiyle, binlerce ton bombayla bu kadar saldırdılar. Kara harekat diyorlar, giriyorlar. Bakıyorlar, direniş var, kaçıyorlar. Giriyorlar, gerisin geri kaçıyorlar. Şimdi askerleri zorla, yani İsrail askerlerini ite kaka zorla Gazze'ye göndermeye çalışıyorlar. O Kassam Tugaylarının, Hamas mücahitlerinin o tankları nasıl tersine çevirdiklerini, nasıl bombaladıklarını, onların saldırılarını nasıl püskürttüklerini görüyorsunuz sosyal medyada. Evet, Allah muvaffak kılmıyor. Onları Allah muvaffak kılmıyor. Yani bir galibiyet, kesin bir zafer onlara demek nasip olmuyor. Hatta böyle bir durumda bile bir tarafta bakıyorsun dünyanın kendini en güçlü düşündüğü bir devleti. Çünkü dünya arkasında, diğer taraftan dünyanın en zayıf devlet bile değil bir semt kadar bir yer. Böyle bir mücadele var. Savaş da değil bu. Savaş karşılıklı olur. Hangi şey eşit, hangi şey dengeli? Hamas'la efendim Kassam Tugaylarıyla mücadele yapıyor. Bir de onlara da diyor ki bunlar terörist. Peki Gazze'den başka nerede eylem yapmışlar? Paris'te bomba patlatmışlar mı? Londra'da bir eylem yapmışlar mı? Washington'da veya efendim bir yeri taramışlar mı? Kendi vatanlarını efendim kurtarmaktan başka hiçbir dertleri olmayan bir millete terörist demek de ayrı bir terörist kafasıdır. Bunu da böylece ifade etmiş olalım.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
14: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımıza yine Lale Gül TV'nin YouTube kanalından ve Fatih Kalender hocamızın YouTube kanalından, Fıkıh Kurulu YouTube kanalından da yine takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk.
14: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
15: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
14: Rabbim iyilikler versin hocam. Hocam ilk sualimiz, kayınpederimin geliri tamamen bankaya yatırdığı paradan gelen faizden oluşuyor. Oraya gidip orada yeme içmemize ya da onun bize getirdiğinde yeme içmemize bir sorun var mıdır diye sormuşlar.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Maalesef asrımızın en büyük musibetlerinden bir tanesi de faizin hayatımızın her evresine girmiş olması ve faizle adeta bir ünsiyetimizin hasıl olması ve faiz bizim için çok önem arz eden bir durum olmaktan çıkmış olması. Çok basit bir şekilde işte paramı faize koydum, bankaya koydum. Oradan alacağım faiz ile geçinebiliyorum. Oradan aldığım faiz ile ikramda bulunabiliyorum gibi ifadeleri kullanabiliyoruz. Ya da bunu çok rahat bir şekilde gündelik hayatımızda telaffuz edebiliyoruz. Ya da banka faiz oranlarında A bankası B bankasına göre daha karlı, daha yüksek oran veriyor diyerek bunu gündelik hayatımızda da konuşabiliyoruz.
14: Evet.
15: Oysa Kur'an-ı Kerim'in açıkça ifadesiyle faiz Allah'a harbi ilan etmek, yaratıcıya karşı savaş açmak ve yaratıcıya karşı savaş açan bir grubun içinde olmak bizim açımızdan nasıl bir durum olur? Bunu mülahaza etmemiz gerekir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bunu belki daha önceki derslerimizde de dillendirmiştik. Bu sure-i şerifede Allah-u Teala Hazretleri Ashab-ı Kehf diye tabir ettiğimiz bir grup gençten bahsediyor. Ve bu gençler çok eski yıllarda yaşamış olmalarına rağmen Allah-u Teala Hazretleri bunların isimlerini Kur'an-ı Kerim'e koyarak, bunların kıssalarını Kur'an-ı Kerim'e koymak suretiyle isimlerini ölümsüzleştirmiş. Ve dünya var olduğu müddetçe kıyamete kadar bütün insanlık bunların amellerinden haberdar olacak. Bunların kıssalarından haberdar olacak. Peki neydi bu gençlerin yaptığı ameliye? Nasıl bir işlem yaptı da Mevla Teala Hazretleri bunları adeta ölümsüzleştirdi? Baktığımızda bunların en imtiyaz eden, en öne çıkan özellikleri Allah düşmanlarıyla aynı karede bulunmama. Öyle ki saltanat içinde oldukları halde, makam mevki içinde oldukları halde sırf Allah düşmanlarıyla beraber aynı mecliste bulunmamak adına hakkı haykırdılar ve bunun uğruna ölüme de razı geldiler. Her türlü fedakarlığı yapmaya razı geldiler ve Mevla bunun üzerine onların isimlerini ölümsüzleştirdi. Ahirette alacakları mükafatlar ayrı. Dolayısıyla biz nasıl olur da Mevla'nın düşmanlarıyla, Allah'a harbi ilan etmiş olan kurumlarla aynı minvalde, aynı karede, aynı sohbet meclislerinde bulunabiliriz? Onları gündelik hayatımızda çok rahat bir şekilde telaffuz edebiliriz. Hani bazen şöyle bir şey olabiliyor, işte devlet bir grubu terör olarak beyan ediyor ve onunla iltisaklı olan kişiler, bir şekilde köşesine kıyısına değmiş olan kişiler de zan altına alınıyor ve onlardan da bir şekilde hesap soruluyor. Böyle olunca ki beşeri bir hukukta biz işte terör olarak anılan kişilerle aynı karede bulunmaktan, aynı şekilde bir iltisakımızın olmasından son derece kaçınıyorsak, Allah'a karşı harbi ilan etmiş ve Mevla'nın listesinde terör elebaşı olarak ad edilmiş olan kurumlarla nasıl aynı yerde durabiliriz? O yüzden bu konuda hakikaten ciddi anlamda hassasiyet sahibi olmamız gerekir. Bu noktada faiz konusunda imanımızı tazelememiz gerekir. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? İşte bazı günahlar var ki zaman geçtikçe, o günaha battıkça artık ünsiyet oluşuyor. O normal bir hale geliyor. Bunun normal hale gelmesi bizim açımızdan büyük bir zafiyettir. Kendimize gelip kendimize yani sormamız lazım. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Bu konuları ne kadar rahat bir şekilde telaffuz ediyorum diyerek imanımızı hakikaten tazelememiz gerekir ki Rabbim bu konuda cümlemize insaf nasip eylesin. Bu konuda gerçekten Rabbim bizlere hakikati görebilmeyi geç olmadan nasip eylesin. Gelelim sualin cevabına. Diyor ki bu kardeşimizin maalesef hiçbir helal kazancı yok. Tamamıyla haramdan kazanıyor. Öyle ki faiz vermiyor, faiz alıyor. Ve almış olduğu faizi gündelik olarak hayatında yiyorsa bu kişinin bunu yemesi elbette caiz olmadığı gibi bunun ikram ettiği kişilerin bunu bilerek bunu alması da elbette caiz olmayacaktır. O yüzden eşimdi, dostumdu, yakınımdı, akrabamdı, abimdi, babamdı, kardeşimdi, hiç önemi yoktur. Eğer %100 kazancının haram olduğu kanaatindeysek, biliyorsak kat'i surette onun ikramını almamamız gerekir. Kat'i surette onun evinde yemek yemememiz gerekir. Ve bunu da açık ve net bir şekilde de dillendirmemiz gerekir. Çünkü senin kazancın sana haram olduğu gibi senin onu bize ikram etmen durumunda bize de bu caiz olmayacak. Bize de bu yansıyacaktır. Ama bazen şöyle sualle muhatap olabiliyoruz. İşte bayan arıyor, diyor ki hocam, diyor, eşimin maalesef faizle iştigali var. Haramla kazancından iştigali var ve benim başka bir gelirim yok, ayrılma imkanım yok, mecburum, ne yapmak zorundayım? Tabii burada zaten o kadının nafakasını temin etmekle mükellef olan o adamdır. O adam bunu haram yolla temin ediyor, günahı o adama olacaktır. Kadın için şunu söyleyebiliriz ki ihtiyaç miktarı, zaruret miktarınca, yani hayatta idame edebilmesi için gerekli olan miktarı oradan yemesinde bir mahsur lazım gelmeyecek. Çünkü başka bir alternatifi yoktur. Ama lükse kaçmamak kaydıyla, ihtiyaç dışına kaçmamak kaydıyla ve bunu da alışılageldiği şekilde değil, devamlı eşine bu yanlışın telkinini ederek, yaptığının doğru olmadığını, bak senden sebep karnımız doğru düzgün doymuyor, ben doymadan sofradan kalkıyorum ki haram ile tam anlamıyla beslenemeyeyim diyerek o huzursuzluğu ev ortamında çıkarması gerektir ki adam bundan bir şekilde vazgeçsin. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, men ra'a münker, münkeran fel yugayir biyedi. Yani biz yanlışı gördüğümüzde o yanlışa karşı duyarsız olmamalıyız. Yanlışa karşı her halükarda tavrımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Bu yanlışa karşı asla tavırsız olmamamız gerekir. Elimizden ne geliyorsa fiili olarak düzeltebiliyorsak düzelteceğiz. Eğer buna imkanımız yoksa sözlü olarak bunu düzeltmeye gayret edeceğiz. Buna da imkanımız yoksa üçüncü çare olarak kalben en azından o yanlışa buğz edeceğiz ki tarafımızı belli edeceğiz. Rabbim yanlışlar karşısında susmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yanlışlara karşı kayıtsız kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yanlışları düzeltebilme imkanı bizlere ihsan eylesin.
16: İnşallah. Hocam bir diğer gelen sorumuz da Allah'a verdiğimiz sözleri unuttuysak kefareti ne olur diye sormuşlar.
15: Rabbimize karşı verdiğimiz sözler, tabii bunu dünya hayatındayken bireysel olarak kişilerin verdiği söz bu kastediliyor. Bunu üç başlıkta ele almak gerekir. Bu söz bazen nezir olabilir, yani adak olabilir. Bu söz bazen yemin olabilir, yani yemin ile bunu yapmış olabiliriz. Bazen de bu bir ahit olabilir, mücerred söz verdim şeklinde bir ifade. Tabii bu üçünün yani üç kısımda da yapılmaması durumunda kefaret ya da yapılması gereken elbette farklıdır. Şöyle ki eğer bu bir nezirse, yani bir adaksa, işte şu işim olursa şöyle yapacağım veya şu iş olmazsa şöyle yapacağım tarzında, tabii olmazsa filan zamana kadar şeklinde deyip de onu belli bir zamanda da tahdit etmek gerekebilir. Çünkü olmaması ilelebet devam eder. Ölünce o anlaşılır. Bu şekilde eğer bir nezirse ve nezrin, yani adak şartları da yerine gelmişse, bu işten vuku bulduğunda, yani şart tahakkuk ettiğinde, ceza olarak adamış olduğun şeyi de yerine getirme vücubiyeti tahakkuk edecektir. Yani söz gelimi, İşte oğlum askerden geldiğinde, oğlum hafızlığını bitirdiğinde, kızım icazet aldığında işte 3 gün oruç tutacağım şeklinde ya da 2 rekat Allah için namaz kılmayı nezhediyorum şeklinde bir adama ise bu işlem gerçekleştiğinde kişinin yapması gereken bu ibadettir. Peki bunu yapmazsa ne olur? Günahkar olur ve ömrünün sonuna kadar bunu her ne zaman yaparsa bu ibadeti yerine, yani bu vecibe yerine getirmiş olacaktır. Bu birinci ahit, yani vermiş olduğu söz nezir kabilindense, adak kabilindense adak olarak bunu yerine getirecek. Eğer bu bir yeminse, işte Allah'a yemin olsun ki şunu yapmayacağım ya da Allah'a yemin olsun ki şöyle yapacağım şu zamana kadar, böyle bir yeminse bu takdirde yeminini bozması durumunda, tabii bu yemin münakit bir yemin olursa, bir de yemini lav bir de yemini gamus vardır ki bunlar geçmiş zamanla alakalı yeminlerdir. Bunlarda kefaret yoktur. Bir tanesinde günah vardır, kasıtlı olursa yalan yere geçmiş olan bir olaya karşı yemin ederse buna yemin-i gamus denir. Bunun kefareti yok. Ciddi anlamda tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Bir de yemin-i lav vardır ki yanlış olduğunu bilmeden yanlış yere yemin etmesi. Ama bunlar geçmişe yönelik, geleceğe yönelik yemin ediyorsa, şu işi yapacağım ya da yapmayacağım tarzında, buna yemin-i münakit denir. O işi yapmaması ya da yapması, yani yeminini bozması durumunda da bu kişiye gerekli olan yemin kefaretidir. Evet. Nedir yemin kefareti? 10 fakiri sabahlı akşamlı ya yedirmesi ya da giydirmesi, yani 10 fitre miktarını vermesi fakirlere, eğer maddi olarak buna imkanı yoksa 3 gün ardı ardına oruç tutmasıdır. Bu da ikinci Allah'a karşı verilen sözün ikinci kısmı yemin. Bir de mücerred bir ahit, sadece söz verdim şeklinde. İşte şu şöyle yapmayı söz veriyorum tarzında. Tabii bu söze sadakat göstermek gerekir. Eğer meşru bir şey ise o, ama yapmazsa ne olur? Tövbe istiğfar eder. Bununla alakalı herhangi bir kefaret yoktur. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Bu zaten bizim Allah'a karşı kulluk ifa etmeyi biz kavlü belada sözünü vermiştik. Evet. Yani bu bağlamda bir söz ise bu zaten her Müslümanın, hatta her insanın verdiği bir sözdür. Ve her bir insan bu sözüne sadakat gösterme zorunluluğu da vardır. Ama hani dünyevi olarak işte şunu yapacağım ama mubah bir iş, yani farz ya da vacip olan bir iş değil. Bunu yapmayı söz veriyorum ama yapmazsa o ahdine vefa göstermemiş olur. Onu yapmaya gayret etsin. Ama bununla alakalı herhangi bir kitaplarımızda herhangi bir kefaretten de bahsedilmemektedir.
16: Evet hocam. Bir diğer yine gelen sorularımızdan bir tanesi hocam. Spiral kullanmayla alakalı hükmü ne diyor sonuçta?
15: Şöyle ki bu bahse konu olan spiral, işte kadının belli bir zamanda rahim ağzına takılan bir alet, bir edevat ki bu gebe kalmasını önleyen, daha doğrusu gebelik sonrasında rahmin kapanıp da o gebeliği beslemesini engelleyecek olan, bazılarında ise spermin öldürülen, spermin canlı bir şekilde kalmasını engelleyen bir emtia. Bu caiz midir, değil midir? Elbette bu noktada konuya baktığımızda eşlerin çocuk sahibi olabilme noktasında asıl olan budur. Çocuk sahibi olmak istemiyorsa bu tek taraflı bir irade değil. Her iki tarafın iradesi ittifak etmesi gerekir. Yani eşlerden işte hanım çocuk sahibi olmak istemiyor, koca istiyor. Bu durumda kim kimi ikna etmesi gerekir sorusuyla karşılaştığımızda evlilikte asıl olan çocuk sahibi olmaktır. Çocuk sahibi istemeyen kimse karşı tarafı bu konuda ikna etmesi gerekecektir. Yoksa tek taraflı bu işlem gerek erkek olsun gerek kadın olsun kendi iradesinde olan bir şey değildir. Evet. Bunu ifade edelim. Bunun korunma yöntemleri vardır ve şer-i şerifte buna müsaade de edilmiştir ki asr-ı saadette uygulanan en klasik bir sistem azil diye tabir ettiğimiz erkeğin erkeklik suyunun mahalline akıtılmaması, dışarı akıtılması. Ama bununla beraber yine hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor: Allah'ın verdiğini kimse engelleyemez, Allah'ın engellediğini de kimse veremez. Takdir neyse olacaktır. Ama bunlar sebeplere yapışmaktır. Evet. Sebepler doğrultusunda bu gibi korumalar mümkündür. Spiral de bunlardan bir tanesidir. Ancak spiralde şöyle bir mahsurdan bahsedilebiliyor. Bu kadının avret mahalline takılıyor ve bu mahalle takan kişi de elbette yabancı biri olması gerekiyor. Yani burada elbette kadınınkini kadın takacaktır. Yani kadının bu muamelesini elbette bir kadın yapacaktır. Ama kadın dahi olsa kadının bir başka yabancı bir kadının avret mahalline bak caiz değildir. Ancak bir zaruret, gerçek anlamda bir ihtiyaç olması gerekir. O yüzden biz diyoruz ki kişi bütün o korunma yöntemlerini, yani meşru anlamda korunma yöntemlerini kullandığı halde o kendisine fayda vermediğini biliyor, tecrübe ediyor. Bu bunun için sanki yegane bir yol oluyorsa ve gerçekten de korunması gerekiyor ise bu takdirde kitaplarımızda bunu bir hacet gibi telakki etme imkanımız olabilir. Çünkü birçok noktada bakıyorsun ki hacet zaruret menzilesine indirilebiliyor. Normal zamanlarda mubah olmayan şeyler o anda mubah olabiliyor. Bunu da bu şekilde değerlendirme imkanı var. En güzeli, en uygun olanı eşinin bunu yapması. Tabi tabipse, doktorsa, yapabiliyorsa, ama bu da mümkün değilse elbette erkek doktor kat'i surette olmaz, bir bayan doktorun olması ve bütün alternatifleri zorladıktan sonra buna teşebbüs edilmesi. Bazıları bu konuda diyor ki işte spiral emri oluştuktan sonra bunu düşürmeye yönelik, bu bir nevi kürtajdır. Kürtaj ise caiz değildir şeklinde yorumlar var. Ama bu konuyu tahkik ettiğimizde ise emri oluşumunu engelliyor. Var olan bir emri düşürmediğini görüyoruz. Düşürmüş olsa da bunun 40 gün öncesi ve sonrasındaki kürtajın nehillik mertebesi de farklı olacağı için bunu tam bir kürtaj gibi görmekte doğru olmadığını söyleyebiliriz.
16: Evet hocam. Bir diğer sorumuzu da hocam. Bizim kiralık bir dükkanımız var. Bir bayan kuaförü açmak isteyen birisi aradı. Caiz mi değil mi? Özellikle onu sormuş. Bir de organizasyoncu aradı. Konuştuğumuzda içki kadın erkek karışık olacaksa veremeyeceğimi söyledik. Tutmadı. Acaba kuaförde bir sıkıntı olur mu diye sormuşlar.
15: Tabii ikincisi gerçekten yine kadın erkek karma bir şekilde işlem olacak ya da içki servisi yapılacak. Böyle bir organize vermek elbette caiz değil. Kadın kuaförü diyor. Tabii bu meşru da olabilir, gayrimeşru da olabilir. Yani gayrimeşru işte burada erkeklerin çalışması ya da kadınların kendilerini teşhir etmeye yönelik ameliyelerinin burada içeride icra edilmesi. Yani işte saçlarını yaptırıp da ama bunu işte teşhir edecek, dışarıda açacak bu tarzda bir uygulama ise ya da bazı işte merkezlerde işte kıl aldırma şeklindeki metotlarda mahrem olan, avret olan bölgelerinde bu işlemlerin yapılması veya caiz olmayan bir takım başka ameliyelerin yapılması güzellik merkezlerinde, bu tarzda ise zaten kat'i surette caiz değildir. Ama yok, normal tesettüre riayet edilen İslami usullere uygun bir şekilde kadınların kendi arasında kendi kişisel bakımlarını yapabileceği ama şerif muvaciyesinde, yani yasak olan bir ameliye olmamak kaydıyla teşhir edilmemek kaydıyla, yani mütedeyyin bayanlar gidiyor. Normalde kendi normal kişisel bakımlarını, bireysel yapamadıkları bakımları orada yapılması tarzındaysa bu olabilir. Böyle bir dükkansa ve erkek içeride olmayacak, oraya gelenler teşhirci, kendilerini teşhir edecek bir durumda olması olabilir. Ama tabii böyle bir yer bulmak da zordur zaten. Bilmiyorum bu tarzda bir dükkan var mıdır? Yani belki de kaybı taşlamış olabiliyoruz. Hı. Ama yok, piyasadaki var olduğu gibi mutlak bir kadınlar için bir güzellik merkezi ya da işte bir kuaför deyip de kadın erkeğin karma olabileceği yer ya da teşhir edileceği bir yerdeyse buna dükkanı kiraya vermek ya da burada bir şekilde çalışmak, bir şekilde burada yardımcı olmak caiz olmayacaktır.
16: Yani verdik diyelim veya birisi vermiş, babamız vermiş, dedemiz vermiş. Buradan gelen kirayı kullanabiliriz.
15: Yok, bunu zaten engelleyebildiğimiz kadar da engellememiz yani gerekecektir. Çünkü hani haram işlemek haram olduğu gibi haramı işleyecek olan kimseye yardım etmek de haramdır. Ki bu konuyla alakalı el iyanetu alel masiye, yani günaha yardım etmek. Bu kabilden yazılan birçok eser var. Bu eserlerden birini okurken görmüştüm ama şu anda Allahu alem tabiinden biri olsa gerek bir sualle muhatap oluyor. İşte zalim bir sultan var, insanlara zulmediyor. Diyor ki bir terzi, ben bu sultanın diyor elbiselerini dikiyorum diyor. Ben de bu günaha ortak oluyor muyum? Dediğinde verilen cevap, sen o günaha ortak olmuyorsun. Sen zalimin bizatihi kendisi oluyorsun. Sana iğne satan, sana ip satan, sana düğme satan buna ortak oluyor. Bakın meseleyi ta nereden beri tutuyor. O yüzden o ki bir yerde günah işlenecekse o günah bizim amelimiz, bizim tesirimiz, bizim bir şekilde daklimizin hiçbir zaman olmayacak olması gerekir. Buna karşı tavrımızı net koymamız gerekir.
16: Evet hocam. Şimdi terzi kardeşlerimiz var mesela. Birçok işte sanatçıyı ben giyindiriyorum diyor. İşte pantolonu ben dikiyorum, gömleğini ben dikiyorum diyor. Veya işte sanat işte konser verdiği sırada giydiği elbiseleri ben tasarlıyorum, giydiriyorum diyor. O zaman direkt
15: dünyevi olarak kazanıyor gibi gözükse de aslında çok büyük bir şeyleri kaybediyor. Çünkü o sanat diye ifade edilen şey ki aslında teşhirciliktir, maalesef iffetsizliktir birçok noktada. Bunların yaptığı o iffetsizliğe diğerleri de ortak olmuş oluyor. Hı. Yapılan o cerimede herkes payına düşence ahirette mesul olacak. Rabbim tövbe istiğfar onlara nasip eylesin. Bu hale düşmüş olan kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın.
16: Anlamış. Yani bu iş sadece onunla alakalı birçok konuda baktığımızda böyle gözüküyor. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk hocam. Mesela bir kişinin işte gelip bir ev alırken, araba alırken işte ben bunu faizli bankadan işte kredi kullanacağım dediğinde siz ona tabii kardeşim al ruhsatı, al tapuyu, git kullan dediğinizde sizin onun nasıl günahına ortak oluyorsanız evet. Yani bütün işlerimize bunlara aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuza da hocam. Kocam bana hayatı evlendik evlenildi dar ediyor. Psikolojik şiddet uyguluyor ve kapanan ruhum çöktü demişler. Ben ona girdim ama bebeğim var diye kendimi tutuyorum. Boşanmak istiyorum ama bana 3 talağı da vermeyeceğini söylüyor. Boşansak bile hala din nikahlı kalmış oluruz diyor. Böyle durumda ne yapmam lazım? Almanya'da yaşıyoruz demişler. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye sormuşlar.
15: Rabbim özellikle bu kardeşimize, genelde bu kardeşimiz gibi olan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Her şeyden önce şunu bilmek gerekir ki evlilik bir hayat ortaklığı ve birinin diğerinin sultasına girmesi değildir. Erkeğin hanımına karşı mesuliyetleri vardır. Kadının da eşine karşı mesuliyetleri, kocasına karşı mesuliyetleri vardır. Ve herkes bu mesuliyetler doğrultusunda muhakaze edilecektir, evet. Sorumlu tutulacaktır. Yani ben erkeğim, sen ben ne dersem onu yapacaksın ya da ben kadınım, ben istediğimi sen yapmak zorundasın şeklinde bir anlayış yanlış bir anlayıştır. Evet. Doğru bir anlayış değildir. Dolayısıyla bunu bir emanet olarak algılamamız gerekir. Özellikle kadınlar naziktir, kırılgandır ve Allah-u Teala Hazretlerinin bu evlilikte sanki erkeklere bir nevi onun anası babası ebeveyni tarafından bir emanetidir. ve bu emanete asla hıyanetlikte bulunmamak gerekir ve bu emaneti nazik bir şekilde muhafaza etmek gerekecektir. Bu bağlamda zulmetmek, zalimlik yapmak, işte kardeşimizin ifade ettiği üzere hayatı bana dar etmesi, bunlar hakikaten affedilecek şeyler değildir. Tahammül edilecek şeyler değildir. Rabbim ıslah eylesin. Rabbim bu zulmü bir an önce bertaraf eylesin diyelim. Gelelim sorusunun cevabına. Diyor ki ben işte kocam bana zulmediyor ve seni asla 3 talakla boşamayacağım diyor ki eşlerin birbirlerinden ayrılması illaki 3 talağın verilmesine bağlı değildir. Yani bir talak verilmesi durumunda da ayrılık vaku bulur. İddetten sonra herkes kendi yoluna devam edebilir. Burada soruyu şöyle sorsak, adam ben o bir talakı da vermeyeceğim, sana zulmedeceğim. Evet. Sen belki resmi mahkemelerden benden ayrılabilirsin mer'i mahkemelere göre ama ben senin dindarlılığını kullanarak, senin dini hamiyeni istismar ederek, çünkü sen şunu biliyorsun ki mer'i mahkemelerin boşaması dinen boşamak değil, benim boşamam gerekiyor. Ben de bunu kullanarak sana zulmedeceğim. Bu şekilde bir izlenimdeyse peki bu kadının durumu ne olacak? Soruyu bu şekilde bir çevirecek olursak burada şunu diyebiliriz ki Kavaidül İhkam'da İbn-i Abdüsselam Rahimullah bunu dillendiriyor. Hatta bir ara Mecmal Fukiye'de de bu mesele ele alınmış. Halil Gönenç Hocam'da ders okuduğum dönemlerde bir toplantı gündeminden bir tanesi de bu konuydu. Hatta Hoca Efendi'nin hazırlığında yapmış olduğu hazırlıktaki o müsvedde değil, temize de bu vesileyle çekmiş oldum. Orada konu şu: İslami olmayan bir beldede yaşayan kişiler bir zulme maruz kalıyor ve o sistemin mahkemesine müracaat ediliyor ve o sistem, yani İslami olmayan sistem, bir hüküm veriyor. Ama o mesele İslam mahkemesine gelseydi de aynı hüküm, aynı sonuç çıkacaktı. Böyle olursa bu hüküm dinen geçerli olur mu, olmaz mı?
16: Evet.
15: Mesele bu. İbn-i Abdüsselam Rahimullah Kavaidül Ehkam'da diyor ki geçerli olur diyor. Çünkü neticede burada bir zulüm vardır. Ve bu zulümü İslam mahkemesine gelseydi aynı şekilde çıkacaktı, aynı sonuca varacaktı. Verilecekti ama o sonuca verebileceğimiz bir merciğimiz yok ve mer'i mahkemeler gayri İslami ve oradan istifade ederek bundan faydalanabilir miyiz? Evet, faydalanabiliriz diyor. Çünkü hani şöyle bir şey var, fıken onların dedikleri geçerli değil dediğimiz zaman İslam alternatif üretir, yani bir çare geliştirir. Yani çünkü şöyle, bir kadın zulme maruz kaldığı zaman, ya sen zulme maruz kaldın, sen ayrılamazsın, ben sana hiçbir şey yapmıyorum, artık bu kaderindir, çek, böyle bir şey demez.
16: Evet.
15: O zulmü ya bertaraf eder, yani o zulmü ya kaldırır İslam otoritesi, veyahut da o kadını o adamdan birbirinden ayıracaktır. Dolayısıyla biz hani şu anda ayıracak bir otorite, İslam otoritesi yok. O zulmü bertaraf edebilecek İslam otoritesi yok. Yani mer'i mahkemelerde sadece bir ayrılma söz konusu ama o ayrılma acaba İslam fıkhına göre de ayrılmak olarak telakki edilebilir mi? O yüzden bizim burada tavsiyemiz bu kardeşimize veya bu kardeşimiz gibilerine tavsiyemiz durumunu işi bilen bir hocalar heyetine, tek bir kişi de olmamalıdır bu. Hocalar heyetine, İslam fıkhını bilen, ahkam, ahvar-ı şahsiyeyi bilen, yani İslam aile hukuku bilen hocalar heyetine böyle böyle bir durum var, böyle bir maruzatım var ve ben İslam otoritesi olmadığı için müracaat edebileceğim bir merciğim yok. Ancak mer'i mahkemelere gidebiliyorum ve mer'i mahkemelerde beni bu adamdan ayırabiliyor. Bu konuda İslam otoritesi olsaydı, İslam otoritesi beni ayırır mıydı, ayırmaz mıydı? Eğer onlar evet, senin şu bahsettiğin mazeret doğrultusunda İslam mahkemesi de seni ayırırdı diyor ise, o kişinin mer'i mahkemelerinden yardım alarak bunu sonlandırması dinen de boşamak olarak geçerli olacak. Evet. Dediğimiz gibi İbn-i Abdüsselam'ın Kavaidül İhkam'ında bahsettiği bir konu, Mecmal Fıkhiye'nin de Rabıtü'l-Alem İslamiye'de o dönemde, ki belki 25 sene vardır. Yani ilk toplantı o dönemlerde bu konuşulmuştu. O zaman için alınan bir karardı. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii bu kadınların bireysel inisiyatifine de bırakılmamalı. Evet. Yani ben işte tamam gittim mahkemeye boşadı, sen dinen de ben de ayrılsın değil. Gerçekten onu işi bilen, İslam fıkhına göre ahvar-ı şahsiye hukukuna vakıf olan hocalar heyetine durumu arz edip onlar evet senin bu dediğine göre ayrılman gerekiyor ve ayrılmana da İslam hükmeder diyorsa o zaman gitsin mer'i mahkemelerinden bu konuda yardım alsın.
16: Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuza özür kanı burundan gelen kan özür kanı gibi olur mu diye sormuşlar.
15: Şimdi özür kanı ne demektir? Özür evet. kanı bir namaz vakti. Namazın başından sonuna kadar, vaktin başından sonuna kadar abdest alıp namaz kılacak kadar, farzı ifa edecek kadar sana fırsat vermeden gelen kanama demektir. Evet. Eğer böyle bir kanama kişinin herhangi bir uzvundan geliyorsa bu özür tahakkuk etmiş demektir. Evet. Bu kimse artık her namaz vakti için abdest alır. Tabii özrün başlaması, özrün devam etmesi, Bir de özrün nihayete ermesi vardır. Özrün başlamasıyla özrün nihayetinde istiab yani devamlılık yani istimrar şartı vardır. Ama özrün devam

0: vuku bulmayacak. Yani şöyle örneklendirelim. Diyelim ki öğle vaktinde kişinin işte burnu kanıyor, dişi kanıyor ve ikindi namazına kadar abdest alıp namaz kılacak fırsatı bu kişiye vermedi.
1: Evet.
0: Artık bu insan özür sahibidir. Sahibül özür denir. Bu kimse ikindi vakti girdiğinde abdestini alır ve o şekilde özür olsa da namazını kılabilir. İkindi vakti içinde bir kere özrü gösterdi ve kesildi. Özrü devam ediyor. Akşam yatsı arasında bir kere gösterdi, kesildi. Özrü yine devam ediyor.
1: Aralarda ama vakit girdiğinde abdestini tazeliyor.
0: Yatsı ile sabah namazı arasında bir kere gösterdi, kesildi. Yine özrü devam ediyor. Sabahla öğle arasında bir kere gösterdi, devam ediyor ama ikindi ile akşam arası hiç göstermedi. Yani hiç zuhur etmedi, özür aldık nihayet ermiştir. O yüzden özrün başlaması, özrün devam etmesi ve özrün son bulması şeklinde mesele bilinmelidir.
1: Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuza, kadın namazsızken yani hayız halindeyken herhalde İhlas suresini okuyabilir mi diye sormuşlar.
0: Kişinin aybaşı halindeyken ya da kişi cunupken Kur'an-ı Kerim okuması caiz değildir. Ancak Kur'an ayetlerini Kur'an olarak değil de dua kastıyla, zikir kastıyla okuyabilir mi, okuyamaz mı? Bu konu Hanefi mezhebinde tartışılan konulardan bir tanesidir.
1: Evet.
0: Bazıları bunu genelleştirerek o ki Kur'an ayetidir, velev ki zikir olsa bile, velev ki dua mahiyetinde olsa da okuyamaz görüntüler gibi İmam-ı Birgivi de bunu söyleyenlerden bir tanesi. Ama Hanefi fukası özellikle müteahhir ulemaya baktığımız zaman hemen hemen çoğunluk Fatiha gibi bir sure dahi olsa ya da İhlas gibi bir sure dahi olsa eğer kastı Kur'an kıraat etme kastı değil, zikir ya da işte dua mahiyetinde olursa bunu yani bu niyette olursa okuyabilir görüşü ifade ediliyor. Ama burada ihtiyatla davranmak gerekir. Belki dua o anda ne kısa bir tam bir sure olarak değil de kısa bir dua Rabbena atina Rabbena gıfirli gibi bu tarzda bunu söylemesinde bir şey denmemeli. Ama bir sureyi baştan sona okuyorsa evet tamam Hanefi mezhebinde buna izin vardır. Kur'an niyeti olmaksızın ama en azından ihtilaftan kaçmak ihtiyattır diyebiliriz.
1: Besmele ile alakalı da diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetten midir hani şey midir diye. Onu da söylemeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Bismillah sadece söyleyeyim.
0: Şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinde İnnehu mine Süleyman ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim geçen oradaki besmelenin ayetten bir kısım olduğu müttefekun aleyhtir. Orada herhangi bir ihtilaf yoktur. Surelerin başında gelmiş olan besmelelerin surelerden birer ayet olup olmaması evet. Tartışma noktası evet. Budur. Ama hani besmeleyi de kişi Kur'an ayeti olarak okumayıp da bir işe başlama, bir zikir mahiyetinde okursa da ki bunun aybaşı halinde olması ya da cunup olması engel olarak teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz.
1: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Kaza namazlarım var. İş yerimde hiç işim yokken kılsam caiz midir? Kul hakkına girer mi yani?
0: Şöyle iş yerim derken kendi iş yeri değil anladığımız
1: evet,
0: kadarıyla
1: çalışıyor.
0: Birinin yanında çalışan ücretli ecir. Tabii böyle olduğu zaman burada mesai devreye girecektir. Yani işvereni ona işte şu saatler arasında benim için çalışacaksın ve sen de buna karşılık bir ücretini vereceğim. Bunun sadece istisnai durumu nedir? Asli ihtiyaçtır. Haceti asliye dediğimiz belki yemesi içmesi ya da işte affedersiniz tuvalet ihtiyacı bir de farz olan namazı ibadeti. Kaza namazı da farzdır ama o muvassadır. Yani bu saatten sonra belli bir vakti yoktur. Dolayısıyla onu ben iş yerinde mesaiden zamanda kılayım derse işverenin izni almadan bunu yapması doğru olmaz. Kul hakkına tahallük eder. Ha, işvereni buna müsaade ediyor veya işvereni onun işte kaza kılmasıyla, nafile kılmasıyla ilgilenmeyip ya sen şu işini yerine getir, bunun haricinde boş vaktinde ne yapıyorsan yap şeklinde genel bir izin verdiyse olabilir. Ama yok işvereni orada sen bu saatler arasında burada duracaksın. Sana aha ücretin buna mukabil. Burada sadece farz namazlarını kılabilirsin ki buna istisna etmesine de gerek yok. Asli bir ihtiyaçtır. Bunun haricinde işte ben nafile namaz kılayım veyahut da kendi bireysel şahsi işlerimle meşgul olayım demesi doğru mu? Mudur? Elbette doğru değildir. Bu yanlıştır. İşverenin hakkına tecavüzdür. İşvereninden bu konudan izin alması gerekecektir.
1: Evet hocam. Aslında son dönemlerde hocam bu internet olayının çok artması sebebiyle bazı iş yerlerinde kardeşlerimiz duruyor. İşte ben birazcık dinleneyim, şey yapayım. Eline telefon alıyor, telefonla uğraşıyor, vaktini orada geçiyor, sosyal medyada geçiriyor.

0: Problem zaten ayrı bir
1: Evet.
0: dert, ayrı bir musibet. Hele de dediğiniz gibi çalışan biri ise, işvereni olan biri ise, yani orada o kişinin bazıları orada e-ticaret de yapabiliyorlar.
1: Evet,
0: Yani
1: çok farklı
0: bireysel
1: farklı şeyler
0: ticaret
1: o.
0: olarak da
1: Evet.
0: kullanılıyor. Bu doğru olan ameliye değil. Çünkü bu kişi eğer eciri hassa, ne demek eciri has? Yani hususi o kişinin o saatlerinde icaresinde olmuş olan, kendisini kiraya vermiş olan kişi ise,
1: Evet.
0: yani akşam sabah 8, akşam 5 neyse bu saatlerin tamamını vermiş ve buna karşılık ücretini alıyor. Bu saatleri artık kendi şahsi için kullanmamalı. Kendi şahsi inisiyatifi doğrultusunda hareket etmemelidir. O yüzden onu hani ben kafamı dağıtacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama bazı şeyler örfü olarak müsamahalı davranılabilir.
1: Evet.
0: Yani işvereni buna göz yumabilir, bir şey demeyebilir. İnsanların bu konuda tahammülü olabilir. Onlar müstesna.
1: Evet.
0: Ama onu da istismar etmek, onu daha ileriki boyutlara taşımak doğru bir şey değildir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorunuz da hocam. Sabah namazına müteakiben cami avlusunda cemaatten ilk çıkan musafa ediyor ve yanına duruyor hoca efendinin. Her gelen musafa ediyor, yanına duruyor. Bayramlarda yapılan bayramlaşma gibi. Bu doğru mudur, bidat midir diye sormuşlar hocam.
0: Şimdi soru aslında şu, namazlardan sonra yapılan musafanın hükmü nedir?
1: Evet.
0: Hattı zatında musafa sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hadis-i şerif vardır. İki Müslüman birbirleriyle musafa yaptığında elleri birbirinden ayrılana kadar bütün günahlarından arınacaktır. Ancak bunu namazdan bir parçaymış gibi yapmak doğru mudur, değil midir? Bu konuda İmam-ı Nevevi Rahimullah'ın fetvasında bunun şiddetli bir bidat olduğundan bahsediyor. Ama bunun hilafına dair yine Hanefi fukahasından itiraz edenler var. Burada hatta şöyle bir yorum getirilebiliyor. Bu kişiler öncesinde birbirleriyle musafaha hiç yapmamışlarsa namazın akabinde musafaha yapmaları bu sünneti ihya edebilmek adına bir mani değildir.
1: Evet.
0: Ama namazdan önce biz zaten beraberdik, bir musafaha yaptık, namazı kıldık ve namazın akabinde namazdan bir parçaymış gibi
1: Allah kabul
0: bunu
1: etsin deyip.
0: yapmış şeklinde yapılırsa bu manada bidat olduğunu söyleyenler var. Ama bunu bir ibadet mahiyetinde değil, sadece kişilerin birbirlerine bir hayır duası olursa, yani bir ibadet ettik, Rabbim bu ibadetimizi kabul buyursun şeklinde olursa bu müsamahalı davranılabilir. Bir de dikkat ederseniz soruda sabah namazından sadece
1: Evet,
0: bahsediliyor.
1: onun harici
0: Ya,
1: yapılmıyor diyor.
0: bu demek şudur, yani sabah namazı günün ilk
1: İlk
0: namazıdır, ilk
1: başlangıç.
0: iptidadır, ilk beraberliktir ki zaten ilk iptida, ilk beraberlikteki musafa sünnettir. Bundan sonrakilerle alakalı tartışmalardan bahsediliyor ki bu zaten ona imkan tanımış olmamaktadır. Ama bu bazı bölgelerde, bazı köylerde her namazdan sonra ve namazın bir parçasıymış gibi, tesbihatmış gibi. Hatta biri diğerini zemederken adama bak musafahaya bile kalmadı şeklinde bir ithama sebebiyet verecek tarzda namazdan bir cüzmüş gibi bir algılanma varsa bu doğru bir şey
1: Doğru
0: değil.
1: değil.
0: Bundan kaçınılması, oradaki hoca efendilerin bu konuda insanları uyarması gerekecektir.
1: Evet hocam. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdiriyoruz hocam. Son olarak dua babına neler söyleyeceğim?
0: Rabbim dünya üzerindeki zulmü bertaraf eylesin. Başta Siyonist olan bu Yahudileri, Siyonistleri kahru perişan eylesin. Onların bu konudaki mağlubiyetini de tez zamanda Rabbim bizlere göstersin.
1: Amin inşallah hocam. En önemlisi de o. İnşallah bir an önce Gazze'deki kardeşlerimizin de huzurundan kurtulduğu günleri de hepimize görmek nasip olur
0: Amin,
1: diyelim.
0: amin.
1: Yine sizlerden sorularınız varsa onları ilmihaletlalegül.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar. buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın.
8: ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al. İstediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
1: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Amelsiz insan hiçbir işe yaramaz. Değersiz mi değersizdir. Bildiğiyle amel eden insanın yanında altınlar, pırlantalar değersiz kalır. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki, dikkat edilirse bazı alimlerimizin hasene dedikleri bidatlerin sünneti yok etmekte oldukları görülmektedir. Mesela meyyidi kefenlerken ölünün başına sarık sarmaya bidat-ı hasene demişler. İyi düşünseler, bu bidat sünneti bozmaktadır. Çünkü kefende sünnet üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek yok etmek demektir. Bazı alimler, sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak doğrudur demişler. Halbuki iki kürek kemiği arasına sarkıtmak sünnettir. Bu bidat de sünneti açıkça yok ediyor. Seve seve şeriatı yaşayalım. Şeriatın mühim meselelerindendir namazı camide cemaatle kılmak. Mağfirete ve cennete birbirinizle yarışırcasına koşunuz. Mağfiret ve cennet kimsenin ayağına gitmez. İnsan onun ayağına gider. İman şartlarını öğrenip inanan, İslam şartlarını öğrenip, günde beş vakit namaz kılan, Ramazan ayında oruç tutan, hac farz olunca hacca giden, zekat farz olunca veren bir insan, mağfirete koşuyor demektir. Zikrullah'a çalışmak, büyük mağfirete koşmaktır. Cihad eftaldir. Zikrullah ise bundan daha da üstündür. Ebu Derda radiyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbinizin nezdinde amellerinizin en hayırlısıyla en temizini, dereceleriniz bakımından en yükseğini, size altın ve gümüş infakından daha hayırlı, düşmanınızla karşılaşıp da boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? Ashab-ı kiram, evet, haber ver ya Resulallah deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ı zikretmek buyurdu. Hoca efendi, benim boynum ağrıyor, başım ağrıyor, ben zikredemiyorum dersiniz. Dinleme bu nefsi. Bu nefsi dinlersen 24 saate 48 saatlik iş yaptırır. Ya Rabbi, sen bizi nefse uymaktan, dünya tamahından, cehaletten muhafaza eyle. Senden gayrını sevdirme bize. Seni ve senin sevdiklerini sevdir. Kusurlarımızı bağışla. İhvanımızın da kusurlarını bağışla. Ne nane mollalar var. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Ders alıyor, dersini yapmıyor. Çarşaf giyiyor, sonra da muhafaza etmiyor. İman etmek, ameli salih işlemek kolaydır. Mesela namaz kılmak, top oynamaktan daha kolaydır. Vaaz dinlemek, top seyretmekten daha sevimlidir. İşte bir çocuk anasından, babasından veya bir hocadan iman ve ameli salihi öğrenmezse top oynamak gibi zor ve faydasız şeylere dalar. Ya Rabbi, Bosna Hersek'i düşmanlarına karşı galip eyle. Filistin'i galip eyle. Düşmanlarını mağlup eyle. Ehli İslam'la ehli küfür dövüşüyorlar. Ehli İslam'ı galip eyle. Ya Rabbi, bu dünyayı bize sair, ahireti kebir, seni de ekber göster. Kadın açlıktan ölecek değilse bakkala gitmez.
0: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
3: Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Tarih ve İnsan başladı. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamız da hemen yanı başımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş sefalar bulduk, getirdiniz. Hoş bulduk. Biraz bu selefiliği konuşalım. Yani nedir bu? Nasıl bir tehlike oluşturuyor bu Suriye özelinde ve tabii ki Türkiye özelinde de? Onu konuşalım istedik hocam. Yani bu selefilik nedir? Nasıl ortaya çıktı? Selefiliğin başı dediğimiz İbn-i Teymiye'nin işte o sapkın görüşleri nelerdir? Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Ehl-i sünnetten ayrıştığı noktaları şöyle bir anlatalım en azından ki bilgi sahibi olalım. Bilen adam hataya düşmez, bilen adam yanlış yapmaz.
4: Doğru.
3: Dolayısıyla bir bilgi sahibi olalım dedik. Nasıl ortaya çıktı bu selefi?
4: Yani şimdi gerçekten bir defa şurası çok önemli. İyi değindiniz. Hem ülkemiz açısından Suriye'yi konuşuyoruz ama asıl bizim ülkemiz açısından da büyük bir tehlike. Ve bu tehlike artık yol alıyor.
3: Evet.
4: Ve devam ediyor. Bunun mesela ne kadar farkındalar ben bilemiyorum. Selefilik daha çok böyle dini terör diyebileceğimiz hani bir kısım cihat şeyiyle halk içi halkı korkuya salma, ehli sünnet Müslümanlara saldırma, DAEŞ türü örgütler genelde buradan çıktığı için gündeme geliyor. Yani o tip örgütler ortaya çıktığında selefilik ortaya geliyor. Peki selefilik direkt bu değil belki konuşacağız ama şimdi
3: beslendiği yer burası.
4: Beslendiği yer burası. Şimdi selefilik bizim ülkede niye revaç buluyor? Bunu önce devletin kendisi bu işe şu anda ön ayak oluyor. Bakın bu çok önemli bir husus Mustafa Bey. Diyanette artık selefilik ehl-i sünnetin bir kolu olarak gözüküyor. Şimdi hani Cübbeli hocamız da bu selefi örgütlere çok dikkat çekti. Memlekette selefilik konuşuluyor şu bu ama şimdi ben bir kısım ilahiyatçıların makalelerini okuyorum, eserlerini okuyorum. Ehl-i sünneti üç mezhep olarak gösteriyor. Selefilik işte Eş'ariye, Maturidiye. Bak üç mezhep olarak gösteriyor. Diyanetin yayınlarında keza bunu görüyorsun ve İmam Hatip kitaplarında bunu görüyorsun.
3: Allah Allah.
4: Bak şimdi şunu hiç düşünüyor muydun Mustafa
3: Mümkün
4: Bey?
3: Mümkün değil.
4: Bizim zamanımızda böyle şeyler var mıydı? Ya birdenbire Ehl-i Sünnet'i üçüncü üç mezhebe çıkartmak, yani 1400 küsür sene, 1450 sene geçmiş sen mi ortaya koyuyorsun? Kim ortaya koyuyor? Niçin ortaya koyuyorsunuz? Çünkü işin başına bu tip adamlar oturduğu için bu. Diyanetin başına FETÖ'cü biri oturursa nereye gideceğini biliyoruz. Diyanetin başına işte öldü gitti, Yaşar Nuri Öztürk gibi birisi oturursa nereye gideceğini biliyoruz. Diyanetin başına Abdülaziz Bayındır gibi, Mustafa Öztürk gibi birisi gelirse nereye gideceğini biliyoruz. Bu böyle kolay bir şey mi? Yani yarın CHP iktidara gelir, bir Diyanet İşleri Başkanı atar, bizim mezhepler beşe çıkar. Ehl-i sünnet mezhepler ya da hak mezhepler der, beş tanedir, yedi tanedir der. Bu böyle kolay mı? Ve böyle gider mi? İşte burası sıkıntı. En önemli sıkıntı ve hiç görmediğimiz bizim. Şu anda bizim çocuklarımız okullarda böyle okuyorlar. Hak mezhep üçtür diye ve selefiliği oraya koyuyorlar. İlahiyat hocaları bunu yazıyor, anlatıyor. Diyanet kitaplarında bunlar var. Şimdi o zaman biz neyi nasıl anlatabileceğiz? Bak bir tehlike, bir tehdit, büyük tehlike şu bu diyoruz ama memleket buraya doğru kaymış gidiyor. Ondan haberimiz yok. Olayın bir defa bu noktası iyi bilinmeli. Şimdi tabii bunlar çok enteresan. Selefilik ne zaman çıktı? Selefiliğin ortaya çıkış şeyi bir defa İbn-i Teymiye'ye kadar götürülür. Tamam mı? İbn-i Teymiye'ye. İbn-i Teymiye'de aslında Selefiye diye bir şey yoktur. İbn-i Teymiye, ben Selefi Salih'in, ashabın oraya gidiyorum, İslam'ı oraya ihya ediyorum diyerek, yani o ben mezheplere bağlı değilim, Hanbeli mezhebindeydi. Hanbeli mezhebiyle bir kısım terslikler yaşayınca veya oradan çıkınca, farklı bir yola sapınca ben Selefi Salih'in güya yolunu tutuyorum diye tuttu. Ben Kur'an, hadis, işte bu şey, alimleri öte, ben kendim içtihadımı yaparım, başka bir yol tutturdu. Bunun adı Selefiye diye değil. Yani Selefi Salih'in yolu zaten hep var. Selefi Salih'in demek, Selefi Salih'in, Ashab-ı Kiram Efendilerimiz, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in Efendilerimiz, övülen alimler, Ashab-ı Kiram. Ashab-ı Kiram'ın hepsi müştehitti ve içtihatlarına uyuyorlardı. Kendi içtihatlarına uyuyorlardı. Şimdi Ashab'ın içtihadına uymak Selefiye denemez zaten Mustafa Bey. O zaman 100 tane mezhep olur. Hangi ashabın sen içtihadına uyuyorsun? Bir noktada birleşmiş değil ki ashab. Hı hı. Hepsinin farklı içtihatları olabiliyordu. O zaman sen hangisini tutturdun?
3: Buna
4: ya?
3: Da yetkinlerdi yani tabii ki.
4: Onlar
3: yani,
4: içtihada yetkindi. Evet. Hepsi içtihad edebiliyordu. Peygamber Efendimiz onların içtihatlarını soruyordu. Bir tanesinde Peygamber Efendimiz hangi tarafta olursa o öne çıkıyordu. O tamamdı. Yani... Hı. Ama onları da işte gittikleri yerlerde içtihat edin diyordu. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bulamadığınız zaman onlar içtihat anında içtihat makamına aitler. Veya siz orada ashab birbirine Peygamber Efendimiz bu konuda ne yapardı diyor. Siz bilirsiniz, o söylüyor, o ona göre uyguluyor. Bunların hepsi Peygamber Efendimiz'i gören insanlar ya da göreni her an görebilen insanlar. O konuda ne olduğunu soran insanlar ona uygun olarak hareket ediyor. Onda bir şey bulamazsa içtihat yetkisine haizler. Ama sen bunu bir tek mezhebe indirgeyebilir misin?
3: Yok.
4: Böyle bir şey var mı? Bak belki 4 mezhep de çoktu. 40 tane mezhep vardı. Çünkü içtihat makamında çok insan vardı. Niye 4 mezhep kaldı? Bunların içtihatları kitaplara geçti. Biz bunları bulabiliyoruz. Ve bunların müntesibi çoktu, bağlısı çoktu. Yoksa kaybolur. Onun bağlısı olmaz. Şu cemaatin cemaati vardır, caminin cemaati vardır, cami devam eder. Caminin cemaati kalmaz, caminin hükmü kalmaz orada. Yani cemaati yok, kapalı bir cami, müntesibi yok. Bir mezhebin müntesibi olmasa unutulur gider. Kitap yazılmaz, yeni kitap yazılmaz, kimse kitap yazmaz. Böyle alimler o ashabın içtihatları kitaplara geçmedi. Onları biz bilmiyoruz. Sen hangisine uyuyorsun? Hangisine? Tek bir Selefiye mezhebi diyebilir misin ya? O zaman sen kafana göre gidiyorsun. Hangi şeyin ashabın, hangi içtihatlarına? Kaldı ki bu Selefiler Peygamber Efendimiz'in hadislerini beğenmiyorlar. Hadisleri silip süpürüyorlar. Yani hiçbir hadise şey yaptıkları yok şu anda. Böyle bir durum. Bu müthiş bir karmaşadır. Bak, müthiş bir karmaşa. İbn-i Teymiye'den alırlar. Diğer bu bugünkü. Peki ne zaman Selefiye çıktı? Mustafa Bey, Selefiyecilik diye bir mezhep 18. yüzyılda çıktı adı. Bak yani böyle bir şey yok. Söz konusu değil. Biz Selefi Salih'ine bağlı değil miyiz? İmam-ı Azam Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de aldı, bulamadı. Hadis-i şeriflerden aldı, bulamadı. Ashabın uygulamalarına baktı. Kendi metodu içerisinde o uygulamalardan birini seçti. Onların ittifaklarına baktı, ayrılıklarına baktı. Yani Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi. Sadece bunların kendi içtihadında bir metotları var. O metodu içerisinde bakıyor. Kendisinin bir metot, bir usul koyuyor. O usul içerisinde bakıyor. Bunların hepsi oradan alıyor. Yani biz şimdi Selefi Salih'ine tabi değil miyiz? Ashab'a tabi değil miyiz? Ya Ehl-i Sünnet ashabın hepsini seviyor. Onların bulunduğu yol Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, ashabın uygulamaları veya onlara benzeterek içtihatları, onlarda da bulamazsa onlara benzeterek içtihat etmeleri. Bu bir defa çok
3: yani
4: net.
3: Esasında birine Selefi denilecekse
4: yani o Ehl-i Sünnettir. Tabii. Aynen öyle. O Ehl-i Sünnettir. Selefi denilecekse gerçekten, yani Selefi Salihinin evet. yolu manasında bu denilecekse, o Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet budur. Sen sanki Ehl-i Sünnet oradan almıyor. Kafasına göre bir yol tutturmuş. Bu ortaya çıkıyor o ifadeden. Şimdi dolayısıyla 18. yüzyılda, çünkü İbn-i Teymiye'ye öyle cevaplar verildi ki Mustafa Bey, İbn-i Teymiye'nin yolu bitti. İbn-i Teymiye'yi Ehl-i Sünnet fikirlerini çürüttü, bitirdi. Defalarca hapse girdi. Defalarca yargılandı. Camide dövüldü. Bak camide dövdüler onu verdiği fetva yüzünden. Oturuyor hutbede. Oturunca benim burada oturduğum gibi haşa Allah-u Teala da arşın üzerinde oturur. Ve işte cisimlendiriyor, benzetiyor. Oturup yürümesi, inmesi gibi şeyler kullanıyor. Daha o merdivenlerden indiği zaman vurunca adam tokadı bunu yere yıkıyor. Yani İslam'ı bilen insanlar bunlar. Sen Cenab-ı Hakk'a tecsim yapabilir misin? Cisimlendirebilir misin yani? Orada camide buna müsaade ederler mi? Mesela bunu çok meşhur bir seyyah var. Tancalı İbni Batuta. Camide o gün. Bunu yazıyor. Seyyah bu adam. Orada böyle bir adam vardı diyor. Garip biriydi diyor. İbni Teymiye için. Böyle konuşma yaptı. Şeye çıktı. Meşhur bir alimmiş. Konuştu. Böyle sözler söyledi. Aşağı inince bunu vurunca dövdüler cemaat. İyi bir dövdü diyor. Ondan sonra hapse falan düşüyor. Bunlar defalarca oluyor. Şimdi tabii İbni Teymiye'yi böyle anlatınca, İbni Teymiye Hanbeli'ydi. Büyük bir ilim erbabıydı. Alimdi. İlim erbabıydı. Ama İlmi sapıttırdı kendisini. Benim dedi, kibirlendi, gururlandı, beğenmedi, hocasını beğenmedi, ona aykırı fikirler ileri sürdü. Kendi kafasına gitti, şeyleri kafasına göre yorumladı ayette. Eli diyorsa bu elidir dedi, onu cisimlendirdi, bazı şeyler söyledi ve yoldan saptı. Dolayısıyla da buna hem siyaseten hem ilmen cevaplar verildi ve yolu ilerlemedi, orada tükendi. Ne zamana kadar? Ta ki 18. yüzyıla kadar. Bak aradan o kaçlarda yaşadı? 1200'lü yıllarda yaşadı. 1250'lerde. 1240-30 yani 70 o yıllarda yaşadı. Ve ne aradan geçmiş 550-600 sene. Evet. Böyle bir durum var. Yeniden bunu ortaya çıkarttılar. Tabii çıkartırken de siyasi de bir yol da oldu. Vehhabilik hareketi. İbn-i Teymiye'ye dayanır. İbn-i Teymiye'ye. Ve biz Selefiye, yani biz işte ashaba, biz dini aslına şey diyoruz. Din adına ortaya çok şeyler koymuşlar. Ortaya çok hususlar çıkarmışlar. Bid'atler çıkarmışlar. Biz bu bid'atleri yok ediyoruz. Bunu aslına döndürüyoruz. Osmanlı'da da bir Kadızadeliler hareketi vardır böyle. Zamanla bozulmuş. O da İbn-i Teymiye'den etkilenmiş bir harekettir. Bir kısmıyla. Hep bunlar ne derler? Biz aslına döndürüyoruz. Bunlar yok, şu yok falan. Osmanlı onlarla bir dönem mücadele etti. Ve buradan doğru da bir Selefiye adını koydular. Bunun Selefi Salihinde hiçbir alakası yoktur. Böyle bir mezhep de yoktur. 18. yüzyıla kadar böyle bir mezhep adıyla ad da yoktur. Sen bunu neye göre çıkartıp bugün kitaplara koyacaksın? Bunu yazıyor ilahiyatçılar. Yani gerçekten akıl alır bir husus değil bu. Ya bunu milletimizin iyi bilmesi lazım. Bunu milletimize iyi anlatmak lazım. İyi duyurmak lazım. Bak evlatlarımız bile bu tehlikenin içerisinde. İlahiyatlara gidenler bu tehlikenin içerisinde. İlahiyatta. Diyanet kitaplarını okuyanlar bu tehlikenin içerisinde. İlahiyatlar öyle. Dolayısıyla böyle büyük bir sıkıntı var. İlk siyasi bir hareket tabii Vehhabilik hareketiyle de neşv-i nüma buldu. Yürüdü. Ondan sonra da bunun fikir şeyleri daha sonra Muhammed bin Abdülvehhab devletleşti. Ve Osmanlı'nın son dönemlerinde de Abduh, Afgani bu ekolün sonraki temsilcileri oldular. Bu ekolün yani bunun temel temsilcisi Afgani oldu, Abduh oldu, Seyyid Kutup oldu, Mevdudi oldu. Yani işte bizim zaman zaman değindiğimiz bu mezhepsiz insanların bir tek en önemli iki adamı vardır. Mustafa Bey. Yani bunların, bak şimdi bir insanın hocası olur. Ya ben derim ki Mustafa Bey işte falancadan bu dersi aldı. O filancadan aldı, o filancadan, o filancadan. Bir 500 sene geriye gidinceye kadar 8-10 tane hoca olur evet. Abi. Şimdi İbn-i Teymiye şeye bakıyorum ben, Abduha, Afganiye, Abduha, Mevdudiye, Seyyid Kutub'a. Seyyid Kutub, İbn-i Teymiye.
3: Doğrudan.
4: Doğrudan İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye'ye kadar kim var? Bir alt asır var arada. Hiç alim gelmedi mi? Hiç alim yok muydu? İbn-i Teymiye, İbn-i Cevziye, İbn-i Kayyum. Bu da onun talebesi. İbn-i Teymiye ve talebesi. Talebesi daha şedid. Daha ileri. İbn-i Teymiye'yi bir ileri götürüyor. İbn-i Teymiye ile İbn-i Kayyum. Bak bu ikisinden alıyorlar. Sonrası, hadi bana sayın şu 600 sene içerisinde 60 tane alim. Şu selefilikte. Nasıl bir yol bu ya? Hadi bir 50-60 alim olur. Ben sana 500 tane alim sayayım. 1000 tane. Her 100 yılda 100 alim, 1000 alim sayayım ben sana. Bu konularda. Sen birdenbire ihya. Neyi ihya ediyorsun? Namazı mı ihya ediyorsun? Orucu mu ihya? Neyi? Bana bu selefiliğin akidelerini göstersene. Hangisine uyuyorsunuz? Hangisinde hangi iştihatları var? Ne var? Neye göre çıkarttı bunları? Abdestin bozanlarını, namazın bozanlarını, diğerlerini, bir takım şeyleri, şu selefiliğin biz kitaplarını görelim diyeceksin. Ortada. Tamamen yıkım hareketi gibi hareket ediyorlar. Sadece ehli sünneti bitirme adına. Ve bunu maalesef günümüz şeyine
3: ya
4: kadar
3: öyle
4: soktular.
3: Öyle bir yıkım ki anaya babaya düşman ediyorlar ya. Çocuklar tabii, mesela tabii. Genç biri. Bakıyorsun maalesef. Yani annesini kafir olarak görüyor, babasını kafir olarak görüyor.
4: Neden bu oluyor Mustafa Bey? Tabii fikir yapıları çok önemli. Amel imandan bir cüzdür. Bak buradaki bir bakış şeyi var. Durduk yerde olmuyor bu. İslam bir bütündür. Seyyid Kutup'ta bu var. İslam bir bütündür. Parça kabul etmez. Birini yapmadın mı İslam'dan çıktın. Dolayısıyla amel imandan bir cüzdür. Yani bir vakit namaz kılmadı mı adam imandan çıktı. Bir şeyi yapmadı mı imandan çıktı. Tağut düzene oy verdin mi imandan çıktı. Demokrasi, tağut düzen, onun şey imandan çıktı. Kafir gözüyle görüyor. Bu noktadaki bir insan kendini hiç düşünmüyor. Hiç kendine bakmıyor. Sadece çevresine bakıyor. Bir hüküm veriyor ve gidiyor o hüküm içerisinde. Yani kendisi neyle ticaret yapıyor, parayı nereden alıyor, bankayla ne kadar işi var, işi yok. Kendisi beş vakit namazını tam mı kılıyor, tam mı yapıyor bütün ibadetle? Orasında hiç değil adam. Onun için bir taguti düzen der ve o düzeni sen işte oy vermeyeceksin sen. Vermeye gittiğin zaman kafir oradan tutar, bir noktadan tutar ve gider. Bunların işi gücü tartışmaktır. Yoksa namaz vakti gelse namaza da gitmezler bazen. Onu da kılmazlar. Öyle bir şeyleri de yok.
3: Cuma zaten kılmıyorlar.
4: Onlar için yani. Evet yok. Böyle bir durum söz konusu. Yani ama asıl bakış şeylerinin bunları tabii hepsini bu denli düşünmemek lazım. Bunların belki hepsi bir terör grubu gibi değil. Fikri şeyleri var konuşurlar. Terör grupları var içlerinde. Ama bu terör gruplarının hepsi buradan büyür. Burada neşvini mahvolur. Nitekim bir ehli sünnetin içinden terör grubu çıkıyor diyemezsin yani. Hı hı. Niye? Ulul emre itaat var. Bak ulul emre itaat var. Şimdi o itaati kırması lazım. İngiliz böyle yapıyor işte. Sana o itaati kırdırabilmek için İngiliz böyle bir yol tutuyor. Ehli sünnete ben bundan nasıl ayırırım? Bu adam ulul emre itaat. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu etiullahi ve etiurresul ve ulul emri minkum. Ulul emre itaat. Ben bunu nasıl? Bu şeyi ulul emri kimine kafir demeliyim, kimine fasık demeliyim, kimine zalim demeliyim. Adam bir tane bir mesele bulur. Bir mesele.
3: Tabii.
4: Zulmüne. Şurada zulmetti. Kafir bitti onun için. Bir mesele yeter onun için yani. Öyle o burada çok iyi bak bunu yaptı bunu dinlemez o. Onun için sadece şu vardır. Sen şunu niye böyle yaptın? Döner durur onu gelir. Yani bitti. Dolayısıyla da ne yaptılar? Osmanlı'ya olan o şeyi yıkıp götürdüler. Hepsi Osmanlı düşmanıdır bunların. Bir tanesini Osmanlı'yı överken göremezsin. Osmanlı İslam'a 622 sene. Yani geriye doğru gittiğinde bir 622 sene daha bana böyle tek bir devlet. Yani geriye gidiyorsun, geriye doğru da bir 650-700 sene gider Osmanlı'dan önce İslamiyet. Ne yapmış Osmanlı? Bir o kadar hizmet etmiş. Osmanlı'yı çıkarttığın zaman İslam diye bir şey kalmaz. Böyle bir, Selçuklu bunlara göre İslam mı? Gazneli İslam mı? Karahanlı İslam mı? Emevi Abbasi'yi zaten sevmez. İslam devleti diye bir şey yok bunların gözünde. Bir tane İslam devleti yok bunların gözünde. Demek ki İslam devlet olamıyor. Peki bunlar hangi bir İslam devleti kurdu? Hangisi bir devlet kurdu? O zaman bunların gözünde mesela Suudi Arabistan bir İslam devleti mi? Türkiye'deki Selefilere sorsan. Hadi bakalım Vehhabiler İslam devleti mi? Söyle, gidin İslam devletinde yaşayın o zaman. Gidin orada yaşayın. Çünkü sen burayı kafir görüyorsun. Bir kafir ülkesinde niye oturuyorsun diyeceksin. Hani bunu bazıları vardır, git şurada, o manada söylemiyorum. Bir insan İslam devletinde gidip yaşamak var ister. İslam devleti, hele böyle tağut, düzen, buranın parası, şusu, busu böyle ihanet ediyorsa bulunduğu ülkeye, böyle bir noktadaysa, ya git dersin orada yaşa dersin yani. Hani bunu bir kovmak vatan bilmem ne noktası değil. Böyle bir ifadede bulunursun. Bunların için... Siz bir İslam devleti oluşturdunuz mu bugüne kadar? Ehl-i sünnet alimleri halifelerin yanında durdular, sultanların yanında durdular. Onlara İslam'ın akidelerini anlattılar, umdelerini anlattılar. Onlara ehl-i sünneti anlattılar. Onların zulüm yoluna sapmamalarına sebep oldular. Adaletle idarelerine sebep oldular. İslam'ın ve İslam devletlerinin güçlenmesine yol açtılar. Müslümanlığın devamına sebep oldular. Tanınmasına, yayınmasına, yayılmasına, bilinmesine, devam etmesine sebep oldular. Bunu yaptılar. Sen ne yaptın be kardeşim? Bana hangi devlette, hangi alimin neler yaptı yani? Sen Osmanlı'nın yıkılmasına sebep oldun. Ve bunların hepsi Batı'nın uşağıdır. Yani Batı'yla ortak hareket ederler. Çünkü niye? İngiliz kurdurdu bunu, Suudi Arabistan devletini. İngiliz verdi diğer. Onun için İngilizlerle ittifak. Neden? Müslümanı yola getirecek. Müslümanı öldürecek. Müslümanla çarpışıyor. Hı hı. İngilizle çarpışmıyor. Fransızla şununla bununla çarpışmıyor. Önce Müslüman ülkeleri tağuttan kurtarmak. Birinci vazifesi bu. Onun için de keserler. Dolayısıyla da onlar da bunu kurdurdukları için Batılı bunu çok iyi biliyor. Batılı iki noktayı, yani İslam ülkelerini nasıl parçalayabilirim, nasıl dağıtabilirim, nasıl bir araya getirmem, bunun üzerinde yıllarını verdiler Mustafa Bey. Çok ciddi çalışmalar yaptılar. Müsteşrikler, oryantalistler aylarca, yıllarca çalıştılar. Bunları nasıl böleriz, bunları bu dinden nasıl soğuturuz, bunların birlikteliğini nasıl yok ederiz. Yıllarca çalıştılar buna ve gerçekten başarılı oldular. Ona göre sistemler kurdular. Ona göre insanlar yetiştirdiler. Nereden böleriz? Şimdi biz bunları reform desek buraya gelmezler. Öyleyse ihya diyelim. Dini yeniden ihya. Bid'atleri ortadan kaldıralım. Bak aynı noktayı düşünüyor. Dini peygamber zamanındaki gibi yaşayalım. Bak şimdi bunlar insana parlak mutluluklar olarak geliyor. Peygamber zamanındaki gibi yaşayalım. Böyle bu ifadelerle alıyor, alimleri sildiriyor. Önce alimleri devre dışı bırakıyor. Hadislerle karşı karşıya getiriyor. Sonra bu hadisler mevdu, şunlar şöyle, bunlar böyle, hadisleri biz Kur'an'dan almalıyız diyor. Doğrudan Kur'an'a getiriyor. Ve sonunda gelinen nokta tarihselcilik. Oradan gelinen nokta dinsizlik. Mezhepsizliğin hepsi dinsizliğe bir köprüdür. O köprü üzerinde yürüyüp gidiyorlar. Giderken de böyle İslam dünyasını büyük bir ateşin, felaketin içerisine atıyorlar. Onun için en önemli fikirlerinden bir tanesi hani anayı babayı şunu bunu kafir görmelerinin bir sebebi çok önemli amel-i imandan bir cüz. Ehl-i sünnet bunu demedi. Ehl-i sünnet itikadi meselelerde ayrışmaz kardeşim. Bir de bunlar üç mezhep diyor. Ya üç mezhep denmez zaten. O imamı iki imam. Ehl-i sünnet tek mezhep. Değil mi? Yani itikatta iki imamı var. Tek evet. mezhep ehl-i sünnet. Ehl-i sünneti sen bir ciddi bir farklar yok ki arada ne? Amel-i imandan bir cüz dediğin zaman bambaşka bir şey. Hangi ehl-i sünnet alimi dört mezhepte amel-i imandan bir cüz dedi? İtikadi meselelerde ayrılık olur mu? Sen tasavvufa seviyorsun, tasavvufu övüyorsun, tasavvuf alimlerini övüyorsun. Peki o tasavvufa küfür diyor. Tasavvuf alametlerine, tasavvuf alimlerine kafir diyor.
3: Müşrik diyor filan.
4: Bir kısım müşrik diyor. Şimdi nasıl bir ehl-i sünnet bu? Hadi bana anlat. Oraya yazıyorsun kitaplara selefiye diye. Şimdi bir alime şey olan, kafir diyen, tasavvuf erbabını küfürle itham eden bir adam nasıl Müslüman olur? Nasıl ehl-i sünnet olur? Hadi anlat bana bir de ehl-i sünnetin içine koyuyor. O kadar sinsiler ki. Ehl-i sünnet olarak gösteriyor onu. Ya ehl-i sünnet büyüklerini küfürle itham eden biri nasıl olur? Peki yine soruyorum. Hani biz bu selefiliği anlatıyoruz. Olmadığını söylüyoruz. Peki onlar da ehl-i sünnetin olmadığını söylüyor. Doğru yolda olmadıklarını ve küfürle itham ediyor. Vehhabiler senin kestiklerini yemezdi. Peki o zaman nasıl sen ehl-i sünneti 3 diye gösteriyorsun oraya? Bunu Diyanet'e söylüyorum. Bunu ilahiyat hocalarına söylüyorum. Burada bir sıkıntı yok mu? O zaman Mürciye'yi de koy, Cebriye'yi de koy, Mutezile'yi de koy. Aynı durum zaten Selefiye ile. Hayır, kendileri Selefi olduğu için hepsi mezhepsiz Selefi. Bu şeyin içerisinde bunu böyle yutturmaya çalışıyorlar. Ya sen bozukla birbirine tam düşmanla ikisi biz niye ehl-i sünnet? Niye dört mezhepte biz dördünü de seviyoruz? İki itikat imamı ehl-i sünnetin iki itikat imamı diye bakıyoruz. Aralarında da çok ince. Yani mümin misin, Müslüman mısın? Birisi başı düşünüyor, şu anı düşünüyor, elbette diyor. Öteki sonu düşünerek inşallah diyor. Yani aynı zamanı düşünmüyorlar. Birisi bu anı düşünüyor, elbette mümin ve Müslümanım. Birisi de yarın ne olur bilinmez hani inşallah diyor. Yani şu imanımı hep muhafaza ederim ben diyor. Amel imandan cüz desen hiçbiri demiyor. Yani şeylerinde ciddi bir ayrılık noktası yok ki itikadi meselelerde sen onu apayrı yollarmış gibi gösterirsin, farklı farklı gibi gösterirsin. Ona kafir diyen adamı bunların içerisine sokarsın. Türbe ziyareti. Türbeleri yok ettiler, yıktılar Osmanlı alimler. Bir Peygamber Efendimizin türbesine el uzatamadılar, sahabinin yok ettiler. Şimdi bunların... Bu konusuna sen ne diyorsun? Ehl-i sünnet ne diyor? Ve sen bunları ehl-i sünnet mezhepleri içerisinde gösteriyorsun. Hadi ben bunu şimdi nasıl izah edeceğim? Nasıl izah edeceğim ben bunu? Sen mezhepleri bidat olarak gösteriyorsun. Öteden ben oraya bağlanacağım derken mezhepleri bidat olarak gösteriyorsun. O zaman Hayrettin Karaman nasıl içtihad ediyor? Neyin içtihadını yapıyorsun sen? Bak bir taraftan da sabah akşam içtihat kapısı açık derler, içtihat etmeye çalışırlar. Ya ben böyle bir ahmaklık görmedim ya. Yani niye içtihat yapıyorsunuz o zaman? Peygamber zamanındaki uygulamaları bulun çıkartın ve onları gösterin. Kafanıza göre içtihat ediyorsunuz her şeye. FETÖ'nün peşinden takılıp gidiyorsunuz tın tın tın tın tın. Hristiyan da cennete gidecek diyor, sesiniz çıkmıyor. Yahudi de cennete gidecek diyor, sesiniz çıkmıyor. Zerdüş de cennete gidecek diyor, sesiniz çıkmıyor. Ayeti görmüyor muydunuz? Ayetleri okumuyor muydunuz o zaman? Hadi hadisleri sildiniz. Ayetleri de mi görmediniz? Nasıl bir ihya bu? Nerede ihya? Lafa gelince hepiniz İbn-i Teymiye, Reşit Rıza, Seyyid Kutup.
3: İşte ya bu nasıl bir imha aslında?
4: İmha imha. Aynen öyle Mustafa Bey. Yani tam bir imha. Tabii bunlar böyle kendi aralarında oturuyor, konuşuyor. Soru soruluyor. Bunlara yol açıyorlar. Yürü git falan.
3: Sosyal medyada çok aktifler ya. Öyle böyle evet, değil yani. Evet. Bir de böyle cilala parlat da yapıyorlar herhalde bildiğim kadarıyla. Çeşitli hesaplar. Hani benim önüme çok düşüyor mesela. Evet. Ya sosyal medyada zaten bir şeyi görüyorsan onun arkasında bir şey var hocam.
4: Kesin var.
3: Yani orayı bir yürüten var, bir arkadan kesin bir destekleyen ya var
4: son
3: yani.
4: Son zamanda bazı hesapların bak Siyonist
3: işte operasyon
4: adları İslami. Hı. Ama paralar Siyonist'ten geliyor. Hı hı. Bunlar ortaya çıktı. Zaman zaman aynı grup halinde bana saldırırlardı. Evet. Şimdi şunu görüyoruz, paraları nereden geliyor?

0: korsan ko İslamiyet'ten çıkar. İslamiyet, İslamiyet kardeşim yani. Belli bir şey. Yani şeyin işi, selefilerin işi bu şekilde. Selefiliğe öncelikle bizim devletin kendi içinde bu selefilik sadece işte ya selefi gruplar. Ya iyi de sen kitaplarında selefiliği mezhep olarak gösteriyorsun ya.
1: Önce oradaki
0: Milli
1: garabet
0: Eğitim
1: düzelsin dedi.
0: Bakanı'nın buna bir dikkat etmesi lazım. Bunları kim yaptırıyor? Kim yaptırıyor? Kim koydurtturuyor? Neler yaptılar o FETÖ'cü zihniyet? Neler koydular? Bunların üzerinde hiç düşünmedi. FETÖ'yle mücadele orada ediyorsun. Peki fikirlerinde diyor musun? O onların yazdıkları maddeler Diyanetlerde duruyor. FETÖ'cü hocaların yazdığı kitaplar, yazılar, makaleler şeyde duruyor. O zaman kaldır onları bakayım. Diyanet İslam Ansiklopedisinden. Onlara yazdırıyordunuz bol bol maddelere. Şimdi ne olacak?
1: Evet.
0: Onların fikirleri bir taraftan neşvünema buluyor. Sen bana nasıl izah edeceksin bu mücadeleyi? Mücadele sadece, peki bunu kim söyleyecek? Bunu siyaset değil. Bunu Diyanet söyleyecek. Bunu işte bu ilahiyat etkili hocaları söyleyecek. Diyanetin başındaki insanlar söyleyecek.
1: Hutbede
0: Bizim
1: anlatacak
0: hutbede
1: mesela ya.
0: anlatacak. Yani
1: Her
0: bu
1: konuya değiniyor. Buna da değinmesi lazım
0: asıl
1: hocam.
0: birinci konu.
1: Tabii.
0: Birinci konu buna değinmesi lazım. Yoksa senin polisini tekbir getirerek, askerini tekbir getirerek öldürür bunlar. İşte Türkiye savaşa gitse ben niye tağut için savaşayım der. Geriden senin çoluğuna çocuğuna musallat olur. Çünkü kafir görüyor. Böyle bir büyük bir sıkıntı var. Ve sen çocuğu yarın onu o terör grubu o kadar rahat alır ki sen onu ehl-i sünnet bir mezhep olarak gösterdin. Bir defa mezhep değil ya. Sen ehl-i sünnet bir mezhep olarak yazdın oraya gösterdin. Peki bunu böyle bilen yarın bir arkadaşı ona o Mustafa Ahmet ya geç onları ya. Onların yanında onların İslam'ı ne ya? Onlar şurada biz cihad ediyoruz kardeşim. Biz Kur'an'dan alıyoruz. Selefi yolu şöyle bir yoldur, böyle bir yoldur. Çocuk zaten okumuş. Rahatlıkla onların içine girer. Ya bizim zaten Ahmet Hoca, Pısırık, Mustafa şöyle. Bunlar işte namaz, abdest, şu bu falan. Biz cihad edeceğiz. Bak kanı kaynıyor gencin. Cihad edeceğiz. Şununla cihad edeceğiz. Kitapta da okudu. Doğru bir yolmuş. Bu da ehli sünnetmiş. Rahatlıkla alınmaz mı?
1: Tabii.
0: Çok rahat o şeylerin eline düşer. Bunu kim yapıyor? Sen bana bağırıyorsun ama sen yapıyorsun. Kitaplar ilahiyat kitapları yapıyor. Diyanet kitapları yapıyor. Okudum bugün yine böyle bir şeyin hoca. Aynı. Üç. Hemen üç mezhep diyor. Hükmü veriyor ve gidiyor.
1: Enteresan ya. Hiç mi yani iş bilen, sapla samanı ayırt edebilen yok?
0: Konuşmuyorlar Mustafa Bey. Konuşan
1: Hocam
0: yok.
1: iyi de
0: Ciddi
1: bu
0: dile getiren bunları yok. Konuşturan da yok. Yani maalesef böyle bir şey. Konuşturan da yok. Konuşan da yok. Yazıp
1: ama
0: çiziyorlar.
1: bu din meselesi yani bu
0: Evet.
1: başka bir şeye benzemez. Allah muhafaza. Yani tarumar eder insanı. Ahireti de berbat olur. Dolayısıyla yani kimse bu işin başında ve ne yapılıyorsa bunu görmezden gelmemesi lazım. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: gerçekten bu işin tehdit boyutu giderek artıyor. Yani Anadolu insanının itikadını bozmaya yönelik ciddi çalışmalar var.
0: Cahil insanı çok
1: Şimdi
0: rahat alırsın.
1: mesela
0: Tabii.
1: Suriye dedik. Suriye'de de benzer bir operasyonun
0: Doğru. Aynı
1: yürürlükte olduğunu
0: adama.
1: görebiliyoruz yani.
0: Kesinlikle.
1: Yani sanki işte 80'ler 90'lar civarında mı daha böyle aktifti? Sizin o zaman mesela gençlik dönemlerinizi falan anlatıyorsunuz ya
0: Tabii
1: elden ele
0: 70,
1: dolaşıyormuş o
0: 70,
1: şeyin kitapları.
0: 73'ten 72'den itibaren müthiş bir aktivite kazandı. 73 özellikle bak. 73'te Suudi Arabistan'la bir anlaşma yapıldı. Kültür anlaşması. Çok önemlidir bu. 73'te. Ve o tarihten sonra İmam Hatiplere İbnül Cevzi'nin kitapları çuvallarla geldi. İbni
1: Teymiye'nin
0: Teymiye'nin
1: talebesi.
0: talebesi. Bak çuvallarla geldi. Seyyid Kutup'un kitapları, Seyyid Kutup'un övgüleri. Çuvallarla geliyor Mustafa Bey. Dağıtılıyor bizlere.
1: Allah
0: Bak,
1: Allah.
0: Bu 73

0: de müthiş bir ivme kazandı bu kitaplar. Peki ne zaman çevrilmeye başladı Seyit Kutup zaten? 67'de çevrilmeye başlandı. Onu parlattılar, nutuklar çektiler, anlattılar, gazeteler, dergiler açıldı bir taraftan. Yani bu mantar gibi büyüyor birdenbire. Şu 1000 yıllık İslam'ın hamisi olan Türk milleti sultanlarını unuttu. Bir taraftan gençlik Mao, Lenin falan filan. Bir taraftan da Müslüman gençliği işte Suudi Arabistanlı, Mısırlı, Suriyeli alimler. Onlar da bozuk dünkü alimler, Osmanlı dönemi alimleri değil. Onları önüne parlak alimler olarak sundular, önüne koydular.
1: İşte bir balon büyüyorsa onu bir şişiren vardır diyor. Yani
0: kesinlikle.
1: demek ki bir şişiren olmuş.
0: Mevdudi'nin İslam'da saltanat, Seyyid Kutup'un yoldaki işaretler, İslam'da sosyal adalet. Ya gidiyor. Ne zaman? Bu 73. Türkiye'de en parladığı dönem. 80'e kadar aynen gitti. Ama ülkücüler buna girmemişti, bu şeyin içerisine. Onlar daha milliyetçi ve Osmanlı şeyiyle yürüdükleri için buna düşmediler. Ve Mamak'ta onların eline de tutuşturdular. Mamak'ta yatan ülkücülerin eline de Seyit Kutup'un yoldaki işaretlerini tutuşturdular. Bir kez daha aynısını. FETÖ, o zaten elimden Feyzülalül Kur'an düşmezdi diyor. Seyit Kutup'un noktasıydı, onun çıkış noktası. Kendini onun yerine koydu, biraz unutturuldu. Şimdi Güneydoğu'da Seyit Kutup'un kitapları acayip derecede yayılıyor. Devletimizin çok dikkat etmesi lazım. Hatta Arabi kitapları, bunların Türkçelerini okumayın, onlarda değişiklikler var. Siz Arapçasını okuyun diye onlara bunu sunuyorlar. Belki bazı şeylerini de çıkarttılar oradan. Bazı hani sert sivri noktalarını onu bilemiyorum. Ama bilinenler meydanda yani. Bunu bir de tavsiye eden bir kısım hocalar var. Bunların niyetlerini bir türlü anlamış değilim. İhsan Şenocak da bunlardan biri. Yani özellikle öve öve bitiremiyor Seyit Kutup'u. O da çok tehlikeli bir durum. Şimdi Güneydoğu'da, Doğu'da, medreselerde bu. İfamlarda. Seyit Kutup'un kitabı. Ya Seyit Kutup'un kitabı bana cevap verirken açtı okuyor Hazreti Osman'a. İslam'ın nuru kalmamıştı diyen bir adam ya bunlar. Hazreti Osman'da İslam'ın nuru kalmamıştı.
1: Allah Allah.
0: Yani
1: Seyit Kutup'un kitabında yer alan bir ifade
0: bir
1: bu, değil mi?
0: ifade bu. Tabii, Hazreti Osman'dan artık ashab onda İslam'ın nurunun kalmadığını görüyordu. Osman devlet malını çarçur ediyordu. Bak devlet malını çarçur ediyordu. Yani müsrifti, israf ediyordu devlet malını. Peki Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? Cenab-ı Hak israf edenleri sevmez. Sen müsrif dersen birine, devlet malını israf ediyordu dersen nereye gider o? O ayetin şeyine gider. Cenab-ı Hak israf edenleri sevmez, müsrifleri sevmez. Peki ne olacak şimdi bu? Sen de onu israf ederek. Mallarını, devlet şeylerini, akrabalarına, ona buna çarçur etti, verdi, iş başlarına onu getirdi, devleti perişan etti. Bütünüyle Hazreti Osman düşmanlığıyla dolu. Zekat bahsine bakıyorsun. Zekat bahsi tam bir sosyalist bakışı. Yani devlet istediği kadar malı alır. Vatandaşın mülkü yok. Devletin mülkünde her şey. Vatandaşın mülkü yok. Mülkiyeti inkar ediyor. Devlet istediği kadar senin malını sana geri ödememek üzere alır. İstediği yerde harcar.
1: Komünist bir bakış
0: Zekat,
1: açısı değil
0: tabii
1: yani.
0: tabii sosyalist zaten komünist bir bakış açısı. Öteden bakıyorsun İslamiyet bir bütündür deyip şeyden de bütün ibadeti de şeyden gören, imandan gören bir nokta. Ya bunun gibi öylesine hususlar var ki Mustafa Bey, bu insanları okuyanların nereye gideceği artık malum yani. Bunların doğru bir itikada, doğru bir istikamete yönelmesi mümkün değil.
1: Önce devletlerine düşman olurlar.
0: Kesin bu.
1: Bayraklarına
0: Evet,
1: düşman
0: bayrağına
1: olurlar.
0: düşman olur, devletine düşman olur.
1: Ana babaya düşman
0: Ana
1: olurlar.
0: babaya düşman olur. Doğru inanan Müslümanlara düşman olur. Yani
1: Kin ve nefret yükleniyor aslında. Ben daha böyle yüzü gülen, mutlu olabilen, ne bileyim hani, yani çok görmedim.
0: göremezsin
1: Genelde
0: ya.
1: nefret
0: Doğru,
1: dolu
0: doğru,
1: oluyorlar.
0: doğru.
1: Yani o nefret de onları maalesef yani, işte böyle oysa, canileştiriyor bir süre sonra.
0: Oysa İslamiyet ne der? Ya la ilahe illallah diyene sen bir Müslüman gözüyle bakarsın. Bir şeyini inkar etmedikçe bak. İslamiyet, ehli sünnet çok geniş bir bakış açısına sahiptir. Bir insanın hareketinden 100 mana çıksa, 99'u onun aleyhinde olsa, biri lehinde olsa, siz lehinde olanı düşünün. İsteği kıbleye yönelmiş olan kimseyi tekfir etmeyin. Bak, bir kıbleye yönelmiş olan insanı tekfir etmeyin. La ilahe illallah diyene birden tekfir edemezsin. Evet. Sen onun Muhammed Resulullah bir kenara bıraktığını, İslam bir kenara, göreceksin bunları. Hı. Yani şimdi İslamiyet
1: hocam,
0: onun için
1: buradan devam edelim.
0: Peki.
1: Hem de merak da oluşsun biraz.
0: Peki.
1: Ara vaktimiz gelmiş. Çünkü burayı devam edersek süre uzayacak. Uzayınca tamam. da bizim yönetmenimiz stres sahibi oluyor. Sevgili
0: izleyicilerimiz çaylarını alsınlar, evet. yenilesinler.
1: Kısa bir mola, sonrasında buradayız inşallah.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
8: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
13: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
12: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
14: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt
16: içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
17: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
17: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
19: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, yeniden birlikteyiz efendim. La ilahe illallah diyeni tekfir edemezsin deyip oradan bir mevzuya girecektik hocam. Orayı da bağlayalım, sonra bu Suriye'deki evet. meseleye de bir bakalım.
0: Yani Ehl-i Sünnet'in geniş bakışını ifade ettim ben orada. Geniş bakışını ifade ettim. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet birliği beraberliği sağlayan, devletlere imkan açan, yol açan, İslam'ın yaşanmasında kolaylık sağlayan, hani hemen reddetmeyen, hemen atmayan, bir hatada yok etmeyen, yeter ki tevhidi sağlam olsun, itikadi noktaları, imani noktaları sağlam olsun. Çünkü inanılacak noktalar azdır, çok fazla değil. Bunlara inandıktan sonra diğer hususlar, şefaat var bak. Biz şefaata inanırız, onlar şefaati yok eder. Değil mi? Yani bir Müslüman için ümit verici hususlardır bunlar. Ümidini kaybetmez mümin, Müslüman ümidini kaybetmez. Sen şefaate inanırsın, o şefaati yok eder. Sen tasavvufa inanırsın, İslam'ı yaşamaya çalışırsın, o yok eder. Sen mübarek geceler dersin, hürmet gösterirsin, bu gecelerde ben kazanayım dersin, o onları yok eder.
1: Evet.
0: Yani birisi İslam'ın yaşanmasına yollar açıyor.
1: Evet.
0: Kaybetmemeye yollar açıyor. Devlete, insana yollar açıyor. Öteki tamamen daraltıyor, korkutuyor,
1: zorluyor,
0: endişeye sevk ediyor, yok ediyor. Ve bütün şeyini Müslümana düşmanlıktan alıyor, bütün nemasını. Yani bir Hristiyanla, bir din düşmanlarıyla cihadı yok. Tamamen Müslümanla uğraşıyor. Yani böyle büyük bir sıkıntı verdiklerini de görüyoruz. Bu da çok önemli bir nokta.
1: Evet. Allah razı olsun hocam. İyi ki varsınız ki hani bu tür mevzularda en azından bir ön ayak oluyorsunuz, anlatıyorsunuz, bilgi sahibi, fikir sahibi yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yoksa algı operasyonu diye tabir ettiğimiz o mühendisliğin bizi nereden yakalayabileceğini ve avlayabileceğini bilemeyiz. Farkına bile varmayız. Kesinlikle. Bir bakmışız değişmişiz, bir bakmışız bozulmuşuz. Yani bir bakmışız gol yemişiz yani. Savrulmuşuz gitmişiz. Dolayısıyla hakikaten bilenle bilmeyen bir olmaz. O yüzden bir bilene danışmak lazım. Bu haberi yapan kişi de, haber veren kişi de bence dikkat edin, başka bir tehlike kapıda diyor aslında. Uyanık biri. Hani bunca uyuyanı uyandırmaya bir evet. uyanık yeter derler ya, öyle bir vaziyet burası. Nedir o? İşte İbn-i Teymiye kitapları ücretsiz dağıtılıyor. Belki de okullara dağıtılıyor.
0: Kesin, işte, kesin bu. Nerede yani dağıtılacak?
1: Kütüphanelerin tabii. içerisine sokuluyor filan. Ne oluyor şimdi? Uğruna savaş verilen değerler belki bu sefer farklı bir yolla mağlup edilmeye çalışılıyor. O yüzden Çok farklı bir aşamada şu anda Suriye'de. Dolayısıyla ne yapmak lazım orada? Nasıl bir tehlike bekler Suriye'yi? Nelere dikkat etmek lazım?
0: Yani ben bunu ilerisi için en tehlikeli hareketlerden biri olarak görüyorum. Suriye çünkü savaştan çıktı. Nasıl bir darbeden sonra işte bizim gençlerimizin eline Mamak'ta Seyit Kutup'un kitaplarını verip devlet düşmanı haline getirmek gibi bir husus varsa, burada da savaştan çıkan bir bu insanların eline İbni Teymiye'nin kitaplarını vermek, Selefilerin kitaplarını vermek, yarınlarda devletine düşman edecek, yakın dostu Türkiye'ye düşman edecek, Ehl-i Sünnet akideye düşman edecek ve oralarda Selefi örgütlerin büyümesine yol açacak bir kapının aralanmasıdır. Kim yapıyor bunu? Suudi Arabistan yapıyor, veriyor. Suudi Arabistan oranın kitap ihtiyacını görüyor bütünüyle. Bunu nasıl yapıyor? Bunu nasıl bir istihbaratla giriyor ve dağıtıyor? Bunun bizim istihbaratında farkında olması lazım.
1: Evet, herhalde şimdi, Muhammed bin Selman göndermiş o kitapların şu.
0: Şimdi mesela herkes Şara'ya heteşe diye bağırıyor değil mi? Bak, bizdekiler şu son dönemde özellikle SGD'ye vurunca bizim muhalefet de hepsi işte HTŞ, işte kravatlı terörist, her şeyi söylüyorlar bak eskisine bakarak. Çünkü eski yönü Şara'nın nereden geliyor? Selefi bir gruptan geliyor o şekilde. Ama bunu ister bizim istihbaratımız, ister bizim devlet adamlarımız çeşitli vesilelerle bir noktada birleştirdiler. Ve Suriye'de büyük bir zaferin kapısını araladılar, açtılar. Bu bir birlikteliğin ürünü. Yarın bunu kim böler? İşte bu Selefi örgütler bunu parçalar. Bunu böler parçalar. Hatta Türkiye'ye de düşman ederler. Ne yapar bunu? Suudi Arabistan. Ya Suudi Arabistan Suriye'yi ne zaman düşündü? Ne zaman yanında oldu? Ne zaman destek oldu? Suudi Arabistan Gazze'yi ne zaman düşündü? Ne zaman yanında oldu? Ne zaman destek oldu?
1: Kaç para gönderdi de yardım
0: yani,
1: etti mesela?
0: Bak, şimdi Amerika'nın uşağı bir noktada ve sana birdenbire kitaplar gönderiyor. Burada ya bu idarenin içerisindeki bakanlar, vekiller veya sözü geçen insanlar bunlarla ittifak halinde ve İbni Teymiye'yi seven insanlar kucaklayarak kabul ediyor. Bize gönderseler ilahiyatlar kabul etmeyecek mi? Bize gönderseler bu İbni Teymiye'nin kitaplarını Diyanet, ilahiyatçılar, İlahiyatlardaki profesörler ne diyecekler acaba? Mustafa Bey, bunlar şu zaten sattırıyorlar, satıyorlar, tavsiye ediyorlar. Orada da şimdi 30 ton kitap. Yani bir anlamda bunu okulda okuyanlar işte bu Şara'nın bize hediyesi diyecek yani. Tamam mı? Ve okuduğu anda Ehl-i Sünnet'ten zehirlenecek, gidecek. Bu Türkiye ile Suriye'nin arasında İleride fikri bakımda en büyük ayrılıkların yolunu açar. Ben en büyük tehlike olarak görürüm bunu. Bir büyük tehlike. Çünkü zafer başka türlü çok rahat gelir. Bak bir birliktelik evet. 13 günlük zaferi getirdi. Bunu her zaman söyleriz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti birlik ve beraberliktedir. Siz bir olduğunuz zaman samimiyetle, ihlasla bir olduğunuz zaman o gelir. Ama bu birliktelik yarın bidat ehillerinin oraya çöreklenmesine sebep olursa, bidat ehlinin kitapları oraya girmeye başlarsa, bidat ehlinin fikirleri yayılırsa Cenab-ı Hakk'ın rahmeti oradan kalkar. Bu kadar basit bir durumdur bu. Bunun farkında olmaları lazım. Şimdi bu insanlar, bu Suriye'deki insanlar inanılacak gibi değil tabii. Bunlara bizim Türkiye ne yapabilir? Ya kardeşim hiç mi bilmiyorsun sen? Suriye İslam alimi kaynıyor. Yani İbni Teymiye bundan 1200 bu ne demektir? 9 asır önce ölmüş gitmiş. Peki Suriye'deki alimler bu 9 asır içerisinde yüzlerce alim ve evliya ne güne duruyor? Şam'daki yüzlerce alim ve evliya ne güne duruyor? Bunların eserleri ne güne duruyor? Siz orada Abdülgani Nablusi'yi, siz orada İbn Abidin'i, Hanefi mezhebinin en muteber fıkıh kitabıdır. Siz orada Şafii alimlerini, İmam-ı Nevevi'yi, siz bunları unuttunuz mu ya? Değil mi? Yani size yüzlerce alim ve kitap sayarım.
1: Hı hı.
0: Türkiye işte bunları söyleyebilmeli. Yani ben oraya ulaşırım. Şimdi bir zaman Özbekistan'a bilmem nereye buranın bazı cemaatleri kendi alimleriyle girdiler. Ya girme ya. Orada Silsile-i Aliye'nin büyükleri var. Şahın Akşibet Muhammed Bahaettin Buhari'si var. Yani Arif-i Revi Geri'si var. Orada evliya, kum gibi evliya kaynıyor. Oranın büyükleri var. Onları anlat ya. Onları tanıyorlar. Kabirleri orada. Ben Ahmet-i Yesevi'den ayrı mıyım? Ben Şahın Akşibet Muhammed Bahaettin Buhari'den ayrı mıyım?
1: Aslan.
0: Yani ben bunlarla beraberim. Aynıyım. Değişmiyorum. Oradaki alimler, ha buradaki alimler. Burada şimdi Sivas'ta ben Şemseddin Sivasi'yi mi unutayım? Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi'yi mi unutayım? Edirne'de Hasan Sezai'yi mi unutayım? Yani her yerde gidersin işte Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri. Ya bunların hepsi aynı inanç, aynı itikat, aynı yol.
1: Temel taşı ya.
0: Oraların. Temel taş. Gir buralara bu alimlerine. Bunların kitabını yayın. Bunları basın. Bunlar okunsun. Okullarda, diğer yerlerde. Burada yazılan Ehl-i Sünnet kitapları mı yok? İşte fikri yapı çok önemli. Fikri yapıyı almazsan yarın bu FETÖ nereden çıktı dersin. 40 yıl sonra başına en büyük bela olur. En büyük bela. 40 yıl devletlerin hayatında nokta gibidir. Bir nokta gibi. Bir an gibidir. Devletlerin hayatında. Göz açıp kapayınca bir bakmışsın bitmiş o. Yani bak işte yani 30 yıldır AK Parti iktidarda geçiyor. Bir an gibi geçiyor.
1: Evet.
0: Bir 30 sene sonra nereye gidecek? İşte bugünden onun planları atılıyor. Hani derler ya böyle akıllı adamlar baştan uyanık olurlar. Sondan değil. Onu biz 40 sene önce görebilseydik birileri, rahmetli Özal, onu görebilseydi, Erbakan geldiğinde Erbakan'ı yiyecek hale geldiler. Bir anda. Bir de darbe, bir de asker.
1: Hatta
0: bir
1: yediler bile.
0: Yediler, yani. Yediler. Beceremedin çek git dedi. Hı. Yürü git dedi. Az uğraşmadı. Son 5-10 senemiz. Belki şu günlere gelmemiz. Bu sıkıntılar. Bunları unutma bak. Ne çektin, ne çileler. Her zaman da bu başarıyı sağlayamazsın. Her zaman da senin istediğin gibi gitmez.
1: Evet.
0: Yani bu defa da başka türlü düşünürler. Şimdi bunları düşüneceksin. Selefi İbn-i Teymiye kim ya? Suudi Arabistan sana yardım ediyor. Nerede Suudi Arabistan? Suudi Arabistan şu anda petrol paralarını oraya akıtarak oraya kendi akidesini yerleştiriyor. Kendi inancını, kendi şeyini yerleştiriyor. 10 sene sonra Suriye'de görürsün. Hani Kıbrıs'a bazen diyoruz ya biz ya bu Kıbrıslılar ne kadar nankörmüş. Biz de bir zaman vay efendim Türkiye'nin gösterdiğini seçmiyor. Şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Türk askeri gitsin diyor. Ne diyoruz? Buraya gelirken bir Kıbrıs eğitimini göreceksin. Eksikliği göreceksin. Niye buraya geldiğini göreceksin. Bunu göremiyorsan.
1: Kıbrıslılarda mı yoksa orayı
0: bizde mi diyeceksin? Ben ne yaptım diyeceksin. Ben hangi adımları attım diyeceksin. Erken göreceksin.
1: Ne ektim bunları. Ne biç diyorum.
0: Evet ne ektim yani. Ne biçiyorum diyeceksin. Mustafa Bey. Dolayısıyla gerçekten Suriye'deki bu durumun bizim gözümüzü açması lazım. Bir haber geçti gitti. Hiç konuşulmuyor.
1: Evet. Bak
0: televizyonlarda
1: çok da dikkat çekmiyor.
0: Bu durum konuşulmuyor. Dikkat çekmiyor. Asıl olanın bu olduğu görülmüyor. Önemli.
1: Önemli. Çok da tehlikeli. Hakikaten yani hocamın dediği gibi bugün ufak minik adımlar gibi gelir bunlar ama toplumlar içerisine atılan tohumlar çok çabuk şey yapar yani. Ayrık otu mesela. Yani bir sarmaya başladı tabii, mıydı temizlemen bitti. Mümkün değil. Bitti. Çok zor olur. Çok ciddi ıslahlar gerekir filan. O da uzun zaman alır. Dolayısıyla bugün daha şimdiden orada Ehl-i Sünnet itikadını doğru öğretebilmek. Hatta yeniden hatırlatabilmek. Çünkü 2011 de başladı. Doğru mu?
0: Evet.
1: 13 sene mi sürdü dedik? 13 sene. Şimdi 13 sene içerisinde o alimlerin her biri her yere dağıtıldı.
0: Şu an 15 sene oldu yani.
1: Ondan sonra tabii her yere dağıtıldı. Kaçmak zorunda kaldılar yani bırakmak zorunda ya, kaldılar.
0: Alim kalmadı.
1: Kalmadı yani.
0: Alim kalmadı.
1: Evet.
0: Şimdi orada gençler birdenbire 15 yıldır oradan buradan toplanan, orada 15 yıldır sıkıntı içinde olan, her şeyi unutan gencin eline birdenbire bozuk adamların kitapları geçecek. Ve bu devlet eliyle, kendini kurtaran eliyle geçecek.
1: Evet.
0: En büyük sıkıntı öyle bir şey. Sizi kurtaran, bugün idare eden devlet sizin elinize en bozuk kitabı veriyor. Hı hı. En sevdiğiniz veriyor bunu. Maalesef. Böyle bir nokta.
1: Evet. Minnet duygusuyla minnet, daha farklı sarılırsın yani
0: şimdi
1: ona.
0: Şimdi Türkiye'den gelse, yani Türkiye'den Hanefi, Şafii, ilmihalleri gitse, oradaki Hanefi'lere, Şafii'lere...
1: Ya böyle bu kadar boş bırakılmamalısı işte hocam. Diyanet, yani nasıl oluyor işte böyle bir şey?
0: Sağlam
1: ya?
0: Bir diyanet olsa, diyanet bunları düşünse... Düşünse bugün oraya dini Şafii ilmihalleri, Hanefi ilmihalleriyle girmesi lazım. Orada az önce saydığım alimlerin eserlerini bastırıp orada dağıttırması lazım. Orada ehli sünnet bir şeyin yolunu açması lazım, konuşması lazım. Kim yapacak bunu? Diyanet yapacak. Diyanet yapacak. Ama nerede o diyanet mensupları? Yani 40 yıl FETÖ'nün çantasını taşıyan Diyanet mensupları bunu yapar mı?
1: Ya.
0: Yani siyaset FETÖ'yü kenara ittikten sonra FETÖ'yü hakkında rapor tutan bir Diyanet bunu yapabilir mi? 40 yıl tek laf etmemiş. İlgileri de yok, alakaları da yok. Bizim şu konuştuğumuz onlar düşünmüyor mesela. Bak ben bir ilim adamı olarak tamam siyasete belli bir noktada şey veriyoruz. Burada değerlendirme de yapıyoruz. Ama daha siyasetten önemlisi bu. Yarınların getireceği nokta bu. Yarınlar buradan şekillenecek.
1: Evet.
0: Siz bunu göremezseniz, bunu şimdi bizim siyasiler göremeyebilir. Fakat istihbaratın da görmesi lazım. İstihbaratın bunları bilmesi lazım. O kitapların orada dağıtıldığını. Bir zaman biz bunu Balkanlar'da gördük. Oraya da şeyler girdi. Bak bir 5-10 sene farkına varamadık. Camiler yıkılıyor, Osmanlı camileri Balkanlar'da. Suudiler yeni bir cami inşa ediyor yerine. Allah Allah. Eski Osmanlı camisi yok. Yepyeni bir şekilde, bambaşka bir mimariyle yepyeni bir cami. Kim yaptı bunu? Suudi Arabistan. Ona dualar ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Ya ne uğruna yaptı? Bizim imamımız gelecek, bizim kitaplarımız okunacak. Yani camiyi yaptırıyor ama şart koşuyor. Vehhabi imamını tayin edeceğim ve Vehhabi kitabı okunulacak bu camide. Peki Vehhabilik nasıl sızdı Kafkaslara? Bir zaman Kafkaslar, Çeçenistan, diğerleri böyle sızdılar. Balkanlara nasıl girdiler? Böyle girdiler. Sonra Türkiye uyandı. Bak ilk zaman ve TİKA bunu onların elinden aldı. TİKA biz eski Osmanlı eserlerini ihya ediyoruz dedi. Ve astıyla beraber getirdi, Suudilerden kurtarmış oldu. Bu o kadar önemli ki TİKA'nın vazifeleri. Aynısını işte Suriye'de şimdi bir an önce yol alacaksın burada, harekete geçeceksin.
1: Evet. Ya hocam bu mesela atıyorum Selefilerin akidesi vesaire, onların fikirleri çocukken de bizim kulağımıza geliyordu yani. Hani konuşuluyordu.
0: Tabii.
1: Yani, hani duyulan şeylerdi. Ya. Hatta yani böyle olduğunu filan ister istemez hani belli bir noktada düşünüyorsun. Sonra hani Allah'a çok şükür tabii, doğrusunu öğren. Yani hiç suyun başını bırakmaya gelmiyor yani.
0: Kesinlikle gelmiyor.
1: O yüzden yani.
0: Hayat boşluk kabul etmez.
1: Kabul etmiyor.
0: Etmez.
1: Ya bak ne ekonomiyi olur, gevşek bırakırsın yarın toparlarsın. Evet. Ne bileyim sağlık sistemini gevşek bırakırsın, evet, toparlarsın. Gücün nispetinde dermanın yetmez o esnada. Biraz bir gevşeklik, doğru, olur, biraz bir boşluk olur. Sonra toparlayabilirsin. Ama dini konularda gevşeklik, tabii, hayatta kabul gören bir şey değil. Çünkü onu toparlayabilmenin imkanı yok. Çok zor. Çok zor. Mümkün hadi mi? toparlayabiliyorsan evet, mesela işte, Azerbaycan'da tabii, efendim pek çok nokta sayabiliriz. Kıbrıs,
0: kendi gençlerimizde FETÖ'yle mücadelede bak.
1: Ya Kıbrıs'ı kadar toparlayabiliyorsan.
0: Toparla Kıbrıs'ı, evet.
1: Kaç sene lazım sana? dediğiniz gibi FETÖ, FETÖ sonrası toparla. Daha hala yani millet korkuyor ya bir derneğe, evet, bir vakfa. Evet. Hayır işi yapan derneğe, vakfa. Rüştünü bin kez ispat evet etmiş, güzel işler yapan derneklere, vakıflara yardım etmeye çoğu iş adamı korkuyor. Evet. Adım mı anılır, yarın ne olur? Bak, ya, ne, ima, nedir demek bir imam travma?
0: Diyorsun, imam diyorsun korkuyor, hizmet diyorsun korkuyor. Korkuyor. Bak, dini bütün şeyleri içini de boşalttılar. Bazısı var böyle, bir yere böyle bir bağlanmak, hani bir cemaat, tarikat falan. Yok yok yok, biz Allah'a bağlıyız falan. Doğrudan böyle laflar çıktı o şeylerin akabinde. Allah'ım, beni de bağlasanıza dedim, neyle bağlıyorsunuz ya?
1: Ya halbuki Allah. İslam ya cemaati, beraber hareket etmeyi yani emrediyor. Yani bir araya gelirsen ya güçlüsün.
0: Sen Cenab-ı Hakk'ın yoluna peygambere bağlanarak gidersin. Yani. Peygamberi devre dışı bırakıp nereye bağlanıyorsun? Peygamberle oraya gidersin. Peygambere de seni buradaki alimler götürür. O zincir halkalar ya götürür işte, bağlar oraya. Yani o öyle, ben doğrudan işte Keban Barajı'ndan alacağım kardeşim. Ben ne şey çekerim, tel ne bilmem ne. Ben giderim Keban Barajı'ndan elektriğimi alırım.
1: Cayır cayır yanarsın valla. Sigortasız. Kaçak akım rölesi yani olması lazım yani. Yoksa yani yanarsın, duman olursun. Dediğiniz gibi halka
0: halka
1: İslam.
0: Halka bu iş yani.
1: Genişledi, öyle efendim büyüdü. Bu işler böyle ama maalesef bugünkü o bireysellik dalgası, akımı
0: evet
1: şu anda da ciddi manada gençleri tesir altına çok almış durumda. Çok.
0: Yani bu işte doğru onun değil sıkıntıları yani. Onun sıkıntıları başka türlü çıkıyor şu anda. Yani gençliğimizde bunu görüyoruz. İnançsızlığa doğru giden bir gençlik şeyi var. Bunu görüyoruz yani. İnsanlar felsefe yapıyor. Felsefeyle şu iyi konuşuyor. Bu iyi. Dinden, imandan ne kadar anladıklarını bilmiyorsun yani. Aklın, insanın aklına daha uygun konuşan alkışlanıyor. Doğru olan belki kenara itiliyor. Yani kimin aklına hangisi uygun gelirse, din nedir diye sorgulanmıyor. İslam nedir diye sorgulanmıyor. İbadet kısmı zaten bitti. Yani dinin bir ibadet kısmı var. Bunları yaşamazsan senin onu koruman, kollaman zaten çok zor. İbadetle İslamiyet korunur. Hani imandan bir cüz değil dedik. Ama ibadette olmazsa sen mumu yaktın. İman tamam. Ama bunu bir fanusla, ibadetlerle koruyacaksın dış tehlikelere karşı. Yoksa rüzgar estiği an o mumu söndürür. Anında gider. Onu bir cam fanus için alacaksın. İbadetlerle koruyacaksın. Bu haramlardan sakınacaksın. Farzları yapacaksın. Vacipleri, sünnetleri yapacaksın. Edepleri yapmaya çalışacaksın. Ve onu en sıkı bir halde koruyacaksın. İmanı muhafaza edeceksin. Bu olmazsa, yoksa hafif bir esinti de geçer gider. Şimdi insanlar akli noktalarına kim konuşuyor, çatışıyorlar, tartışıyorlar sosyal medyalarda. O İslam sosyal medyada anlaşılacak bir şey değil kardeşim yani. O sosyal medyada Fatiha'yı öğrenmiyorsun, namazı öğrenmiyorsun bilmem. Tartışıyorsun ya sadece. Ya o haklı diyor, öteki o haklı diyor. Belki o deisti ezdi diyor, öteki o cevap verdi diyor. Birbiriyle kör düğüşü gibi. Ama ibadetini yapmak, taatini yapmak, Rabbine kulluk etmek, kulluğunu yerine getirmek, bunlar kaybolmuş vaziyette. Bunlar gidiyor. O da ayrı bir, apayrı bir tehlike. Bunların hepsi üzerinde çok düşünülecek hususlar Mustafa Bey. İyi gitmiyoruz bu noktalarda evet yani maalesef.
1: Bir de, biz de anlatıyorsun yani, anlamıyor
0: ve
1: da.
0: 100 yıl sonra bizim ilahiyatçılar hala oturuyor, hala Osmanlı'yı tenkit ediyor, hala Sünni'yi, Hanefi'yi tenkit ediyor, hala mezhepleri tenkit ediyor. Hala onu, ya sen 100 yıldır ne yaptın bana onu anlatsana ya. 100 yıldır ilahiyatlar sizin elinizde. Ankara ilahiyat kaç yılında kuruldu? O günden bugüne bana ne yaptığını, milleti nereye getirdiğini, ne anlattığını, ne yetiştirdiğini anlat bana ya, o zaman gel. Gel bana anlat, ben de memnun olayım yani. İmam hatipler sen de açılıyor, açılıyor, açılıyor. Sonunda bakıyorsun deist yuvası olmuş. İlahiyatlar sen de gelen adam İsa yok diyor, şefaat yok diyor, mezhep yok diyor, hadisler uydurma diyor, öteki bilmem ne diyor. Mehmet Said Yazıcıoğlu, Hatipoğlu. Ben diyor bugünkü doktor kıza diyor, kızıma, mühendis kızıma diyor falan, bu ayeti nasıl açıklayacağım ben diyor. Açıklayamam ki diyor. Bak, O zaman bırakalım bunu. Ulan açıklayamıyorsan çek git be adam, zaten gittin, şimdi hesabını veriyorsun bakalım. 40 yıl niye orada duruyorsun açıklayamayacaksan? Açıklayamayacaksan ilahiyatta oturma ya. Gel ben açıklarım sana. Vay efendim işte mirasta bir almayı ben buna nasıl açıklayacakmışım? Adama bak ya. Bunu böyle söylersen ben kafirim diye bağırdın yani. Başka bir şey değil bu. Sen ayeti reddediyorsun, açıkça hükmünü reddediyorsun. Ben bunu açıklayamam. Öyleyse kaldırayım bunun hükmünü. Var mı ya böyle bir şey? Buna kim cevap veriyor bu adama? Kim cevap verdi? Evet. Cevap veren yok Mustafa Bey. Bunu dinleyen adam ne olacak? Bunların yolunda giden ne olacak?
1: Fakat biz tabii ehli sünnet alimler, hocalar, onlara da biraz cesur olmaları ya gerektiğini söyleyelim.
0: Tabii ki onlar da mezarlıkta konuşurlar yani. Ha. Kabre yatınca kime yani, anlatırlar
1: kim
0: bilemiyorum.
1: Kim var ya aklımıza gelen? Vallahi hocam 10 tane anca sayarız bugün.
0: Konuşan adam maalesef öyle.
1: Ehli sünneti savunan.
0: Öyle. Konuşan adam yok maalesef. Anlatan yok. Sosyal medya açık bir şeyler anlatan, doğru şeyler ya. Kardeşim mesela ya deyin, okullarda söyleyin. Millete anlatın. Gelin işte Lale Gül'de kardeşim biz de konuşalım. Siz Ahmet Bey, Mustafa Bey böyle diyorsunuz ama ya bizi programınıza alın, konuşalım burada yaşananları, anlatılanları.
1: Canla başla.
0: Hiç baş ya gelsin ya. Şurada
1: gelsin,
0: konuşalım.
1: Gelsin yani, savunsun.
0: Yani
1: ne demek ya?
0: Neler yaşanıyor oralarda duyalım, duysun bu millet yani. Neleri bozuyorlar. Ama var mı? Yok. Sonra da sen tarihçisin, tarihte kal. Sen de parlat Seyyid Kutub'u, Hamidullah'ı, Mevdudi'yi, İbni Teymiye'yi. Ben tarihte kalayım, beni de ağzımı sustur, bantla. Sen de git konuş. Kimi konuşacaksın? Seyyid Kutub'u. İbni Abidin'i konuşsana. Ahmet İbni Kemal Paşa'yı, Kemal Paşazade'yi anlatsana. Bunları anlat, İmam-ı Azam'ı anlat. Ben susayım. Gel konuş. Gel deyince de gelmezler.
1: Tarihçinin ağzını hangi cüretle bağlayabilirler ya? Tarihçi her şeyi konuşur ya. Her konuyu konuşur. Tarih abi, bütün meseleleri kapsar ki. Futbol bile konuşur tarihçi.
0: Yani ne var?
1: Yani tabii konuşur. Futbolun da tarihi yok mu yani?
0: Var tabii ya.
1: Her şeyin tarihi var.
0: Matematik tarihi, fizik tarihi, yani, her şeyin tarihi
1: hepsi
0: var.
1: Hepsi konuşulur. Ya tarihçi her şeyi konuşur.
0: Ya dini bir meseleyi okursun, sen de konuşursun abi. Bunda bir tabii. Dini bir konu. Biz biliyorsak burada konuşur. İlmi bir mevzu, hani onun ilmini, şeyini orada yapmıyoruz ama namazın farzlarını Mustafa Bey konuşamaz mı ya? Birisi namazın farzını inkar ediyorsa kardeşim sen bir şurada dur ya diyemez mi Mustafa Bey? Birisi orucun farzını inkar ediyorsa vakit neymiş oruçta diyorsa 2 saat daha yiyebilir. Ya kardeşim bir dakika, sen nereden çıkartıyorsun bunu, sen yanlış yoldasın diyemez mi? Yani bozuk ve hatalı bir durumda bir dakikayı bilen her mümin söyler. Bu namazın farzlarından biri. Ben çıplak namaz kılarım dedi. Ya kardeşim öyle bir şey yok. Örtünecek namazda setre avret diye bir farz var. Bir dakika sen. Setre avreti nereye bıraktın? Namazın farzları var. Ben bunu diyemeyecek miyim? Adama bir yanlış bir şey söylüyoruz. Hemen sen tarihte kal. Allah Allah, ne zaman konuşacağım ben? Sen sıra derslerini oku. Yani bir bina, emsile bina. Ha, tamam. Emsile bina okudu adam, alim oldu. Ya anca Arapçayı öğrenir. Beyrut'un papazları sizi 5-10'a katlar Arapçada.
1: Bak Sakarya'dan bir izleyicimiz yazmış, diyor ki ya bulunduğum mahallenin imamı Diyanet'in resmi kadrolusu, dikkat ediyorum hiç hadis okumuyor. Sahabelerden söz etmiyor. Hitabet iyi, hafız, kıraat güzel. Ehli sünnet hocaları özellikle Cübbeli hocamıza dolaylı olarak sürekli vuruyor. Öğrendik ki diyor, Hayrettin Karaman'ın ilahiyattan öğrencisiymiş. Şu an camilerimiz işgal altında gibi bir ifade. Tabii
0: bak, sadece belli ayet okuyor. Ayet bak çok doğru. Hadis okumuyor. Ya İmam-ı Azam böyle demiyor. İmam-ı Şafii böyle demiyor. Sahabilerden bahsetmiyor. Alim veliden, evliyadan bahsetmiyor. Ayet okuyor. Neye göre okuyor? Onu da bilmiyoruz. Niye? Kendi kafasına göre mi okuyor? Arapçası ne kadar mı okuyor? Onu da bilemiyoruz. Hangi şeye göre, meale göre okuyor? Kimin mealine göre okuyor? Onu da bilemiyoruz. Yani Okuyor tabii, hafızdır. Belki hafızlığı da olabilir. Okur ayeti. Ondan sonra verirme. Bu mana nereye gitti? Ne oldu? Böyle bir dertleri de yok. Büyük bir sıkıntı bu tip insanlar. Çok büyük sıkıntı. Yani sen açıp bunu işte Celaleyn tefsirinden açarsın önüne, Kadı Beydavi tefsirinden Celaleyn. Ben senin nereden okuduğunu bilirim. Ömer Nesefi tefsirinden okursun, anlatırsın. Bunu anlarım. Ama bir ayet oku, bir mana ver, çık oradan. Ya yok böyle bir şey yani. Sanki biz dışarı çıkacağız, ayet okuyacağız. Yani o ayeti sen okudun, biz de ezberledik. Tamam, dışarı çık. Ya bana namazla ilgili bir bilgi ver oradan ya. Hayatta benim işime yarasın. Hayatla ilgili bir bilgi ver, bir konu ver, bir şey ver. Bir farzı öğret, bir haramı öğret. Tamam mı? Yok, çok doğru söylüyor. Bir ayet okuyorlar, iniyorlar yani. Onun için de cemaat hiçbir şey yok, sıfır. Çok güzel konuştu diyor sadece, o kadar.
1: Hocam gerçekten hani biz bu meseleleri gündeme alıyoruz da bazıları da böyle aman adam sen de aldırma meselesi gibi. Ya hakikaten başka neyimiz var ya? Üç günlük dünya.
0: Dünya.
1: Yani siyaseten galip gelebilirsin, yarın mağlup olursun.
0: Evet.
1: Efendim bugün güçlü olursun, yarın güçten düşersin. Her şey olabilir, her şey evet. İnsan için. Hep imtihan dünyasındayız. Ama din meselesinde mağlup oluverirsek, ya, yanlışa bitti, düşersek.
0: Her şey bitti.
1: Ne işe yaradı ya?
0: Ahireti kesbetmek iş bu dünyadan murat. Yoksa zahit bildin mi nedir ukbadan murat? Bu dünyadan maksat, tek maksat ahireti kazanmak, elde etmek. Orada rahat etmek. Geçici bir ömür, sonsuz bir hayat. Bir rüya, bir gerçek. Ve devam eden bir gerçek. İnsanlar bunu düşündüğü zaman bu anlattıklarımızın ne kadar hayati, ne kadar elzem, ne kadar önemli bir konu olduğunu anlarlar. Hayat aslında bu.
1: Hı hı.
0: Gerçek bu. Bunu bilirsen başka şeylerin kıymeti ve itibarı var. Bunu bilmeyen insanlar 30 yıllık emeklerini bir günde yok ediyorlar. Bak bugün Türkiye'de bazı insanlar diyor ki 15 yıllık emeğim bir gecede yok oldu.
1: Hı hı.
0: Şimdi şöyle söyle o zaman. 60 yıllık dünyadaki bütün şeyin bir gecede yok oldu. Gözlerini kapadın ve gittin.
1: Bak,
0: ne oldu? Bir uyuşturucuya kapıldı. Ortaya çıktı ve bitti. Bir zevk uğruna. Dünyada da bu zevke kapılma. Ahiretini düşün. Kulluğunu düşün. Sen dünyaya kulluk için geldin. Cenab-ı Hak sana şöyle inan dedi. Şu yoldan git dedi. Cenab-ı Hak bizlere çok acıyor. Yani bizi aklımızla da sadece akılla da beni bulun diyebilirdi Cenab-ı Hak. Aklınızla beni doğru bir şekilde bulun diyebilirdi. Şu alem bile bir kitaptır, bir eserdir. Ama Cenab-ı Hak peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi. Bizden olan peygamberler gönderdi. Bizim gibi bizden olan insanlardan peygamberler gönderdi. Kitaplar gönderdi. Anlattılar, açıkladılar, gösterdiler, yolları bildirdi. Rabbimiz ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli, acıyor bizlere. Size iki yol gösterdim dedi. Şu yola gidin, yolu da gösterdi. Nereye gideceğimizi. Ya bırak şu 3-5 günlük dünyada bunlara. Bunları konuşan insanların, Mustafa Bey, insanlar kulu kölesi olur aslında. Ebedi saadeti gösteriyor sana. Seni ateşten koruyor, kolluyor. Ne kadar önemli. Şimdi mesela bu noktadan baktığımızda şu Lalegül TV yayınları, hocaların yayınları konuşuyor. Ne kadar önemli bunlar, ne kadar kıymetli. 30 sene siyaset konuş, dinle. Bunun faydası yok. Giderim ben oyumu kullanırım. Kime oy atacağımı bilirim ve oyumu da gider kullanırım.
1: O da 5 senede bir işte.
0: 5 senede birdir. Neye vereceğimi de bilirim. Bilemezsem de araştırırım, bakarım. Yine öğrenirim. Kolay. İki dinlerim, iş biter. Ama bu mu? Ben sabah akşam bunu mu konuşacağım? Bunu konuşmaya mı geldim ben sabah akşam? Yani benim meselem bu değil sabah akşam. Benim meselem kulluk meselesi. Rabbimize zikir meselesi, ibadet meselesi. Doğru iman ve itikat meselesi. Doğru iman olmadı mı namazın neye yarar?
1: Tabii.
0: İbadetin neye yarar? Müslümana kafir dedin. İmanın neye, namazın, gece gündüz namaz kılsan ne yazar ya? Senin itikadın bozuk ya.
1: Tabii.
0: Şimdi Seyyid Kutup gibiler işte bir vakit namaz kıldı ya da açık bir kadın gördü. Hadi buyur. Kendileri doğru dürüst namaz da kılmıyor. Afgani'nin, Abdu'nun yanında duran adamlar, ben kaçtım adamın yanından diyor, Afgani'nin yanından. Ya adamla diyor 3-5 gün bir arada olduk, bir defa namaza kalkmadı diyor. Tamam mı? Yani bunlar böyle. Sadece afaki böyle sert, Davut falan, ya yıkıyor ortalığı zannedersin, tamam mı? Cihat diye. Yıkıyor zannedersin. Ama yanına vardığında ibadetin iyisini de göremezsin bunlarda. Bir de böyle bir husus var yani. Fakat konuşma gelince insanın çok hoşuna gider. Eskiden böyle Erzurum'da şey yaparken radikal bir de sosyalist tartışırlardı. Cuma saati gelince sosyalistler, ya bu radikaller yüzünden cumamız da gidecek. Biz kalkalım, cuma saati geçiyor. Onlar cumaya da gitmiyor.
1: Allah Allah.
0: Vallahi ya.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: İzleyicilerimize muhabbetlerimi bildiriyorum.
1: Allah
0: dualarını bekleriz. Cenab-ı Hak onların da yokluklarını göstermesin.
1: Amin. Allah razı olsun. Amin. Kıymetli izleyicilerimize teşekkür edelim. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
20: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
21: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
22: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
23: Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin. Haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca hayat

0: 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
2: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in Sesidir.
4: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, efendisinin en eski ihvanı Tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

0: 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji, çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080. Burası Lale Gül FM.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Şimdi bütün bu nizam ve intizamı Allah Teala Kur'an ile, şeriat-ı garra ile, sünnet-i seniyye ile insanların iki cihan saadeti için aynısını göndermiş. Buna uyarsanız hiçbir aksama hayatınızda, dünyanızda, ahiretinizde zararınıza bir şey olmaz. Ama bela gelir, musibet gelir, kaderin sırrı var. Allah oğlunu alır, kızını alır, hanımını alır, malını alır, yel gelir, sel gelir. Onların da korunmakları var. O da ayrı. İşte zekatını versen malın zayi olmaz. Efendim, sadaka versen malın eksik olmaz. İşte devu merdakmü sadaka. Hastalıklarınızı, hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka önden verilse hastalık gelmez. Bakiru bis sadaka fe innel belâ tekattâhâ. Sadakayı sabah erken verin, tez verin. Çünkü bela gelirse, bela sadakayı geçemez. Sadaka önden çıkarsa, dua önden çıkarsa, teheccüden başlarsa, sabah namazında dualar yapılırsa, işrağa kadar Bismillahirrahmanirrahim okunursa, Hasbiyallahu la ilahe illahu 7 kere okunursa, Bismillahirrahmanirrahim devamı var, 3 kere okunursa, işte Allahümme ente Rabbi, bir tane Seyyidül İstiğfar var. Bir de bir tane daha var uzun. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ente Rabbul arşil azim diye devam eden mesela. Ebu Derda Hazretlerine geldiler. Şam'daydı. O son zamanda Şam'daydı. Kabri Şerif'ini birkaç kere ziyaret nasip oldu elhamdülillah. Cami Şerif'in içinde, kalenin altında. Dediler ki ihtaraka beytüke, ey Ebu Derda, evin yandı, kül oldu. Dediler. Ebu Derda dedi, lem yekûnillâhu liyefâle zâlik. Allah bana bunu yapmaz dedi. Allah Allah, senin ne garantin var, sen de insansın ya. Sonra birisi geldi, dedi ki, henüz senin evin yanmamış ama yangın bütün mahalleyi sarmış, senin eve doğru çok yaklaşmış. Ebu Derda radıyallahu anh kılını kıpırdatmıyor. Bu İbn-i Sünni'de de geçer, Amelül Yevm'de birçok kaynağı var bunun. Benim Ezkar Davat'ın ikinci cildinde. Ezkar Davat kitabı için 3, 4, 5 öyle çıkacak. İkisi çıktı. O çok önemli bir eser. Ondaki ilimler bir yerde toplanmaz. Sabah akşam okunacaklar bahsi o. Ondan sonra mehterak yanmadı diyor. Yanmadı kardeşim. Oturuyor burada. Ya ateş bacayı sarmış. Dedi lem yekun illahu lef'ale zalike. Allah bana bunu yapacak değildir. Ya Ebed Derda sen neyine güveniyorsun? Dedi ki ben li hadisin semi'tuhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'den bir hadis işittim. Ona güveniyorum. O ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Her kim menkale işte hine yusbihu ve hine yusbihavlel kelimat şu duaları sabaha çıktığında bir de akşama ulaştığında her kim okursa Allah-u Teala onu malını, canını, evini, barkını muhafaza eder. Hiçbir kötü şeyle karşılaşmaz. Peki ben dedi bu sabah bu duayı okudum. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ve ente Rabbul arşil azim. La ilahe illallah, Allahu ekber, subhanallah, maşallah, kâne ve mâ lem yeşe'e lem yekun diye devam ediyor. Çok da uzun değil yani, yarım dakika belki tutmaz. Kur'an-ı Kerim sayfasıyla şey yapsak işte. Yani en uzun rivayetini alsam bir sayfa etmez. Ben bunu bu sabah okudum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez dedi. İşte iman, işte yakın, işte şüphesizlik, yok hadis. Kaynağı nedir, zayıf mıdır, hasen midir? Oho! Usulü hadisçiler onlarla uğraşana kadar, akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçti. Ama hangi deli? لَا يُمِنُوا حَدُّكُمْ حَتَّى يُقَالِ اِنِّهُ مَجْنُونَ Sizin birinize deli denmedikçe imanı kamil olmaz. Koca karı itikadı bu işlerde yarar. Yaramaz olun. Koca Zemahşeri geldi. Mutezile'nin imamı, dünyanın o zaman en büyük alimlerinden köyüne döndü. Mekke'de kaldı, Carullah-ı Allame diye lakaplanıyor. Köyde Türk köylerinden yani. Kendi Türk ama Araplara bütün tefsiri mefsiri öğretmiş. Fasih belir bir insan. Orada topalmış da, koca karının birisi de geldi. Bütün millet toplanmış işte Mekke'den şu dünyanın en büyük alimi geldi falan. Koca karı da baktı ki yaşlı kadın yani nene. Bu da topalmış falan. Yahu dedi bu mu dedi dünyanın en büyük alimi? Hem de topalmış dedi falan. Zemahşeri bir bozuldu tabii. Havalı da bir alim. Dünyanın o zaman en büyük alimlerinden. Dedi sen dedi benim neyimi beğenmiyorsun dedi. Sana dedi Allah'ın varlığını, birliğini dedi. 100 delille ispat ederim dedi. 100 delille falan. Koca karının umurunda dedi ki sen dedi onu şüphesi olanlara ispat et. Benim hiç şüphem yok, delile de ihtiyacım yok dedi. Yine Zemahşeri tabii ki mahcup oldu yani. Çünkü neden? Benim şüphem mi var da sen bana delil getiriyorsun? Onun için bu işte koca karı itikadıyla hareket edeceksin. Oho! Ehl-i sünnet, Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki ehl-i sünnet bir alimin kitabında bir rivayet gördünüz, ona itibar edin. Çünkü neden? Ehl-i sünnet uleması kaynaksız şey yazmaz buyururdu. Hal böyle olunca, hadi dedi, Ebu Derda radıyallahu anh, hadi dedi kalkalım gidelim dedi. Bakalım dedi, kimin evi yanmış, kimin evi duruyor dedi. Mahalledeki bütün evler yanmış, bir tek Ebu Derda'nın radıyallahu teala evi kalmış. Bu yaşanmış. Kaç tane şahidi var, kaç tarikten kitaplarda geçiyor. Neden? Yani ne dedim size? Allah-u Teala'nın ve Habibinin buyurduklarına ve duyurduklarına riayet edilirse, tabi ecele çare yok, ecelin dışındaki müzmin hastalıklar, felç, mesela felç olmamanın sırrı, sabah namazından sonra Sahih Hadis-i Şerif, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde de geçiyor, kör olmamak, felç olmamak, alaca hastalığına tutulmamak, işte Allah dört beladan, bir de cüzam. Cüzamın da şu anda bile çaresi yok. Etler lime lime dökülüyor. Öyle bir hastalık mesela. Sabah namazından sonra dünya kelamı konuşmadan Sübhanallahü ve bihamdi, Sübhanallahü l-azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu dört kere okuyorsun. Dört kere okuyorsun bunu. Tekrar ediyorsun. Ondan sonra bir kere Allahümme enni yeselüke mimma indike ve ehdini min indike ve efid aleyye min fadlike ve enşur aleyye rahmeteke ve esbih aleyye ni'meteke ve enzil aleyye min berekatike. Bu kadar. Her sabah namazından sonra kör olmazsın, felç olmazsın, ebraş olmazsın, cüzam olmazsın. Sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dayısına öğretti bunu. Kabisa ibn-i Muharik. Dayılarından birinin nasıl? Kabisa'ydı radıyallahu teala. Geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de acıdı, onu oturtturdu, çok yaşlanmış, yürüyemiyor, demiyor, dedi ya Resulallah, dedi, kemiklerim çok inceldi, kaslarım gitti işte, yani çok zor yürüyorum, gidiyorum, belki de bir daha da mescide bile çıkamam, gelemem, dedi yani. Onun için bana bir elden ayaktan düşmeyeyim, hepten perişan olmayayım, bir dua öğret, onunla amel edeyim, dedi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, sabah izâ salleyte subha fekul, sabaha kıldığın zaman şunlar şunlar söyle. O da bunlarla amel etti. Şimdi bizim hepimize duyuruluyor. Onun için bela gelmesin, dünyada bela gelmesin, sevdiklerime hastalık gelmesin. Tamam da mübarek, ben senin yerine okuyamam ki. Ben senin yerine yediğim zaman sen doyuyor musun? Doymuyorsun, senin de kendin yemen lazım. Onun için hani çocuk olursa küçük, okuyamayan bir küçük çocuk, onun adına okunabilir. Veyahut üzerine nüsha yazılır, nüsha takılır. Ama aklı başında ve okuyabilen, okuyamıyor. Niye okuyamıyor? Arapça okumayı bilmiyor. Şu Arapça okumayı bilmediğinin derdi beni mi gerdi yani? Bana ne yani? Arapça okumayı öğrenecek. Felç olmak istemiyorsa, kör olmak istemiyorsa, şunu şunu istemiyorsa, evi yansın istemiyorsa, arabası çalınsın istemiyor. Hepsinin ayrı duası var. O Ezkar Davat kitabı, Ahıska yayınlarından istenebilir. Adresi Ahıska yayınlarında, şu anda telifler ona geçti. Mesela orada sihir, büyü, cin, körlük, bilmem efendim, hastalık, şu bela, bu bela, yangın, sel, zelzele. Herkes zelzeleden korkuyor. Var. Sen evinin sağlam mı değil mi baktırma demedik. Demedik. Ama evin isterse dünyanın en güçlü demiriyle, çeliğiyle yapılsa bu ne kadar şiddetinde dayanıyor? Türkiye 11 şiddetine kadar dayanıyor. Maşallah 13 şiddetine kadar dayanıyor. Ne olacak? Adam dedi ki depremde öyle bir demir koydum, öyle bir demir, ben böyle bir şey yok. Şaşırdı millet. Peki dediler, senin evin niye ortadan yarıldı? Dedi ben de şaşırdım dedi. Dediklerine göre bu ev dedi, bilmem kaç şiddetine 11'e kadar dayanması lazım. Ama ev ortadan ayrılmış. Dedi neden oldu? Dedi ki fay hattı benim altımdan geçiyormuş dedi. Bak fay hattı senin altından geçerse 20 şiddetinde de ortadan çatlar. Onun için kader diye bir sır var. Sen işini sağlam yap, tedbirini al ama duayı, zikri ihmal etme. Duasız, zikirsiz belanı bulursun. Gelir de sana vurur. Öyle değil mi şimdi? Gittik bypass olacağız. Perşembe günü hastaneye yattık. Dediler bütün damarların tıkalı. Allah Allah. Ne yapacağız? Dedim o zaman çıkmayayım. Yarın cuma nasıl olsa ölürsem de cuma ölürüm. Bypass olayım yani. Cuma'yı iş yaptım. Efendi Hazretleri'ni aradım. Ol hemen dedi. Tamam. Bütün millet başıma yığıldı. Hemen olunmaz ya, sen daha 40 yaşındayım o zaman. Olma, etme, gitme derken efendim ne oldu bu sefer? Şimdi hanım da, kadıncağız korktu şimdi. Ölümü de var mı bypass o zaman? Dedi doktor, doktor bey dedi, riski ne kadar dedi bu işin? Dedi vallahi dünyada %4 dedi, bizde kalp ameliyatları biraz gelişmiş dedi. Bizde %3 kadar dedi bir riski var dedi. Ama dedi senin kocana rastlarsa %100 olur dedi. Bu sefer bizinkini ne biçim konuşuyorsunuz dedi. Dedi ne biçim konuşuyorum, doğruyu konuşuyorum dedi. Yani şimdi bu kadar efendim, şunu yaparsan şundan kurtarım, bunu bilmem ne. Üç ayda bir check-up'a giriyorum, bilmem ne. Ya check-up'a giriyor, ondan sonra adam üç ayda kanser dördüncü evreye gitmiş. Bu arada da bunu duymaya başladım. Çok tanıdıklarımdan haber geliyor. Beyin tümörü, artık neden de arttı bilmiyorum. Belki eskiden de vardı, bu kadar duymuyorum. Beyin tümörü diyor ki, dördüncü evreye gelmiş. Ya bu adam dördüncü evreye gelmiş, hiç mi haberi olmamış, farkında olmamış, hiç mi bir yeri ağrımamış, acımamış, sancımamış? Hiçbir yerimde bir şey yok. Bir şey duymadım. Sonra birden bir başım döndü, bir gideyim dedim. Dördüncü evre, hiç ümit yok. Birkaç aya ya kalır ya gider. Ama gider diyorlar yani, doktorlar ekseri gider diyor bu dördüncü evre olduğu zaman. Pek ilaç da bulamıyorlar. Kemoterapi, memoterapi de artık para etmiyor. Şimdi bu bir adam 80 sene, 90 sene hiç doktora gitmemiş, hiç hastaneye gitmemiş. Ondan sonra durup dururken sabah namazını iştah kılmış, bir kalp krizi, temiz ölümle Allah'a gitmiş. Hiç orada burada perişanlık çekmemiş. Tertemiz ölmüş gitmiş. Bu adam neden ölmüş? De kalp krizi falan, eceli gelmiş ölmüş. Öbürü 3 ayda bir devamlı check-up'a gitmiş. Adam çok zengin, parası da var, özel sigortası da var. Türkiye'nin işte en meşhur hastaneleri, isim sayıp da marka reklam vermeyelim. Bunlara gitmiş, 3 ayda bir gitmiş ki yeni bir şey çıkarsa, tümör, kanser, şura, bura, yara, bere, o tespitte kan değerlerinde 3 ayda bir mutlaka kana vuracak. İşte neyse onun ölçüsü, iltihabı, bilmem nesi kandan belli olacak. Senede 4 kere tam teşekküllü tepeden tırnağa adam check-up yapıyor. Ama Allah adamı kanserden öldürecek ya, Allah'ımız da Rabbimiz de ne yapmış ona biliyor musun? İkinci check-up'a gitmiş, demişler ki durum hiç iyi değil. Ne oldu? Demişler sen kansersin, beyninde tümör var. Ne olacak, ilacı var mı? Demişler dördüncü evre bitti, payı yok. Peki üç ayda bir check-up yaptıran, kanı tahlil yaptıran, bütün değerlerini ölçen bir adam nasıl oldu bu? Hani benim gibi yıllarca ben gitmem. Şimdi bu her üç ayda bir gidiyor. Allah Celle Celaluhu adama ondan bir musibet verecekse ne yapıyor biliyor musun? Tam check-up'ı yapıyor, tahliller tertemiz çıkıyor. Tahlillerin sonucunu, kanı aldırdıktan sonra Mevla başlatırsa tam 3 ayda işini bitiriyor adam. Çünkü nereye, oraya denk getiriyor? 2 gün evvel, 1 gün evvel kan tahlili alsa orada alamet verecek. Veri olunca da ilaç tedavi başlayacak. Onun için kanı alıyor adam, Mevla başlatıyor o anda tümörü. Hadi bakalım 3 ayda da dördüncü evreye gitti. Onun için zahiri sebeplere sarılmayalım demiyorum. Ben de çok ilaç içiyorum, doktorlara gidiyorum. Ama belalara karşı ve eiddu lil belaid dua, belalara karşı dua hazırlayın. En büyük çare dua. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şey için dua öğretmiş. Her şey için. Bak mesela Bismillah, maşallah, la te bil hayr illallah, Bismillah maşallah, la asrufu su'e gayrullah, Bismillah maşallah, ma bikum min ni'metin fe minallah, Bismillah maşallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu da 30 sene ve ilk dualarım kitabında bile vardı da, şimdikinde kaynakları daha ziyade izahlarıyla yazdım. Ne olur? Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam her sene Arafat'ta, haçta Arafat'ta buluşuyorlar. Her sene haç yapıyorlar. İhramdan çıkarken birbirinin başını Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam tıraş ediyor. İlyas Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam tıraş ediyor. Bu zikri okuyorlar, okuyarak ayrılıyorlar. Zemzem'den de bir yudum içiyorlar, bir daha seneye kadar bir daha yemek içmek lazım değil. Çünkü zemzem, şifa sukmin, Ve ta'amu tu'min, hastaya şifa, aça yemek. Ebu Zer Hazretleri günlerce Kabe'de kaldı, hiçbir yemek bulamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeye geldiğinde Gıfar kabilesinden, daha hiç tanımıyordu, peygamber olduğunu, Resul olduğunu ilan ettiğini duyunca geldi. Orada kimse ona ne yemek verdi, ne bir şey verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşünce dedi, sen kaç gündür buradasın, şu kadar gün. Peki de haftadan fazla, 10-12 hatırlıyorum. Sen dedi ne yaptın, ne yedin, ne içtin? Dedi sadece zemzem içtim. E buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, zemzem hem hastaya şifadır hem aça gıdadır. Yani yemektir. Dolayısıyla zemzem-i şerifle beraber bir yudum alıyorlar. Hızır İlyas aleyhissalatu vesselam efendim bir daha sene hac yapana kadar hacda buluşuyorlar. Ve bu zikirleri okuyorlar. Her kim, Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye'de de zikrediyor. Her kim sabah akşam bu zikri bir rivayet üç kere en azından bir kere okursa bu kişi ne olur? Bu kişi emin olur. Emin ne demek? Güvende. Nereden? Minel harki vel garki ve sarki ve harak, garak da olur. Yanmaktan, boğulmaktan, bir malı çalınmaktan. Bak, hepsi sabah akşam okunacaklarda her şeyi beyan etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bir insan ne kadar haramlardan kaçsa da, takva sahibi olsa da, bütün vazifelerini yapsa da hastalık gelebilir. Yangın gelebilir, yelsel gelebilir, boğulma isabet edebilir, hırsız çatabilir. Bunlar her insan için var. Ancak onlardan kurtulmanın yolu özel zikirleri ve duaları var, saatleri var. Onları yaparsan Allah Resulü yalan söylemez, haşa. Hadis-i şeriflerde vahiy olduğuna göre Mevla Teala ne yapar? Seni o belli musibetlerden muhafaza eder. Yeter ki ihlasla oku, şuurla oku, okurken ağzından çıkan kulağın duysun, manasını düşün. Allah Teala'ya müracaat ederken, ey Allah sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yok, beni sen yarattın. Böyle manaları da düşünmek lazım. Böyle olursa dünya tamam. Ahiret zat-ı ebedi cennet, Allah Teala'nın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği katalog demek istemiyorum, gavurca bir kelime olduğu için nizamname diyelim. O düzenlemeye uyarsan başın ağrımaz.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Haklarımız programı başlıyor.
7: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Haklarımız programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda Avukat Ahmet Atakan Toprak Bey ile beraber. Atakan Bey hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Ali Bey, sağ olun.
7: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
8: İyiyiz hamdolsun, sizden nasılsınız?
7: İyi Allah'a şükür. Geçen programlarımızda bir 4 bölüm kadar kira işledik. Kiracıların hakları, kiraya verenlerin haklarını konuştuk. Fakat çok sorular gelmeye devam etti kira hususu ile ilgili. Her ne kadar YouTube'a yönlendirsek, hani bu bölümleri takip edin, haklarımız yazıp YouTube'dan izleyebilirsiniz desek de gelen sorulardan derledik ve eksik kaldığımız, bunları da anlatsak veya üzerinden geçsek güzel olur dediğimiz konuları tekrar derleme ihtiyacı duyduk. Sizi de tekrar bu konuyla ilgili biraz yormuş olacağız ama önemli bir konu. Yani mahkemelerde de bayağı yoğunluğu olan bir konu herhalde şu an kira.
8: Evet, yani tam üzerine aslında tam yarayı iyi tespit etmişsiniz. Toplumsal olarak bu bir yaramız. Bu yarada dönem fazla kanıyor. %25 mesela sınır vardı, kanadı. Bundan önceki senelerde yine kanayan dönemler oldu. Ve toplumun zaten genelliği ilgilendiriyor. Bir kısım kiracı, bir kısım kiraya veren, bir kısım da bunların akrabası olduğu için bütün toplumu ilgilendiren bir konu ve temel bir ihtiyaç olduğu için de ekstradan da yani üzerinde durulması gereken bir konu. İyi oldu bu konunun yapılması. Biz de zaten bu konudan muzdaribiz. Avukat olarak tam en fazla bize gelen dediğiniz gibi davaların yoğunluğu bu konuda. Birçok uyuşmazlık önümüze geliyor. Mahkemeler burada bir kiracı çıkarmak 3 yıl, 4 yıl sürebiliyor. Çünkü mahkemelerde bir yoğunluk var. Üst mahkemelere taşındığında zaten üst mahkemenin dosyayı görmesi 1,5 sene. Yani ilk mahkemede karar çıkıyor demiştik. Sonra üst mahkemeye taşındı. İtiraz ettiklerinde karara ve kararı durdurduklarında tahliyeyi. Üst mahkeme dosyayı 1,5 sene sonra zaten sıra geliyor. 2 sene sonra sıra geliyor bu dosya. 2 sene orada dosya duruyor. Kimse bakamıyor bile dosya. Tabii buradaki sorunu işte arabuluculuk yöntemi var dedim. Arabuluculukta bir kısım çözülüyor. En azından dava aşamasına geçilmeden bu sorun çözülüyor dedik. Ama yine de toplumumuzdaki hem bazı kuru kanunlarındaki açıklardan hem toplumumuzdaki ahlaki açıklardan dolayı bu sorun artarak da devam ediyor.
7: Artarak devam ediyor. Hiç de azalacak gibi de durmuyor maalesef. Yani böyle bir problem var. Şunu da çok gözlemledik. Kira sözleşmesinde dahi zaten en başta dahi bir problem çıktığı için mahkemeye bile intikal edip uzayan davalar oluyor yani. Bizim gözlemlediğimiz, sizle konuşurken de
8: kesinlikle,
7: duyduğumuz
8: öğrendiğimiz. Kesinlikle doğru.
7: Ya çünkü öyle bir baktınız ki abi. Yok, zaten doğru. Öyle değil mi gibi. Evet. Yani o zaman yine en baştan bir kira sözleşmesini alalım değil mi? Bunun olmazsa olmazı elimizdeki sözleşme çünkü. Yine evet. Sizi yoracağım biraz. Zahmet olacak. Tekrar tekrar etmiş olacağız ama ya bu çok önemli. Bu işin tapusu sözleşmesi yani iki kişi arasındaki anlaşması da kira sözleşmesi oluyor. Doğru hazırlamak hayat kurtarabiliyor bazen.
8: Evet Ali Bey zaten hani işin başlangıcı bu. Başlangıcı temeli iyi tutmak lazım. Hı-hı. Yormak da estağfurullah. Bir de ayrıca bazı şeyleri tekrar tekrar yapmak ihtiyaca binaen tekrar ediyoruz biz. Hı-hı. Hani bazı şey vardır. Tuğlalaları üst üste dizmek tekrar değil de binanın inşasıdır. Hı-hı. Burada da öyle insanın sistemine bunu oturtturuyoruz yani. Bak uyarıyoruz. Bir kere uyarırsın mesela önemini gösterir. 10 kere uyarırsın. Bak bu konu 10 kere uyarılacak kadar önemli bir konu deriz. Kira sözleşmesiyle alakalı biz o videolardan de bölümlerden sonra da sorular geldi aslında. Hı hı. Kira sözleşmesini nasıl hazırlayabilirim? Bir de heyecanlı bir şekilde yeni bir kiracıma geliyor. Hemen kira sözleşmesini hazırlamam lazım. Bak oradaki o heyecanın içine girmeden önce bunu izle. Şimdi kafanda kur. Mülkün varsa kiraya veriyorsan. Şimdi bu işlemini oturtur. Yarın kiracın geldiğinde bunu uygulayarak yap. Kira sözleşmelerinde biz ne demiştik? Yazılı olma zorunluluğu yok ama kesinlikle yazılı olsun. Söz uçar, yazık kalır, sloganımız olsun. Burada yazılı olmasının önemlerinden biri neydi? Kiranın, işte siz dediniz ya uyuşmazlıkta nasıl sebeplenebiliriz?
7: Evet.
8: Şimdi yazılı olmayınca kiranın başlangıcı belli değil. Belli değil derken bunu işte çeşitli kurumlara yazılar yazmanız lazım, ispat etmeniz lazım ama yazılı bir sözleşme olduğunda sözleşme bu, kiranın başlangıcı bu. Kiranın başlangıcını kim ispat etmek zorunda? Kiraya veren. Bak, kiranın başlangıcını, kiranın bedelini, kiranın süresini bunların hepsini kiraya veren ispat etmek zorunda. Yazılı olduğunda bak buradaki ispat külfetinden kurtuldun. Evet. Uyuşmazlık ileride çıktığında. Ne olacak peki kira sözleşmelerinde? Asıl 4 tane madde kesin olacak. 4-5 maddemiz var kafamızda. Kira bedelini yazacaksınız buna. Yazmazsan o ay sana farklı bir kira gönderilir. Onu kabul etmek zorunda. Ne yapacaksın yani? Delinin ne çünkü? Kiranın başlangıç zamanını yazın. Başlangıç zamanına göre davalar belirleniyor ileride.
7: Evet.
8: Kiranın süresini yazın. Kaç? Genelde uygulamanın nasıl? 1 yıllık kiralar. Konut kiraları. Ayrıyeten artış oranını da yazın. Artış oranını yazmazsanız ne olur? Diyebilir misiniz? Ben artış oranını yazmadım. Ya bu sene TÜFE oranında artış yapıyorum. Onu diyemiyoruz. TÜFE oranında artış diye kira sözleşmelerinde artış oranını yazmamız lazım. Yoksa her sene dava açmak zorunda kalırsınız. Her sene 5 yıl boyunca, 5 yıldan sonra kira bedel tespit davamız vardı. Evet. Emsal kiraları yükseltmek için. 5 yıl boyunca her sene kiranın belirlenmesi için dava açmak zorunda kalırsınız. Bu da sizin için, mahkemeler için uğraş. O yüzden zaten davalar çok oluyor. Ayrıca da aranızda huzursuzluk oluyor. Kafanızda bir problem olarak kalıyor. Hani şu da sıkıntı gördüm. Hani sen mi mülkün sahibisin, mülk mü senin sahibin, bu uyuşmazlıklardan sonra karışıyor ortalık. Boş yere kafanızda yani o sorunla hep iştigal edince sizin hayatınızı da yani bir yerden sonra olumsuz anlamda etkiliyor. Hayat kalitenizi düşürüyor aslında. Bak bir sürü mülkün var ama hayat kaliten düşük. Niye? Bunları biraz düzgün yap. En azından biraz yükselmesine vesile olsun bu dediklerimiz. Ayrıyeten bunların dışında, bu 4 madde dışında demirbaşları yazabilirsiniz. Yazarken ama benim kendi gördüğüm oldu. Hani kombinin markasını yazabilirsin. Tamam, kombi değerli bir şey. Ama gidip de prizin markasını da yazmayın yani. Hani şey var. İfrat, tefrit, vasat. Bizim için uygun olan yol vasattır. Hani vasat o. Hani ne aşırıya ne de aşağıya kaçın. Tedbirinizi alın ama bunu aşırıya kaçarak yapmayın. Prizin markasını da yazmayın.
7: Yani prizin markasını yazabilir ama yani büyük konuşmak istemiyorum. Şimdi bir yerde bir şey bir daire kiralayacak olsam ve ev sahibim orada priz markasını yazacak olsa bir problem yaşayacağımız ilerleyen evet. Süreçte hani priz yüzünden değil veya bir şeyden bir problem yaşayacağımız muhtemel gibi gözüküyor. Veya şu da olabilir tabii bunu kimseyi zan altında bırakmadan şu da olabilir. Belki çok büyük bir problem yaşamıştır. Artık yoğurdu üfleyerek
8: yiyordur. O da olur. Doğru.
7: O da olabilir.
8: Dediğiniz de doğru.
7: Ama bunu da iyi idrak etmek lazım ya. Buna da bir bakmak lazım. Neden böyle bir şey şu an buraya yazılıyor? Bir bakmak lazım. Şey gibi oluyor çünkü. Sorun yokmuş gibi daireyi tutayım da oluyor. Sonra 3 ay sonra kavga gürültü. Sonra Atakan Bey evet, bizim böyle bir problemimiz var.
8: Sizin de o kısmı ben size de geleceğim. Hani yazana da yazmayana da hak veriyoruz. Bak bizim de sıkıntı mesela ben de bu haftalarda sıkıldığım noktalardan birisi bu. Bakıyorsun yani kanuna çok uygun değil. Kanun dolanılarak kiraya veren hakkını arıyor. Ama kiracı da hak ediyor. Gerçekten yaptığı hareketlerle. Biz de sıkışıyoruz. Hani tamam biz avukat olarak kim haklı haksızın kararını kim verecek? Hakim verecek. Ama sonuçta biz burada orada bir tarafın hakkını savunurken ne yapıyoruz? Bir haksızlığa da vesile olmuş oluyoruz. Bazen toplumumuzda şey var. Avukatlar yalancıdır. Avukatlar dolandırıcıdır. Ben söylüyorum ki toplumsal olarak ben toplumu çok sevdiğimiz inşallah ümit var olunuz diyor. Toplumumuz daha da ileriye gidecek o ayrı bir konu ama toplumda sıkıntı var. Avukatlara vesaire suç atmayın. Hani avukatları yönlendiren bir kitle de var.
7: Ya avukat da aynı sokakta aynı mahallede oturuyor. Oradan geliyor yani.
8: Yani kiraya veren kiracı da dediğiniz gibi ayrıca kiraya veren onu siz yetiştiriyorsunuz. O da ayrı bir konu. Zaten avukatı yetiştiren de sizsiniz. Seni sistemsel olarak hem ailesel olarak siz yetiştiriyorsunuz. Ayrıca bazen baktığında taraflar zaten avukattan daha avukat olmuş. Kanun açıklanabiliyorlar. Neyse.
7: Sizler de haklarınızı öğrenin diye evet. Tekrar etmekte fayda var. Çünkü ya şöyle bir şey oluyor. Haklarını yani tabii bir genelleme yapıyorum burada. Kimseyi yine zan altında bırakmayalım. Ya bu sıkıntı yapacak insanlar veya işte art niyetli insanlar genelde haklarını çok çok çok iyi bilebiliyor. Bizim gariban Anadolu halkımız biz yani şey kalabiliyoruz o konuda cahil kaldığımız için demeyeyim. Ne denir? Doğru kelimesi nedir?
8: Doğru oluyor dediğiniz gibi.
7: Cahil kaldık yani. Cahil kalabiliyoruz veya önemsemiyoruz, art niyet aramıyoruz. Devamında böyle problemlerle uğraşabiliyoruz işte.
8: Ya bu işte orada en azından ailelerimizden birilerinin bu haklarımız konusu, hukukun yaygınlaştırılması lazım. Bir kısmının bilinmesi lazım. Ama dediğiniz gibi ya bilenler de şey yapmasın, bilmeyenlere yani art niyeti davranmasınlar. Hani kötü niyeti de baktın karşıda bilmeyen var, bunun üzerine basalım. Bu zaten avukat tutamaz. Ekstradan buna baskı uygulayabilir vesaire. Böyle şeyler de yapmamak lazım. Hani bu bilgilerini bilmek çok önemli. Seni insanlara karşı korur. Ama her şey olduğu gibi iyi kullanırsan, kötü kullanırsan da kötü. Yani şey de bu böyle. Telefon. İyi kullanırsan çok büyük bir teknoloji. Televizyon çok büyük bir teknoloji iyi kullanırsan. Güzel programlar izlerken. Ama ahlakını bozacak. Menfi şeyler de izleyebilirsin. Menfi şeyler de girebilirsin. İşte yani nasıl kullanacağına bağlı. Burada. Bu bilgide de böyle bence. Sözleşme kısmında ekstradan mesela işlerini ileriki zamanlarda kolaylaştıracak kolaylaştırması için söylüyorum. Tebliğ edilecekleri mesela mail yazılabilir. Tamam bunu yaşı çok büyükler için söylemiyorum ama orta yaşlılar, gençler en azından bu konuda teknoloji çağındayız artık. Herkes işte tebliğler, bildirimler, işte kiraya verin şu mail adresine, kiracının şu mail adresine yapılacaktır deyip ilerideki noter masraflarından, çeşitli masraflardan, çeşitli ispat sorunlarından en azından kurtulabilir. Çünkü WhatsApp yazışmaları böyle bir delil hükmüne geçmiyor. Ekstradan telefonların vesaire incelenmesi gerekiyor. Sizi mağdur eder bu konuda. O yüzden buraya mail yazılabilir.
7: Peki karşı taraf ben mailimi kontrol etmiyorum, görmedim vesaire diyebilirim sonrasında?
8: Ya oraya yazmışlar artık tebliğlerin böyle yapılacağına dair. Onu da kontrol edeceksin. O da senin sorumluluğun.
7: O da farklı bir dava konusu evet. Mu yani onu merak ediyorum.
8: Tabii o ki karşı taraf büyük ihtimalle bu sizin dediğiniz gibi bu savunmayı yaparlar. Ama biz de o derdik bir sözleşmemiz var. Sözleşmede bildirimlerin böyle yapılacağını ekstradan biz zaten belirtmiştik.
7: Şu şekilde. Zaten burada yine mail atılıp yani internet üzerinden mailimizi attıktan sonra maili dedim ki nasıl şey yaparım? Sadeleştireyim. İnternet mektubu diyecektim az kalsın. İnternet üzerinden bunu yollayabiliriz. WhatsApp'tan da mail atıldığına dair bilgi verebiliriz. Evet, mesela yani, böyle bir durum.
8: Yani. WhatsApp orada ekstradan sizin delilinizi kanıtladı. Tabii ki de WhatsApp da bir kanıt.
7: Ama yok, bu şekilde hani ben mail olarak ilettim diye WhatsApp'tan yazıp sonra arayıp tebliğ edildi size.
8: Bitti. Yani bu karşı taraf neye savunacak bu saatten sonra?
7: Bu şekilde yapılırsa daha noter vesaireye ihtiyaç duyulmuyor
8: evet.
7: mu?
8: Evet. Notere vesaireye ihtiyaç duyulmuyor. Bunu genelde hiç sözleşmelerde görmediğimiz için söyledik. Ben böyle bir sözleşme yapanı çok fazla görmedim. Böyle yapılması gerekiyor ama. Kira bedelinin her ay, her gün, ayın hangi gününde yatırılacağını yazın. Bu çok zor bir şey değil. Sonra aranızda uyuşmazlık çıkıyor. Peşin yazdığında işte Yargıtay'da 1 ile 3 arasında yatırılması lazım. Hiçbir şey yazmadı ayın sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Bunları da tamam bakarsınız. Uyuşmazlık çıktı bunlarla da ilgili. Ama uyuşmazlık çıkmasına ne gerek var işte? Deyin ki işte her ayın 15'inde yatacaktır. Hangi IBAN'ı yatacaktır? Bunu da belirtin.
7: Şimdi ayın bir şey yazılmazsa ayın 30'una kadar dedik ama şöyle. Hani bu ayın 1'inde yatırdım, bir dahaki ayın 8'inde yatırdım, bir dahaki ayın 20'sinde yatırdım diye bir şey yok. Yani onu da söyleyelim sonra bir mağduriyet çıkmasın.
8: Tabii tabii.
7: Aynen. Yani neyde yatırdıysan onu tekrar edeceksin, onu takip edeceksin.
8: Ya şu var. Bir yerden sonra şeydi mesela baktın hep düzensiz yatırıyorsun mesela orada o zaman ileride bir dava açmak istediğinde kiraya veren taraf kira bedellerini ödenmemesiyle alakalı bu sefer çektiği ihtar şey olur ilk başta temerrüt oluşturmaz yani kira bedelinin ödenmemesi değil bak bundan sonra her ayın sonunda senin normalde ödemeden gerekiyordu kanunumuza göre her ayın sonunda ödemelerini yap ihtar olur bundan sonraki o ihtardan sonra ödemeler yapılmazsa bu sefer haklı ihtarlar oluşup davalar açılabilir yani en azından ilk ihtarda şey yapar. Orada kazanmış oluyor. İş yeri kirası normalde onda da ekstradan söyleyeyim. Yine de devir yasağına açıkça koyun. İş yeri kiranda haklı bir nedeniniz olmadığı sürece. Hı hı. Çünkü kiracının devretme hakkı var bunu. Orada devir yasağına koyun. Bir de kira sözleşmelerinde gördüğümüz bir şey var. Kiracı olarak mesela 3 kişinin ismi yazıyor. Kiraya veren olarak 2 kişinin ismi yazıyor. İmzalara bakıyoruz. Bir kişinin imzası var kiraya verende. Kiracıda iki kişinin imzası var. Geri kalanın yazan isimlerin imzaları yok. Kimin imzası varsa sözleşmenin tarafı odur. Ha bunu da dikkat etmeli. Yani davada husumet açısından, reddedilmemesi açısından buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Ya biz bunu şeyde gördük yani kendi uygulamada karşılaştığımız. El birliği mülkiyeti var, miras kalmış mal. Sonra mirasçılar taşınmazı kiraya vermişler. Kiraya verirken bütün mirasçıların ismi yazıyor. Ama sadece bir tanesinin imzası var. Kiraya verenlerden. Ki o imzası olan bize geliyor. Biz diyor davayı açabilir miyiz? Normalde ne? Böyle bir ortaklık varsa hepsinin beraber davayı açması lazım. Ama biz önceki derslerimizde ayrıntılı bir şekilde söylemiştik bunu. Kiraya verenin bir üstün sıfatı var. Kiraya veren tek başına da bu davayı açabilir. O zaman imzası olan o ortak tek başına davayı açabiliyor. Burada bana bu bilgi bana ne kazandırdı orada? Diğer ortaklar diyor ki ben diyor aralarında bir sıkıntı da var. Ben diyor vekalet vermem avukata. Ben dava açmam. Sen bizi dolandırıyorsun. Aslında haklarını savunacak. Yani kardeşlerim bunun farkında değil. Adam onların hakkını, mülkün değerini korumaya çalışıyor. Kiracının yaptığı hataları önlemeye çalışıyor. Yok diyorlar biz vekalet vermez. Davayı da açamazsın. Hepimizin malı zaten. Yani bakıyorsun ama kira sözleşmesinde aslında bir tanesinin imzası var sadece. Hepsinin ismi yazsa da o bir tanesinin imzası olandan biz davamızı açabiliyoruz. Ve haklarımızı evet. alabiliyoruz. Bu yani uygulamada bu bilgiler mesela çok önemli olabiliyor yerine göre.
7: Zaten davaları büyük oranda ya bitirten yani ya uzun sürecek bir davayı bir bakıyorsun avukat dava görüldüğü müddetçe tabii avukat hızlı bir şekilde davayı öne çekemiyor ama
8: evet.
7: Onun haricinde bir bakıyorsunuz normalde kazanılmayacak bir dava kazanılabiliyor. Nasıl oluyor bunlar? Böyle bu anlattığımız şeylerle oluyor bu. Küçük ayrıntılarla oluyor.
8: Evet bu eksik değil bilgiyi mi? Bildiğiniz. Yani dava mesela dava açmaktan vazgeçersiniz bilmeseniz bu konuyu. Dersiniz ki diğerlerinden vekalet alamıyorum. Ya aman bununla mı uğraşacağım deyip bu sefer hakkınızdan oluyorsunuz. Bunlar hep hakkınızı almıyor. Hem sizi kolaylaştırıyor hem sizi iç dünyanızı güçlendiriyor.
7: Harika. Bununla beraber şimdi harika. Bu şimdi Ocak ayındayız biz. Evet. Ocak ayında olduğumuz için en büyük gündemlerden biri ayında başındayız. Kira artışı. Bu kira artışıyla mesela Ne olmalı bu kira artışlarda şart olarak ne koyulmalı? Tefe tüfe mi yazılmalı fix olarak? Standartı bu mudur?
8: Yani? Yani genelde sözleşmelerde biz bunu görüyoruz. Aslında yazılması gereken direkt net bir şekilde tüfe yazılması lazım. Tefe kalktı artık üfe oldu. Şöyle diyelim. İşte tüfe bu ay Ocak ayında %34 küsür diye açıklanmıştı. Hatırladım. Evet. TÜFE olduğunda ne yapacaksın? Her ayın 3'ünde açıklanıyor zaten. TÜFE oranında zam yapılacak eğer kira sözleşmeniz Ocak ayında yenileniyorsa. TEFE TÜFE yazdın ne olur? Yine TÜFE diye kabul ediliyor. Ama bak şöyle bir şey var. Yani mesela TEFE yazdım, ÜFE yazdım oraya. TÜFE dışında. Ya da şey de görüyoruz bende. ÜFE artı TÜFE bölü 2. ÜFE açıklanan oran, TÜİK tarafından açıklanan oran eğer ki TÜFE'den düşükse bu sefer o oran uygulanır. TÜFE bizim azami artışımız. Maksimum TÜFE oranını da arttırabilirsiniz kiraya verenler. Başka onun üzerine geçemiyorsunuz bakın.
7: Resmi olarak.
8: Resmi olarak geçemiyorsunuz. Bu hani orada bu bilin yani bunu çok fazla baskıda insanlar uygulamaya çalışmıyor.
7: Mesela 2025 ayı Ocak ayı için 34.88. Daha üstüne aslında yasal olarak çıkamıyorsun.
8: Evet. Olay bu. Ve hani 5 yıl sonrasında ayrıca konuşuruz. O ilk 5 yıl içerisinde böyleyiz.
7: Evet.
8: Sonra ekstra başka bir dava hakkınız var. Ama daha az bir oran yazdım. Mesela %20 yazdım. %20 uygulanır. Bu sefer %34 uygulanmaz. %20 yazdık mesela. Ocak ayında artış yapacak. TÜFE oh diyorsun %34 açıklandı. Hani paranın değerini korumaya çalışıyorsun orada kendi mülkünü. Ama %20 yazmışsın. Bak %20 uygulanır. Ya da ÜFE artı TÜFE bölü 2. Mesela bir gün oldu. ÜFE TÜFE'den düşük oldu. Bak bu sefer ÜFE uygulanır. O yüzden ne yapıyoruz? Sözleşmemizi hem kira sözleşmesini anlatıyorduk zaten ne yazacağız diye. Kesinlikle TÜFE yazın.
7: Peki. Şimdi yine yasal olarak olmayan ama hayatımızın içinden bir şey. Diyelim ki iki tane kira sözleşmesi yapıldı. Bu nasıl oluyor? İki tane kira sözleşmesi demek ne demek? Bir tanesi resmi, bir tanesi bizim aramızda gerçek olarak belirlediğimiz sadece aramızda kalan kira sözleşmesi. Mahkemede bunların bir geçerliliği var mı bu ikincinin mesela? Kendi aramızda yaptığımız kira sözleşmesinin. Buraya 10 yazıldı. Devlete 10. Zaten suç. Onu evet. Hiç şüphesiz. Gerçeğinde de 30 yazdı. Herhangi bir dava durumunda bu 30 yazanın bir geçerliliği oluyor mu?
8: Herhangi bir dava durumunda kesinlikle 30 yazan geçerli oluyor. 10 yazanı istiyorsanız noterde yapın. Hiç fark etmez. Yargıtay bunu biliyor. Siz vergi kaçırmak için bunu yaptınız. Hatta bir de vergi dairesine ihbar edilirsiniz. O yüzden bu çift sözleşmeleri yapmayın.
7: İki tarafta vergi cezası ödüyor mu böyle bir durumda? Yoksa o ayrı bir...
8: İki tarafın da cezası var orada.
7: Ama ne olursa olsun.
8: İhbar olduktan sonra iki tarafta ceza
7: yapıyor. Ne olursa olsun. Noterde dahi olsa ne oluyor?
8: Yüksek olan kabul ediliyor.
7: Çünkü bu hakimler de yani Amerika'dan gelmedi. Onlar da buranın insanı. Onlar da duruma hakim yani. Doğru mu?
8: Siz hani onlar belki bir hayatlarında en fazla 5 kere 10 kere hani çok gayrimenkul olsun 20 kere yapsın kira sözleşmesi. Hakim bir günde görüyor bunu. 30 tane davası oluyor. Hani o bir günde o senin hayatın boyunca görebileceğin kira sözleşmesi o bir günde görüyor zaten.
7: Yani onu böyle küçük ya ben böyle yaptım. İşte noterden yaptık. Gerçek olan bu. İyi de o zaman bu ne?
8: O hiç kabul edilmiyor bile. Anlıyorlar yani neden oldu kesin olarak belli hiç dinlemezler.
7: Peki ayrıyetten kendi otomatik olarak bu vergiyle ilgili ceza yükümlülükleri yerine geliyor mu? Çünkü kendini ifşa etmiş oluyor orada aslında. İhbar etmiş oluyor. Otomatik olarak o vergi cezası kesinlikle geliyor mu? Yoksa yine bir işlem yapılması gerekiyor mu?
8: Tabii onu vergi dairesi. Ve ihbar ediliyor. Vergi dairesinin işlemlerinden
7: zaten
8: sonra...
7: Zaten ihbar ediliyor. Çünkü resmi evet. Dairede sen zaten mahkeme bunu kanıt olarak göstermişsin. Biz vergi kaçırdık buyurun diye. Doğru mu?
8: Evet. O sonraki vergi dairesiyle o ihbardan sonra açacağı davalarla cezalara karşı taraftan itirazlar o da ayrı bir hukuki süreç oluyor.
7: Bu kiralananın evlat veya anne babaya kiracı tarafından devri de sorulmuş çok. Ayrılık oluşur mu demişler. Aykırılık.
8: Yani sözleşme aykırılık da tahliye nedenlerinde evet. Orada bir aykırılık anneye, baba. Mesela ben kiraladım ama annem oturuyor. Ben kiraladım, oğlum oturuyor. Evet. Burada da aykırılık oluşmuyor. Ya bu yani anne babaya evladı kabul ediyor. Normalde alt kiraya veremiyorduk. Devir yasağımız vardı bizim. Ama bunlar da devir yasağı kapsamında kabul edilmiyor. Ama kardeşlerde durum böyle değil. Kardeşlere yargıta yine devir yasağı kapsamını alıyor.
7: Yani kira sözleşmesi, ya ev sahibi şunu diyemiyor. Ben sözleşmeyi Ali ile yaptım. Ali oturacak diye. Ben Ali'ye kiraya verdim. Ali babasını oturtmuş oraya. Başka birini oturtmuş diyemiyor ev sahibi. Ama sözleşmeyi ben yaptım. Herhangi bir şey de yok. Normal standart sözleşmemizi yaptım. dedim ki ya ben gidiyorum buradan, taşınıyorum, kirası ucuz buranın. Kardeşim gel sen otur buraya. Furkan gel dedim, kardeşimi çağırdım. Kardeşim oturdu. Bu olmuyor. Bu olmuyor. Ama anne babam da oluyor. Çünkü bakmakla yükümlü olduğum kısmına geliyor. Doğru mu?
8: Anne yani baba yani öyle kabul etmiş. Yani bize bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de giriyor onlar zaten, evet.
7: Evlat?
8: Evlat da sayılır.
7: Çünkü yani, eğer anne baba oluyorsa aynen, evlat da olur diye.
8: Ya zaten alt soy üst soy ikisi zaten. Kardeş biraz da yan soy olarak kabul ediliyor.
7: Ya şimdi en problemli şeylerden birine geldik yine. Kiralananın satılacak olması durumunda. Yani evi aldık, içinde kiracı var, satılacak. Şimdi burada bir sürü etken var. Şöyle başlayalım. Kiracı bu durumda ne yapmalı? Mesela ev sahibi evi satıyor.
8: Evet, burada aslında bir sürü soru çıkıyor orada.
7: Bir sürü soru.
8: Aynen. Buradan mesela burada kira ev satılacak. Kiracı evi göstermek zorunda mı?
7: Evet.
8: Sorulardan birisi. Yeni malik ne olacak? Çıkarabilecek mi kiracıyı? Yani halk arasında şöyle bir kabulü var gördüğüm. Ben evi aldım. Niye aldım? İhtiyacım var diye aldım. Değil mi? O zaman kiracı hemen çıkmak zorunda değil mi? Yani bir süre veririm. Bir ay, iki ay. İşte taşınma süresi vesaire çıkar. Bu kabuller hukuken geçerli değil. Kiracının evi göstermek zorunda alakalı söyleyeyim. Kiracı evi göstermek normalde zorunda. Göstermezse ama dava açılması gerekiyor. Gösterme izin için yine mahkemeden yine bir dava. İlk başta ara bozukluk, sonra dava yoluyla bunun gösterilmesi lazım. Benim önerim ne? Sizlere tabii ki böyle bir yola, hukuk uyuşmazlık yoluna gitmeden aranızda deyin ki mesela kiracı da kiraya veren de haftanın mesela iki günü şu saatlerde mahkeme de zaten böyle karar verecek. Bir yerde iki gün karar veriyor zaten. Her gün gelip de kiracıya göstermede yani yeni maliki alacak kişiye göstermede bir şey yok. Belli saatlerde, uygun saatlerde, onun işten geliş saatinde ya da hafta sonu artık aranızda anlaşın. Ona göre belirleme yapın. Ya ama işte bak yine mesela böyle oldu, böyle diyoruz, konuşuyoruz. Gidiyor mesela alacak kişiler, kiracı diyor ki ya bu evde rutubet var, bu evde şu var, bu evde bu var. Yani alacak ya, evet, kişilere evet, kötülüyor. Evet. Adam malını kötülüyorsun yani. Bu bak böyle oldu mu o zaman ya ne oluyor şimdi? Biz ne kadar diyorsak ki hani şey yapın, barışın, bu uyuşmazlık kısmına gelmeyin. Gelirseniz tam hakkınızı anlatıyoruz ama sen böyle yaparsan bu sefer uygulamada sıkıntı nerede çıkıyor? Evini satmak isteyen malik seni çıkarmanın yollarına bakıyor. Diyor ki ben bunu bir çıkarayım.
7: O zaman ondan diyor, sonra satarım. Haftada diyor 10 kişiyi ben sokayım eve de diyor. Heh. Oturabiliyorsa otursun, o zamana geliyor.
8: Mecbur kalıyor. Bu da oradan da mecbur kalıyorlar.
7: O malı kötülüyor. O bu sefer art niyete gidiyor. İşte zaten problem burada çıkıyor.
8: Ya bir tane uygulamadan bir örnek göstereyim. Hem de kafaları daha iyi olsun. Geldi 12 yıllık bir kiracı var. Tamam. Biz kiracıyı çıkarma sebeplerimiz vardı. Neydi sebeplerimiz? İşte belli sebepler, ihtiyaç sebebiyle tahliye. Bir tanesi de 10 yıllık sürenin dolmasıydı. Bizim kira sözleşmelerimize, kira hukuk ilişkilerimize en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi neydi? Süreler. Kira sözleşmesi mesela bitiyor. Mesela genelde süreler bir ay içerisinde dava açman gerekebiliyor. 10 yıllıkta da işte yine 10 yıl süre bitiyor. İşte ekstradan biz onları detaylarını anlatmıştık. Sürelere uyarak davalar açılıyor yine.
7: Evet.
8: 10 yıl bitti hadi çık diye bir şey yok yine. Hani böyle hak bu. Ama çıkmazsa yine dava açıyorsunuz çıkarmak için. Hadi 10 yılı bitti ben gideyim polislerle hemen çıkarayım, öyle bir şeyiniz yok, durumunuz. 10 yılın da mahkemece 10 yıl bitip bitmediğini tespit edilmesi lazım orada. Açtığınız saliye davasıyla. Neyse 12 yıl boyunca kiracı oturmuş buraya. Pardon 15-16 vardı hatta. Oturmuş ve kira bedeli de düşük. Gerçekten oradaki konumuna, yerine göre güzel bir sitede oturuyor. Kiraya veren evini satmak istiyor. Paraya ihtiyacı var. Başka bir yatırıma yatırması lazım. Bu da onun hakkı. Bak 16 yıl oturmuşsunuz. Aranızda mükemmel bir ilişki var. Gerçekten baktım ki taraf birbirini hiç kırmamış, üzmemiş. Ayrıca kiraya veren kiracı demiş ben bu zammı yapıyorum. Tamam demiş. Canın sağ olsun. Şu zammı yapıyorum. Tamam demiş. Canın sağ olsun. Hiç ne kira bedel tespit davası ne bir şey. Hiçbir şey açmamış. Şimdi çık dediğinde, yani ben evimi satmam gerekiyor dediğinde ne yapıyor? İlk başta diyorlar ki ben evi göstermeye tamam bir izin veririm ama böyle bir artist ve sinirli cevaplar kiracı tarafından. Birdir, ikidir böyle devam ediyor. Bir yerden sonra ne yapıyor kirayı veren? Ben diyor, yani mülkün sahibi ben diyor, bunu çıkaracağım. Bunun arabuluculuk sürecine geçmiştik o işte uygulamada gördüğümüz. Bu sefer kiracılar ne yapıyor? Ben diyor para istiyorum çıkmak için.
7: Taşınma bedeli.
8: Taşınma bedeli. Tamam bakın bir yıl olur, iki yılda siz bunu tamam çıkmışsınız. Çünkü çıkarmaya hakkı yok zaten iki yılda, üç yılda. Bir ev bulmak zor, taşınma parası zor. Gerçekten doğru. Taşım ne kadar istiyorsun dedik. sorduk. 100.000 TL. Ya 100.000 TL istiyorsun, tamam da. Şimdi buradan konuşuyorsunuz kolay diyecekler, biz de kiracıyız. 100.000 TL istiyorsunuz kolay diyor da yani. 100.000 TL'ye sen neye binaen istiyorsun? Ne hakkın var? 16 yıl boyunca çok düşük kiradan oturmuşsun. Adam sana iyiliğini yapmış.
7: Yani 2 sene önce taşınmış olsan tamam, taşınma masrafın
8: eyvallah. Haklısın. 2 yıl oturmuşsun tamam. 16 yıl oturmuşsun. Piyasadaki kiranın 3'te 1'ini 4'te 1'ini ödüyorsun. Yani orada bir hakkın yok aslında senin 100.000 TL'ye. Tamam biz işler uzamasın diye burada barıştırmaya gidiyoruz. Tamam 100.000'i kabul etmedik. 50.000 TL'ye orada kiracı çıktı. Aranın anlaşması alındı. Ama dedik ki ya dedik, senin depozitonun ne kadar? Normal depozitonu yazmamız lazım sözleşme. Bir kira bedeli ya da iki kira bedeli yazacak yazması lazım. Rakam yazmayın. Direkt kira bedeli yazın. Rakam yazdıkları halde dedik ki hadi ahlaken uygun olan ne? Son kira neyse ondan olsun.
7: Çünkü muhtemelen 500 lira falan kalmıştır.
8: 500 lira. Dediğiniz gibi 500 bir öyle bir şeydi. Gerçekten de öyleydi.
7: Muhtemelen öyle bir şeydir 12 sene önce.
8: Öyle hatırlıyorum
7: hatta. Sitedediriz aşağı yukarı o paralardır yani.
8: 500 TL aslında verebileceksin. Verirsin geri ona. Ama ne yaptın? Dedik ki neyse kira bedeli. En son ne dedin? 11 mi? 12 miydi? 12'ni geri al. Tamam 12 bin lira verin. Deposunu koyduk. Taşınma parası arattım ya. Dedim ara dedim bitin. Var dedi taşınma. Ben arayayım dedim. Sen ara. O arada aradı taşınmacısını. Dedi ki ben aynı siteden başka bir daireye taşınacakmış. Ha ya da satın mı alacaktı artık? Taşınacak mıydı? O da dedi ki ben dedi 15 mi 20 öyle bir rakam söyledi. Hatırlamıyorum şimdi. Düşük bir rakam. E dedim 100 bin nerede? Senin istediğin rakam nerede? Yani bu da şimdi uygun değil yani yaptıkları.
7: Yani internette gördüm geçen gün 500 bin lira istiyor. Mesela. O yüzden 100 bin bana makul geldi. Açık konuşmak gerekiyor.
8: Büyük bir yerde büyük ihtimalle. Çok çok değerli bir yerdir herhalde.
7: Yok şey diyor internetten video çekmiş de ev sahibime 500 bin lira istiyorum. Çünkü o orayı kiraya verdiği zaman yeni satın alan biri satın almış. Kiraya verdiği zaman 4 ayda o parasını çıkartacak bilmem ne. Yani bir de yani ortak olmamak lazım. Malı satın alan adamın hesabını yapmak kimseye düşmedi yani. Evet. Kimseye de kalmadı. Biraz ahlak bu konuda.
8: Tabii biz kiracının lehine hukukumuz. Yani. Biz de lehine oluyoruz geri geldiğinde çoğunda ama sen şimdi dediğiniz gibi kiraya veren bunu kazanırken de öyle yani bir zorluklarla kazanıyor onları. İsterse kolaylıkla kazansın. Yani bizi alakadar etmez bu konu. Bizim alakadar olan kısmı ne? Bizim ahlaken vicdana yapmamız gereken neyse o. O yüzden taşınma parası bilmem ne böyle hani size çok güzellik yapmış, iyilik yapmış kiraya verenlere karşı uzun yıllar geçtikten sonra yapmayın. Sonra helallikte sıkıntı yaşarsınız. Ben de çünkü bak buradaki kiracı da kiraya veren de çok kaliteli insanlardı söyleyeyim aslında. Buradaki olay mesela bakıyorsun üzüyor yani insanı, zorluyor. Biz mesela gideriz burada iki, dava bir sürü dava hakkı var. Kira bedel tespit davası 16 yıl olmuş. O 10 yıllık süre sonra 10 yıllık da olduğu için oradan da bir davamız var. Başka da bir iki dava daha vardı işte. O hepsini uygularız. Hem avukat burada para kazanır. Bir buçuk yıl sonra sen de çıkarsın. Avukat zaten bu 100 bin lira orada alacağın avukata verirsin 200 bin lira. Zaten vekalet ücretleriyle vesaire. Zaten para kaybedeceksin bir sürü. Kira... Ne gerek var burada yani bunu? Hani bu kendinizi bu soruna niye sokuyorsunuz yani? Biz o yüzden arabuluculuk demek direkt anlaştırıyoruz. Bak söyledim olayı anlattım sağ olsun. Yine kiracı biraz anlayışlı bir insan da o konuda. Hem de vicdanlı bir insan gördüğüm kadarıyla. Ya dedi tamam be de o zaman hani 50'yi de kabul edeyim dedi. Hani bence talep bile etmemesi lazım da depozitosunu alırsın. Hani taşınma adına 30 bin lira 40 bin lira bir şeydi zaten ediyor en fazla. Onları al tamam daha fazlasını isteme. Bu sefer kiraya veren ne dedi? Anahtar tesliminde ben ne dedi? Bir anahtar verirken bile de helalleşmedi dedi. Anahtar insan gelir bir hakkınızı helal edin. Bu zamana kadar beraber olduk. Bak 50.000 TL'den de verilecek. Bir helal etmek. Bu böyle bir sıkıntı oluyor. Tamam. Yası arabuluculukta anlaştınız. Kira hukuku tamamen sizin yanınıza. 3 yılda çıkıyor kiracı bazen. 2 yılda çıkıyor. Şimdi bir şeyin yasal olması helal, caiz ya da ahlaki olduğunu şu an göstermiyor.
7: Kesinlikle.
8: Her yasal hak helal değildir diye. Rahmetli Alev Alattı'nın 2014 yılında ödül aldığı bir törende konuşması var. Bizi de çok etkilemişti mesela kendimiz sonradan biz de farkına vardık. Short videolar halinde zaten o bir dakikalık video her yerde var. Ödül töreninde konuşuyor. Her yasal hak helal değildir diyor. Mahkemede de dava kazanmaktansa diyor helalleşmek daha önemlidir. İmar ruhsatı alan mesela örnekte de altında yazmıştı. Oradan bakabilir. İmar ruhsatı alan bir müteahhitin şehrin yapısını, süliyetini bozması yasaldır. Ama diyor helal değildir. Ya da insanların gıdada zehirlenmesine sebep olan maddelerini içine koyan üreticilerin. Orada ekmeği söylüyor, kanserojen madde içeriği. Bunu ambalajına yazdığında yasaldır. Ama

0: hakkını, hakkımı uygula, ahlakı falan biraz kenara koy, bu hakkını al. Yani burada en fazla neden gördüğüm kaynaklanıyor? Hep bana, hep bana. Bir. İki. Bazen parasal da olmuyor sebep. İnatlaşmalar. Benim dediğim olsun. Enaniyet. Ya bazen hani diyor ya müminler kardeştir. Bazen kardeşin için hakkını birazcık kendi hakkını bazen sen alta al, bazen o üste alsın. Birbirinize biraz anlaşmaya çalışın böyle. İki taraf birbirine böyle baksın. Hani biraz empati kurun. O zaman hani yalandan söylüyoruz. Kardeştir. Yani kardeştir. Ne kardeş?
1: Onu çok doğru dediniz. Yani hukuksal açıdan hakkın diye gerçekten hakkın olmuyor bazı şeyler. O yüzden dikkat etmek lazım. Bazen de bu neyden kaynaklanıyor? Neden hakkımı ara diye avukatlara neden şey oluyor? Çünkü iki taraftan birinin veya iki tarafında canı yanmış oluyor veya inatlaşmış oluyor aslında. Gündelik hayatında yapmayacağı hareketleri kendine hak görüyor.
0: Evet, aynı bu.
1: Biraz da buradan
0: İnatlaşma.
1: kaynaklanıyor.
0: Ben çok duyuyoruz yani inatlaşmadan. Bakıyorum iki tarafında durumu var yani.
1: Evet.
0: İnatlaşmadan biz de mecbur işimizi yapıyoruz ondan sonra. Artık bize geliyor. Bak uyarıyoruz, şey yapıyoruz. Bir yerden sonra ne yapıyorsun? Uygulamak zorunda kalıyorsun bizde. Böyle yap diyoruz, şöyle yap diyoruz. Yok. Yani iki tarafta da yok diyor.
1: Peki bu aidat konusu, şimdi aidatlar eskiden çok konuşulmazdı. Çünkü çok yüksek değildi. Artık aidatlar bazı yerlerde kiraları geçtiği için daha bir gündem olmaya başladı. Bu aidatları ödemediği zaman kiracı mesela, aidat ödemiyor diye tahliye edilebiliyor mu? Aynı kira hükmüne yakın sayılabiliyor mu yani?
0: Burada şey yapılması lazım. O yine başta kira sözleşmesiyle de yine bak bağlantısı var. Aidat kısmını kira sözleşmesi yazılması lazım. Aidat kiracının üzerinedir. Ödenmemesi durumunda tahliye sebebidir diye yazın. Kira sözleşmesine yazarsanız bunu tahliyeyi sağlayabiliriz. İcra Hukuk Mahkemesi'nde bu bir sıkıntı bir durum. Hani takip yaptığınız sonra İcra Hukuk Mahkemesi'ne itiraz sonunda tahliyeye gittiğinizde değil de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne giderek tahliye sağlayabilirsiniz. Aidat ödemelerinden dolayı.
1: Ama sözleşmede yazacak,
0: Sözleşmede
1: yazmazsa.
0: yazması lazım.
1: Peki
0: Ha
1: sonra...
0: bir de son söyleyeyim onu da. Buyurun ya da siz söyleyin.
1: Ya lütfen.
0: Siz başlamışsınız. Buyurun,
1: Yok
0: buyurun.
1: yok ben şey söyleyecektim. Sonradan eklenebiliyor mu sözleşmeye diyecektim ama.
0: Ek protokolle her şey eklenir. Sonradan. Yani sözleşmeye herhangi bir şekilde ek protokol yaparsınız. Bu sözleşmeye atıf yaparsınız. Sözleşmeye ekstradan şu madde eklenmiştir deyip aidat borcunda bunu ekleyebilirsiniz. Tabii iki taraf imzaladıktan sonra eklenebiliyor her şey.
1: İki taraf imzaladıktan sonra tabii daha sonra ek protokol yapacak bir kiracı bulduysanız
0: Evet.
1: çok güzel mutlu mutlu
0: Yani zaten siz
1: yaşıyorsunuzdur
0: iyisiniz demektir zaten.
1: umarım. Umarım mutlu mutlu
0: Burada
1: yaşıyorsunuzdur.
0: unutmadan söyleyeyim.
1: Tabii canım.
0: Aidat borcunu kendiniz ama mülk sahibi olarak ödeyeceksiniz. Zaten ikiniz sorumlusunuz normalde kiracı ile beraber. Ödeyeceksiniz ondan sonra tahliyeye gideceksiniz. Öyle ödemeden hadi ödemiyor ben tahliyeye gideyim yok. Ödeyeceksin. Makbuzunu mahkemeye sunacaksan öyle gideceksin.
1: Yani şey gibi oldu şu an çok sanki soruları daha çok şeyler sormuş. Bu programda benim anladığım, derlediğimiz sorularda hep kiracı yönünü anlattığımızca daha çok burada ev sahibinin sorularını cevaplıyormuşuz gibi bir şeye döndük. Ama bunlar karşılıklı tabii ki. Biz burada ev sahibinin haklarını söylerken karşısındaki de kiracı olduğu için kiracının da aslında yapması gereken yükümlülükleri söylemiş oluyoruz.
0: Aidatı öde diyoruz mesela orada. Bak sözüm sana sonra tahliye olursun.
1: Sonra tahliye olursun
0: Heh.
1: diyoruz kesinlikle. Peki kira bu kiranın yatması muhabbeti sözleşmede kimin adı geçiyorsa onun IBAN'ına mı yatmalı yoksa kızının, arkadaşının, başkasının IBAN'ına o kira yatabiliyor mu?
0: Ya kesinlikle şey yapsınlar orada. Sözleşmede kimin adı geçiyorsa onun IBAN'ına yatırsınlar. Hangi IBAN'sa o. Bunu değiştirilmek isteniyorsa da
1: Ek protokol mü?
0: ya protokol yapın. Ya deyin ki kiraya verene, ya bana uzak bir şehirde oturuyor diyelim. Hani ek protokol yapamıyorsunuz. Uzak bir şehirde oturuyor. Yazılı bir şey alamadı. Protokol, yani yazılı bir kiraya veren dese ki bundan sonraki kira bedeli ödemeleri bu IBAN numarasına yatacaktır diye imzalı size bir şey verdi. Tam geçerli zaten. Ama uzakta oturuyor. Ne olacak peki? O zaman posta yolluyorsun o imzalı belgesini. Ya da şey de yapabilirler. Hatta ona bile gerek kalmadan belgeyi hazırlasınlar. İşte iki üç cümlesini yazacak zaten. İşte şu IBAN'a bundan sonra ödeme yapacaktır. Şu kira ilişkisine binaen diye imzaladı kiraya veren taracıyla e-posta yoluyla yollasındır.
1: Mesela kiracı kirayı eksik yatırdı. Mesela 10 bin liralık kirayı bu ay 7 yatırdı. Bir dahaki ay 8 yatırdı. Bir dahaki ay 9 yatırdı. Hiçbir şey söylemedi kiracıya. bunu kabul etmiş mi oluyor?

0: Hani bu şekilde artık veya hiç bozmadı 8-8-8 yatırdı. 10 kira aslında 8-8-8 yatırdı. Tabii hani ilk ay değil, zam zamanı değil. Orada bir karışıklığı önleyelim. Hani mesela normalde 10-10-10 ödüyordu. Birden 8-8-8 ödemeye başladı. Ev sahibi o 8'i kabul etmiş mi oluyor devlet gözünde? 2 ay boyunca ses çıkartmadın kardeşim. Hani veya belli bir süre boyunca ses çıkartmadın mı diyor.
1: Öyle görülüyor. Öyle insan baktığında öyle görüyor olayı. Hı-hı. Ama bunu şey yapabiliyor. Zımni bir kabul. Yani hukukta zımni diye geçiyor bu. Gizli bir kabul burada olmuş oluyor buradaki. Oluşan uygulamadan dolayı olmuyor. Kira farklarında geriye yönelik size icra takibi yoluyla isteyip tahliyenizi talep edebiliyor. Tabii ki bunu, yani şimdi biz bu bilgileri anlatıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Lütfen kötü niyetli olarak kullanılmaz. Aranızda böyle bir şey kabul olmuş. Anlaşmışsınız zaten. TÜFE'ye göre yapmamış da biraz az yapmış.
0: Tamam.
1: Sanki yani bunu sonuçta aranızda bir ama akitleşme var. Ahde vefa var yani illa yazılı olması tamam hukuken böyle ama aranızdaki anlaşmaya da uyun. Mesela, yani kötü niyetli kişiye karşı kullanın bunu.
0: Kira zammı zamanında da yapsa bu şekilde mi? Yani atıyorum %34.88, %35 kira artış oranı var bu ay.
1: Evet.
0: Mesela %20 yaptık, konuştuk aramızda. 20-20 yatırdım. Burada yeni kiram %20 üzerinden hesaplanmış olmuyor mu devlet
1: Hayır.
0: bazında?
1: Hayır. Eksik kira farklarında. Kira alacakları zaten zaman aşımı 5 yıldı. 5 yıllık kira farklarını isteyip sizin tahliyenizi talep edebilirler. Ama ne kadar uygun, ne kadar şey onları alev alattığının videosunu izleyip karar versin.
0: Nasıl, şey nasıl olacak peki? Böyle bir durumda yeni zamın mesela şimdi TÜFE %35 hesaplandı bu ay ama bütün ev sahipleri de %35 zam yapmak istemeyecek. Daha düşük zam yapanlar da olacaktır. Şimdi kiracılar nerede bizde o ev sahibi? Allah sizlere de güzel evler nasip etsin. Ev sahibi Amin. Olmayı nasip etsin. Amin. O sürece kadar da iyi, hayırlı ev sahipleriyle, iyi insanlarla karşılaştırsın. Öncelikli temennimiz bu. Bizleri de.
1: Evet, hepimiz
0: şekilde.
1: İki tarafı da öyle.
0: Fakat şimdi diyelim ki %20 yapıldı zam, %35 yapılmadı. Bunu nasıl devlete bildirecekler? Şimdi %20 yaptım dedi ev sahibi, sonra dava da edebilir bu süreçte. Bunun resmi şeyi nasıl olacak?
1: Yine burada yazılı bir şey yapacaklar yani.
0: Yani mesela
1: sözleşme yazılı. Sizde yine ya değişim nasıl olacak? Yine yazılı olacak.
0: Yani WhatsApp üzerinden yine olmuyor.
1: Yok, WhatsApp üzerinden olmuyor. WhatsApp'a hiç girmesinler. WhatsApp olayına girmesinler, ispatlayamazlar, sorun yaşarlar. Buna yine yazılı yapsınlar. Ya çünkü artık bir de yani hani Üstad Ali Erşin bir program yapmıştı.
0: Evet. Ali Bey.
1: Yani Ali Bey mesela o konuda yani uzmandır. Artık hani teknoloji, yapay zeka ilerlemiş durumda. Yani WhatsApp yazışması yapmış gibi de gösterirsin. Bir tane belge yapabilirsin yani artık.
0: Doğru. WhatsApp'a doğrudan çünkü mahkemenin erişimi yok. O yüzden kabul edilmiyor
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Bir telefonlar alacak, incelenmesi lazım burada. Yani o yüzden sıkıntı bu.
0: Çok mümkün gözükmüyor. Evet. O yüzden yazılı olsa hani gitti tam %20 kira zammı %20 olarak yazdırdı. Yazdıracak yani bir şekilde.
1: O zaman olur. Yazdığınız sözü hiçbir şekilde değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi oynamalar yapabilirsiniz kira bedellerinde. Yeter ki yazdır.
0: Yani evet. Yazılacak. Bunun bir farklı bir şey yok. Ben de sizler adına nasıl daha kolay bu işin içinden çıkarızı araştırıyorum. Evet. Öğrenmeye çalışıyorum ama Atakan Bey hiç yardımcı olmadı bu konuda.
1: Yani ben de yardımcı olmak istiyorum. Ben de yardımcı olacağım kısım şey olur. Bu hukuken değil de kötü niyetli olmayanlara uygulamayın bu yöntemi. Aranızda artık anlaşmışsınız. Yazılı olmasa da sözlü olarak anlaşmışsınız. Bir daha geri dönmeyin bunu. Ahdinize vefa gösterin.
0: Şimdi ahde vefa demişken tahliye taahhütnamesine çıkıyor konu. Bir tahliye taahhütnamesini de şey yapalım. Sonra da zaten programımızın bu bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Bu tahliye taahhütnamesinde de bir güven söz konusu. Çünkü boş tarihle tahliye taahhütnamesi imzalatılıyor. Evet. Bunun bir geçerliliği oluyor mu? Şöyle. Tekrar bir tekrarlamış. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü artık tahliye taahhütnamesiz daire kiralanamıyor gibi bir şey oldu.
1: Evet, çok güzel dediniz. Gerçekten de öyle. Şu an tahliye normalde kanundan baktığında tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları var. Geçerlilik şartlarından birisi kira sözleşmesiyle beraber imzalanmaması gerektiği. Ama uygulamada nasıl? İlk başta kira sözleşmesiyle beraber tahliye taahhütnamesini imzalarsan kira sözleşmesini imzalarsın.
0: Tabii.
1: Uygulamamız böyle. Yargıtay buna nasıl bakıyor? Beyaza imzanın geçerliliği diye bizim bir kabulümüz var. Attın imzayı. O zaman sen bunun üzerinin doldurulmasını kabul etmişsin.

0: demektir. Aynı anda düzenlenmiştir. Düzenleme tarihini tabii ondan sonra ne yapıyorlar? İstedikleri tarihe atıyor Malik. Taahhüt tarihinde istediği arasının bozulduğu ve onu çıkarmak istediği tarihe atıyor. Bu kullanılabiliyor. Bunun ancak karşı hani böyle bu tahliye tarihinde iptal edilmesi de yine yazılı bir delille mümkün. Yazılı bir delilinizde elinizde zaten bu konuda olma ihtimali yok.
1: Fotoğraf vesaire çekilse mesela kira sözleşmesini yaptığı gün bunun fotoğrafını çekse ikisini yan yana.
0: O yine
1: kiracı. Evet. Yine
0: delil başlangıcı olur. Yine onu ispatlayamazlar. Hatta hakim bunları dinlemiyor bile. Yani davalarda tahliye taahhütnamesi varsa direkt ilk celsede genelde karar çıkıyor. Kötü niyetli kullananlara karşı ama işi de uzatmak isteyen kiracılar için karşı taraf kötü niyetliyse bu konuda yemin teklif edebilirler. Yemin teklif ettiklerinde kiraya veren yemin ederse zaten direkt yemin hani kesin delil olduğu için kabul edebiliyor. Direkt hakim kabul edebiliyor değil daha doğrusu. Direkt kabul edip tahliyeye karar verir de. Ama şimdi şöyle oluyor.
1: Ama öbür taraf da yemin edebilir.
0: Ya sen şeye yemin ediyorsun. Zaten kiraya veren burada haklı, elinde bir tahliye taahhütnamesi var. Çıkaracak evet. Kiracıyı. Kiracı diyor ki sen buna yemin eder misin diyor kira sözleşmesiyle tahliye taahhütnamesi aynı anda imzalanmadığına.
1: Tamam.
0: Bu ama sana ne kazandırıyor? Şu an duruşmalar arasında 5-6 ay, 8 ay, 9 ay duruşma farklarımız var. Bir duruşma ile diğer duruşma arasında 9 ay sonra hakim duruşma hazırlıyor. Atıyor 9 ay sonra görülüyor davanız. Yeminle vesaire bunlar durdurulabiliyor. Tahliye taahhütnamesi kısmında da orada ilk başta dediğim gibi ben tabii biz önermiyoruz ilk başta tahliye taahhütnamesi illa almayın diyorsak bile kiraya verenlerin de o kadar kiracılarının ağzı yanmış ki uygulamada olayları gördüğümüzde biz de bir şey diyemiyoruz. Bakıyorum hani bazı kiraya verenler başta senetini alıyor. Tahliye taahhütnamesini alıyor. Kefiller genelde geçerli olmadığı için kiracı kısmına annesini, babasını, kızını hepsini kiracı olarak da hepsini yazıyor. Hepsini imzasını alıyor. Hani yarın bir gün kira alacaklarım kalırsa hepsine başvurayım diye. Artık böyle bir yere de gelmiş. Ekstradan bunun tabii toplumsal bozukluk kısmında bunu da konuşmak lazım ama bugünkü herhalde program mı?
1: Sonuna gelmiş bulunuyoruz sürenin i̇şte ama yani. Son bir soru daha sorayım o zaman. Madem konu açıldı. Kira sözleşmesini 3 kişi yaptı. 3 kişinin imzası var kiracı olarak. Tahliye taahhütnamesini 1 kişi imzaladı.
0: Geçersiz.
1: Tahliye taahhütnamesi geçersiz.
0: Tahliye taahhütnamesi geçersiz. Böyle tahliye olmaz. Ayrıca aile konutu kısmımızı da söylemiştik. O da burada sıkıntıya gelmişken de söyleyeyim size. Hemen. Hani programın sonuna geldikten hızlı konuşuyorum bu konuyu.
1: Tamam, buyurun.
0: Aile konutu mesela kira eşinin imzası yok. Eğer icra takibi başlamadan ya da dava sürecine girmeden... biz aile konutu bildirimi kiraya verene yaptığımızdan yine tahliye taahhütnamesi geçersiz kılınıyor.
1: Ama şeye gitmeden olay. İcraya gitmeden. Tahliye taahhütnamesi imzaladığınız zaman bunun muhatabı icradır. İcradan eve kağıt gider diye daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Tekrarlamış olalım. Hani bu icra şimdi nereden çıktı? Olmasın.
0: Onları detaylı anlatmıştık çünkü onları.
1: Evet. Tahliye taahhütnameleri böyle, kira sözleşmeleri böyle. Biraz yine bunaldığımız keyif. Yani işte sözleşmeyi doğru yaparsak bir de dediğimiz gibi yani ben burayı kiralayayım da ya hallederiz sonra mantığıyla bakmazsak işe güzel güzel yaşayabiliriz belki de. Yani
0: evet vicdanınızı ortaya koyarak kurallara uymaya çalışalım.
1: İnşallah. Atakan Bey çok teşekkür ederiz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Tekrar Avukat Ahmet Atakan Toprak Bey bizle beraberdik. Kira konuştuk efendim. Dertlerinize biraz çözümler aradık. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.
2: Haklarımız programı sona erdi. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün.

0: 212-923-1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı çağrı merkezini arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağustos yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Selamu aleyküm, Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve Suffe'dekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddisesi Ruhu Hikmetli Sözler.
1: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddisesi Ruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yahudi Hristiyan Allah Celle Celaluhu'yu bilmez. Bilseler Allah Celle Celaluhu'nun oğlu var derler mi? İnsanoğlunun inkar etmekte hiçbir kârı yoktur. Küfür üzre olanlar cehalet, bilgisizlik ve anlayışsızlık içinde gömülüp kalırlar. Aklına uyma, Kur'an'a uy. Aklına uyarsan seni eve bile götürmez. Açlıktan ölse dahi Mahmud bunu şeriat ilmini okuyacak. Hiçbir rütbe vermeseler dahi bunu okuyacak. Mevla Teala'ya çok şükredelim. Bizleri Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in görüşlerini öğretecek alimlere kavuşturdu ve Ehl-i Sünnet etti. Ya Rabbi, bizleri bu itikattan ayırma. Bizden doğrusunu söylemek, bizden daha ne gelir? Osmanlı Devleti'ni nerelere yükseltti Kur'an? Bu Kur'an'la oldu bu iş. Onlar kendilerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna feda ettiler. Ne kadar hoca istiyorlar bizden. Bir bilseniz milyon yetmez.
0: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddisesi Ruhu Hikmetli Sözler.
3: Yesevi yolu başlıyor.
4: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere YSEVİ aş evlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle YSEVİ aş evleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan YSEVİ aş evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki YSEVİ aş evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi YSEVİ aş evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada YSEVİ aş evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük YSEVİ aş evini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek YSEVİ fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük YSEVİ aş evine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. YSEVİ merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet YSEVİ Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
4: bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
4: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşında İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze'de ne olacak? Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Haydar olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Haydar olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camide bulunan Mahmut Efendi

0: de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları 4000 litre su depolama kapasitesi

0: ünitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Yesevi yolu sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz?
3: Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanderneği.org.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
14: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
19: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana ümmetler gösterildi. Peygamber gördüm, yanında küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir veya iki kişi vardı. Peygamber gördüm, yanında kimseler yoktu. Derken önüme büyük bir kalabalık çıktı. Bunları kendi ümmetim zannettim. Bana, bu Musa ve ümmetidir. Sen ufka bak dediler. Baktım ki büyük bir karaltı. Diğer ufka bak dediler. Baktım ki yine büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 70.000 kimse vardır ki hesapsız ve azapsız cennete girecekler dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve evine girdi. Halk aralarında hesapsız ve azapsız cennete girecek olan bu 70.000 kimseyi konuşmaya başladılar. Bazıları belki de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır dediler. Bazıları bunlar İslam devrinde doğmuş, Allah'a şirk koşmamış kimseler olsa gerek dediler. Daha başka şeyler de söylediler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıka geldi ve ne hakkında konuşuyorsunuz dedi. Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar büyü yapmaz, yaptırmak da istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, Rablerine tevekkül ederler dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan kalktı ve beni de o zümreden kılması için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz de sen onlardansın dedi. Sonra bir adam daha kalktı ve ey Allah'ın Resulü beni de onlardan kılması için Allah'a dua etseniz dedi. Efendimiz Ukkaşe senden evvel davrandı karşılığını verdi.

Alimlerin abidlere üstünlüğü, benim sizin en alt derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Yüce dinimiz ilme, bilgiye, öğrenmeye gerçekten büyük önem vermiştir. Pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte ilim ve alimler övülmüştür. Bu mübarek hadis-i şerifte bunlardan biridir. Alimin abide yani çok ibadet edene üstünlüğünün sebebi şudur. Abidin ibadeti sadece kendi hayrınadır. Amelleri yine kendisi içindir. Fakat alim böyle değildir. Onun ilmi sadece kendisine değil, başka insanlara da yarar sağlamaktadır. Onların da hakkı, hakikati tanımalarına, haramı helali bilip istikamet üzere yaşamalarına vesile olmaktadır. Burada söz edilen alim, sadece bilen değil, bildiğiyle amel eden ve bir de bildiklerinden insanları faydalandıran kişidir. Zaten İslam alimi denildiği zaman, bilgili olmakla birlikte takva sahibi, salih insan anlaşılır. Aksi halde sureti alim, sireti cahil demektir ki, bu hal reddedilmiştir.

0: Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efem. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Buhara'dan, Rivger köyünden Silsile-i Aliye'mizin 11. halkasında yer alan Arif-i Rivger'i Kuddise Sirru Hazretlerinin kabri şerifinin önünden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu kıymetli zat Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinden sonra Silsile-i Aliye'mizde yer almış ve kendisinden sonra Silsile-i Aliye'de yer bulacak olan Mahmud İnciri Fahnevi Kuddise Sirru Hazretlerinin de hocası olmuştur. Kendisinin lakabı inşallah birazdan kabir taşında da okuyacağımız üzere meşhur lakabı Mahi Taban Parıldayan Ay'dır. Efendim yine başka bir lakabı da yine kitaplarımızda geçer. Pişuvayı Arifan, Ariflerin önderi, reisi, lideridir. Elhak öyledir. Kabri nur olsun. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi müstefid eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Arif Rivger'i Hazretleri medrese tahsili görürler. Zahili ilimlerde belli bir mesafe kat ederler. Hocası Abdülhalik Gucduvani Hazretleri kendisini çok sever. Bir gün hocası Abdülhalik Gucduvani Hazretlerini bir şeyler almış efendim. Evine giderken, erzak almış evine giderken görür. Efendim size yardım edeyim der ve elindekileri alır, beraber eve giderler. Evladım bu yemek hazırlansın, sen bir saat kadar sonra gel beraber yemek yiyelim der Abdülhalik Gucduvani Hazretleri. Arif-i Rivgeri Hazretleri de efendim o vakitte eve giderler, beraber yemek yerler. Orada kendisine karşı içinde çok büyük bir sevgi hasıl olur. Zaten bir saat sonra gel dediğinde de hocasını bir an önce göresi gelmiştir. Zaten bu işin efendim özü, efendim özeti, umdesi sevgidir kıymetli kardeşlerim. Sevmeden olmaz. Zaten kimseyi tarikata çağırmak diye bir şey yoktur. Kişi kendi sevip gelir. Nasıl meşhur bir söz vardır? Men lem yedük lem yediri. Tatmayan bilmez. Bunu ancak tadan bilir. Bu işin özü, özeti sevgidir. İşte bu anlattığımız vakada da ortaya bu çıkıyor. Burada aklıma şu geldi. Efendi babamız, şeyhimizin üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Kudüs-i Sirru Hazretleri'ne biri ders almaya efendim geldiği zaman sorarlarmış. Evladım işin gücün var mı? Yok derse git önce bir iş güç sahibi ol sonra gel derlermiş. Dünyasını beceremeyen ahireten hiç beceremez derlermiş. Yani şunu demek istiyor benim anladığım kadarıyla. Hayatında bir disiplin yok. Bu disiplin olmayan adama ben efendim zikir terkin etsem bir gün yapar, iki gün yapmaz. Çünkü dünyasını daha yoluna koymamış, ahiretini hiç yoluna koyamaz. Hayatında bir düzen yok demek istiyor. Bir de sorarlarmış ki evladım hiç aşık oldun mu? Hayır efendim ne münasebet öyle bir şey yaşamadım derlerse efendim öyle değil. Yani bir efendim eşini sevebilirsin ya da evli değilsen bir eşyanı ne bileyim kedini herhangi bir eşyanı sevebilirsin. Böyle bir şeye meftuniyetin var mı? Yok efendim. Derse kişi, Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz git önce aşık ol, sevmeyi öğren. Yani demek istiyor bu bir kabiliyettir. Bu kabiliyetle beraber efendim sen oradaki o kabiliyeti kazan ki Allah Teala tarafına da bu manevi iklime doğru da bir kabiliyetin olsun, bir sevebilme efendim elinde bir yetenek olsun. Bu yeteneğin yoksa zaten hiç bu işe bulaşma dermiş Ali Haydar Efendi Hazretleri. İşte bu anlattığımız hadisede de bu hususu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. O sevgiyle beraber hocası Abdülhalik Gucduvani Hazretlerine bende olmuştur. Arif-i Rivgeri Hazretleri Kuddise Sirru.

Kıymetli kardeşlerim, arkamda yine efendim Kabe Şerif'in başında o Tu temsilini görüyorsunuz. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin orada anlatmış idim. Efendim bu nedir? Beylik, efendim komutanlık, büyüklük alameti olduğundan bu zatlar da öyle büyük efendim insanlardır diye kabirlerinin başına bu adeti yaşatmak üzere bu tuğları dikmişlerdir. Arif Rivgeri Hazretleri hakkındaki menkıbelerden birinde anlatıldığına göre küçük yaşta Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin hizmetine giriyorlar. Çok ibadetle meşgullar. Hatta uyumamak için gözlerine tuz bastıkları rivayet olunuyor. Hızır Aleyhisselam efendim bu olayı görünce bu zata çok dua ediyor. Ve o duanın bereketiyle efendim Arif Rivgeri Hazretleri adı gibi Arif oluyor. Yani isminin müsemmasına efendim muvafık bir şekilde yüksek makamlara erişiyorlar. Moğol istilaları devrindedir bu zatın hayatı. Onun için hayatı hakkında çok fazla teferruatlı bilgi yoktur. Siz de takdir edersiniz ki böyle hengamenin olduğu bir vakitte çok fazla kaleme, kitaba vakit ayıracak durum yoktur. Allah-u Teala vatanımızı, bütün İslam beldelerini efendim iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin, masun eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, şu da bir önemli husustur. O dönemlerde tabii medresede talebelik de yapıyor. Hocası var Arif Rivgeri Hazretleri'nin. Hocası Arif Rivgeri Hazretleri kendisinden ayrılıp da Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'ne talebe olunca, müridi olunca bir gün efendim ikide bir rahatsız ediyor Arif Rivgeri Hazretleri'ni. Niye bizi bıraktın vesaire insanların içinde azarlıyor. Mevla Teala Arif Rivgeri Hazretleri'nin kalbine ilhamla hocasının bir halini, bir noksanlığını fahş ediyor. Yayıyor yani, açığa çıkarıyor. Meşayihin adeti değildir, insanları mahcup etmezler ama o hocasına karşı bunu söylemek durumunda kalıyor. Diyor ki tabii o hocası gibi insanların içerisinde bunu yapmıyor. Hocam diyor, sen akşamları şöyle şöyle işler karıştırıyorsun. Bir de gelip bana efendim bu gariple uğraşıyorsun dediğinde kıymetli kardeşlerim çok sıkılıyor hocası, daralıyor ve sonra gelip talebesine mürid oluyor. Arif Rivgeri Hazretleri hocası Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin derslerini, efendim tavsiyelerini çok dikkatle, titizlikle dinleyen bir talebesi olmuştur. Hocasına tam manasıyla merbut olmuştur. Kendisinden sonra da o makama oturmuş, talebelerle, ihvanla, müridanla ilgilenmiştir. Ahlakı hakkında kimsenin kalbini kırmayan, nefsinin isteklerine devamlı efendim gem vuran ve sünnet-i seniyyeye efendim tam manasıyla ittiba etmeye çalışan bir zat olduğu, haramlardan şiddetle kaçan, hatta harama düşme şüphesiyle mübahlardan dahi çoğu kere uzak durmaya çalışan bir zat olduğu kitaplarımızda efendim rivayet edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Arif Rivgeri Hazretleri'nin menakıbı arasında anlatılanlardan efendim bir de şudur. Bazı dışarıda kendileri talebesiyle ders yaparlarken dışarıda efendim böyle bazı efendim serseriler diyebileceğimiz gençler vesaire aralarında kavgalar, gürültüler, kötü laflar, sözler söyleyince onlara bir teveccühle efendim başlarına bazı işler getirmiş Arif Rivgeri Hazretleri. Dolayısıyla kitaplarımız kendisinin biraz celalli olduğundan bahsederler. Biliyorsunuz kimi verilerde celal, kimisinde cemal sıfatı galiptir. Hani yine anlatılan rivayetlere göre Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hacca giderlerken 400 atlıyla beraber Abdülhalik Gucduvani Hazretlerine uğrarlar. Ve derler ki senin bir taleben varmış. Böyle çok kesin efendim kerametleri varmış, onu görebilir miyiz derler. Ve bunun üzerine kıymetli kardeşlerim, Arif Rivgeri Hazretleri gelir, bu 400 atlı orada dizili, bunlar kafile hacca gidecekler. Gelir, o söz kendisine söylendiğinde bir teveccüh eder, atların boyunlarından kan damlamaya başlar. Başka bir rivayete göre de yerelerinden efendim bir kısım böyle kesilip yere pıt pıt o tüylerden düşer. Böylece o kerametini üstadlarının önünde de ishar etmiştir. Allah dostları buna meraklı değillerdir ama bazen efendim Allah-u Teala onlardan bu gibi halleri insanlara bir efendim keramet olarak onlara inanmalarını daha iyi sağlamak üzere bu halleri onlardan zuhur ettirmiştir.

uzun bir ömür sürmüşler. Vefat tarihi hakkında farklı rivayetler var. Şurada bu tadilatlardan önce duvarda bir kabir taşı var. Önce size onu arz edeyim. Zamanında buraya yazdırılmış, ondan size bahsedeyim. Sonra arkamda gördüğünüz kabri şerifin yeni yapılan mezar kitabesi var. Bir de yan tarafta eskisini de korumuşlar. Üçünü de size arz etmeye çalışacağım. Bilinen tek eseri de Arifname'dir. Yazması kütüphanelerde az da olsa mevcut. Yakın zamanda tercümeleri de yapıldı. Onlardan sizlere bazı nasihatlerini arz ederek bu kıymetli zatın tercümeyi halini istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Arif Rivigeri Hazretleri'nin doğumu hakkında birkaç rivayet olmakla beraber 500 Hicri 560, miladi 1165 tarihi biraz daha kuvvetlidir. Burada efendim 1913 yılında vaktiyle buraya yazılmış bir kitabe görüyoruz. Bunu kim yazdırmış? Nur Ata valisi Mir Yoldaş Bey yazdırmış. Ne yazıyor burada kıymetli kardeşlerim? Bakınız, beraber okumaya çalışalım. Arif-i An, Arif Hoday, yani Allah'ı bilen Arif Rivgeri, satır 2 deyim, Muttasıl Şot, Bevasıl Subhani, Allah-u Teala'nın pak, zat-ı paki subhaniyesinin vasfına ulaşmış büyük bir zattır. 3 deyim, Hace-i Ehli Din, din ehlinin hocası, yani Müslümanların hocası. Bu üç kelime izafet tamlaması ard arda gelmiş. Efendim, bu kelimenin ebced değerlerini topladığımızda bizlere Hicri 715'i, miladi karşılığı 1315'i göstermektedir. Bu hesaba göre kendisi efendim 155 sene yaşamıştır. Hakikatini Allah-u Teala bilir. Devam ediyor bu kitabe. Satır 4'te bir daha tarih düşürmüş. Nasıl ifade ediyor? Arifi Emin Rabbani, Allah'ın güvenilir arifi. Bu kelimeleri topladığınızda da bunun ebced değerlerini yine bize 715 tarihini vermektedir. Hatta o ebcedi sanki buraya yazmaya da çalışmışlar. Bakınız, 7-1 artık bu 5 herhalde şöyle yarım yapılmış efendim. O ebced değerini de oraya koymuşlar. Efendim, satır 5'te de bu yazdıran kişinin adı yazıyor. Mir Yoldaş Bey B. Seng Z. Rakam. Mir Yoldaş Bey bunu taşa yazdırmıştır. Dediğim gibi buraların valisiymiş bu zatta. Sonra efendim, Çön Hiret Gufran Begoft Tarih An. Akıl onun senesini Gufran demiştir. Gufran kelimesiyle de efendim, o bağışlanma manasında, Gufran kelimesiyle de yine ebced düşürülmüş. Bununla da beraber 1331, yani Gufran kelimesinin ebced değeri bizlere 1331'i göstermektedir kıymetli kardeşlerim. Bunun da miladi karşılığı 1913'tür. Yani o vali Mir Yoldaş Bey 1913 senesinde bu taşı yazdırır demek istiyor. Hatta bakın buraya, hani o yıllarda olduğu için mesela biz hangi yıldasın 98 diyorduk ya 2000'lerden önce, bilirsiniz 95, 1900 demeye gerek yoktu. Aynı onun gibi bakın buraya 13 demiş. Demek ki o 1913'te yazıldı demek istiyor. Onu da buraya nakşetmişler. Tadilatlardan sonra o bu efendim türbenin etrafındaki duvara bu taş yine konularak bu yazı muhafaza edilmiş. Bu efendim bir aslında bize restorasyon tadilat usulünü de gösteriyor. İstanbul'umuzda da bazı türbelere girersiniz. Böyle her yer boyanmış, boyanmış, boyanmış. Bir yer böyle eski şekilde bırakılmıştır. Yani demek ister ki o tamiratı yapan efendim sanatçılar, burası eskiden böyleydi, biz efendim düzelterek bu hale getirdik. O eskiden de oraya bir numune bırakırlar. Bu hem bize kabir taşını göstermek için hem de bakın şu mermerin eski halini göstermek üzere numune olarak bırakılmış tadilattan sonra. Bu taşta ne yazıyormuş kıymetli kardeşlerim? Gelin beraber okumaya çalışalım. Eski bir taş belli, yani 100 seneyi aşkın olduğu gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Bu arada Rahman da acıyan, Rahim de acıyan demektir. Harflerin fazlalığı, mananın da fazlalığını delalet eder diye bir söz vardır.
Rahman'da aslında 5 harf vardır. Mim'den sonra yukarı bir asar çeker. Yazılsa böyle yukarı elifle yazılacaktır. Bu 5 harf kabul edilir. Elif lamları saymıyorum. Rahim'de 4 harf kabul edilir. Biri 5 harf, biri 4 harf. Rahman dünyada kafir mümin ayırmaksızın herkese nimet verip herkesi yaşatan ama ahirette kafirleri bundan mahrum edip sayı azalıyor. Sadece müminlere rahmet edecek olan demektir. Onun için bu 4 harflidir. Küllü nefsin zaikatül mevti, her canlı ölümü tadacaktır ayetiyle başlamış. Bu bir teselli hem de vaazdır. Bunu okuyana vaazdır. Bu zatın sevenlerin tesellidir. Her canlı ölümü tadacaktır. Bu zat da ölümü tatmıştır. Herkes bunu tadacak. Bundan kurtulacak bir beşer yoktur manasını. Bunu mülahaza edebiliriz burada. Haze zarih, bu kabir. Zarih kabir manasına gelir. Efendim, haze bu tabi şey, izafet. Haze zarihü şeyhil kamil. Burası kemal sahibi şeyhin efendim mezarıdır. El mürşid Hazreti Hace Arif Rivgeri Hazretlerinin efendim kabridir. Kaddesallahu sirrahu, Allah-u Teala onun gönlündeki sırların kutsiyetini artırsın, daha da mukaddes kılsın. Amin. Öyle zat ki bu el-mülakkab lakaplanıyordu. Başlarda size arz etmiştim. Bir mahitaban, parıldayan ay diye. Efendim yani gecelerimizi aydınlatan ay diye lakaplanıyordu. Ve kâne umruhu, onun ömrü idi. Ne kadar, nedir? Ezyede min mi'eti senetin, 100 yıldan fazla idi. O tuvfiye, o tarihi ihtilaflardan dolayı böyle yazmış. Daha orta bir yol tercih etmiş bunu yazan. Ötüvfiye vefat ettirildi, öldü demektir bu. Rahmetullah, yani ariyete irtihal etti. Daha nazik bir ifadeyle. Rahimehullahu, Allah ona rahmet etsin, amin. Ne zaman? Sene 715 yazmış kıymetli kardeşlerim. Bahsettiği gibi bu en çok tercih edilen vefat tarihidir. Arapçasını da yazmış. Seb'an ve hamsete aşara. 715, bu tarih neden itibaren? Minel hicretin nebeviyeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine hicretinden itibaren 715 sene geçtikten sonra, yani hicri tarih demek istiyor. Ala sahibiha, bu kabri şerifin sahibi üzerine olsun. Efsalü salati, salatların efendim en faziletlisi. Ve tahiyyeti, selamların da en üstüne olsun. Aminle bitirmiş. Eğer yanlış okumuyorsam kıymetli kardeşlerim, sene 1316 yazıyor. Dolayısıyla 131 sene önce yazıldığını anlıyoruz. Kimmiş bu kitabeyi yazan? Abdül Gafur el-Buhari. Efendim bu mezar taşını yazmış. Allah hepsine rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Kıymetli kardeşlerim, tadilatlardan sonra en son çok güzel bir şekilde buraya yapılmış mermer taşı görüyorsunuz. Hemen Kabe Şerif'in ön tarafında. Bir de o zamanın mimari usullerini bize fısıldıyor. Biliyorsunuz tarihler, mesela bizim İstanbul'umuzda bu taşlardan çok göremezsiniz İstanbul fethinden sonra. Çünkü orası İslam diyarı olmuştur. Bu gibi taşları, bu gibiden kastım mesela Edirne'de, Darülhadis Camii arkasında, Bursa'da, Yeşil'de, vesaire daha eski zaman taşları olarak görebilirsiniz. Yine efendim Molla Husrev'in gömülü olduğu Emir Sultan Hazretleri'nin ilerisindeki Kabe Şerif'te bunları görebilirsiniz. Bakın bunlar sütunçelerdir. Yan tarafa küçük böyle, bakın yine sütunçeler var böyle. Küçük sütunlar koymuşlar. Bunlar o 1300-1400'lerin efendim mimari usullerinde vardır. Aynı bu zat da o tarihlerde vefat ettiği için sanki onu bize fısıldar şekilde bunu yapmışlar, güzel düşünmüşler. Ne yazmışlar bu yeni taşa da, ona da bakalım. Bismillah, velhamdülillah, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber. Yukarıda ve la havleden sonra kıymetli kardeşlerim, bakınız sanki şurası, bakın şöyle o tepeye kadar iki üste katlansa birbirine böyle örtüşecek şekilde yapılmış. Buna müsenna, böyle aynalı hat diyoruz. Tekrar açıyorsun, ayrılıyor. Yani bu katlasan tam şunun üstüne denk geliyor. Hatta bir de tersten yazıyorlar. Vela orada vela havle vardı. Vela kuvvete illa billahil aliyil azim'i buraya nakşetmişler. Yukarıda da efendim hüvel hayyüllezi la yemüt, ebediyen var olacak, ölmeyecek olan sadece Allah-u Teala'dır yazılmış. Bizim Osmanlı mezar taşlarında bunu bazı kere görmekteyiz. Daha çok hüvel baki vardır bizde, malumunuz. Ne yazıyor?
Bir de bu arada bakın altta nebati böyle bitki süslemeleri, bezemeleri yapmışlar. Bu da hoş olmuş. Hazel merkadül münevver, bu nurlu kabir, lil alimi rabbani, rabbani olan bir alim içindir. Ne demek rabbani kıymetli kardeşlerim? Nasıl ki bebek doğar, annesinden başkasını tanımaz. Aynı onun gibi Allah'ın kimi dostları da vardır ki Allah bilir başka bir şey bilmezler. Bu zat da onlardandır diyor. Vel kutbi samedani, samedani sırlara muttasıl kutup. Efendim vel arifi sübhani, sübhani sırlara efendim muttali olmuş arif. Hazreti Hace Arif, efendim Rivgeri Hazretleridir. Lakabını söylemiş. Mahitaban, gecemizi aydınlatan ay, parıldayan ay. El-Rivgeri, Kuddise Sirruhu. Efendim Vülide sene 560, başta hakkı zikrettiğimiz yine tarihi kabul etmiş. Efendim Hicri bu. Ve Ahzet Tarikate, tarikatı almış. An Hazreti Hace Abdülhalik Gucdivani'den almış. Kuddise sirruhu, Allah-u Teala onun gönlündeki sırların kutsiyetini artırsın. Amin. Efendim velehu risale arifname, onun arifname adlı bir risalesi var. Efendim 2000'li yıllardan biraz önce Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin vefat yıl dönümlerinde buralarda bazı meclisler tertip edilirken Pakistan'dan bir alim buraya gelmiş ve arifnameden bazı kıtalar okumuş. Buhara alimine çok hoşuna gitmiş. Bunu nereden okuyorsun diye sorduklarında bilmiyor musunuz bu Arifname bu zatın eseri dedikten herkes çok şaşırmış. Pakistan kütüphanelerinde var. Sonra onun örneklerini Özbekistan kütüphanelerine de göndermişler. Baş tarafta bahsetmiştim. Efendim yakın zamanda Türkçe'ye de tercüme edildi. Ondan size bazı bölümler inşallah birazdan aktarmaya çalışacağım. Tufiye sene 715 efendim. Yan tarafı da o şekilde yazıyordu zaten. Buraya küçük bir H koymuş. Hicriye'nin rumuzudur o. Ve omruhu sene 155, yani hicri olarak yine hey koymuş, 155 sene yaşamıştır diyor. Ve nefe'inallahu teala, Allah-u Teala menfaatlendirsin, min fuyuzihi, onun feyizlerinden ve berekatihi, bereketlerinden hepimizi efendim menfaatlendirsin. Amin diye bitirmiş, biz de duaya amin diyoruz efendim.

Arif Rivigeli Kutsesi Ruh Hazretlerinin bilinen tek eserinin Arifname olduğundan bahsetmiştik. Şöyle ki Hacı Naim isminde bir zat Arif Rivigeli Hazretlerinden muhtasar tasavvufi bir risale yazmasını rica etmiş. Rivigeli Hazretleri de bu talep üzerine Buhara'nın Nur kasabasında iken Hicri 622 miladi 1225 senesinde bu eseri Farsça olarak kaleme almıştır. Nur'un ala Nur. Bunun ebced değeri kabul edilir. Yani eserin yazıldığı zamanın ebced değeri kabul edilir ki Nur'un ala Nur'un ebced değeri bize 622'yi göstermektedir. Efendim kitabından birkaç hususu sizlere arz edeyim. Şöyle buyurmuşlar Arif Rivigeli Hazretleri. Kişinin insanlık saadetine ulaşması için kendini meleklere benzetmesi yani nefsin aşağılık durumundan ayrılması, temiz bir şekilde ve her zaman Allah'ı anması, her zaman kulluk misakını, o sözünü bezmi elesteki elestü bi rabbikum ben Rabbiniz değil miyim galu bela. Tabii ki Rabbimizin sözünü, misakını yerine getirmeye çabalaması, hak ile onun ismi ve zatının dışındaki şeylerle üns durumuna girmemesi, yani onlarla böyle devamlı bir arada olma duygusundan kurtulması, fikirleri ve dikkatini onlara yönlendirmemesi, her zaman ebrar, ahyar hizmetinde olması lazımdır. Zaten zaman sivri kılıç gibidir. İnsan göz açıp kapatana kadar ki zamanını dahi boşuna harcamamalı ve gaflet de heba etmemeli. Allah-u Sübhanehu ve Teala'nın dışında hiç kimseden bir menfaat beklememelidir. Ey Arif! Bu erdemlerin tamamına sahip olduktan sonra yüceltilmesi vacip olan Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden ve ehlullah'tan olan kendini günahlardan koruyan, insanların söylediklerinden öğüt alman ve diğer insanlara da doğru yolu göstermen gerekir. Çünkü onlar senin gerçek kardeşlerindir. Ey Arif! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kün fid dünya ke enneke garibun, dünyada bir garip gibi ol, ev'abiru sebilin, ya da yoldan geçen birisi gibi ol, ve udde nefseke min ehlil kubur, ve kendini kabir ehlinden say buyurmuşlardır. Mümin insanın evine girdiğinde orasını sanki mezarlığı diye düşünmesi, buradan bir daha dışarı çıkmayacağına inanması, evden çıktıktan sonra da bir daha oraya döneceğine inanmaması lazım, ona göre amel etmesi lazımdır. Ey Arif, salikler yolunun başlangıcı ve müritler saadetinin anahtarı tevbedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَلَ Günahından tevbe eden için sanki üç günah yokmuş gibidir buyurmuşlardır. Tevbe, Allah-u Teala'dan uzak olma yolundan Allah-u Teala'ya yakın olma yoluna dönmek anlamına gelmektedir. Ey Arif, ağır yük bağlanmış kuşu uçuramazsın. Öyleyse dünyalık şeylere sımsıkı kalbini bağlamış olan salikin, lahut çölünün yani maddi olmayan o gayb aleminin göklerinde uçabilmesi ve talep sahrasında gezebilmesi nasıl mümkün olur? Ey Arif, lanete yakalanmış şeytan her sabah bugün ne yersin diye sorduğunda Arif ona ölüm yerim diyerek cevap verir. Şeytan yine bugün ne giyersin diye sorduğunda o kefen giyerim diye cevap verir. Şeytan yine bugün ne öyle de olacaksın diye sorduğunda o mezarda olacağım diye cevap verir. Yine şöyle demişlerdir. Edep ahrarın süsü.

Arifname adlı eserin sonunda Hazret'in vefat tarihi için daha yaşının kısa olacağı şekilde bir ebced değeri sunulmuştur. 632 miladi de 1234-35'lere tekabül edecek şekilde. Ama kıta çok tatlıdır arz ediyorum efendim. Efsus şut nihan mahitaban bezeri hak. Bezeri hak. Diyor ki maalesef ışık saçan ay artık toprağın altında görünmez oldu. Kilk siyah buş, ciger reş, sine çak. Kalem siyah giymiş, ciğerim parçalandı. Kalbim darmadağın oldu. Hüznümden ne yapacağımı bilemiyorum. Tarihi behri rihlet, ocüstem ez kalem. Kalemden onun vefat senesini sordum. Kutbi zaman ve arifullah zet rakam. Kutbi zaman ve arifullah, zamanın kutbu ve Allah'ı bilen zat manasındaki bu kelimeleri bana yazdı. İşte bu kutbi zaman ve arifullah'ın efendim ebced değeri kıymetli kardeşlerim 632 tarihini milade de 1234-35'e tekabül eden bu tarihi vermektedir. Bu müstensih yani efendim kitabı kopyalayan kişinin de sonunda çok güzel bir duası var, onu da arz edeyim. Der ki sonunda Gariki rahmeti yezdan kesibat ki katibi raba elhamdi kunetiyat. Şöyle diyor, katibi Fatiha suresini okuyarak anan insanlara, anan insan, katibi Fatiha suresi okuyarak anan insanlar Allah'ın rahmetine nail olsun.

0: Kıymetli kardeşlerim, Arifname'deki nasihatlerden biri de şudur. Nice konuşmadan susanlar vardır ki konuşanlardan çok daha fazla şey anlatırlar. Bizim divan edebiyatı şuarağımızın bu efendim demde söylediği çok güzel bir beyit vardır. Hayali Bey'in aynı manada şöyle diyor. Hakkı biz bulduk deyu zannetmesin ashab-ı kal, cuylar çün erdiler deryaya hamuş oldular. Söz sahipleri, konuşanlar, biz hakkı bulduk diye bir efendim beklenti içerisine girmesinler. Şöyle bir şey anlatayım size diyor. O çılgınca, delice efendim gürül gürül akan nehirler denize, deryaya kavuştuklarında artık o gürüldemelerinden, o çığlıklarından hiç geriye bir şey kalmaz. O deryaya kavuştuklarında artık hamuş olurlar, suskunlar olurlar. Biliyorsunuz Osmanlı'da mezarlıklara söylenen çok güzel bir efendim söz vardır. Semti hamuşan, suskunlar diyarı. Burada şunu anlatıyor. O tasavvuf ehli öyle bazen makama gelir ki bir şey konuşmadan bile insanları kalben tesiri altına alır. Tıpkı Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin de ömrünün son demlerinde, son yıllarında bir kelam etmemesine rağmen tasarrufatının ne kadar arttığını görmenizdeki efendim olay gibidir bu. Vefatından sonra bu kat be kat artmış, herkesin müşahedesidir. Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonunda şunu ifade edeyim. Kırık dökük cümlelerimizle Allah'ın dostlarından Hacı Arif Rivegeri Kudsesi Ruhu'yu anlatma cüretinde bulunduk. Allah-u Teala önce bu günahkar dillerimizle o zatı anlatma cüretimizi bağışlasın. Sonra da o Hazretin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edin.

0: lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim

0: köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
7: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
8: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

0: Bir de yavrum, farz olan Ramazan orucunu aksatmadan tut. Geçmiş günahların bağışlanır ve cennete Reyyan kapısından girme şansını elde edersin. Peygamberimiz buyuruyor, bir kimse Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır, cennetin Reyyan kapısı vardır ki ancak oradan oruçlular girer. Üzerine hac farz olursa beklemeden zamanında yerine getir. Dünyaya yeni gelmiş gibi günahsız olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse hac eder ve hac esnasında fena lakırdı söylemez ve büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, o kimse günahlarından arınarak annesinden doğduğu gibi hacdan döner. Çok oku yavrum, bilgini arttır, tefekkür ufkun genişler. Öğrendiklerin sana yol gösterici olur, yolunu aydınlatır. Allah katında da dereceni yükseltir. Allahu Teala buyuruyor, Allah içinizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir. Sevgili yavrum, elde ettiğin bilgilerle Allah rızasını kazanmaya çalış. Bunun için de bildiklerini halkın hizmetine sun. Böyle yapmazsan Allah'ın gazabıyla karşılaşırsın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ilimden sorulduğu halde bildiğini gizleyen, bilmiyorum diyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Allah'ı anmaktan gafil olma. Onu aklından ve kalbinden çıkarma. Daima onunla birlikte ol ve onu zikret ki Rabbim de seni ansın ve isteklerini yerine getirsin. Allahu Teala buyuruyor, beni anınız ki ben de sizi anayım. Lokman hekimin oğluna yaptığı şu tavsiyelere sen de uy. Dünya ve ahirette mutlu olursun. Şöyle diyor oğluna Lokman hekim, ey oğul, sana iki şey söyleyeceğim ki bunları aklından hiç çıkarma. İki şey de söyleyeceğim ki onları da derhal unut. Aklından çıkarmayacağın iki şey, Allah ve ölüm. Derhal unutman gereken iki şey, başkalarına yaptığın iyilikleri derhal unut, başa kakıcı olma. Başkalarının sana yaptığı kötülükleri de derhal unut, kin güdücü olma. Başladığın her hayırlı işe besmele çekerek ve Allah'a hamd ederek başla. Bu davranışınla işinin bereketini artırır, başarıya ulaşırsın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, Allah'a hamdü sena ile başlanmayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz. Sevgili Peygamberimize salavat getirmeyi ihmal etme. Onun büyük şefaatini umuyorsan, ona tabi olduğun gibi ona salatu selam da gönder. Ona daha çok yakın olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları benim üzerime en çok salavat getirenlerdir. Secde anı Allah'a en yakın olunan andır. O anı hep yaşamak istersen bol bol secde et. Secdede Allah'ı tesbih et. Bununla Allah'ın rızasını kazanırsın. Peygamber'e de komşu olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, bir kulun Allah'ın rızasına en yakın olduğu zaman secdede bulunduğu andır. Ashab'tan Rebiya İbni Ka'b, Resulullah'ın hizmetlerinde bulunan biriydi. Abdest suyunu hazırlar, hizmetinde bulunurdu. Bir defasında Peygamber Efendimiz ona, "Dile benden ne dilersen," buyurdu. O da, "Cennette seninle beraber olmayı isterim ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz de, "Başka bir şey istemez misin?" buyurdu. Rebiya da, "Benim dileğim bundan ibarettir," diye tekrarladı. O zaman Peygamberimiz, "Öyleyse çok namaz kıl, secde et ve kendi isteğin hususunda bana yardımcı ol," buyurdu. Sevgili yavrum, ne kendin için ve ne de çocukların için sakın beddua etme. Duaların kabul olduğu bir zamana rastlar da sonra acı çeker, çok pişmanlık duyarsın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kendi aleyhinize, evlatlarınız ve mallarınız aleyhine sakın beddua etmeyin ki duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olunmuş olur. Keşşaf tefsirini yazan büyük müfessir Zemahşeri'nin bir ayağı kesildi. Bu büyük alim ayağının kesilmesini şöyle anlatır. Çocukken oyun için bir serçe kuşu tutup ayağına ip bağlamıştım. Bir gün kuş elimden kaçıp bir duvar deliğine girdi. Ben de ayağına bağlı olan ipi çekerek kuşu tekrar yakaladım. İpi çekerken ayağını kırmıştı. Kırılmış ayağıyla kuşu elimde gören annem bu duruma çok üzüldü, ağladı ve "Sen bu küçük kuşun ayağını nasıl kırdıysan Allah da senin ayağını öyle kırsın," diye bana beddua etti. Daha sonra ben ilim tahsili için Buhara'ya giderken attan düştüm ve ayağım kırıldı. Zamanla ayağım iyileşmeyerek kangrene çevirdi. Ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Ayağımın kesilmesinden sonra rahmetli annemin bedduasıyla bu duruma düştüğümü anladım. Aman yavrum, bak sık sık hatırlatıyorum sana. Haramdan ve haram lokma yemekten çok sakın. Kendin yeme, ailene ve evladına da sakın yedirme. Harama bulaşırsan dünyada itibarın sarsılır, ahiretin harabeye döner, neslin bozulur, ibadetlerin boşa gider ve duaların kabul olmaz. Parasında bir kuruş haram olduğu halde 10 kuruşla bir elbise alan kimsenin üzerinde o elbiseden bir parça bulunduğu müddetçe kimsenin namazı, ibadetleri kabul olmaz, buyuruyor rehber peygamberim. Öyleyse helal lokma ye, duan, ibadetlerin kabul olsun yavrum. Gıybet kötü bir haslettir. Kişi güvensiz yapar. Başkalarının yanında küçük düşürür, dargınları artırır, düşman cephesini açar. Hem ölü eti yemek gibi çok tiksindiricidir. Gıybetten şiddetle sakın evladım. Allahu Teala buyuruyor. Biriniz diğerine gıybet etmesin. Arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksinirdiniz. O halde Allah'tan korkunuz. Allah tevbeleri kabul eder, çok esirger. Evladım, her şeyi ben bilirim de deme. Bu bir gaflet hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananları Kur'an-ı Kerim, "Onların kalpleri var, hakikati kavrayamazlar. Gözleri var, hakikati göremezler. Kulakları var, hakikati duyamazlar. Onlar, içgüdüleriyle hareket eden varlıklar gibidir. Hatta onlardan daha aşağıdır. Şeklinde nitelendiriliyor. Aman dikkat et yavrum. Kalbi mühürlenen gafillerden olma. Gafletten uyanmak için gerçek aşka, Allah aşkına dön. Gaflet hastalığına yakalanmamak için şunları da unutma ve bil ki yavrum, dinlemeden gerçek öğrenilmez. Öğrenmeden alim olunmaz. Çalışmadan karşılığı alınmaz. Düşünmeden hakikate varılmaz. İnanmadan mümin olunmaz. Resulullah sevilmeden, sünnetine uyulmadan şefaati umulmaz. Zikrullah'a dalmadan tadı bilinmez. Zikrullah'a dalan dil asla yorulmaz. Allah yoluna girmeden cennete varılmaz. Cennete girmeden cemalullah görmez. Evladım, zekatını vermeden malın kiri silinmez. Fakirin hakkı olan malda bereket olmaz. Sayısız nimetler vermiştir Yüce Allah. Bir nimetin şükrüne bir ömür bile yetmez. Evladım, dostluğun kıymetini bilmeyenle gerçek dostluk kurulmaz. Menfaatini çok sevenin gerçek dostu olmaz. Yavrum, boş boğazın başı dertten kurtulmaz. Ağzı kalabalık olanın günahı az olmaz. Unutma evladım, nefsin isteklere boğuldur. Nefse esir olunmaz. Nefsine esir olan şaşırır yolunu, hakkı bulamaz. Evladım, Allah evidir, gönül asla yıkılmaz. Yıkılınca gönül onarımı kolay olmaz. Şunu da bil ki yavrum, mümin olan kişi kul borcunu yüklenmez. Öyle ağır ki kul borcu, Allah bile affetmez. Yavrum, Azrail'in kapıyı ne zaman çalacağı belli olmaz. Yağmur gibi gözyaşı döksen de son nefesteki pişmanlık fayda vermez. Sözün özü yavrum, sevgi başkadır, gerçek aşk başkadır. Gerçek aşka doyulmaz. Gerçek aşk Allah aşkıdır. O da gafletle bulunmaz.
1: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üsidi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve "Hanzala nasılsın?" dedi. "Hanzala münafık oldu." dedim. "Sübhanallah, sen ne diyorsun?" dedi. "Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz." dedi. Ebu Bekir, "Biz de aynı haldeyiz." dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. "Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adresler üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
4: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
3: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
4: Elhamdülillah.
3: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
3: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
4: tabii,
3: aslında.
4: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Ve o dönemden beri ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir. Müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde, hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar. Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı, evet. İslam fıkhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. Evet. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatları, bu imtihanlara girerdik. Şimdi elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı, mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Evet. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Evet. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şehadet namadan daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
3: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
4: Allah razı olsun.
3: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam, meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
4: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Soysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli, bunların hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi, belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi, sanki tamam, yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
3: Evet.
4: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki, o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müftü isimli eserinde der ki, bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa, ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa, onun vereceği fetvayla amel edilmez. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil, diğer ilim dalları da böyle değil midir?
3: Kesinlikle.
4: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önünde diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektiği kılar. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
3: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk, hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak, hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
4: 4 tane. Yani bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
3: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
4: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Hı-hı. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz, evet, ve 2011'den sonra malumunuz, sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmaila Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda, ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak baktığımız zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi, ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni, ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık, evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
3: Ya onu diyecektim hocam, yani kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi,
4: evet,
3: olarak
4: tabii,
3: ama
4: tabii.
3: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak, yani böyle binayı alma imkanı
4: yok tabii. Yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti, bunlar çok rahat bir şekilde değil. Ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı, yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki, çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu, yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
3: Bir staj görüyorlar aslında.
4: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
3: Özellikle parantez içinde miras konusu.
4: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bilumum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
3: Yani hem fetvali, telefonlara bakıp şey
4: hem
3: yapıyor,
4: de müderris. Müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
3: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
4: Tabii zaten bu stüdyoda
3: Adem hocamızla başladılar.
4: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyoruz, her şey bitti, ne olacak, yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz ya da işte talebelerimiz, ki talebe diyoruz, bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
3: yani,
4: var.
3: Bildiğim kadarıyla hocam, yani talebe, yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok. Ücretsiz yani yapılıyor.
4: Aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
3: Normalde eğitime gittiniz, para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
4: bizim
3: lazım.
4: Bizim durumumuz öyle değil. Çünkü bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz gibi bazıları evlenmiş, bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş, okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyelere ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler, yani maaş şeklinde, onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma, istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi, bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek, hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek, işte o da netice de evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
3: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
4: Tabii.
3: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu destekleri, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece, hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
4: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır. Ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
3: elhamdülillah.
4: Şükür.
3: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisinin çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse, yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar evet, ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
4: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini hı-hı kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
3: Evet, kum
4: yani tanesi. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah evet olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkhın bir tesiri vardır. Evet. O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
3: Amin. Bu sene işte memleketimiz Of'taydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraş'ta Hasan Efendi var. Evet, bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi. Evet. Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraş Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya evet ettiler. İşte Zarendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaş hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum. Of sanki bambaşka. Yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi? Dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin. Bu anlamda dediğiniz gibi kum tanesi, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
4: Eski ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
3: Yani kavimlere örnek olması açısından.
4: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor. Evet. Daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretlerimizin ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
3: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
4: Buyurun.
3: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, evet. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılığa aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
4: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
3: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam
4: aynen,
3: anlamda.
4: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi. Evet. Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Hı hı. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok sulamayı ben yapmıyorum, normal işte yağmurla sulanıyor, herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf, diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
3: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşünmüyor.
4: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, topluya mı verir ama her halükarda da o çıkan mahsulün öşrü verilmesi gerekir. Yani
3: bir ton toplandı onun
4: netice
3: onda bile
4: olarak onun evet. Bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse verilmediyse o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50 senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir. Vermiyorsa günah onun boynunda şeklinde değil. Bu ya

0: Yarı yıl...
1: eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz, hı-hı, bu tarzdaki araziler efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması, yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için, hı-hı, orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz, hı-hı, daha farklı oluyor. Evet. Ama tapusunu aldığı, şahsına ait istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun. Bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan o zaman bu mülkiyet vardır. Bu mülkiyet kabul, evet, edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş. Ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksiminde buna göre yapacaksın.
0: Evet.
1: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
0: Oradan kalma hocam.
1: Ama mülk olduğu halde artık, hı, mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil, yarı yarı olması, yarı olması gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani, hmm, hareket, yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir ve bunun çıkan mahsulün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır, hiçbir önemi yok.
0: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
1: Şöyle, yeter, bu bir anlaşmadır. Yani, hı-hı, karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii, olur, ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Hı-hı. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
0: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki, yani bu kaç tane sorum olacak hocam. Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
1: Öşürden mi bahsediyorsun?
0: Öşürden bahsediyorum.
1: Aslında ona cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken, hı-hı, öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa eğer, evet, o zaman herkes kendine düşen kısımda, hı-hı, kendi öşrünü versin.
0: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda değil.
1: Aynen ona aittir.
0: Tamam. Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
1: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
0: mesela,
1: derken...
0: 10 ton çayım var işte, ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
1: Vay, bu bir işçidir o zaman.
0: Bu işçidir.
1: Bu, evet, işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Hı-hı. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok. Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla, hı-hı, orada mal sahibi vermesi
0: burada
1: gerekir.
0: Burada işçilik parası düşünmüyor. Öşür verirken onu, onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli şey, oluyor.
1: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı,
0: evet, bölgelerde. Bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz, bu soruyla bu programımıza nihayetini erdireceğim hocam. Bir, evet, dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş olacağız. Çünkü bu program hem ilk program olması hasebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin bir

0: birazcık tanıtımı evet. hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınızda olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler.
1: Evet.
0: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusüle mani midir?
1: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
0: Evet.
1: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok olması gerekiyor işte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
0: Evet.
1: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlı. Sınırlandırıyor.
0: Evet.
1: Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifa edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
0: Evet.
1: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
0: Bilmedi,
1: yaptırdı. Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestte ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
0: Evet.
1: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
0: Evet.
1: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
0: Tabii,
1: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anladınız mı?
0: Evet.
1: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. O da işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
0: Olmayacak, evet.
1: Peki hocam, onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine oraya çıkartılsın, dolgu, orası dolgu yapılsın. Evet. Yani en azından bir insan bir günah irtikap ettiği zaman o günahtan tövbe, bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Evet. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik. Evet. Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
0: Amin inşallah. O dişleri alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
1: Evet.
0: Dişlerimi temizlemeye gittiğimde.
1: İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi? Önce bunu tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır. Evet. Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
0: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
1: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor. Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir şey durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
0: Evet.
1: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
0: Evet. Yoksa diğer tür dediğimiz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Evet. Aynı diş şeyi taşı gibi olmuş oluyor.
1: Aynen
0: hocam.
1: Öyle.
0: Ona takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah buradan olur. Duyurmuş olalım hocam.
1: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu. Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
0: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan
1: konuşuruz.
0: Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. programımızın hemen başında söylemiştik. Hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden
0: razı
1: olsun.
0: Son olarak dua babına neler söylersiniz?
1: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah
0: hocam,
1: sizlerden Allah razı olsun.
0: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın.
5: ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
10: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanderneği.org. Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid Der.
11: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
12: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
13: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet, Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
17: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
18: Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat başlıyor.
19: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه ثم قال إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الله تعالى Okuduğumuz ayet-i kerimede Bismillah ve ati zel kurba hakkahu buyuruyor. Yani akrabaya hakkını ver. Akrabanın sende bir hakkı varsa onu ver. Var mı? Var. Anlatacağız. Konu geniş zaten. Öncelikle şunu bilelim ki Allah Teala tüm insanları, Adem ve Havva anamızdan itibaren, yani onlardan doğan çocuklarla tüm kainata yayıldılar. Dünyaya. Dolayısıyla bu yönüyle tüm insanların ana babası aynıdır. Adem aleyhisselam ile Havva aleyhisselam onlardır. Artı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde inananların, tabii ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın varlığına, birliğine ve ona peygamber olarak inanan, ki bunlar mümin kişiler, onlar için Allah Teala Kur'an'da birçok yerde kardeş ifadesini kullanıyor. Bismillah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Hiç şüphe yok ki müminler ancak kardeştirler. İnananlar kardeştirler. Allah Teala inananları, müminleri, Müslümanları kardeş ilan ediyor ayrıca. Tüm bunların yanında Allah Teala özellikle akrabaya iyi davranılmasını bizlere emrediyor. Cuma hutbelerinin sonunda okunan bir ayeti kerime var. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani ve îtâi zil kurba ve yenhânil fahşâi vel munker vel bagy yâzıkum leallekum tezekkerûn. Hiç şüphe yok ki muhakkak Allah Teala adaleti, ihsanı, yani iyilikte bulunmayı, akrabaya karşı cömert olmayı emrediyor. Onun yanında hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklıyor. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Akıllı olun diye Allah Teala size böyle diyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede geçen özellikle adalet ve ihsan kelimeleri üzerinde durmak lazım. Adalet, Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerde adalet denildiği zaman genellikle ifade edilen düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun, hakikate uygun, Allah Teala'nın gönderdiği ahkama uygun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayata uygun hüküm vermektir adalet. Eğer Allah Teala'nın göndermiş olduğu ahkam doğrultusunda insanların hayatlarında hükümler verilmiyorsa yetkili kişiler tarafından, bilin ki orada adalet yoktur. Dolayısıyla insanoğlu evvela şunu bilecek. Niçin dünyada varız? Allah Teala bu dünyaya bizi niye gönderdi? Allah Teala bunu bize zaten beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri sadece bana kul olsunlar diye yarattım buyuruyor. Kul olmak ne demek? Kul olmak kimin kuluysanız onun size, sizin hayatınıza dair vermiş olduğu ahkamı hakkıyla yerine getirmek kul olmak demektir. Dolayısıyla adaletten bahsediyorsak kul olarak Allah Teala'nın peygamberiyle göndermiş olduğu ahkama göre hayatımızı yaşamamızdır adil olmamız. Çünkü öyle yaşamadığınız zaman İslam'ın getirmiş olduğu kuralların dışına çıkmış olursunuz. Onun dışına çıkmak da zulmün ta kendisidir. Başka bir şey değildir. Zulümdür. Adaleti böyle anlamak lazım. Geniş bir konu. Tek başına anlatılacak bir vaaz konusu. Hatta birkaç vaaz konusu. Ama biz bu kadarıyla bu akşamlık yetinelim. Bir de ihsan. Biz ona iyilikte bulunma manasını veriyoruz. Ancak ihsan konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emin ile olan hadis-i şerifinde ihsan bize anlatılıyor. O hadis-i şerifi okuyalım. Biraz uzundur. Ama güzel şeylerden bahsediyor. Bakınız. Han Umar bin Hattab, Ömer bin Hattab'tan rivayet ediliyor. O anlatıyor yani. Radiyallahu anh. Kal diyor ki, Beynema nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem date yevmin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, huzurunda iken id tala, aniden birisi geldi. Aniden biri geldi diyor. Aleyna. Bizim üzerimize birisi geldi. Racülün şedidu beyadı tiyabi. Elbisesi son derece siyah. Şedidu sevadi şari. Saçları da son derece, elbisesi son derece beyaz, saçları son derece siyah. Böyle bir adam birden geliverdi. La nara aleyhi eteret sefer. Seferden gelmiş görüntüsü de kendisinde görmedik. Hani seferden gelende bir yorgunluk hali olur, toz toprak olur. Böyle bir halde yok. Ve la narifu. Tanımıyoruz da onu. Hatta celese ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına oturdu. Bu gelen adam. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. Dizlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ve vada keffeyhi ala fakidihi. Ellerini de baldır üzerine koydu, kendi baldır üzerine. Sonra hümme kâle. Sonra dedi ki, ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahbirni anil İslam. Bana İslam'ı anlat. Bana İslam'ı anlat dedi. Mel İslam, İslam nedir? Bana bunu bir anlat. Kale, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, En teşhede en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmendir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah sadece Allah'tır. Başka ilah yoktur. İlah sadece Allah ise ondan başka hüküm koyan da olamaz. Çünkü hüküm koymak ilahın yetkisidir. O yetkiyi kimse ondan alamaz, peygamber de dahil. Bu bir. Ve enne Muhammeden Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Buna da şehadet etmen. Ve tukime salat. Namaz kılman. Ve tu'tiye zekate. Zekat vermen. Ve tasume ramadane, Ramazan orucu tutman. Ve tahuccel beyte in istatate ileyhi sebilah. Yol cihetinden gücün yetiyorsa hac etmek. Hac da yapmak. İslam'ın beş şartını saydı yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kale. O karşısına oturup dizlerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayayan, elbisesi son derece beyaz, saçları son derece siyah olan kişi dedi ki, sadakte. Doğru söyledin. Allah Allah. Kale Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anhu diyor ki, facibna lehu. Şaşırdık bu adama. Yes'eluhu ve yusaddikuhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor İslam nedir diye. Cevap verince de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ediyor. Doğru söyledin diyor. Bu şaşılacak bir şey. Bitmedi. Fekale, ya Muhammed, ahbirni anil imani. Mel iman. Ey Muhammed dedi o adam. Bana imandan haber ver. İman nedir? Kale. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. El imanu en tu'mine billahi. İmanın şartlarını sayıyor. İman Allah'a iman etmek. Ve melaiketihi. Meleklerine iman etmek. Ve kütübihi. Kitaplarına iman etmek. Ve rusulihi. Peygamberlerine iman etmek. Ve yevmil ahiri. Ahiret gününe iman etmek vel kaderi kullihi hayrihi ve şerrihi. Hayır ve şerriyle, şerriyle. Kadere iman etmek, kaderine. Hayır, şer. Bütününe iman etmek. İman budur. Kale. O adam dedi ki, sadakta. Doğru söyledin. Yine doğru söyledin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O adam. Kale. Yine o adam diyor ki, fahbirni anil ihsan. Konumuz oydu. Bana ihsandan haber ver. İhsan ne demektir? Biz iyilikte bulunmak dedik değil mi? Kelime manası o. Mel ihsan, ihsan nedir? Dedi. Kale. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Efendimiz Hazretleri Kuddiseçir Ruhu bu ifadeyi çokça kullanırdı. En tabudallâhe kenneke terâhu fe illem tekün terâhu fe innehu yarâke. Senin Allah'a onu görüyor gibi ibadet etmendir. Sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görüyor. Efendimiz Hazretleri Kuddiseçir Ruhu şunu çokça söylerdi sohbetlerde. Dünyada, dünya gözüyle Allah Teala'yı görmek yoktur. Yoktur Allah Teala'yı görmek dünyada. Ama Allah Teala'yı görür gibi olmak vardır. Ne demek o? İşte burada anlatılandır. Sen bileceksin ki din adına ne yapıyorsan sen Allah'ı görmüyorsun ama o seni görüyor. Yetmedi mi? Dünya için bu fazla bile. Allah seni görüyor. Sen ne yapıyorsan Allah Teala onu biliyor. Sen bunun bilincinde olarak ibadetlerini yaparsan ihsanı yerine getirmiş olursun. İhsan budur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale ahbirni anis saati. Konuşma devam ediyor aralarında. O gelen adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki bana kıyameti anlat. Oradan haber ver bana. Nedir kıyamet? Metes sa'a. Kıyamet ne zaman kopacak? Vakti ne zaman? Bunu bana söyle diyor. Kale. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında oturanın kim olduğunu biliyor. Etraftakiler bilmeyebilir ama Efendimiz biliyor. Kim o? Cibril-i Emin. Cebrail aleyhisselam. Böyle kıyamet ne zaman bunu bana şöyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mel mes'ulu anha bi a'leme mine's sa'il. Kendisine sorulan sorandan daha iyi bilen değil. Sen kıyametin ne zaman olduğunu benden daha iyi bilirsin demektir bu. Fekale. Bunun üzerine yine Cibril Yemin o adam yani Cebrail aleyhisselam dedi ki ahbirni an emaratiha. Allahu Ekber. Şimdi bu emareler günümüzü anlatıyor. Yaşıyoruz bunları. O kıyametin alametlerinden bana haber ver dedi. Kale. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. En telidel emetu rabbeteha. Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak olan çocuklar doğurması. Yani çocukların annelerini kendilerine sürekli olarak hizmet eden kişi olarak görmeleri. Kendileri adeta onlara hiçbir iyilikte bulunmayacak ama o ana onlara böyle dişini tırnağına takarak hep hizmet edecek. Onu yaşıyoruz şu anda Allah aşkına. Biraz da sıkıştırsa evladını ana, doğurmasaydın beni diyor. Allah muhafaza etsin ya. Allahu Ekber. Burada kastedilen ne? Burada kastedilen İslam'a göre akışı olan bir hayat var. Bu hayatta anne baba, anne çocuğu doğurur, büyütür, belli bir yaşa getirir. Ondan sonra çocuk annesine hizmet eder. Anne her daim evlatlarına hadimdir, hizmetçidir zaten. Bunu isteseniz de onların gönlünden alamazsınız. Allah onları öyle yarattı. O merhameti onların kalbine koydu. Bu sadece insanlarda değil. İnanın hayvanatı takip etseniz oradaki anne olanların evlatlarını yani yavrularını nasıl koruduklarına hayret edersiniz. canı pahasına korur. Bu Allah'ın annelerin kalbine koyduğu bir sevgidir, muhabbettir. Ama yaşlandı mı sen hizmet edeceksin ya. Sadece yaşlandı mı değil, bir ihtiyacı varsa sen göreceksin. Ne zaman olursa olsun. Sen şunu düşüneceksin. Allah Teala annemi ve babamı benim şu dünyaya gelip yarın öldüğümde cenneti kazanmam için vasıta eyledi, vesile eyledi. Dünyaya gelmeme vasıta bunlar. Annem ve babam. Allah aşkına insan anne babasına kötü davranabilir mi ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan biri geldi. Dedi ki ya Resulallah, annem çok hasta. Ben onu hep sırtımda da taşıyorum. Bir yere gidecekse sırtımda götürüyorum. Bir işi varsa sırtımda götürüp ben yaptırıyorum. Annemin hakkını ödeyebildim mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki, annen seni, sen çocukken, muhtaçken, yaşayasın, büyüyesin, bir hayat yaşayasın diye sana hizmet etti. Sen ise annemin az bir ömrü kaldı, bir şeyler yapayım diye hizmet ediyorsun. Hangi hak ödeme yahu? Hangi hak ödeme Allah aşkına? Onun için ana babasının kıymetini bilmeyen, inanın dünyada da mahrum olacak, ahirette de mahrum olacak. İyi hatırlıyorum. Tahtakale'de bir esnaf vardı. Herkesin işleri bozuk olduğu dönemde onun işleri çok çok iyi giderdi. Sordum, soruşturdum. Bu delikanlı, iki kardeş bunlar. Bunların anne babasıyla durumu nasıldır? Dediler ki hocam, bunlar anne babayla altlı üstlü otururlar İstanbul'un bir yerinde. Bunlar eve gittikleri zaman önce anne babasının yanına çıkar. Tüm ihtiyaçlarını sorar. Onların duasını alır, ondan sonra evlerine inerler. Mesele bitmiştir dedim. Allah böyle bir evlada niye vermesin? Böyle bir evlada Allah verir. Mevla böyle olan kullarına verir. Onun için yani başımıza bir hal geliyorsa evvela kusuru kendimizde arayalım. Nerede eksik yapıyoruz diye kendimizi sorgulayalım. Her akşam aynanın karşısına geçip bugünü nasıl geçirdik ya? Ne yaptık, ne ettik? Bir hesabını verelim kendimize. Eğer verebiliyorsak ne âlâ, veremiyorsak kendimizi düzeltelim. Bunun için gayret sarf edelim. Bu bir. İki, şimdi tabii burada kıyamet alametlerinden biri olarak bu aile düzeni, sisteminin bozulması gösteriliyor. Bu aile sisteminin bozulmasıdır. Evlatlar annelerine karşı saygılı olmalı, değilse sistem bozuldu demektir. Aile içi sistem ne oldu? Bozuldu. Anneye cariye muamelesi yapmak ne demek? Sen bana sürekli hizmet et demektir anneye. E sen ne yapacaksın ya evlatsın? Sen ne yapacaksın Allah aşkına? Yok, o hep hizmet edecek. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Dolayısıyla böyle olursa aile içerisinde ne saygı kalır, ne sevgi kalır, ne edep kalır. Hiçbir şey kalmaz. Eğer insanlar büyüklerine saygı ve sevgide kusur gösterirlerse inanın o toplumda huzur olmaz. Dolayısıyla hadis-i şerifin bu kısmı onu anlatıyor. O toplumda huzur olmaz. O insanlar arasında huzur kalmaz. Ya. Ventara ve görmendir diyor kıyametin alametlerinden biri. Kimi? El hufate, el urate. Yalın ayak başı kabak derler ya. Böyle olan insanları. El halete, ria eşşati. Çıplak koyun çobanlarını görmendir diyor. Kıyamet alameti bu ha. Nasıl görüyorsun onları? Yetetavelune fil bunyan. Mükemmel binalar yapmada birbiriyle yarış yapıyorlar. Yüksek yüksek binalar yapmada. Kıyamet alameti bu. E bunu bugün yaşamıyor muyuz Allah aşkına? Aynı ile yaşıyoruz ve görüyoruz. Ya. Kale. Fümman talekar racül. Diyor ki Hazreti Ömer, sonra o adam kalktı gitti. Bunları sordu, cevapları aldı. Bazen tasdik etti, bu oldu, şu oldu. Öyle çekti gitti ondan sonra. Kale Ömer, felebistu telâten. Bir an kendime gelemedim, öylece kaldım diyor. Fümme kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ya Ömer, etedri men sâil? Ey Ömer, bu soru soran kimdi bilir misin? Kultu, dedim ki diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahu ve Resulühu a'lem, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kale fe innehu Cibrilu, o Cebrail aleyhisselamdı. Aleyhisselam. Etâkum yuallimukum dînekum. Size geldi, size dininizi öğretiyor. O idi o diyor. Ya demek ki ihsanda o imiş. Allah'ı görür gibi ibadet etmektir. Sen Allah'ı görmesen de o seni görüyor ya. Bunun aksi söz konusu mu? Değil. Mevla ne yapıyorsak hepsini görüyor ve biliyor. Hiçbir şey onun bilgisinin dışında olamaz. İnsanları kandırabilirsin. Yaparsın, gizlersin, saklarsın, bir şey edersin. İnsan kanar. Ama Mevla'yı haşa ve kella. Tüm dünyadaki insanları kandırsan ve tüm dünyadaki insanlar seni zalim olduğun halde en alim, en güzel insan ilan etseler, bir kıymeti var mı Allah aşkına? Yok. Niye yok? Çünkü sana sevabı da cezayı da verecek olan insanlar değil, Allah Celle Celaluhu. Yarın ahirette hesabı ona vereceksin. O da her şeyi biliyor. Senin neyi, niçin yaptığını bilmiyor mu ya? Kalbinden geçirdiklerini de biliyor. Elhamdülillah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has olarak mümin kul kalbinden kötü bir şey geçirse, yapmadıkça günah olarak Allah Teala onu yazmıyor. Ona da şükretmek, hamd etmek lazım. Tabii kalbe mukayyet olmak lazım ama asla kötü şeyler yapmamak lazım. Ayet-i kerimenin başında ne diyordu Mevla Teala? Ati zel kurba hakkahu. Akrabaya hakkını ver. Nedir bu haktan maksat? Bir, nafakadır. Yani dünyadaki hayatını devam ettirmesi için kendisine gereken, yeme içme için gereken her şeydir. Bir erkek evlendiği zaman hanımı zengin olsun, fakir olsun, nafakasını temin etmek zorundadır. Çocuğu olduğu zaman çocuklarının nafakasını da temin etmek zorundadır. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Er-ricalu kavvamun alen nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima enfaku min emmalihim. Erkekler kadınları koruyup kollayıcıdırlar. Kavvamun alen nisa'i bu demektir. Erkekler kadınları koruyup kollayıcıdır. Bu devreden çıktığı zaman benim bir şey dememe gerek yok. Yaşadığınız hayatı görüyorsunuz zaten. Çünkü bu devreden çıkmıştır. Erkekler kadınları koruyup kollamaktan adeta vazgeçmiştir. Çok değişik bir hal almıştır o. Allah muhafaza eylesin. Mevla korusun ya. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar. Yani aile geçimini temin etmektedirler. Vazifeleridir bu. Kişi hanımının nafakasını verecek. Zengin olsa dediğimiz gibi kelleftir bununla. Çocukların nafakasını verecek. Kız çocuklarını evlendirdi. Tamam, nafaka kesildi. Boşandı veya kocası öldü. Tekrar baba evine geldi. Yine baba nafakasını verecek. Veya kız çocuğu hiç evlenmedi. Nafakasını baba verecek. Allah Teala erkeğe bu görevleri yüklüyor. Demek ki akrabaya hakkını ver. Bu ayet-i kerimedeki hak kelimesinden muradın ne olduğuna dair müfessirler çok şeyler söylemişlerdir. Nafaka, sadaka, tasattukta bulunma demişlerdir. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki bu ayette geçen hak kelimesinden maksat sadaka ve nafakadır. Eğer akrabada sadakaya ihtiyacı olan varsa, senin de mali durumun yerinde ise ona tasattukta bulun. Zaten nafakayı vereceksin çoluk çocuğuna. Dolayısıyla ona tasattukta bulunmak onun nafakasını da temin etmektir. İmkanı yok. Allah Teala herkese aynı şekilde ikram etmiyor dünyada. İmtihan bu. Dünyanın imtihanı budur. Öylesi var ki, ben kendi köyümde de yaşadım bunu. Ya ne yapıyor bu adam, bu kadar çocuk, kendini zor bakıyor, çocuklara nereden bakacak? Bir de bakıyorsun yıllar geçiyor. O çocuklardan biri o köyün en zengini oluyor. Allah Teala verdi mi verir. Bunu kimse sorabilir mi? Allah niye verdin ya Rabbi, bana vermedin? Haşa. Mevla ne takdir ederse onu o kula ulaşır. Bakınız. Kitaplarda der ki Allah Teala kulların rızıklarını da takdir etmiştir. Bu rızık o kula ulaşacaktır. Burada önemli olan insanoğlunun imtihan yurdunda olduğunu bilerek o rızk kendisine ulaşırken hak yolu tercih etmesidir. Harama kaymamasıdır. İslam'a uygun ticaret veya çalışmayla onu elde etmesidir. O rızık ona zaten gelecek ha. Bunu Allah verecek bir şekilde ona, ulaştıracak bir şekilde. Burada önemli olan kulun, burası dünya, imtihan yurdundayım, ben bu rızkı helal yoldan elde edeyim diye çalışmasıdır. Müslüman olmaktan, İslam'ı yaşamaktan maksat da budur zaten. Dolayısıyla buradaki haktan murat maksat nedir? Yani akrabaya hakkını ver. Hak ne? Eğer ihtiyacı varsa tasattukta bulun. Zekatından olabilir, zekatını vermişsindir ama ihtiyacı var onun. Sende de var, Allah vermiş sana. Ona tasattukta yine bulun. İlla zekat olması şart değil. Taberi de diyor ki yine müfessirlerden, Allah Teala bu ayette yakın akrabanın ihtiyacı ne kadarsa o nispette ona infakta bulun. Ver ona ya. Önce yakınlarını gör. Bu konuda hakikaten maalesef insanlar içerisinde zafiyet var. Hem de büyük zafiyet var. Ya bakıyorsun Allah aşkına aynı anadan babadan. Kardeş bunlar ya. 5 tane kardeş diyelim. Biri o tarafa gider, biri bu tarafa gider, biri öbür tarafa gider. O ona bakmaz, bu buna. Ya ne oluyoruz ya Allah aşkına? Biz bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz ha. Bunun bir dahası yok. Dünyadayız. Öyleyse İslam'a göre bu hayatı yaşamalıyız. Hata kusur olur. Daha önce anlattım buradan. Bir Müslüman diğer bir Müslümanla 3 günden daha fazla küs duramaz. Öyle bir lüksümüz yok bizim. Hele kardeşin yakının akrabansa yapma bunu be kardeşim. Yapma bunu. Çünkü küs durmanın sebebi mutlaka dünyalıktır. Sen ahiretini düşün ya. Bak Allah Teala ne diyor? Akrabaya hakkını ver diyor ya. Eğer geçimini temin edemiyorsa yardım et. Ha yarın sen düşersin, o sana yardım eder. Dünya bu, belli olmaz. Zenginlik bir kapıda kalmaz derler bizim orada Karadeniz'de. Kalmaz bir kapıda ha. Adam bakarsın garibanın biri zor geçiniyor, öbürü zengin maşallah, Allah versin helalinden. Ama devran döner. O gariban dediğin adam öyle bir zengin olur ki herkes şaşırır kalır. Veren Allah'tır. Alan da Allah'tır. Bunu bilerek yaşayacağız. Şeyh Razi de diyor ki bu haktan maksat zekattır. Zekatını öncelikle yakın akrabana ver, fakirlerine tabii ki. Onun için ha sen zekatı verdin ama hala fakir var. O zaman nafile olarak tasattukta bulun onlara. Sadaka ver onlara. Onları aç ve açıkta bırakma diyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki ayetin devamında Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mübeddirin kanu ihvane şeyatîn. Allah Allah. Malını kimseye bir şey vermiyor adam. Ama malını kendini harcarken saçıyor, savuruyor. Savurgan, perişan bir mal kullanımı var. Allah muhafaza etsin. Bunlar diyor şeytanların dostlarıdır. Böyle olmayın. Malınızı kendinize harcarken de usulü çerçevesinde harcayın. İhtiyaç kadar harcayın. Fazlasını ihtiyaç sahiplerine verin. Ama kendini savurganlık, aşırı derecede savurganlık yapmayın diyor. Dolayısıyla ihvane şeyatîn, şeytanların kardeşleridir diyor malında savurganlık yapanlar. Ve kâne şeytanu li rabbihi kefûrâ. Şeytan Rabbine karşı son derece nankördür. Öyle mi? Evet ya. Biraz üzerinde durayım diyorum ama bir de saate bakıyorum. Kalmış 7 dakika ya. Ne çabuk geçiyor bu kürsüde vakit. Ben bunu bir türlü çözemiyorum. Çok hızlı geçiyor mübarek. Kefur kelimesi Arap lisanında bunlara mübalağa ismi fail derler. Yani abartı sıfatıdır bu. Bir nankör var. Aşırı nankör. Çok nankör. Kefur o demektir. Şimdi bunu Allah Teala şeytana vasıf yaptı. Şeytan Rabbine karşı aşırı derecede, ileri derecede nankördür. Öyle midir? Evet öyledir. Öncelikle kefur kelimesi Arapçadaki küfür kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla bu itibarla ele aldığımız zaman da bu kelimeyi

acı oldu. Şimdi şaşıralım biraz da. Şeytan günümüzdeki inkarcılar kadar inkarcı olmadı. Günümüzde öyle inkarcılar var ki Allah yoktur diyor haşa ve kella. Şeytan Rabbi diyor. Ey Rabbim diyor. Allah'a Rabbim diyor ya. Kendisini yaratanın Allah olduğunu kabul ediyor. Çünkü ne diyor şeytan aleyhillâne? Halakteni min nârin diyor. Sen beni ateşten yarattın diyor. Yani yaratıcısının Allah olduğunu kabul ediyor ya. Şu anda onu kabul etmiyor insanlar. Haşa ve kella. Şeytandan şeytan olmuşlar yani. Şeytanın en büyük sorunu neydi? Yaratıcının Allah olduğunu kabul etmemek değil ha, kabul ediyordu. Veren, her şeyi bahşedenin Allah olduğunu kabul ediyordu. Ama neyi kabul etmiyordu? Aklını vahyin karşısına koyarak vahyi kabul etmiyordu. Allah Teala ona Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretti. O ne yaptı? Kibirlendi. Secdeden maksat da eğilmektir, saygı duymaktır. Yok dedi. Halakteni min narin. Halaktehu min tîn. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın ya. Akıl yürütüyor şeytan. Aklını vahyin önüne koyuyor. Ve ben daha hayırlıyım diyor. Kibir yapıyor ve selam. Kime? Mevla'ya. Ve Allah olduğunu, yani ilah olduğunu kabul ediyor. Ha, her şeyi yaratan ne olduğunu kabul ediyor. Her şeyi veren ne olduğunu kabul ediyor. Kabul etmediği nedir? Kabul etmediği işte budur. Aklını vahyin önüne geçirmesidir. Eğer sen Allah her şeyi yoktan var edendir diyorsan noktayı koyacaksın. Bundan sonra ben yokum. Allah ne derse o diyeceksin. Demezsen olmaz. O zaman sende sorun var demektir. İşte şeytan aleyhillâhne bunu demedi. Kibir yaptı. Ve ebedi cehennem mekanı olacak. Allah muhafaza eylesin. İnandım diyor şeytan aleyhillâh. Ama senin ahkamına boyun eğmem diyor. Benim de aklım var. Ben de aklıma dayanır, hayatımı öyle devam ettiririm diyor. İşte öyle şeytan oluyor ondan sonra da. Ya şükürsüz, nankördü şeytan. Kefur olma sebeplerinden biri de o. Aşırı nankör ne demek? Şükretmiyor ya. Dediğimiz gibi biraz önce şöyle diyeyim. Allah Teala şeytan aleyhillâneyi meleklerin içerisine koydu ya. Meleklerin arasına koydu ya. Ona ilim verdi, nuranilik verdi, hepsini verdi. Ama o ne yaptı? O bunları takdir etmedi. Nankörlük etti ve şeytan oldu. Bir de kefur, aşırı nankör demek, ıslahı kabul etmemektir. Yani küfürde ısrar etmektir. Nankörlükte ne yapıyor? Israr ediyor şeytan aleyhillâne. Yani ısrar ederek ne yapıyor? Hakikatten, haktan yüz çeviriyor. Çok iyi biliyor ki her şeyi yoktan var eden, var ettiklerinin hayatlarını, akıl sahiplerinin hayatlarını nasıl devam ettireceğini en iyi bilendir. Dolayısıyla insan oğlunun yaşayacağı hayattaki ahkamı koyacak olan her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Ve Allah Teala'nın, hep söylüyorum bunu, gene söyleyeyim, üşenmeyin. Efendi Hazretleri bu lafı çok kullanırdı, üşenmeyelim. Neyden üşenmeyelim? Şu Allah Teala'nın bize en büyük ikramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bize dünya hayatını nasıl yaşamamız gerektiğini, hangi hükümler çerçevesinde altında devam ettirmemiz gerektiğini peygamber ile bize bildiriyor. Ondan daha büyük ikram olur mu ya? Dünyanın her yerinde zulüm var. Kan var, gözyaşı var. E olacak, aksi olmaz ki. Niye? Kur'an ahkamı yok ki hiçbir yerde. Uygulandığı bir alan kalmadı. Dolayısıyla zulüm var. Kur'an'ın olmadığı yerde ne olur? Zulüm olur, başka bir şey olmaz. Kur'an yoksa bir yerde, Kur'an ahkamı bir yerde uygulanmıyorsa orada zulüm vardır. Aksi olmaz, olamaz, mümkün değil. Niye? Ya her şeyi yaratanı değil mi? Evet. E kabul ediyor musun? Evet. O zaman kabul edeceksin ki senin yaşayacağın hayatı en güzel şekilde yaşaman için, sorunsuz olarak bu hayatı geçirmek için o Allah'ın ahkamına uyacaksın. Bunun başka çaresi yoktur. Ne diyor Allah Teala bismillah? Ve entumul alemne in kuntum mu'minin. İnanıyorsanız en üstün

0: sizsiniz. Çünkü inanıyorsan hayatını Allah'ın ahkamı doğrultusunda geçireceğini bilirsin. Onun altında yaşayacağını bilirsin. En üstün sensin. Senden daha üstün yok. Niye? Yarın ahirette cennete giden sen olacaksın. Bu dünyada burnundan kıl aldırmayanlar, hiçbir şeyi kabul etmeyenler, herkese zulmedenler, yarın ahirette Rabbena ferci'na diyecekler. Ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Namel amelen saliha. Güzel işler yapalım. E dünyadasın, yap mübarek. Yapsana şimdi. Müfessirler diyorlar ki Allah Teala onları göndermeyecek tabii ki. Bir daha gönderecek olsa bir zaman sonra gene aynısını yapacaklar. Cibilleleri onlar. Mevla Teala korusun bizleri ya. Mevla Teala hakikaten şu dünya hayatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın, ondan sonra gelen veli kulların, ehli sünnet çizgisinde yaşayan insanların yaşadığı şekilde yaşayıp ahirete gitmeyi hepimize nasip eylesin. İmanı kamille ölmeyi bizlere nasip eylesin. Bu dünyada en büyük nimet imanı kamildir. Çünkü ahirette cennetin kapısını açacak olan imandır. Başka bir şey cennetin kapısını açmaz. Sen öldükten sonra dünyadaki herkes mekanı cennet olsun dese, ama sen dünyada cennet için gereken iman elinde yoksa senin mekanın cennet olmaz, olamaz. Onun anahtarı bellidir. İman. Ya Rabbi o imandan bizleri ayırma. O iman ile senin huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle. Ömrümüzün sonunda kelime-i şehadetle sana vasıl olmayı, vuslatı gerçekleştirmeyi hepimize nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle, onlara merhamet eyle. Varsa taksiratları affeyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenatlarını kat kat eyle. Kabir azapları varsa kaldır ya Rabbi huzuruna. Hepimiz onlarla birlikte imanla gelelim ya Rabbi. Öldüğümüz zaman da ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı da hepimize nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfi.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
12: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
14: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
16: Bak ne buyurdu Mevla? Ve inne aleyküm le hafizine kiramen katibin ya'lemune ma tefalun. Üzerimize çok keremli yazıcılar var diyor. Kiramen katibin melekleri, değil mi? Sağ omuzumuzda, sol omuzumuzda ne yapıyor? Yaptıklarımızı biliyorlar, yazıyorlar, not ediyorlar, kaydediyorlar. Ha, dolayısıyla bunların varlığında bilmek devamlı demek ki yanında seni gözleyen, efendim yaptıklarımızı not eden, nereye gittiğimizi bilen neler var? Demek görevli melekler var. Görevli bir manada ajanlar var yani. Dikkat etmek lazım. Öyle ya. Telefonun dinleniyorsa bir yere gittiğin zaman oralarda kameralar var görüyorsun. Ne yapıyorsun? Daha dikkatli konuşursun. Daha dikkatli hareket edersin. Değil mi? Ha senin benim zaten yanlış işle pek alakamız işimiz olmaz ama. Şimdi mesela telefon dinlenmelerinde eğer suç teşkil edecek bir şey varsa ne yapmıyor? Mesela onu telefonda konuşmuyorlar. Niye? Dinlemeye takılmayalım falan diye. Şimdi bizim de madem Allah'a kulluk için geldik dünyaya, yani Mevla'nın kurallarına göre emirleri var, nehileri var, değil mi? Helalleri var, haramları var. Eğer Allah'ın haddini hududunu aşacak, yanlış yapacak, haram işleyecek bir mesele varsa dinlemeye takılmayalım, kameraya takılmayalım, meleklerin görmesine, o yaptığımız yanlışı yazmasına sebep olmayalım diye ne yapmak lazım? Geri adım atmak lazım, dikkat etmek lazım. İşte bunlar aslında insanın, yani bir Müslümanın oto kontrol mekanizmasını çalıştırmasına vesile oluyor. Dikkat edeceğiz. Yani Mevla'nın gördüğünü, hem meleklerin yazdığını, hatta bulunduğumuz yerlerin bizlere lehimize veya aleyhimize şahitlik yapacağını bilerek hareket etmemiz lazım. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا O gün yeryüzü ne yapacak? Haberini verecek. Yeryüzü haber verecek. Yani şahitlik yapacak. Anlatacak. Evet buraya geldi. Evet buraya oturdu. Evet mescide geldi namaz kıldı. Mescit ne yapacak? Şahitlik yapacak. He? Kabe'ye gitti şahitlik yapacak. Efendim sohbet meclislerine gitti. Evet geldi ya Rabbi sohbet meclisine iştirak etti. Şurada oturdu. He? Ve oralar ne yapacak? Senin lehine şahitlik yapacak. Ama meyhaneye gidersen, kahveye gidersen, yanlış adreslere gidersen oraları da ne yapacak? Şahitlik yapacak. Evet geldi diyecek. Şurada oturdu, burada efendim şöyle yaptı. Al papazı, ver kızı, hatta masaya çat diye de vurdu böyle diye ne yapacaklar? Şahitlik yapacaklar. Onun için harama dalma, harama bulaşma, yanlış işlere tevessül etme, insanların haklarını, hukuklarını gasp etme, zulmetme, kimsenin ayağına basma, omzuna vurma, efendim onun malına, mülküne göz dikme, dikkat et. Helale harama riayet et. Çünkü zerre kadar yaptığın iş ne yapılacak? Sorulacak. Bin küsür sene yaşamış Nuh Aleyhisselam'a soruyorlar. Ne anladın yani? Dünyadan ne anladın? Ne buyurdu? Dedi ki dünya iki kapılı bir han. Böyle buldum. Bir kapısından girdim, öbür kapısından çıktım diyor. Hakikaten kim dünyadan ne anlamış? Şu anda bizi dinleyen efendim seyircilerimizden efendim kim bilir kaç yaşında olanlarınız var? 40 yaşında da vardır, 70 yaşında da vardır, 80 yaşında da vardır. Sorun bakalım, en yaşlınıza yaşlımıza soralım bakalım. Ne anladın? Hacı baba ne anladın sen? Yani 90 senede yaşasa hiçbir şey yani. Ne anlıyor? Sadece efendim o anda o an var sanki, o anı yaşıyor. Elbette neler yaşamış, neler etmiş. Çocukluğu var, efendim gurbetleri var, çalışmakları var, ilim tahsili şudur budur, bir sürü tabii şeyler yaşamıştır ama. Yani şu anda sorduğu zaman ne anladın? Hiçbir şey. Bana da sorsan ne anladın? Hiçbir şey yani. Sadece şu anı biliyorsun, şu anı yaşıyorsun. Çektiğin ızdıraplar hep geride kaldı. Efendim aldığın hazlar, lezzetler hep geride kaldı. Ama o aldığın hazlar, lezzetler eğer haram yoldansa zevki keyfi geçti, günahı kaldı, tevbe etmediysen. Bir takım sıkıntılar belki yaşamış olabilirsin. He? Eğer o sıkıntılar İslam yolundaysa, dava yolundaysa, Allah için ise, o sıkıntılar geçti, ızdıraplar geçti, acılar gitti, geriye ne kaldı? Sevabı kaldı. Bak sevabı hala duruyor. Yani her şey geçecek ya. Dünya, üç günlük dünya. Sıkıntılar da geçiyor, dertler de geçiyor, kederler de geçiyor. Ömür geçiyor, ömür. Her geçen gün ne yapıyoruz? Biraz daha efendim ölüme yaklaşıyoruz, kabre yaklaşıyoruz, mahşere, hesaba, kitaba, mizana yaklaşıyoruz arkadaşlar. Onun için yani bir titreyip kendimize dönmek lazım. İçinizde tabii böyle yapanlar elbette vardır. Bu işin şuurunda olanlar vardır. Ama vaaz en zayıf Müslümana göre yapılır. Anlıyor musun? Yani vaaz en zayıf Müslümana göre yapılır. E şimdi içinizde dinleyenlerden tabii Allame-i Cihan da vardır. Ama sohbet dinlemek düşüncesiyle, niyetiyle dinliyor. Ama kimileri de var belki senin çok iyi bildiğin ve bunu da bilmeyen yoktur dediğin meseleleri ilk defa duyanlar olabilir. Dolayısıyla ölüm, evet herkes biliyor ölüm var ama onun idrakine varacağız, onun şuuruna varacağız. Ölüm dendiği zaman yani bize nasıl bir mesuliyet yüklenmemiz gerektiğini de o şuurla hareket edeceğiz ya. Çünkü ölüm dendiği zaman bak hemen kabir var. Ondan sonra mahşer var, sırat var, mizan var. Bir daha geriye dönüş yok. Sevdiklerinle, dostlarınla görüşmek artık ne yapıyor? Mahşere kalıyor. Evet artık mahşere kalıyor. Artık orada ne var? Hesap var. Orada kitap var. Orada şu dünyada yapılan bütün meselelerin hesabını vermek var. Zerre kadar hayır da yapsan ne yapacaksın göreceksin. Zerre kadar şer de yapsan göreceksin. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yani burada ne anlamamız lazım? Ebedi zevk ve saadet yurdunu efendim elinin tersiyle itmek, sırt ardı etmek hakikaten akıllı bir adamın yapacağı iş değil yani. Bak az önce ne dedik? Kaç yaşında olursan ol şu anı yaşıyorsun. Allah'ın rızasına uymayan keyifleri zevkleri yaşadın. Ne oldu? Geçti gitti. Ya hele bir de hastalandıysan, hele bir de yoğun bakımdaysan, o hasta iken, ağzında oksijen tüpü varken, işte o zaman ne oluyor? Sanki ölümü daha yakın hissediyorsun ya. He? Şöyle bir bütün hayatını sanki bir panorama gibi gözden geçiriyorsun da yani pişmanlıkların oluyor, üzüntülerin oluyor. Keşke keşke yapmasaydım dediğin keşkelerin oluyor. İşte onları aslında yapmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Çünkü Mevla mübah dairesi zaten geniş kılmış. He? Yani yeteri miktarda keyfine, zevkine efendim Mevla Teala müsaade etmiş zaten. Yemene müsaade etmiş, içmene müsaade etmiş, gezmene müsaade etmiş. Yani meşru çerçevede olduktan sonra, değil mi? Mevla'nın haddini hududunu aşmadıktan sonra, haramlara tevessül etmedikten sonra zaten efendim nefsinin payını vermen de Mevla ne yapıyor? Söylüyor. Dünyadan nasibini de unutma diyor. Nefsinin nasibini de unutma yani. Evet. Ama harama dalma, harama bulaşma, yanlış işlere tevessül etme, insanların haklarını, hukuklarını gasp etme, zulmetme. Dikkat et. Helala harama riayet et. Çünkü zerre kadar yaptığın iş ne yapılacak? Sorulacak. Ama iyilik yapsan o da ne yapacaksın? Karşılığını göreceksin yani. Onun için ne yaptığın kötülüğü küçümse ne de yaptığın iyiliği. Aman canım bunu yapsam ne olur, yapmasam ne olur dememek lazım. Hayır namına, iyilik namına küçük de olsa yapmak lazım. El atmak lazım. O hayır yolunda bir adım atmak lazım. Çünkü belki de bizi o kurtaracak bilmiyorsun. Zerre kadar da olsa karşımıza çıkacak. Çünkü Allah senin zerreni ne yapar? Küre yapabilir, kubbe yapabilir. He, pireni deve yapar Allah. Büyütür ve kat kat fazlasıyla Mevla lütfedebilir.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
19: Ecir
18: sunar.
19: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
18: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Sultanbeyli'de yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
21: Elhamdülillahi hedâna lihâdâ ve mâ kûnâ lehtediye levlâ hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Fekad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasulina Muhammed Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صحبتمزي مقبول مشروع مرضي ومؤثر إيلسن رسول الله صلى الله عليه وسلم hakkında İmanımızın yakınının nurunu artıracak ilimleri dinleyip, tesirlenip, onun hakkında muhabbetimizin ve itaatimizin ziyadeleşmesini nasip eylesin.
22: Amin.
21: Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Allah için geldiniz, adım attınız, kadınız, erkeğiniz, İlim meclisine iştirak için, ayet hadis dinlemek için hadis-i şerifte buyuruluyor. Men talebe meclisen min mecalisil ilim sâre kel mücâdi fî sebîlillâh. Bakın Allah yolunda bu kadar cihatlar oldu. Ne Mekke fethine katılabildik, ne Hayber fethine katılabildik, ne Bedir'e katılabildik, ne Uhud'a katılabildik. Yakın zamanlara kadar ne İstanbul'un fethine katılabildik, ne Kurtuluş Savaşı'na katılabildik, Çanakkale'ye katılabildik, hiçbir şey. Yani hakikaten Allah yolunda cihat hususunda maddi manada çok zayıf kaldık. Yani imkanlarımız yok. Askere gidenlerimiz gidiyor, tamam. Şehit de oluyorlar, Allah rahmet eylesin, kabile nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Onlar tabii mücahittirler, onda şüphe yok. Fakat birçoğumuz hakkında bu makamlar tabii müyesser olmuyor. Ancak her kim bir ilim meclisi duyarsa, Allah'ın dininin ilminden ayet hadis dinlemek için o meclise katılırsa, iştirak ederse, iman ile tabii, imansız gelene fayda yok. Ama iman ile bir insan bir ibadet haneye, bir mescide, bir medreseye, bir sohbet yerine gider de dinlerse, itikad ederek, bu kişi diyor, Allah yolunda cihad eden mücahitle aynıdır, eşittir diyor. Onun için çok zor bir şeydir cihad. Malınla çıkıyorsun, canınla çıkıyorsun. Malından, canından bir şey de döndürememe geriye. Çoluğuna, çocuğuna ancak haberin kalır, haberin gelir. Eşin şehit oldu, baban şehit oldu diye. Sahabe-i kiram, geçmiş büyüklerimiz Rıdvanullahi aleyhim ecmain böyle cihad ettiler. Ne zorluklar içerisinde. Birçokları da gurbet diyarlarında şehadet şerbesini içtiler. Bu zaman garip zaman. Onun için imkanlar az, insanların azimleri az, gayretleri az, rağbetleri bu İslami vazifelere rağbetleri az. Ama ilim meclisine iştirak bütün bu konularda insanları teşvik edici olduğundan ayet ve hadislerle insanlar ahireti kazandıran amellere teşvik edildiği için bu meclislere katılmak Allah yolunda cihada iştirakla bir sayılıyor. Rabbim Tebareke ve Teala nefislerimizle, şeytan-ı le'inle ve kafirlerle ve münafıklarla ve ehl-i bid'atle bir hakkın cihada cümlemizi muvaffak eylesin.
22: Amin.
21: Amin. Her cihadın yeri var, vakti var, saati var. Şimdi İlim meclislerinde bulunmak suretiyle yapılan cihat icabında harp meydanında yapılmaz. Harp meydanında da bu cihat yapılmaz. Her birinin vazifeleri var. Bu yüzden zamana göre, zemine göre hareket edeceğiz. Bu mübarek gecede ilim meclisinde bulunmakla Rabbimizden çok büyük ihlas ve maddi manevi necat ve halas niyaz edeceğiz. Madem uzaktan yakından geldiniz, Allah için adım attınız, Allah Teala 40 kişi olsa cemaati reddetmez, 100 kişi olsa reddetmez, 40 kişi olsa duaları, amin denen duaları boş çevirmez. Fazl-ı keremiyle bizleri de mahrum etmeden, kazandırarak, affederek, mağfurun cümlesine ilhak ederek dağılmaya muvaffak eylesin.
22: Amin.
21: Şimdi Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu teala Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vefatında yaptığı nidalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitapları ile alakalı olarak bundan dolayı Hazreti Ömer Efendimiz nasıl beyanlarda bulunduysa ne kadar içli, ne kadar hisli. Biz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in radıyallahu teala çok duygusal, hassas, işte, halim selim olarak bilip Hazreti Ömer Efendimiz'i radıyallahu teala daha sert, mizaçlı, efendim böyle ağlamaz, işte efendim duygusallığa kapılmaz, öyle biliyoruz yani. Bugüne kadar herkesin aklında, fikrinde, intibaını sorarsak böyle bir cevap alabiliriz. Halbuki birçok konuda bu böyle değil. Mesela Hazreti Sıddık Efendimiz mürtetlerle savaşta, Hazreti Ömer Efendimiz ya namaz kılıyorlar falan, şimdi zekatı terk ettiler diye hemen savaşmayalım gibi bir orta yol göstermeye çalışırken, Hazreti Sıddık Efendimiz radıyallahu teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdikleri keçiyi eksik etseler devletin beytül malından, savaşırım buyurdu. Çünkü zekatla namazı Allah ayırmadı Kur'an'da birbirinden. Biz nasıl ayırırız buyurdu. Orada mesela iki sene küsur ay, 2,5 seneye yakın halifelik yaptı. Bütün işi gücü mürtetlerle cihat etmek, savaşmak ve İslam'dan bir kıl dahi koparttırmamak, dinimizi eksiltmemek için o olmasaydı, ne buyuruyor sahabe-i kiram? Rıdvanullahi Teala el-Mecmain, Hazreti Sıddık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra öyle bir davranış yaptı ki, öyle bir cihat, öyle bir kıtal, ehli riddetle muharebe yaptı ki, bir peygamber vazifesi gördü. Bir peygamber olsaydı ne yaparsa, ne yapacaktıysa, aynı bir peygamber vazifesi gördü. Hiç taviz vermedi. Ve bu yüzden de dini İslam bize kadar bu sapasağlam bir zerresi eksiltilmeden geldi elhamdülillah. Hazreti Sıddık'tan Allah razı olsun, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Sevmeyenlerini kahreylesin.
22: Amin.
21: Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Şimdi aynı durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra görüyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala o kadar metanetli, şecaatli, cesaretli, kuvvetli, şiddetli. Hazreti Sıddık Efendimiz boyu da çok uzun değildi. Vücudu da çok zayıf, nehif idi. Hazreti Ömer Efendimiz iri yarıydı, 2 metre boyundaydı, kuvvetliydi. Ama Hazreti Ömer Efendimiz de öyle, mesela birisi ittakillah ya Ömer Allah'tan kork dese hemen yere secdeye kapanırdı. Başlardı ağlama. Hazreti Ömer'in de böyle hassasiyetleri vardı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı duyulduğunda tabii sahabe-i kiram herkes bir tarafta dağınık. O zaman şimdiki gibi vasıtalar anında yok, yetiştirecek. Şöyle Uhud'a bile gitsen kaç saatte gelirsin? Yani Uhud'a bile gitsen vasıtalar olmadığından dolayı. Hazreti Sıddık Efendimiz de haber aldı. Sünuh denen bir yer var. Orada biz gittik, ziyaretlerde göstermiştik. Orada evi vardı, ailesi vardı. Oraya gitmişti. Yani Kuba tarafından biraz ileride, yani yine de tabii birkaç saatlik yol. Orada haber aldı. Sonra bazı sahabe-i kiram da haber aldılar. Bu çok ağır geldi onlara. Kimisi efendim kötürüm oldu. Yani ayağa kalkamadı bir daha. Resulullah Efendimiz'in vefatını duyunca kötürüm oldu. Daha kalkamadı. Çünkü aşırı muhabbetten. Kimisi efendim felç oldu. Kimisi lal oldu, yani konuşamaz oldu. Kimisi kör oldu. Sahabe-i Kiram'dan birisinin duası var. Adı şimdi belki hatırıma gelmez. Allahümme amini hatta la ara ba'de habibi hatta elga habibi. Ya Rabbi dedi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bugüne kadar görmüşüm. Şimdi onu gitsin Mescid-i Nebevi'de ziyaret etsem camide, cemaatte, cumada göremeyeceğim artık. Onun için benim bu gözlerimi kör et de bir daha mahşerde açtığımda yine onu görerek açayım dedi. Ondan sonra bir şey görmeyeyim dedi. O zat da anında kör oldu. Hep bunlar sahabe-i kiramdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı üzerine yaşanan acıklı, acayip, eşsiz, dünyada misli görülmeyen muhabbet manzaraları. Sevgi böyle bir şey. Hakiki sevgi böyle bir şey. Hani bizim gibi canımdan çok seviyorum, kurban olayım peygamberime falan filan hikaye. Ondan sonra sakal bırak, hanım razı değil. Zekat ver, canım razı değil. Ondan sonra sohbete gel, efendim yorgunum. Ondan sonra Allah'ın düşmanlarına bidat ehli, Resulullah'a hakaret eden adamları efendim sevme, tutma. O da bir görüştür, onu da dinleyelim. Çorba. Tarikatlar, cemaatler, çoğu bozulmuş. Sahabe-i kiramı sevmeyen adamları gayret-i kiramını kalkıp konuşturuyorlar, sohbet yaptırıyorlar. Gençleri zehirleme. Bu cemaat, tarikat bunu nasıl yapar? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ayrı bir şey. Ne buyuruyor? فَمَنْ حَبَّمْ فَبِحُبِّ حَبَّمْ. Beni seven sahabemi sever. Onları seven beni sevdiği için sever. Sen Hazreti Muaviye'yi sevmem demek, adam Resulullah'ı sevmem demekle eşittir. Çünkü ne buyuruyor Tirmizi hadisinde? Beni seven onları sever, onları seven de beni sevdiği için sevmiş olur. وَمَنْ اَبْغَضَمْ فَبِبُغْضُوا اَبْغَضَمْ. Onları sevmeyen bana kızdığı için onlara buğz etmiş olur. Onlar benim arkadaşlarım. Peygamber değiller, masum değiller, günahsız değiller ama yaptıkları yanlışların tevili var, içtihat hataları var. Yine en azından bir ecir alırlar. Sen ne alırsın? Cehennem alırsın. Sahabenin aleyhine konuştuğun için. Onun için Resulullah'ı sevmek lafla olmaz. Seven böyle sevecek. Beni seven sahabemi sever diyor. Ben seven Ehl-i Beyt'imi sever diyor. Nasıl olacak? Hani sevginin hiçbir kuralı bizde yok. Onu sevmediklerini seviyoruz. Sevdiklerini sevmiyoruz. Ondan sonra hacı olmuş, hoca olmuş, bilmem ne olmuş. Şeriat olmadan tarikat olur mu ya? Kur'an, sünnet bozulduktan sonra şeyhmiş, alimmiş, hikaye. Vız gelir, hiç takmam. Allah ve Resulü'nün Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha. Dört tane delilimiz var. Bu delilden, cumhurdan ayrılan havada uçsa, denizde yürüse, kuştan fazla itibar etmem. Balıktan fazla itibar etmem. Bize Kur'an, sünnet verildi. Kafamıza göre iş yapamayız. Bırakın o işleri, o benim hocam, o şuyum, o buyum, o aile dostum, o ne der, bu ne der. Allah ve Resulüne, sahabesine sallallahu aleyhi ve sellem rıdvanullahi aleyhi ve ecmaîn dokunduğu anda biz uzak oluruz. Teberri, uzaklaşırız. Çünkü sevginin alameti budur. Seven sevdiğine itaat eder, seven sevdiği lafını dinler. Onlar sahabe-i kiram seviyorlardı ama canınızı verin denilince de veriyorlardı. Ölüme gidiyorlar. Bütün malların canlarını feda etmişlerdi yani. Biz münafıklardan bahsetmiyoruz. Münafıktan sahabe mi olur haşa? Onun için Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala da vefat haberini aldığında aklını kaybetti. Aklı gitti. Koca Hazreti Ömer. Halbuki biz ne zannederiz? Şimdi Ebu Bekir Sıddık mı daha etkilenir? Yani aklını kaybeder. Hazreti Ömer mi daha etkilenir aklını kaybeder? Ben size ortadan sorsaydım bu soruyu, hiç bu hususta rivayetleri bilmeseydiniz, hepiniz hemen hemen, ben de dahil, kitapta görmeseydim, ne diyecektim? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hiç dayanamaz bu işe. Hazreti Ömer yine metanetlidir. Öyle değil mi? Evet. Ama ne oldu? Ters oldu. Hazreti Ömer Efendimiz tamamen aklını kaybetti. Mescid-i Nebevi adam doldu. Hazreti Osman Efendimiz de kısmi felç geçirdi. Hazreti Osman Efendimiz de evinden kalkamadı. Ayakları tutmadı, kalkamadı. Kötürüm oldu belden aşağı. Bir zaman için, kısmi. O da öyle oldu radıyallahu teala. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz geldi mescide. Hazreti Sıddık Efendimiz haber aldı, uzaktaydı. O da geliyor. O arada mescit doldu. Nasıl bir şeydir ya? Dünya kurulduğundan kıyamete kadar en zevkli, en büyük lezzeti tadan Medine ehlidir. En büyük acıyı çekmiş de Medine ehlidir. Dünya kurulduğundan, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar Medine ehlinden daha büyük lezzet yaşayan da yok. Medine ehlinden daha çok acı çeken de yok. En büyük tadı, dünyada misli idrak edilmemiş, tadılmamış zevki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hicretten Medine-i Münevvere'ye girerken, efendim onu karşıladıklarında, karşılarken, Tal'al bedru aleyna min seniyyatil veda'i şiirlerini söylerken, Medine halkı Ensar-ı Kiram yaşadılar. O zaman bütün dünya nura gark oldu. Medine onlar için eşsiz oldu. Ama ne zaman vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de, bütün dünya karanlık oldu. Ve o acıyı daha dünyada kıyamete kadar kimse de çekemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar sevilen kimse yoktu ki. Onun kadar dünyada kimse sevilmedi. Onun kadar sevilen olmadığı için ayrılığına da onun kadar üzülen olamaz. Böyle bir hadisede bir daha da yaşanmaz, düşünülemez. Hazreti Ömer Efendimiz mescide girdi. Tabi o yakındaydı. Hazreti Sıddık Efendimiz yoldan geldiği için kılıcı çekti. Dedi ki, Muhammed öldü diyenlerin kafasını keserim dedi. İşte aklı gitti. Muhakemeyi kaybetti. Kimse öldü demeyecek dedi. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkar gibi dedi, gitti dedi. İşte 40 gün Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda durdu, Tevrat aldı ya. Sonra Mevla bize onu yeniden geri gönderecek dedi. Bak dedi, burada şimdi münafıklar sevinebilir. İşte Muhammed öldü sallallahu aleyhi ve sellem, bu iş bitti artık, kurtulduk falan. Dillerini keserim, kafalarını keserim dedi. Ama tabii öldü diyeni, halbuki öldü denebilir, vefat etti. Ruhu bedeni şerifinden ruh şerifi ayrıldı ama bizim gibi ölüm, ölüm değil onun hakkında tabii. Amma ve lakin bunu diyeni keserim. Hiç çıt çıkaramıyor. Ya birisi diyorsa vefat etti, sus! Milletin ödü koptu. Ya kardeşim, vefat ettiğine göre hareket yapılacak. Yıkanma işi var, gasil işi var, teciz işi var, tekfir işi var. Kimseyi konuşturmuyor. Sus! Asarım keserim. Dediler, Hazreti Ömer'le kimse baş edemez. Hazreti Sıddık gelsin, ancak o halledebilir dediler. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu teala geldi, doğru minbere çıktı. Daha eve girmedi. Ayşe annemizin evinde vefat etti, kızının evinde. Hemen girebilirdi. Öbür hanımlar olsa mahremi değil, izinsiz falan giremez. Ama kızının evinde vefat ettiği için Ayşe annemizin teklifsiz girebilir kızının evine. Mahrem çünkü. Ama girmedi. Hemen minbere çıktı. Zaten üç basamaklı minber. Minbere çıktı ve dedi ki, hepiniz şahit olun. Men kâne ya'budu Muhammeden fe inne Muhammeden kad mat sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kim Muhammed'e tapıyorduysa, ibadet yapıyorduysa, kulluk ediyorduysa, ki haşa hiçbir kimse ona ibadet etmedi, o bilsin ki Muhammed öldü dedi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şimdi bakıyorlar Hazreti Ömer'e. Çünkü herkesi keserim asarım yaptı şimdi. Ebu Bekir Sıddık konuşunca çıt yok. Ve men kâne ya'budu Rabbe Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem fe innallâhe hayyun lâ yemûtu. Kim Muhammed'in Rabbine ibadet ediyorduysa, ki hepiniz öylesiniz, Müslümanlar hepimiz öyleyiz, Muhammed'in sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Rabbine ibadet ediyoruz değil mi? Ha, kim onun Rabbine ibadet ediyorsa, o da bilsin ki Allah diridir, ölmedi, ölmeyecek. Onun için bu din devam edecek dedi. Bu dinin sahibi Allah'tır, o ölmez. Sonra Estaizu billah, bu ayet-i kerime yok. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَيْنْ مَا تَوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ فَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا فَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ. Bu ayet-i kerimede ne buyuruyor? Muhammed ancak bir Rasul'dür sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek? Allah değil haşa. Allah'ın oğlu değil haşa. Hısmı değil haşa. Kuludur ve elçisidir. Ama elçilerin en büyüğü. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِي رُسُولُ. Ondan evvel nice peygamberler geldi geçtiler. Bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin. Bir rivayet sayısını ancak Allah bilecek kadar. Hepsi vefat etti mi? Etti. Uhud Muharebesi'nde Hazreti Talha sırtını aldı, dağa çıkarttı. şeytan iblis Muhammed öldürüldü diye bağırdığı zaman sallallahu teala aleyhi ve sellem o zaman bu ayet-i kerime nazil oldu. Sahabe-i kiram da ya madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti bu iş bitti herhalde dediler. Bir gevşeklik hasıl oldu. Biraz bir dağınıklık. Zaten o zaman Halid ibn-i Velid de işte Müslüman olmamıştı. Arkadan girdi, önden çıktı. İslam ordusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okçulara tembihlediği okçular tepesinde durmayı terk edip bir an evvel işte oradan indikleri için söz tutmamaktan, bir sünnet terk edilmekten, bir emir terk edilmekten kazanılmış harp kaybedilir. Yani Uhud Muharebesi'nde baştan Müslümanlar kazandı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurmuştu ki bizim kazandığımızı da görseniz siz aşağı inmeyeceksiniz. Ben size haber etmeden tepeyi bırakmayın. Fakat mübarekler zaten iş bitti artık daha gavurlar toparlanamaz diye indiler. 8 kişi kaldı orada. 50 kişi koymuştu oraya. 8 kişi kaldı oraya. Orayı zayıfladığını görünce küffar tarafı 8 kişiye ne olacak? Arkadan girdiler. Oradan ordunun içine daldılar. Ordu da hiç beklemediği bir arkamız nasıl olsa sağlam gözcüler koymuşuz diye arkaya bakmıyorlardı. Ondan dolayı Uhud'da bu yaşandı. Ama neden yaşandı? Söz dinlememekten, yorum yapmaktan. Yorum yapmayacak Müslüman. Ayet, hadis olduğu yerde, nas olduğu yerde Müslüman bana göre şöyle, bana göre böyle diye akıl yormamalı, yorum yapmamalı. Çünkü yorum yaptılar, orada kazanılmış muharebe. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde, dört halife aralarında Hazreti Hamza Efendimiz de var. Bu kadar mücahidin, pehlivanın olduğu yerde Allah'ın aslanlarının kazanılmış harp kaybedildi. Bu size bir şeyleri hatırlatıyor herhalde. He? Bazı şeyleri anladınız ne demek istiyorum. Peki en ufak bir şeyden olduysa bu. Ya şimdi ne şeriat, nerede cemaatle namaz, hani kadınlarla tokalaşılmayacak, namahreme bakılmayacak, rişvet alınmayacak, yalan denilmeyecek, şeriattan taviz verilmeyecek. Dünya o kadar yüzlerce sayabiliriz. Bu kadar emirler kırıldı mı kırılmadı mı? Kırılınca ne olur? Gelen yardım geri döner. Döndü işte. Ancak Allah'a dönmek tevbeyle mümkün ama nerede? Zor iş artık. İşte bu yaşandı. Hazreti Sıddık bu ayeti okudu. Efeimma tevkut ile yani Uhud'daki ayeti okudu. Ne diyor buyuruyor orada? Eğer Muhammed öldüyse sallallahu aleyhi ve sellem yatağında veyahut harp meydanında şehit edildiyse siz gerinsin geri eski şirkinize, cahiliyetinize mi döneceksiniz? وَمَنْ يَنْقَلِمْ عَلَى عَقِبَهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْهَا Benim peygamberim ölse de, şehit olsa da her kim gerisin geri ökçelerin üzerinde eski cahiliyetine dönmeye kalkarsa bilsin ki Allah'a şeycik bile zarar veremez. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Dinine hakim etmeye kadirdir. Herkes dinden çıksa, mürtet olsa Allah'ın bir şeysi eksilmez. Herkes Ebu Bekir Sıddık gibi evliya olsa Allah'ın mülkü artmaz. Kimseye ihtiyacı yok. Biz Allah'a muhtacız. Allah şükredenleri muhakkak mükafatlandıracak. Bu ayet-i kerimeyi okuyunca Hazreti Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz kendine geldi. Allah Allah. Yahu diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti dediler. Hiç inanamadım, aklım başımdan gitti diyor. Ne zaman Ebu Bekir Sıddık bu ayeti okudu, ben de hafızım, Kur'an'da biliyorum bu ayet var. Ama o ayet işte orada lazım olduğu zaman aklıma gelmedi diyor. O okuyunca diyor, ya Allah Teala haber verdi bu vefat edeceğini. Vefat edince siz geri mi döneceksiniz buyurdu. Bizi uyardı Mevla Uhud Muharebesi'nde. Kaç sene evvel. Biz seni bu ayeti niye unuttuk? Demek ki vefat edecekti. Biz yolumuzda devam edeceğiz, sebat edeceğiz diye Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala aklı başına gelerek Hazreti Sıddık'ı hemen gitti, kucakladı, sarıldı, öptü. Sen olmasan biz ne yapacağız? Mealinde yani işte orada Hazreti Sıddık Efendimiz'in metaneti de istikrarı, muhakemesi ve insanları teskini, işte münafıkların fitnesini yatıştırması öyle bir yerinde vuku buldu ki O anda o kargaşayı kimse çözemezdi yani. Kimse çözemezdi. Çok büyük olaylara da sahne olabilirdi. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'i ne kadar sert böyle metanetli bilsek de hassasiyet tarafı da ağır basmaktadır. Bundan dolayı vefat-ı Resulillah'ta sallallahu teala aleyhi ve sellem bayağı mütesir oldu. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Mübarek beden-i şerifinin yanına geldiler. Hazreti Ayşe annemiz zaten kapanmıştı. Perde arkasına geçmişti. Ehl-i Beyt'ten Hazreti Ali Efendimiz vesaire, Hazreti Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu işte Kuseyb Hazretleri vesaire, aile yani amcaoğulları, amcası. Onlar yanına geldiklerinde Hazreti Sıddık Efendimiz radıyallahu teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzüne örtülen bir bez vardı. O bezi kaldırdı. Ondan sonra mübarek alnından öptü. Dedi ki tıbte hayyen ve meyyiten. Hayatın da çok güzeldi, vefatın da çok güzel. Sağ iken de çok güzeldin, vefat ettikten sonra da çok güzelsin ya Resulallah dedi. Mübarek alnından öptü. Allah Teala sana bir daha acı tattırmayacak sonsuz hayatında, çünkü vefat ederken de biliyorsunuz bayağı bir sekerat, yani ağır sıtma tuttu. Onun için buyurdu ki sizin birinizden 2-3 adamın sıtması kadar, ateşi kadar ağır sancılar beni tutar. Peygamberlere salavatullahi ala nebine aleyhi mecmain gelen ağrılar, sancılar normal ümmete gelmez. Normal ümmetten birine gelse dayanamaz. Onun için eşeddül bela alel enbiya. Belaların, sancıların, ağrıların, imtihanların en zorları peygamberlere gelir. Sümmel evliya, sonra velilere gelir. Sümmel emsel felemsel. Kimin mertebesi yüksekse ona daha fazla bela gelir. Dağına göre kar meselesi. Onun için ela innel mevt sekerat, ölümün çok sarhoşlukları var diye ateşli sıtmadan dolayı bazı kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyordu. Sonra ayılıyordu. Bu bayağı çekti bu sancıları. Fatıma annemiz çok üzüldü. Fatıma bilatümini, Fatıma benim parçamdır buyuruyor. O parçası olduğu için nasıl ki sen başın ağrısa elin hissetmez mi? Dişin ağrısa ayağın hissetmez mi? Parça olunca aynı vücudun parçası olduğu zaman aynı acıyı çekiyor. Bundan dolayı Fatıma benim parçamdır da buyurduğu için Fatıma annemiz dayanamayacak kadar ağrılara tutuluyordu. Babasının ağrısından o da ağrı alıyordu. Ondan dolayı zaten biliyorsunuz çekti yanına, kulağına, değil mi? Ne buyurdu? Baban yakın zaman sonra vefat edecek, kızım üzülme dedi. O çok üzüldü, ağlamaya başladı. Sonra bir daha çekti kulağını yanına. Ne buyurdu? O zaman güldü. Dediler ki, Allah Allah, birincide ağladınız, ikincide niye güldünüz? Çünkü ikincide bana buyurdu ki, ailemden en yakında bana kavuşacak sensin. Fatma annemiz biliyorsunuz 6 ay sonra vefat etti. 6 ay sonra ki gencecik yaşında, 20 küsur. 6 ay sonra vefat etti. Veyahut da daha da fazla yaşı olabilir. Ama genç, çok genç. Hal böyle olunca tabii aşırı üzüntü yaşıyordu. Zaten o üzüntüyle de 6 ay içinde vefat etti. Biliyorsunuz üzüntü insanı ne yapar? Babasına aşırı sevgisinden dolayı. Ama ölmek için, babasına kavuşmak için ölmek ne kadar sevindiriyor onu görüyor musun? Ayşe 6 ay sonra sen de bana geleceksin dediği zaman. He? Biz şimdi bir alimi, bir veliyi, evliyaullah'ı çok sevsek, mürşidimizi çok sevsek, he? Sonra mürşidimiz de bize dese ki merak etme 6 ay sonra sen de yanıma geleceksin. Biz biraz bozuluruz yani. Nasıl sizce? Ya Allah Allah, 6 sene yaşasaydın bari 6 ayda. Hepten gidiyoruz ya. Mübarek sen gelmişsin 80 yaşına, ben şimdi niye 22 yaşında öleyim? İçinizden geçer değil mi? Bilmiyorum durumunuzu. Ben mi bozuğum bir tek bilmiyorum tabii. Belki siz çok düzgünsünüz, en bozuğunuz benimdir. Ona da şüphem yok. Ama yani nefsi konuşuyorum. Ağzımızda dillendirmeyiz de nefisten geçer böyle şeyler. Ama Fatma annemiz ağlarken güldü ya. Ağlarken güldü ya. Niye? Kavuşacağım diye. Bu çok önemli. Sevgi böyle bir şey. Onun için ne buyurdu? Leyse alâ ebîki kerabın ba'delim. Ey Fatıma yavrum! Üzülme! Bugünden sonra babana hiç daha sıkıntı yok. Doğdum bu yaşa kadar hep sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Bir rahat nefes almadım. Yetimlikle başlayan hayat sürecinde 63 sene boyunca ümmetinin derdiyle gece gündüz ağlamak, sızlamak, istirahat yok, yemek yok, içmek yok, hiç rahatlık görmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ama babana bundan sonra sıkıntı yok dedi. Onun için Hazreti Sıddık Efendimiz öyle dedi. Ya Resulallah, kurtuldun, ebedi saadete eriştin. Dünya senin için zaten asla istediğin bir yer değildi. Rabbine kavuştun. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz teklifler, melekler teklif getirdi. مَا مِنْ نَب۪ينِ اِلَّا خُيِّرَى Hiçbir peygamber yok ki ölür müsün, kalır mısın, gelir misin diye serbest bırakılmaz. Bu serbestlik İbrahim aleyhisselama da verildi, Musa aleyhisselama da verildi. Ancak peygamberler hep ahireti seçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede, son cuma hutbesinde buyurdu ki Allah Teala bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. O kul ahireti seçti deyince sahabeden çoğu kimse bir şey anlamadı. Hazreti Sıddık Efendimiz ağlamaya başladı. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de seçim hakkı geldi. O vefat etmeyi tercih etti. Çünkü yaşasa biraz daha ömrü uzun yaşayabilir. Ama sonu ölüm var. Sonu ölüm var ama yani İsa aleyhisselam kaç yaşında? 2000 küsur. Ya tabii bilmiyoruz bu gavurların takvimlerinin miladını tam tutturamamış olacaklarından dolayı. 2000'den fazla yaşı var. İsa aleyhisselam öldü mü? Ölmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ölmeyebilirdi. Değil mi? Mesela şimdi İsa aleyhisselam gelecek inşallah. Ahir zamanda Deccal'ı katledecek, Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ahir zaman ümmetine takviye için, destek için hayatta kalıp semavatta meleklere iltihak edip gelebilir miydi? İsa aleyhisselama 2000 senede onu yapan Allah, Efendimiz'e niye yapmasın?

ki makamı yüce olacak ki asan yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda, bütün peygamberlerin gıpta edeceği, imreneceği makamı mahmuda Allah seni yükseltecek. Onun için geceleri uyuma, teheccüd kıl. Sabahlara kadar, ayağı şişene kadar niye teheccüd kıldı o zaman? İşte bize şefaat edebilmek için. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi geldiğimiz bu noktada Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? İçeri girdiler. Hazreti Sıddık Efendimiz bunları söyledi. Hazreti Ömer Efendimiz de bakın neler söyledi. Şimdi onlara mana vereceğim. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında itikadımız, muhabbetimiz, sevgimizin artmasına vesile olacak inşallah. Ona karşı hasretimiz, özlemimiz artacak. Salavat-ı şerife okuma aşkımız ziyade olacak inşallah. Böylece salavat-ı şerifelerle, bak son çıkan kitap, 100 Esma-i Hüsna'dan 100 ismi şerif, 100 salavat-ı şerife. Her birinin farklı faziletleri var. 129 kere okursan şu olur, şu olur, şu olur. Maddi, manevi, hastalığa şifa, derde deva, borca eda, isteğini yerine gelmez. Onlar sonsuz. Ama en azından insan bir kere okusa hem 100 salavat okumuş oluyor, hem Esma-i Hüsna okumuş oluyor. En son onu yaptık elhamdülillah. Allah muvaffak etti. Daha nice. Belki 50 tane, 100 tane daha salavat kitabı çıkaracak kadar farklı salavat-ı şerife kitaplarım var. Allah bana fırsat verirse onları da tamama erdirsin. Sizlere arz edelim. Okursunuz inşallah, kazanırız, hepimiz kazanırız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdıkça severiz. Sevdikçe salavat-ı şerife getiririz. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Onun sünnetlerine ittiba ederiz. Onun şefaatine erişiriz inşallah. Yolunu bozmayız, bozdurmayız inşallah. Bütün mesele onu tanımaktan geçer. İman Allah'ı tanıdıktan sonra Resulü'nü tanımaktan geçer. Allah-u Teala'yı ve Resulü'nü tanımayanlar asla imanın zevkini, halavetini tadamazlar. Bu da neyle olur? Sahabe-i kiramın nasıl sevdiğini, neler dediğini, nasıl hitap ettiğini, diriyken de, vefatından sonra da onun hakkında ne mucizeler beyan ettiklerini anlamakla olur. Bu itibarla bu dersin önemi vardır. Ruvenne Ömer ibn-i Hattab radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz bu İhya-ül Ümiddin'de de geçiyor. Zebidi İtaf onun şerinde de geçiyor. İmam-ı Rassa Maliki ulemasından 800'lü, ondan Tuhfetül Ehyan'da da geçiyor. O zaman İmam Baci'nin bir eserinde de geçiyor, Maliki ulemasından, fukuhasından. Birçok kaynakta geçiyor bu. Şimdi okuyacağımız rivayet. Zaten rivayetin esası böldüğün zaman her bir konu farklı farklı Kütüb-ü Sitte'de, Kütüb-ü Tisa'da hadislerin farklı farklı yerlerinde geçiyor. Ama bu şekil bir araya getirilme tertibi demin söylediğim kaynaklarda geçiyor. Sümi'a ba'de mevti Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yebki. Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra ağlamaya başladı. Çok ağlıyordu. Ağlamaktan kendi alamıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz öyle bir ağlardı ki insanlar ona acımaya başlarlardı. Ağladığı zaman. Demin dedim ya, bir düşündüğümüz gibi değil. Çok hisliydi. Ve yekulu şöyle diyordu. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Yani anam babam sana kurban veririm. Onların canı, kendi canım sana feda olsun. Ya Resulallah. Sahabe-i kiram bunu çok söylerlerdi bu tabiri. لَقَدْ كَانَ لَكَ جِذْعُنْ تَخْطُبُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسِ اتَّخَذْتَ مِنْ بَرًا لِتُسْمِعَهُ فَحَنَّ الْجِذْعُ لِفِرَاقِكَ حَتَّى جَعَلْتَ يَدَكَ عَلَيْهِ فَسَكَنَ فَاُمَّتُكَ اَوْلَى بِالْحَنِينِ اِلَيْكَ لَمَّا فَارَقْتَهُمْ Allah. Bu Bukhari'de de, Müslim'de de müttefakan aleyh olarak zikredilen meşhur bir hadis-i şerif. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş, Efendimiz'e vefat etti, yanında söylüyor. Diyor ki, ya Resulallah diyor, bir hurma kütüğü vardı bizim bu mescidimizde. Sen bu hurma kütüğüne yaslanarak cuma günü hutbe okuyordun. Ondan sonra insanlar çoğaldı. Çoğalınca biraz yukarı çıkmak, birkaç basamak yukarı çıkmak icap etti ki insanlara sesini hutbede işittiresin diye. Bunun üzerine sana bir minber yaptılar. Minber cumada hatibin çıktığı yer. Üç basamaklıydı. Sana bir minber yaptılar. Bunun üzerine sen o cuma o hurma kütüğü orada duruyordu. Ona yaslanmadın da gittin ilk olarak minbere çıktın.

0: çıktı. Sen çıktın 3 basamaklı minbere, cuma günü bütün sahabe dolu cemaat camide, o hurma kütüğü başladı inlemeye. İnim inim inliyor ya. Medine'de ses duyulmuyor ha. Nasıl bir işte yani hayvan ağlar gibi, deve de ağlar öyle, devenin de ağlaması var. Bir insanın inlemesi gibi, çocuğun ağlayıp inlemesi gibi. Ortalığı yıkar bir çocuk ya. Kaç kattan sesi gelir ağlasa. Başladı inleme. Sen bunun üzerine indin. Minberden indin. Gittin onu kucakladın. Elini üzerine koydun. Ağlayan çocuk böyle yavaş yavaş yapar gibi yavaş yavaş yavaş birden inlemesi dinmedi. Yavaş yavaş inlemesi dindi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün sahabe duymuştur ve görmüştür yani o cumada olanlar. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben ona yaslanarak ayetler okuduğum için, hadisler okuduğum için şimdi onun yanında ona yaslanarak zikir daha işitemeyecek diye uzakta kaldı, benim zikrimden uzakta kaldı diye ağlıyor buyurdu. Levleme atenip lehanne ilâmül kıyâme. Ben bu hurma direğini minberden inmeseydim, onu kucaklamasaydım, kıyamete kadar aynı böyle inleyecekti. Kıyamete kadar inleyecekti. Onun için onu sakinleştirdim diyor. Allah. Sahih hadislerde diyor. Sonra o hurma kütüğüne söyledi. Onunla konuştu. Sahabe-i kiram ne söylediğini ne cevaptan anladılar. Ne söylediniz ya Resulallah? Naam. Evet tamam öyle olsun buyurdu. Ne konuştunuz ya Resulallah? Buyurdu ki ben ona dedim ki İstersen seni kesildiğin hurmalık bahçeye geri göndereyim. Orada diktireyim. Orada senden efendim meyveler, hurmalar yeşertirsin Allah Teala. Sonra salihler, sahabe-i kiram kıyamete kadar senin yeşilliğin, yemişin son bulmasın. Bütün evliya senden yesin. Ama istersen de seni burada defnedelim mescidimin içinde, minberimin altında. Cennette buluşalım. Nasıl olsa burası Ravza zaten. Cennet bahçesi. Burası böylece cennete gidecek. Cennette yine benim yanımda olursun. O da bana dedi ki ben ne yapayım ormana geri gitmeyi? Cennette seninle buluşurum dedi diyor. Sahabe-i kiram neyi duydular? Naam ef'alu. Tamam öyle yapayım o zaman. Bunu duydular. Arada ne geçtiğini anlamadılar. Ama sonra sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde geçiyor bu. Bütün sahih kitaplarda geçiyor. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ya Resulallah diyor bir hurma kütüğü senden ayrıldı diye inim inim inledi bütün milleti bizar etti. Herkesin kulakları tıkandı. E sen şimdi bizden ayrıldın. Biz nasıl ağlamayalım, nasıl inlemeyelim? Hurma kütüğü kadar bizde his yok mu, duygu yok mu? Sen bizi bıraktığın zaman da bizden ayrıldığın zaman da senin ümmetinin sana inlemesi, ağlaması daha çok yakışır. Onun için bizi mazur gör ya Resulallah. Biraz taşkınlık ettik, ağladık ama seslerimiz yükseldi ama nasıl dayanaydık ya Resulallah diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Sultanbeyli'de yapmış olduğu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet, Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
10: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Sultanbeyli'de yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Ruvenne Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz bu İhya-ül Ümit'inde de geçiyor. Zebidi İtaf onun şerhinde de geçiyor. İmam-ı Rassa Maliki ulemasından 800'lü ondan Tuhfetül Ehyan'da da geçiyor. O zaman İmam Baci'nin bir eserinde de geçiyor Maliki ulemasından, fukuhasından. Birçok kaynakta geçiyor bu. Şimdi okuyacağımız rivayet. Zaten rivayetin esası böldüğün zaman her bir konu farklı farklı Kütüb-ü Sitte'de, Kütüb-ü Tisa'da hadislerin farklı farklı yerlerinde geçiyor. Ama bu şekil bir araya getirilme tertibi demin söylediğim kaynaklarda geçiyor. Sümi'a ba'de mevti Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yebki. Hazreti Ömer Efendimiz, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra ağlamaya başladı. Çok ağlıyordu. Ağlamaktan kendi alamıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz öyle bir ağlardı ki insanlar ona acımaya başlarlardı. Ağladığı zaman. Demin dedim ya, bir düşündüğümüz gibi değil, çok hisliydi. Ve yekulu şöyle diyordu. Bi'e bi'ente ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Yani anam babam sana kurban veririm. Onların canı, kendi canım sana feda olsun. Ya Resulallah. Sahabe-i kiram bunu çok söylerlerdi bu tabiri. Lekad kâne leke ciz'un. Tehtubun nâse aleyhi. فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسِ اتَّخَذْتَ مِنْبَرًا لِتُسْمِعَهُمْ فَحَنَّ الْجِذْعُ لِفِرَاقِكَ حَتَّى جَعَلْتَ يَدَكَ عَلَيْهِ فَسَكَنَ فَأُمَّتُكَ أَوْلَى بِالْحَنِينِ إِلَيْكَ لَمَّا فَارَقْتَهُمْ Allah. Bu Bukhari'de de, Müslim'de de müttefakan aleyh olarak zikredilen meşhur bir hadis-i şerif. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş, Efendimiz'e vefat etti, yanında söylüyor. Diyor ki, ya Resulallah diyor, bir hurma kütüğü vardı bizim bu mescidimizde. Sen bu hurma kütüğüne yaslanarak cuma günü hutbe okuyordun. Ondan sonra insanlar çoğaldı. Çoğalınca biraz yukarı çıkmak, birkaç basamak yukarı çıkmak icap etti ki insanlara sesini hutbede işittiresin diye. Bunun üzerine sana bir minber yaptılar. Minber cumada hatibin çıktığı yer. Üç basamaklıydı. Sana bir minber yaptılar. Bunun üzerine sen o cuma o hurma kütüğü orada duruyordu, ona yaslanmadın da gittin ilk olarak minbere çıktı. Sen çıktın üç basamaklı minbere, cuma günü bütün sahabe dolu cemaat camide o hurma kütüğü başladı inlemeye. İnim inim inliyor ya, Medine'de ses duyulmuyor ha. Nasıl bir işte yani hayvan ağlar gibi, deve de ağlar öyle, devenin de ağlaması var. Bir insanın inlemesi gibi, çocuğun ağlayıp inlemesi gibi. Ortalığı yıkar bir çocuk ya. Kaç kattan sesi gelir ağlasa. Başladı inleme. Sen bunun üzerine indin. Minberden indin. Gittin onu kucakladın. Elini üzerine koydun. Ağlayan çocuk böyle yavaş yavaş yapar gibi. Yavaş yavaş yavaş birden İnlemesi dinmedi, yavaş yavaş inlemesi dindi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün sahabe duymuştur ve görmüştür yani o cumada olanlar. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben ona yaslanarak ayetler okuduğum için, hadisler okuduğum için şimdi onun yanında ona yaslanarak zikir daha işitemeyecek diye uzakta kaldı, benim zikrimden uzakta kaldı diye ağlıyor buyurdu. لَوْلَمَا عَتَنِبْ لَحَنَّ اِلَامِ الْقِيَامِ Ben bu hurma direğini minberden inmeseydim, onu kucaklamasaydım, kıyamete kadar aynı böyle inleyecekti. Kıyamete kadar inleyecekti. Onun için onu sakinleştirdim diyor. Allah. Sahih hadislerde diyor. Sonra o hurma kütüğüne söyledi. Onunla konuştu. Sahabe-i kiram ne söylediğini ne cevaptan anladılar. Ne söylediniz ya Resulallah? Naam. Evet tamam öyle olsun buyurdu. Ne buyur, ne konuştunuz ya Resulallah? Buyurdu ki ben ona dedim ki istersen seni kesildiğin hurmalık bahçeye geri göndereyim. Orada diktireyim. Orada senden efendim meyveler, hurmalar yeşertirsin Allah Teala. Sonra salihler, sahabe-i kiram kıyamete kadar senin yeşilliğin, yemişin son bulmasın, bütün evliya senden yesin. Ama istersen de seni burada defnedelim, mescidimin içinde, minberimin altında, cennette buluşalım. Nasıl olsa burası Ravza zaten, cennet bahçesi, burası böylece cennete gidecek, cennette yine benim yanımda olursun. O da bana dedi ki, ben ne yapayım ormana geri gitmeyi? Cennette seninle buluşurum dedi diyor. Sahabe-i kiram neyi duydular? Naam ef'alu, tamam öyle yapayım o zaman. Bunu duydular, arada ne geçtiğini anlamadılar. Ama sonra sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahih hadislerde geçiyor bu, bütün sahih kitaplarda geçiyor. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah diyor, bir hurma kütüğü senden ayrıldı diye inim inim inledi, bütün milleti bizar etti. Herkesin kulakları tıkandı. E sen şimdi bizden ayrıldın. Biz nasıl ağlamayalım, nasıl inlemeyelim? Hurma kütüğü kadar bizde his yok mu, duygu yok mu? Sen bizi bıraktığın zaman da, bizden ayrıldığın zaman da senin ümmetinin sana inlemesi, ağlaması daha çok yakışır. Onun için bizi mazur gör ya Resulallah. Biraz taşkınlık ettik, ağladık ama seslerimiz yükseldi ama nasıl dayanaydık ya Resulallah diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne acayip bir hadis-i şerife. Cabir ve İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan, sahabe-i kiramdan rivayet edilen bu hadis-i şerife işaret ediyor. Biyente ümmi ya Resulallah. Anam sana, babam sana kurban olsun. Ya Resulallah lekad belege min fadiletike indallah. En ceale taateke taatehu. Fekale azze ve celle. Men yuta'ir Resule fekade ta'allah. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki, o kadar değerlisin ki, merteben o kadar üstün ki, senin üstünlüğün o dereceye varmış ki, Allah Teala sana itaatı ne saydı? Kendisine itaat saydı. Onun için ne buyurdu Kur'an-ı Kerim'de? Men yuta'ir Resul fekade ta'allah. Kim o peygamberime itaat eder? Emrini tutar, yasağından kaçar, sünnetine uyar, sözünü işitir, muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Allah'la peygambere itaat birbirinden ayrılır mı? Kur'an'a inanıyorum, hadislere inanmıyorum diyen ne olur? Stalin gibi kafir olur. Çünkü sünnet de vahidir. Peygambere itaat diyor. Eğer vahiy sadece Kur'an'dan ibaret olsaydı, İslam sadece Kur'an'dan ibaret olsaydı, Allah'a itaattan başka bir şey söylemeye gerek yoktu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okuyordu. Kur'an'ı okuduktan sonra Allah'a itaattan başka bir şey kalmıyordu. Çünkü o Allah'ın kelamı olarak okuyordu. Ama ne zaman ki hadis-i şerifleri de beyan etti, Allah-u Teala da مَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا Resulüm ne verdiyse alın buyurdu. Ona itaat, bana itaat buyurdu. O zaman hadis-i şeriflerin de vahiy olduğunu beyan etmiş oldu. Hal böyle olunca niçin Kur'an atıyor Allah atıyor Resul? Allah'a itaat yetmez miydi ki onunla yetinseydi? Hemen peşine ne buyuruyor? Onlar cihat-ı kerimede Resul'e de itaat edin. Çünkü o kafadan konuşmaz. İlla Kur'an okuduğunun Kur'an olduğuna lüzum yok. Hadis de olsa o da benden gönderiliyor. O da vahidir. Farkı nedir? Kur'an olursa namazda kıraat yerine geçer. Hadis olursa namazda kıraat yerine geçmez. Farkı budur. Yoksa mütevatir hadisleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ittifakla gelen hadisleri inkar eden de kafir oluyor, aynı şey. Çünkü neden? Allah'ın buyurduğunu inkar etmiş oluyor. Peygamberi aradan çıkarıp da Kur'an'ı sen mi öğrendin? Yok. Madem Kur'an'ı ondan öğrendin, hadisi de o beyan ettiyse, ondan geldiğinde ihtilaf yoksa, ittifak varsa, ya Resulallah, o dediğine inanırım, bu dediğini kabul etmem deseydin ne olacaktın? Onun yüzüne söyleseydin ne olacaktın bunu? Kâfir olacaktın. Sahabe-i kiram arasında sana Kur'an'a inanıyorum ama hadis olarak söylediğine inanmıyorum diyen bir kişiye sahabeden bir kişi Müslüman der mi? E demez mi? Ben nasıl diyeyim? Ben nasıl diyeyim? Ümmette böyle bir şey var mı? Ayet mi okuyorsun, hadis mi okuyorsun diyorlar mıydı? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyordu. Rabbim bana indirdi. Bunlar Kur'an ayetidir. Onu namazda okuyordu. Onu anlıyorlardı, bu ayetti. E diğerlerini de buyuruyordu, Allah erkeklere ipeyi haram etmiş, altını haram etmiş. E Kur'an'da yok. Sahabe diyor muydu ki bu hangi ayette var? E çünkü neden? E buyuruyor. Vitir namazını size ilave farz etmiş. E Kur'an'da vitir namazı yok. Sahabe diyor muydu ki bu vitir nereden çıktı? Onun için sünnet vahidir. Kur'an'dan ayrılmaz. Hazreti Ömer Efendimiz bununla temas ediyor. Yani sen ne makamdasın ki? Habibime itaat, bana itaat buyuruyor Allah Teala. Bu kimseye hakkında varid olmamış. Bi'ebi ente ümmi ya Resulallah. Anam babam sana kurban olsun. Efendimizin vefatından sonra söylüyor yanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor mu? Duyuyor. Şu anda biz selam veriyoruz. Selamlarımız ona gidiyor mu? Buyurun. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Duydu mu şimdi kabrinde? Selamımıza cevap verdi mi?
11: Evet.
0: Ebu Davud hadisi en sahih kaynak. Hangi Müslüman selam verse bana, kabrimde başımda bir melek duruyor, falan oğlu falan sana salat selam okuyor diyor. Ben de ona cevabını, selamının, duanın gerisini iade ediyorum. Ancak cuma gecesi, cuma günü olursa, o zaman bizzat kulağımla işitiyorum buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için cuma geceleri, cuma günleri en az 300 kere gece, 300 kere gündüz. Ne var ya? En kısa salavatlar, uzun salavatlar var. Bazı bir salavatlar 10 sayfa. Ama kısa salavat-ı şerifeler 300 kere bir şey değil. Hemen okunabilir. Evet. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Şuradan birisi mi değdi? Evet. Siz düğmelerinizi havaya kaldırın bence. Sizin cemaat çok oluyor. Elhamdülillah. O hocamın İsmail Hünerlice hocamız. O hünerliliği çok. Allah hünerini artırsın.
12: Amin.
0: Muvaffak eylesin.
12: Amin.
0: Gözden, nazardan, şerlerden muhafaza eylesin.
12: Amin.
0: Medreselerini daim ve kaim eylesin.
12: Amin.
0: Bütün illere, ilçelere medrese açacak imkanlar nasip eylesin.
12: Amin.
0: Amin. Allah'ım salli ala sellem Muhammed ve ala sellem. Sohbetlerini tesirli eylesin.
12: Amin.
0: Kalpleri, cepleri müsekkar eylesin.
12: Amin.
0: Allah Teala hiç talebenin nafakası hususunda darlık çektirmesin.
12: Amin.
0: Amin. Herkes benim gibi beceriksiz değil. Ben iki tavuğu götüremem bir yere. Verirsin bana buradan, kendimi zor götürürüm. Ne talebe okutabilirim, ne bir medrese açabilirim, ne bir şey yapabilirim. Anca tır tır tır tır tır tır. Çenem düşmüş, koca karıdan beter olmuşum bana. Öyle, sulanmış artık kafamda, beynimde. Geliyorum işte size, Allah rızası için çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz. Çok istekli, umreden çağırdılar. Söz verdik, bir sözü yapamadık seçimden önceye denk geldi işte biraz güvenlik açısından falan. Elhamdülillah sözümüze durmaya muvaffak olduk. Ama bu hocalarımıza gıpta ediyorum, imreniyorum. Allah Teala hizmetlerini ziyadesiyle mübarek eylesin.
12: Amin.
0: Amin. Sizleri de onlara hizmetlerine yardımcı, destek eylesin.
12: Amin.
0: Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Anam babam sana feda. لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضَيْلَتِكَ عِنْدَهُ اَنْ اَخْبَرَكَ بِالْعَفْوِ عَنْكَ قَبْلَ اَنْ اَخْبَرَكَ بِالْذَنْبِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَ اللّٰهُ عَنْكَ لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ Allah. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu ayet-i kerimede Allah Teala Habibine ne buyuruyor? Bazı münafıklar geldiler, Tebuk Muharebesi'ne gitmemek için izin istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam gelmiyorsanız gelmeyin diye. Zaten onların belli ne mal olduğu izin istediğine göre. İzin verdi. Allah Teala da bir ayet gönderdi. Bu ayet kerimesinde buyuruyor ki Habibim Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? Şimdi Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? Bu öyle bir tabir ki Kazı İyaz Şifa-ı Şerif'te bunu beyan eder. Ben de eski sohbetlerimde beyan ettim. Yani Allah affedesice. Türkçede böyle bir tabir var, tamam mı? Allah rahmet edesice. Allah affedesice. Bu sevgiden, muhabbetten. Yoksa büyük bir günah yaptın, ondan sonra hata ettin, ben de seni affettim. Haşa böyle bir mana olamaz. Niye olamaz? İnne fetehna da söylemiyor mu? لِغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Geçmişin de bağışlanmış, geleceğin de bağışlanmış. Sen zaten günahlardan masum ve korunmuşsun. Farz-ı muhal bir günah vuku bulsa bile öyle bir günah hiç yazılmaz sana. Çünkü peşinen bağışlanmışsın. Peki peşinen bağışlanmışa bir de afallahu anh dediği zaman günah işledi de affetti de diye mana verilir mi? Zaten beyan etmiş, önceden garanti vermiş masum olduğuna. Allah seni affedesince niye onlara izin verdi? Burada ne var biliyor musunuz? Ne var? Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın burada günah muamelesi yok. Yalnız ne var? Naz var. Naz var. Buna Arapçada itap deniyor. Bir nevi sitem. Sitem de denmez. Esas dilal deniyor. Dilal demek naz. Kişi kime naz eder? Sevdiğine naz eder. Bir nevi, ya niye böyle yaptın diye sitem ediyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar hassas, o kadar Habibine, sevgilisi Mevlasına karşı o kadar müteessir, mütehassis ki eğer niçin onlara izin verdin diye başlasaydı ayet, kalpten gidecekti, vefat edecekti diyor. Eğer vahiy geldiğinde ayet nasıl başlasaydı, niçin onlara izin verdin, niçinle başlasaydı diyor, kalbi çatlayacaktı. Mevla'nın nazından, siteminden. Onun için Allah Teala işi soğutmak için ne yaptı? Af Allah'a hank. Allah seni affedesince. Diyerek başlıyor ki ne demek? Günahın yok, suçun yok, kabahatin yok, ha yanlış anlama diyor. En başta affı getiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz de ona temas ediyor. Sen Allah indinde o kadar kıymetlisin ki sana niye böyle yaptın demeden evvel neyi söylüyor? Affettim, affettim, affettim. Allah affedesince bir şey yok, sorun yok. Önce seni teselli ediyor, sonra niye böyle yaptın diyor. Halbuki ne demek lazım? Niye böyle yaptın der. Sonra bir teselli edilirsedir. Tamam ama neyse geçti falan. Halbuki usulü öyleyken ne yaptı? Usulü çevirdi Mevla. Önce teselli ediyor. Bak şimdi bir şey diyeceğim sana. Sakın huzurun kaçmasın. Bak sakın üzülme. Önce onu söylüyor. Sonra diyor ki ama niye izin verdin ya? Vermeyeydin bunlara. Zaten ondan sonra da buyuruyor. Hatta tebeyyene leke ellezine sadaku ve te'alimel kazimin. Habibim, zaten sen onları çağırsan da gelmeyeceklerdi. Zaten izin verseydin de geri kalacaklardı diye münafıklıklarını da söylüyor yani. Ama böyle buyuruyor. Onun için Allah katında o kadar değerim var ki Mevla böyle buyur. Şimdi Mustafa İslamoğlu denen şahıs bu ayetten dolayı ne dedi? Peygamberin de çok günahları var dedi. Çünkü dedi Allah affettim seni diyor. Günah olmayan af olur mu dedi. Şimdi Allah Teala böyle mi buyuruyor? Hazreti Ömer böyle mi anlamış? Ulema evliya böyle mi anlamış? Allah'ım ya. Allah'ım bu milletin gençlerini bu adam gibilerin şerlerinden muhafaza eyle.
12: Amin.
0: Evet. Bi'ebi ente ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah lekad belega min fadiletike indev enba'teke ahiral enbiya ve zekereke fi evvelin. Cenazenin yanında ağlıyor, böyle bunları söylüyor. Ne ilimler söylüyor ama, görüyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında. Senin Allah katında faziletin, makamın, merteben o dereceye ulaştı ki Allah-u Teala seni dünyaya gönderirken peygamberlerin sonunda yaptı. Ama Kur'an'da bahsederken seni peygamberlerin birincisi olarak zikretti. Çünkü biz diyor dünyaya gelişte sonrayız, cennete girişte önceyiz. Ama bedenler aleminde sonradır. Ruhlar aleminde cedir. Dediler ya Resulallah metâvet yevetleke nübüvve, peygamberlik sana ne zaman kesinleşti? Tirmizi hadisinde geçiyorum. Buyuruyor Adem beynel mâi vattîn. Adem su ile çamur arasında hamuru yoğrulurken ben peygamber idim diyor. Evet. Onun için senin şerefin azimdir Allah'ın dinde. Ne buyurdu Allah Teala Estaizu billah? Ve izâ khaznâ minen nebiyyîne mîsâkahum ve minke ve min Nûh. Ve minke ve min Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve İse bini Meryem ve khaznâ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Habibim, bütün peygamberlerden sözlerini, ahitlerini, kuvvetli teminatlarını aldım. Bütün peygamberler söylüyor, şimdi özele geçiyor. Önce senden aldım. Çünkü ruhlar aleminde ilk kim yaratıldı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Nuh aleyhisselam'dan aldım. Sonra İbrahim Aleyhisselam'dan aldım. Sonra Musa Aleyhisselam'dan aldım. Sonra İsa Aleyhisselam'dan aldım. Her birinden çok tekitli, muhkem ahitler aldım. Zaten bütün peygamberlerden de ne aldı? Allah-u Tebarek ve Teala ahir zamanda benim ahir zaman peygamberime yetişecek olursanız, o sizin zamanınızda gönderilecek olursa ona iman edeceksiniz ve ondan ve ona yardım edeceksiniz. Eğer Muhammed'ime iman edip sallallahu aleyhi ve sellem yardım edeceğinizi söz verirseniz ben de sizi peygamber yapacağım buyurun. Zaten kimleri peygamber yapacağını ezelde bildiği için bu teklifi onlara sundu. Onlar da yardım sözü verdiler, iman sözü verdiler ve bizim zamanımızda gönderilirse ona ümmet olacağız, tabi olacağız sözü verdiler ve böylece Allah Teala da onların peygamberliğine hükmetti. Bütün enbiya ona iman bereketiyle peygamber oldu. Salavatullahi ala nebine ve aleyhim ecmain. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Lekad belege min fadiletike indehu. Rabbin katında senin o kadar faziletin var ki, makamın yüksek gibi yüce ki, en ehlen nar, cehenneme girenler, yeveddûnen yekûnû kad etâûk ve hum beyne etbâkıha. Cehennem içinde yanarlarken, pişerlerken, kebap olurlarken, üstleri altlarına çevrilirken, yuazzebûn bi envâil azâb, türlü türlü azaba uğramışken, cehennemin yedi derekesinde, tabakatlarında, aşağı doğru giderlerken, yekûlûne ne diyecekler? Ya leytena ata'nallâhe ve ata'nerrasûle. Ah ne olaydı, keşke biz Allah'a itaat etseydik, o Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat etseydik diyecekler. Yani bugün sana itaat etmeyenler, iman etmeyenler, ittiba etmeyenler cehennemde yanarlarken bir yandan kebap oluyor. Ayet-i kerimede ne buyuruyor Estaizu billah? يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا.

0: ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Yarın ahirette kafirleri cehenneme attığım vakit Mevla buyuruyor. Suratları ateşte böyle piş kelle derler ya, koyun kellesi, hayvan kellesi pişiriyorlar. Yüzleri ateşte fokur fokur kaynarken üstü altına altı üstüne dönecek. Bir yandan kaynıyor. Fakat ölüm yok. Ölüm olsaydı bin kere ölecekler. İnsan o kadar yüzü kaynarken ölmez mi ya? Ama Allah canlarını almayacak. Azapları daim olsun diye. Bir yandan ne diyecekler? Ah ne olaydı, keşke biz Allah'a itaat etseydik. Emirlerini tutsaydık, yasaklarından kaçsaydık, namazımızı kılsaydık, orucumuzu tutsaydık, zinadan uzak dursaydık, içkiden uzak dursaydık, uyuşturucudan uzak dursaydık. Birkaç günlük dünya hayatında dayanamadık. Emirleri kırdık, yasakları yaptık, şimdi belamızı bulduk. Keşke o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göndermişti. Bize peygamber göndermişti sallallahu aleyhi ve sellem. Bize sünnetler meşru etmişti. Ne güzel bir din getirmişti. Ah keşke onu dinletseydik. Dünyada da cennette olurduk. Ahirette de cennette olurduk. Diyecekler ki ey bizim Rabbimiz, biz efendilerimize uyduk, ağalarımıza uyduk, paşalarımıza uyduk, aşiret reislerimize uyduk, liderlerimize tabi olduk, önderlerimize tabi olduk. Fakat onlar senin yolunda değilmişler. Kodamanlarımıza uyduk. Onlar da bizi senin yolundan saptırmışlar. Biz de körü körüne böyle gittik, şimdi cehennemi boyladık, bulduk. Ya Rabbi, sen bizi senin yolundan saptıran o önderlere, o lider kılığındaki adamlara, kodamanlara, bize yaptığın azabın iki katıyla azap eyle ve onlara çok büyük bir lanetle lanet eyle. Amin. Ama ne olacak? İş işten geçti. Dünyada gittin adam peşine. Ondan sonra cehennem boyladın. Şimdi diyorsun ki ya Rabbi, bari içim biraz ferahlansın için, yüreğime su serpilsin için, bari şu adama iki kat azap et de ben de bir nefes alayım. Allah Teala da ne buyuracak başka hadde? قَالَ لِكُلُّنْ ضَعْفٌ وَلَاكِ اللّٰهَ تَعْلَمُونَ Size de kat kat azap var, onlara da kat kat azap var. Onlar hem kendi sapıp sizi saptırmaların azabı, size de benim dinimi araştırmamanız, Habibimin sünnetine tabi olmamanız, körü körüne taklitçi olmanızdan dolayı size de kat kat azap var. Bende azabım eksik olmaz. Hepinize lanetim var, Allah buyuracak. Allah muhafaza etsin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan, sünnetine uymayan, yoluna uymayan, hadis-i şeriflerine inanmayan, onun şeriatına, sünnetine tabi olmayan, inanmayan insanlar yarın ahirette bu lafları söyleyecekler. Allah bizi bu duruma düşmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Elhamdülillâhillezî ezhebe annel hazen. Elhamdülillâhillezî hedâne alihâzâ ve mâ künnâ lnehtediye levlâ en hedânallâh. Bizi bu İslam'a, Kur'an'a, cennete kavuşturan Allah'a hamdolsun. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Bize Rabbimizin Resulleri hakkı getirdiler. Biz de onların getirdiği hak dine tabi olduk. Hamdolsun bugün cennete girdik. Ve Allah bütün üzüntülerimizi, kederlerimizi giderdi. Bundan dolayı bu hidayet de Allah'tandır. Hamd ederiz diyen cennet ehlinden eylesin.
1: Amin.
0: Amin Allah. İşte kardeşim, bugün burada yatsı namazına cemaate geldiysen, sabah namazına cemaate kalkıyorsan, namaza kalkıyorsan, kılıyorsan, abdest alıyorsan, guslediyorsan, ayet hadis dinliyorsan, alim veli dinliyorsan, mürşitlere tabi oluyorsan, zikir ehlinden ayrılmıyorsan, facirlerden, kafirlerden uzak duruyorsan, fasıkları terk ediyorsan, işte o zaman ahirette bu hamdi yapmak sana nasip olacak. Ama neredesin? Nerede Allah'ın düşmanı var? Onun yanındasın. E senin cennette ne işin var? Onun için kimlerle berabersiniz? Kimlerin yanındasınız? Kimleri seviyorsunuz? Kimleri seçiyorsunuz? Efendim, bunların hepsi ahirette hesaba çekilecek meselelerdir. Allah muhafaza, ne kadar Müslüman olsan da din düşmanı, Allah'a, peygambere, sünnete, kitaba tabi olmayan adamlarla dolanırsan, dolaşırsan zehirlenirsin. Hacı da olsalar, hoca da olsalar bid'at ehlini dinlersen zehirlenirsin. Allah muhafaza, iman nurun söner. Allah Teala son nefeste imansız gönderir adamı ya. Bak nice tefsir profesörleri, hadis profesörleri, daha yakın zamanda ölen adamlar. Ne hallere geldiler ya? Beş vakit namazını inkar ettiler. Ölü kabirden çıkıp dirilmeyi inkar etti ya. Adam tefsir yazmış, meal yazmış. Hocaların hocasıydı adam, yakınlarda öldü mesela. Bu adam sonunda kabirdeki çürümüş kemik dirilir mi dedi ya. Amentüleri bile inkar ettiler. Çünkü Kur'an'dan, sünnetten en ufak bir ayrılmak gide gide gide adamı imansız götürür. Onun için keşke Allah'a Resulüne itaat etseydik demeden evvel, şu anda Allah'a ve Resulüne itaat ettik, o Resul'e ittiba ettik. Ya Rabbi sen bizi de şahitlerle birlikte kaydeyle.
1: Amin.
0: Amin. İşte Ramazan'da teravide onu okuyoruz. Rabbena amennâ bimâ enzelte وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُوبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ İndirdiğine iman ettik, gönderdiğin Resulüne ittiba ettik, bizi de bu İslam'ın hak olduğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz. Ya Rabbel Alem! Bir zerre ayırma ya Rabbi! Bedenen de ayırma, kalben de ayırma, ruhen de ayırma, dünyada da ayırma, ahirette de ayırma, cennette de ayırma ya Rabbel Alem! Asla sevmediğin, Resulüne itaat etmeyen düşmanlarınla birliktelik hiçbir sahada nasip etme ya Rabbi.
1: Amin.
0: Amin bak. Ya Resulallah diyor, anam babam feda olsun diyor. Sen diyor ne kadar faziletlisin ki diyor. Sana itaat etmeyenler cehennem tabakalarında azap olurlarken nasıl böyle pişman olacaklar? Ama iş işten geçmiş olacaktır. Bebiyen tevevmi ya Resulallah. Ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun. لَيْنْكَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانِ اَعْطَاهُ اللّٰهُ حَجَرًا فَتَفَجَّرْ تَتَفَجَّرُ مِنُ الْاَنْهَارِ İmran oğlu Musa Aleyhisselam'a Allah bir taş verdi. O taştan ne yaptı? Asasıyla vuruyordu. Ondan ırmaklar çıkıyordu. Gözeler çıkıyordu. Kur'an'da var mı bu? He? İnanıyor muyuz buna? Taştan 12 göze çıkar mı? Çıkar. 12 de çıkar, 12 bin de çıkar. Mevla Musa Aleyhisselam'a vur dedi, vur. Yaratan Allah olduktan sonra Celle Celaluhu فَمَا ذَاكَ بِعَجَبَ مِنَ صَابِعِكَ حِنَ نَبْعَ مِنَ الْمَا صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ Allah sana salat selam etsin ya Resulallah diyor. Musa Aleyhisselam'ın taşından suların çıkması senin mübarek parmağından çıkan sularla ordunun doymasından daha büyük bir mucize değildir ki diyor. Allah. Hudeybiye'de 1400 kişiydiler. Susur kaldık, ibriklerimizde hiçbir yerimizde su kalmadı ya Resulallah dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem, getirin bir az bir su var mı buyurdu. Çünkü yoktan yaratmak Allah'a mahsus. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı edeberiat için bir ibrik istedi. O ibriğin içine, mübarek suyun içine bir parmaklarını soktu. Sonra mübarek parmaklarını çıkarttı, böyle tuttu. Buradan parmakların arasından bir pınar fışkırdı. Zemzemden de mübarek, Havz-ı Kevser'den de mübarek. Cennette bile öyle bir su yok. Sahabe-i kirama o sudan içmek de nasip oldu ya. 1400 kişiydik diyor. Hepimiz abdest aldık diyor. Gusül icap edenler guslettiler. Sonra ibriklerinizi, kaplarınızı, kacaklarınızı 1400 kişilik ordu yola çıkarken hepsinin su kırması var. Herkes sulağını getirdi, hepsi de doldurdular. Bunu 1400 kişi aynı anda yaşadı, mütevatir. Peki kayadan su çıktığı hiç görülmüş mü? Çok. Kayalardan fışkırıyor, görmüyor musunuz? Şelaleler. Peki, hiç insan parmaklarının arasından bu kadar su çıktığı duyulmuş mu? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ihsan edilen mucize, Musa aleyhisselam mucizesinden büyüktü ya Resulallah diyor. Ya. Bebiyen tevimmi ya Resulallah. Anam babam sana kurban olsun. Lenkâne Süleyman'a atavullâh rih. Gudûvâ şehr ve revâhâ şehr. فَمَا زَلْكَ بِعَجَبَ مِنَ الْبُرَاقِ حِينَ سِرْتَ عَلَيْهِ لَسَّمَاءِ السَّابِعَةِ ثُمَّ صَلَّيْتَ صُبْحًا مِنْ لَيْلَتِكَ بِالْأَبْطَحِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ne acayip Hazreti Ömer Efendimiz hem ağlıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında diyor, Allah Süleyman aleyhisselama rüzgarları emrine verdiyse, bir aylık yolu sabah gidiyor, bir aylık yoldan ikinden sonra dönüyorduysa, Kur'an-ı Kerim'de var mı bu? Veli Süleyman'a riha huduva şehru ve revaha şehr. O ayeti söylüyor. Peki, bu sana verilen Burak'tan daha acayip bir şey değildir ki. Sen Mekke'de Burak'a bindin, ta 7. kat semaya yükseldin, sonra Refref-i Ala'ya gittin, Sonra Allah'ın kalemlerinin yazmasının, levh-i mahfuz yazmasının seslerini işittin. Sonra Sidretül Münteha'ya gittin. Cennetül Mevva'ya girdin. Alemleri dolaştın. Mevla'nın cemalini müşahede ettin. 70 bin kelam vahyi aldın. Sümme sallette suhmü leyle gibil hafta. Mekke'deki vadide ondan sonra döndün Ümmü Hani'nin evine, Mekke vadisindeki evine. Sabah namazını, o gecenin sabah namazını yine Mekke'de kıldın. Bu mu daha büyük mucize? Süleyman Aleyhisselam'ın bir aylık yola gitmesi mi rüzgarla daha büyük mucize? Allah. Miraç kimseye nasip olmaz. Bedeniyle miraç ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olur. Bedeniyle miraç, yedi kat semanın fevkine çıkmak, Sidretül Münteha'ya gitmek, Mevla'nın cemalini görmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kimseye nasip olmaz. Anam babam sana kurban olsun. Ya Resulallah, lenkâne İsa ibn-i Meryem aleyhisselam, atâllâhu ihyâl mevte. Allah Meryem oğlu İsa'ya aleyhisselam ölüleri diriltme mucizesi verdi. فَمَا ذَاكَ بِعَجِبَ مِنَ الشَّاتِ الْمَسْمُومَةِ حِينَ كَلَّمَتْكَ وَيَ مَشْفِيَّتُ وَقَالَتْ لَا تَكُلْنِي فَاِنِّي مَسْمُومَةٌ. Ebu Davud hadisinde geçer. Hayber'de sana zehirli koyun yedirmişler. Yedirecekler. Koyunu zehirlemişlerdi. Koyun pişmişti. Tamamen pişmiş, yenilecek kıvamda. Senin önüne getirdiler. O koyun dile geldi, dedi ki beni yeme, ben zehirliyim ya Resulallah dedi. İsa sen ölüleri diriltmesinden daha büyük mucize değil mi ki? Pişmiş koyun dile geldi. Allah. Hazreti Cabir'in oğullarını ihya etti. Sallallahu aleyhi ve sellem'imiz diritti. Annesi babasını ihya etti. Dirildiler, iman ettiler, yeniden vefat ettiler. Senin dolu böyle mucizelerin var. Ya Resulallah, bi ebi ente ummi, leqad da'a Nuhun ala kavmi feqal, Rabbi la teder alel ardu minel kafirine deyyara. Nuh aleyhisselam artık dayanamadı ama 950 sene sonra kavmine beddua etti. Ya Rabbi, kafirlerden dünyada ev ocak kuran bir gavur bırakma ya Rabbi dedi. Beddua etti. Bizim müşrikler de sana çok eziyet etti, işkence etti, azap etti. Ve lev de'avte aleyna misle ale helekne kulluna. Sen de bize beddua etseydin, hepimiz helak olmuştuk. Ne Mekke kalmıştı, ne Medine kalmıştı, ne dünya kalmıştı. Alemler helak olmuştu, sen bize beddua etmedin. Fakat vutla zahruke. Altın oluğun altında namaz kılarken, Ukbe ibn-i Ebi Muayt Şakisi getirdiği bir hayvanın işkembesini Allah muhafaza senin sırtının üzerine bıraktı. Ayaklarıyla senin mübarek secdedeyken sırtına bastılar. Ve udmiye veçüke, oklar atıp Uhud'da ve sair muharebelerde yüzünü kanlara buladılar. Ve küsirat rabaiyetüke, mübarek dişlerini kırdılar. Fe ebeyte en tekule illa hayran fekulte. Allahümme gferli kavmi fe innumu la ya'lemun. Sen asla beddua etmedin, yine de bu ümmet hakkında hayırla dua eyledin. Ve ya Rabbi, kavmimi affeyle, hidayet eyle, mağfirete ehil eyle, İslam'a getir. Çünkü onlar hakkı bilmiyorlar dedin. Kimse senin kadar sabretmedi ya Resulallah bu işkencelere karşı. Bi'e bi'ente ümmi ya Resulallah. Anam babam sana kurban olsun. لَقَدْ اِتَّبَعَكَ ف۪ي قِلَّةِ سِن۪ينِكَ وَقِصَارِ عُمْرِكَ مَا لَمْ يَتَّبِنُ نُوحًا ف۪ي كَثْرَةِ سِن۪ي وَطُولِ عُمْرِ وَلَقَدْ آمَنَ بِكَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا الْقَلِيلُ وَلَقَدْ آمَنَ بِكَ الْكَثِيرُ. Şimdi Nuh Aleyhisselam kaç sene peygamberlik yaptı? 950 sene. O zaman zarfında ona kaç kişi iman etti? Bir rivayet 8, en fazla 80. Ama sen 950 sene. Sen kaç sene peygamberlik yaptın? 23 sene. 23 sene zarfında bu kadar kısacık ömründe yüz binlerce sahabe yetiştirdin. 114 bin oldu Efendimiz vefat etmeden sahabenin sayısı. Sana Allah Teala böyle kıymetli ümmetler ihsan etti. بِيَبِيَنْ تَوْمِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Şuraya bakın şimdi. Anam babam sana kurban olsun. لَوْلَمْ تُجَالِسْ اِلَّا كُفْاً لَكْ مَا جَالَسْتَنَا. Eğer sen denginle oturacak olsaydın, kendine oturup arkadaşlık etmek için, sohbet için, sahabelik için denk arasaydın, bizim hiçbirimizle oturmazdın. Yani ne Ebu Bekir, ne Ömer, ne hiçbirimiz sana denk olmadığımızdan dengini arasaydın biz senin meclis arkadaşın olamazdık ya Resulallah. وَلَوْ لَمْ تَنْكِحِ اِلَّا كُفْاً لَكْ مَا نَكَحْتَ اِلَيْنَا. Ya Resulallah, sen bizden kız aldın, evlendin. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den kız aldı. Ayşe annemizi. Hazreti Ömer Efendimiz'den kız aldı. Kimi? Hafsa validemizi. Sen bizden evlen, bizim kızlarımızla evlendin. Bizden kız istedin. Biz sana kızımızı verdik. Ama nikahta denklik aranır. Eğer sen denklik arasaydın, bizim hiçbirimizden kız almazdın. Hiçbirimizin ailesi sana denk değildik ya Resulallah. Nasıl anlatıyor? Nasıl anlamış meseleyi? Anladın? Nasıl sevgi, nasıl muhabbet, nasıl tevazu? وَلَمْ تُعَاكِلِ اللّٰهِ كُفَنْ لَكَ مَا وَاكَلْتَنَا Ya Resulallah, sen bizle oturup yemek yiyordun. Eğer sen denginle ancak yiyecek olsaydın, bizim hiçbirimizle bir sofrada oturup bir lokma bile yememen lazımdı. Ama sen tevazu ettin. فَلَقَدْ وَاللّٰهِ وَاكَلْتَنَا Sen bizimle oturdun, yemek yedin. وَجَالَسْتَنَا Bizimle oturdun, mecliste sohbet eyledin. وَنَكَحْتَ اَيْلَيْنَا Bizden kız istedin. Bizim kızlarımızla nikahlandın, evlendin. Bunların hepsi senin tevazuundan, lütfundan, kereminden, yoksa bizim sana denk olduğumuzdan değil. وَلَبِسْتَ suf, ipekler giyebilirdin, kalın, haşin, sert yün kumaşlar giydin. وَرَكِبْتَ الْحِمَارِ En iyi atlara, develere binebilirdin. Tevazu için merkebe bindin. Hem de merkebe binerken üzerine de, merkebin üzerine de ne koymazdı? Hiçbir eğer, palan, bilmem ne, altına bir şey de koymaz. Direkt et, hayvan üzerine oturur. وَاَرْدَفْتَ قَلْفَكَ Bir de kendin, efendim, yalnız başına binmedin, arkana da redif aldın. Üsame Hazretlerini aldı, Fazıl İbni Abbas'ı aldı vedaatçında. Bir de yanına, merkebenin yanına, üzerine de bir de yanına arkadaş aldın. وَوَضَعْتَ تَحَامَكَ بِالْاَرْضِ Yediğin yemekleri hiçbir zaman sofraya bile koymadın, kurmadın, sofra kurmadın. Tamamen ne yaptın? Yemeklerini efendim yere serip, direktman yere serip yer üzerinde yedin. Ve men ragib an sünneti feleyse minni. Bunlar benim sünnetimdir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir dedin. Ve devamlı tevazu'yu adet ettin. Ve le'ikte esabi'ake. Bir de yemeklerini bitirdiğin zaman mübarek parmaklarını yaladın. Bize de güzel örnek teşkil ettirdin. Yıkayıp da yemek artıkları, yağlar ne olmasın, çöplüğe gitmesin, pisliğe karışmasın diye mübarek parmaklarını da yaladın. Yemeği yedikten sonra elle yemek de sünnet, yedikten sonra parmaklarını yemek en büyük sünnetlerden. Zaten parmaklarını yalamayan da lezzet alamaz, doyduğunda hissetmez diyor. Peki sen niye parmaklarını yalıyordun? Tevazu'an minke sallallahu aleyke ve selleme ya Resulallah. O kadar tevazulu idin ki yiyordun. Hem yerde yiyordun, sofra kurmuyordun. Hem bizimle oturuyordun, hem de mübarek parmaklarını yalıyordun. Ya Resulallah. Biz şimdi senden bu ayrılığa nasıl dayanacağız? Hurma kütükleri inlerken biz nasıl inlemeyelim ya Resulallah diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz'e Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Amin. Onun bizim duamıza ihtiyacı yok. Bizim ona dua etmeye ihtiyacımız var. Allah şefaatine nail eylesin. Allahümme amin. Allahümme amin. İşte Ramazan-ı Şerif'teki teravihler de kimin hediyesi? Hazreti Ömer Efendimiz'in hediyesi değil mi? O teravihler, cemaatler, o mübarek kandiller, o mübarek efendim salavat-ı şerifeler, hep onun kabrinin nurlanması için aralarda dua ediyoruz Hazreti Ömer Efendimiz'e. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevdi, hakkıyla ittiba etti, canını, malını feda etti. Vefatından sonra da aklını kaybedecek kadar ileri gitti. Çünkü bu farklı muhabbetten, aşırı sevgiden meydana gelen bir hasletti. Onun için biz de bu zatların tarifleriyle, beyanlarıyla, teşvikleriyle, hadis-i şerifleriyle, rivayet ettiği hadis-i şerifle, bu hadis-i şerifin bir kısmı Müslim'de var, bir kısmı Ebu Davud'da var. Birçok kaynaktan toplanmış bir hadis-i şeriftir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında çok önemli faziletler ihtiva etmektedir. Bu dersle, bunca hadis-i şerif bir araya gelmiş hadis-i şerifin mecmuasıyla Allah meclisimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla muhabbet edip, Allah'ım ya Rabbim, kurban olduğum sana Allah'ım. Şu mübarek gecede salavat-ı şerifeler arasında dua edelim. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efdale salavatike adeden ma'lumatike ve barik ve sellim teslimen kezalik. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Allah'ım bihakkı seyyidina Muhammedin ve cahit seyyidina Muhammedin. Vâli Seyyidi Muhammed'in ve Bâhâk Seyyidi Ebi Bekir'in ve Bâhâk Seyyidi Ömer'e Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'in ve Bâhâk Seyyidina Osman'a ve Bâhâk Seyyidina Ali'in radıyallahu teâlâ ve Bâhâk'il aşaratil mübeşşara ve Bâhâk Sâdâtina Ehl-i Bedir'in ve Ehl-i Uhud'in ve Ehl-i Hüneyn'in Ya Rabbel Alemin ve Bâhâk Ashâb-ı Rasûlike Ecmain. Allah'ım şu mübarek gecede, şu mübarek saatte, uzaktan yakından gelen şu kardeşlerimizle beraber şu yaptığımız dua, en büyük talebimiz, rağbetimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e imanı bize nasip ettin.
1: Amin.
0: Sen bu imanı muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ölünceye kadar daim eyle.
1: Amin.
0: Beni canından çok sevmeyen imanı ki tamam değildir ya Ömer buyurdu. Allah'ım biz de lafta canımızdan, malımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan çok seviyoruz demekteyiz. Zaten bunun aksini diyemeyiz, Müslüman da diyemez. Ama biz bunun hakikatine ermiş değiliz. Allah'ım kurban olduğum sana. Bana da bu kardeşlerimize de sonradan dinleyecek olanlara da amin diyenlere de Allah'ım Habibinin sevgisini kalbimize öyle bir işlet ki onun sevgisinden ziyade ne can, ne mal, ne eş, ne dost, ne çoluk, ne çocuk hiçbir sevgi onun sevgisini geçemesin. Ya Rabbel Alemin. Onun sevgisini her sevgiye tercih edenlerden eyle.
1: Amin.
0: Sünnetine ittibayı her şeye tercih edenlerden eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi vefat etmeden evvel mutlaka ona karşı, senden sonra ona karşı imanı kamil bize nasip eyle.
1: Amin.
0: Ve muhabbeti kamile bahşeyle.
1: Amin.
0: Ve onun sevgisini kalplerimize şerbet gibi içir ya Rabbel Alemin.
1: Amin.
0: Ve ya Rabbi vefat etmeden rüyamızda mutlaka göster ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hali hayatındaki asli hılkati ve suretiyle net göster bize ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sonra ölmeden mutlaka şeytanı, iblisi kovmak üzere yaka zaten uyanık gönderdiğin dostlarına ilhak eyle.
1: Amin.
0: Sonra kabirde bu zatı tanıyor musun denildiğinde o benim peygamberim diye kolay cevap verebilmeyi nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım kekelemekten, ha ha etmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım münafıkların durumuna düşmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım mahşere çıktıkta sıratı onun eliyle geçmek nasip eyle.
1: Amin.
0: Havz-ı Kevser'den elinden şerbet içmek nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım mizanda şefaatiyle seyyiatımızı mahveyle.
1: Amin.
0: Hasenat kefemizi teskil eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım sen dünyada, ahirette, rüyada, her yerde Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini, muhabbetini, rabıtasını bizlere tamamen yerleştir ya Rabbel Alemin. İçimize dışımıza yerleştir ya Rabbel
1: Alemin.
0: Hep onu düşünmeyi, hep ondan bahsetmeyi, hep onun salavatını zikretmeyi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıymetini bilmeyi, seni onu bize gönderdiği sana hakkıyla hamd edebilmeyi,

0: en'am aleyna bi şefi'ina ve seyyidina ve nebiyyina Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah ma'tu seyyidina Muhammeden el vesile ve ceal fil mustafeyne muhabbete ve fil aline derecete ve fil mukarrabine zikre darih. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح البيت منا التحية والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل منفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد ما أوسعه علم الله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم بلغ منا تحية وسلاما. دعالارımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü, bütün belaların şerlerin def'i, ne hayırlı muradımız varsa buradan takdir edilmiş olarak ayrılmak niyetiyle çocuklarımızın salahı için, eşlerimizin yar olması için, yuvalarımızın İslam'la huzur bulması için, maddi manevi bütün sıkıntılarımızın feraha çıkması için, günahlarımızın sevaba tebdil olması için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyada ahirette himmetinden, şefaatinden mahrum olmamak için ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ravza-i Mutahharası'ndaki kabri şerifine vasıl olmak üzere buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya Rabbel Alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Sultanbeyli'de yapmış olduğu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın,

0: Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
1: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
2: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in Sesidir.
3: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
1: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet, Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Ve lakin kaset kulub, kalpleri katılaştı. Katılaştı ne demek? Mesela bunun sebepleri var. Haram yersen kalbin katılaşır. Rüşvet parasıyla yemek yersen kalbin katılaşır. Razı olmayan bir adamın yemeğini yersen kalbin katılaşır. Ondan sonra gasp yaparsan kalbin katılaşır. Gıybet yaparsan kalbin katılaşır. Haram yaparsan, namereme bakarsan kalbin katılaşır. Sabah akşam çıplak karılar bilmem neleri seyreden, hani zina hiç, eşcinselli zina hiç söylemiyorum. O zaten ne katılaşması. Gömlek gibi iman çekiliyor, alınıyor senden. Ondan sonra efendim dönersen Allah döner. Tamam, tevbe kapısı açık ama onu konuşmuyorum. Haramlar ve günahlarla ne oluyor? Kalpler katılaşıyor. Ne buyuruyor? Kella bel râne alâ kulûbihim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun dört yerde sekte var. Birisi de burasıdır. Bu Tahfif'in suresinde. Berrane diye geçilmiyor. Bel duruluyor. Râne alâ kulûbihim. Onların kalplerini kapattı diyor. Ne? Ma o şeyler ki kâni oldular. Ne duruluyor? Yeksibün. Kazanıyorlar, kesbediyorlar. Kendi yaptıkları, kazandıkları günahlar kalplerini kapattı diyor. İşte kalpleri katılaştı. Yani kalplerini efendim gaflet, perdesi, kılıfı bürüdü. Kalp Allah'ı zikredemiyor artık. Düşünemiyor Allah'tan bir şey. Ölümü ahiret düşünemiyor. Cenazenin ortasında olsa bile düşünemez. O hemen mecburen geldik şimdi buraya. Akrabadan biri falan. Hemen bir an evvel apar topar hoca da kısa kesse de ben gitsem zıkımlansam bilmem ne yapsam hangi günaha gitsem. Burada adam ölmüş gömülüyor. Onu bile düşünemiyor. Ona zaman mecburen geldik buraya şimdi bir an evvel işimize gitsek. İşi ne eğlence. Kazandıkları günahlar kalplerini mühürledi diyor. Buna tefsirinde hadis-i şerif var. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İzâ eznebel abdu zemben, bir kul bir günah işlediği zaman herhangi bir günah. Nükitet fî kalbihi nüktetün sevda. Hemen kalbine siyah bir nokta vurulur. Yani hakikaten siyah bir nokta kalbe. Hani ultrasonda çıkmayabilir veyahut işte kalp doktoruna gittin, anjiyo oldun, şey soktu oraya, iç kamerayla görüyor damarların durumunu falan. Kalbi de görüyor. Hiç benim kalbimde siyah bir nokta yok deme. Onu ehli görüyor. Melekler görüyor. Keşfe açık olanlar görüyor. Sipsiyah bir nokta beliriyor. Eğer tevbe ederse, pişman olsa, istiğfar ederse siliniyor. Eğer tevbe etmez, istiğfar etmez, devam eder. Bir günah daha, bir siyah nokta. Bir günah daha, bir siyah nokta. Tevbe yok, istiğfar yok. E şimdi arabanın camının üstüne yağmur, kar yağıyor. E silgeci çalıştırsın, gider. Biraz daha dolmaya başladı, bir silgeç gider. Bir daha böyle devam eder. Ama ne zaman ki sen efendim üzerine yağdıkça silgeci çalıştırmazsan üstüne bir daha, üstüne bir daha, üstüne bir daha kapanır mı? Kapanır. Ekran kapanır, cam kapanır. Yolda gidemezsin. Tevbe yok, istiğfar yoksa o siyah noktalar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ne yapıyor? Kalbin tamamını bürüyor, kılıflıyor ve kaplıyor. Bu hem ayet hem hadis-i şerif. Onun için onların kalpleri katılaşıyor. Çünkü zikirsiz çok konuşursan. Velev ki, ne diyeyim sana, gıybet etmedik, dedikodu yapmadık, iftira yapmadık. Attan bahsettik, itten bahsettik. Maçtan bahsettik, bilmem ne. Yani hani zahiren şu haramdır denilecek birinin çekiştirilmesi, iftirası, böyle bir durum da yok. Laka luka yani. Ben şimdi hala yani fuzuli şeyler, işte şuraya gitmiştim, şunu yemiştim, şunu içmiştim. Ha anlatsana falan, o da anlatıyor bunlar, ha ha ha falan. Bir saat geçti abi. Zikir var mı arada? Yok. Estağfurullah var mı? Yok, hiçbir şey yok. Fetaksü ve kulûbukûm. Eğer Allah'ın zikri olmadan çok konuşursanız, kalpleriniz katılaşır buyuruyor. O zaman ve inne evvedel kalbi minellâhil kalbul kâsî. Bu kadar kalpler içinde Allah'tan en uzak kalp kimin kalbidir sorarsan, ne kadar zikirsiz, ne kadar gaflette katılaşmış, o kadar Allah'tan uzaktır buyuruyor. Onun için bak kalpleri katılaştı. Ve zeyyenelehum şeytanu mâ kânû ya'melûn. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Burası da bir acayip şey. Şeytana da fırsat vermiş. Şeytan da sana, sen namaz kılıyorsun, sen ibadet yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Veyahut da iyilik yapıyorsun, namaz kılmıyorsun ama fakire bakıyorsun. Efendim, oruç tutmuyorsun ama efendim, yetime yardım ettin. Böyle şeytan, bir de yaptığın günahlar münahlar da, ya onda bir şey olmaz, onda bir şey, Allah gafurdur, rahimdir falan. Millet neler yapıyor, zina yapıyor, kızı kesiyor, doğuruyor. Ondan sonra efendim, çöp konteynerine atıyor bilmem ne. Sen ne yaptın ki? Bir şey yapmadın ki. Bir kadın geçiyordu, baktın ya, bir şey olmaz. Şeytan böyle vesveseler veriyor. Yaptığın şeyleri sana süslü gösteriyor, günahlarını küçük gösteriyor, sevaplarını büyük gösteriyor. İki rekat namaz kılıyorsun, Allah Allah, sen diyor ne mübarek adamsın. Millet diyor sabah namazı kılmıyor, sen işrak takıldın diyor, evliya oldun sen diyor ya falan. Şeytan süslüyor abi. Kalpler katılaşıyor. Şeytan da tezinatta devam ediyor. Adam da kendini bir hayırlı kul zannediyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِي. Bu kadar vaazlar, nasihatler, ayetler, hadisleri ne zaman ki unuttular diyor Mevla. Bak şimdi. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْ. Şimdi adam zikri unuttu. Gaflete düştü, haramlara düştü, emirleri terk etti. Ne yapması lazım Allah-u Teala? Bela vermesi lazım. Sevdiğine bela verir, o tövbe etsin diye. Ama bu sefer Allah-u Teala bazılarını sevmediklerini de ne yapıyor? Bütün diyor nimetlerin kapılarını ardına kadar açtık diyor. Adam içki içiyor, nimeti artıyor. Adam zina yapıyor, zenginliğini katlıyor. Adam efendim cinayet işliyor. Ondan sonra yakalanacak bilmem ne, içeri atılacak yerde bir de bakıyorsun adam başgöz ediliyor. Oo, çok itibar kazanıyor. Böyle de oluyor yani. Ne olacak o zaman? İşte Mevla böyle yapar. Bizi sevdiği için hastalık veriyorsa, bela veriyorsa, fakirlik veriyorsa, horluk veriyorsa, hakirlik veriyorsa demek seviyor. Ama eğer bizim günahımız artıyor, şükrümüz azalıyor, nimetimiz de artıyorsa, Allah Teala her kapıdan imkanlar bize açıyorsa, sıkıntı başlıyor. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا kendilerine verilen nimetlerle seviniyorlar, bayram ediyorlar, şımarıyorlar, bir de bir şey olmaz falan filan. اَخَذْنَا بَغْتَةً hiç beklemedikleri bir anda onları yakaladık. Feydâun bir de onlar müblisün, iflas etmişler, sıfırı tüketmişler, dünyayı da bitirmişler, ahiretten de Allah'ın rahmetinden de ümidi kesmişler. İşte helak oldun gittin. Sonun bu mu olsun? Yani doğduk, yaşıyoruz. Sonumuz bu mu olsun? Yani bu kadar hayat nimeti, ömür nimeti, ebedi cenneti kazanacak imkanlar, Mevla'nın cemalini görecek rızalı imkanlar aniden yakalanıp apar topar cehenneme zümera mı olsun? Olmasını istiyorsak aklımızı başımıza devşireceğiz. Benim nimetim artıyorsa şükrüm artıyor mu? Ben bunu hak ediyor muyum? Hak etmiyorsam niye veriyor bana Mevla bunu? Demek ki faturayı kabartıyor. Faturayı kabartıyor. Birazdan lokantadan çıkarken başına gelecek var gibi, dünyadan çıkarken sen göreceksin onu ödemeyi. Ödeyemezsen de göreceksin. Nasıl ödeyeceksin son nefeste? 80 sene yaşamışsın, ödememişsin. Allah'ın haklarını, kulların haklarını. Son nefeste nasıl ödeyeceksin? Rabbena ahirna ila celin karib. Az bir zamana kadar ya Rabbi bizi tehir et. İşte her cuma akşamı sünnettir diye Cuma suresi, Münafıkun suresi okunuyor. Vakitler şey olsa işte sonları hani tabi tam sünnet yerini bulmuş olmuyor. Tümünü okumak esas sünnet de. Ama orada ne diyor? فَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ size rızık verdik, onlardan harcayın. Fakir var, fukara var, muhtaç var. İlaç alamayan var, vasvas bağıran var. Müslümanların derdine dertlenin. İmkanlarınızdan seferberlik edin. مِنْ قَبْلَنْ يَتَحَدَكُمُ الْمَوْتِ sizin birinize ölüm gelmeden evvel. Ne zaman gelecek belli değil. O zaman hemen demek. Ölüm gelmeden evvel. Ne demek? Hemen demek. Çünkü ne zaman gelecek bilmiyorsun. Feyekule sonra demesin ki Rabbey benim Rabbim levla akharteni ila celin karib. Az bir süre daha bana tanır mısın? Bir zamana kadar beni tehir eder misin? Geciktirir misin? Böyle bir şeyin ne manası var? Bu kadar saatler geçiyor be kardeşim. Fuzulu işlerle. Ne yapacaksın sana versem? Vereyim sana bir saat mesela. Vermez de. Versem sana bir saat. Yarım saat. Ne yapacaksın? Feassaddeka. Çok sadaka vereceğim. Bak. İşte pişman olduğu konuların başında ne geliyor? İlk olarak aklı başına gelince ne diyor? Paralar kaldı. Düşmanlar yiyecek. Mirasa gidiyor. Beni de kurtarmayacak. Ben şimdi sadaka versem beni kurtarır. Ama sadaka da vermedim. Şimdi çoluk çocuk da bana hadi sen işine baba güle güle derler. Sen git. Biz parayı yemesini biliriz. Hazır parayı çok güzel yenir. Ne olacak? Onlar parda pavyonda parayı yiyecek. Seni kabirde hop hop hoplatacaklar. Tabii. Hurşit Efendi'nin tabiriyle seni de mezarında rahat mı bırakacaklar? Hop hop hoplatacaklar. Polisler yakaladı onu. Rahmetullahi aleyh. Ya. Cezası işte vaaz etmiş falan. O zaman da işte mahkeme hapis vermiş ona. Efendi Hazretleri diyor ki ben hapse gireyim. Efendi Hazretleri dedi ben sana hapse gir diyemem. Bana da dedi öyle. Kaldım 7 ay evde bekliyorum. Polisler de gelmedi. Sonra geldiler. Hadi gidiyoruz. Tamam. Ben de sizi bekliyordum dedim yani 7 aydır. Efendi izin vermediği için önden gelemedim dedim yani. Dedi ki yani teslim ol diyemem şimdi falan. Şimdi gidecek. Silivri'de bir cezaevi bulmuş. Efendi Hazretleri Silivri'de bir cezaevi buldum. Hani kendin teslim olursan yatarını yapıyorsun. Ya dedi, tam deniz kenarında müdür de dedi ki hoca efendi sana her gün balık yaparım. Yani denizin kenarından falan. Ya dedi yemek içmek de var falan. Hoş efendi. Orası küçük mahpushanedir dedi. Yani küçük hakikaten. O da çok iri yarı bir adam ya işte ona mecaz yaptı, kina yaptı, şaka yaptı. Sana büyük mahpushane lazım. Yani gir gitme dedi falan. Zaten birkaç ay içinde vefat edecekmiş meğer. Halbuki sapasağlam. Sapasağlam ama işte Fransızları deviyor da vefat edeceksin tabii de. Teslim olmadı. Ben. Sonra evden aldılar onu. Ondan sonra polisler de ne yapsın? Onlar da vazifesini yapıyor. Bir de girdi, kapı çaldılar, açtılar. Bu da yukarıki kata, oradan aradan çıkmış mübarek adam. Koca vücut nasıl çıktı daracık yerden? Ondan sonra hacı anne dediler. Efendim nerede kocan? E dedi yok. Hakikaten yok. Yalan konuşmadı da. E dediler lastiği burada. E dedi ki kaç tane lastiği var onun dedi. Sen hangi lastiğinden bahsediyorsun? Ondan sonra efendim dediler dur şuradan mı gibi. Küçücük ev kuş kadar. E onun evinde geçti ömrümüz. Efendiyi de çağırırdı. Herkesi çağırdı. Yemekler yemek. Şu kadar ev, şu kadar, şu kadar evden. Herkese yemek, iftarlık, itikaflar. 30 kişi, 40 kişi her gece. İftar, sahur. Bütün o Recep hocalar, Ömer hocalar hep onun sofrasında yetiştiler. Böyle adamlardı yani. Ondan sonra orada da bir cam varmış. Onu da görmemiş. Üst kata bakan oradan bakmış. Buradan mı çıktı diye cama bir koydu kafayı. Ondan sonra kanlar içinde. Ulan dedi bu hoca tekin değil herhalde dedi. Öbür arkadaşlarına yahu dediler biz vazife yapacağız. Arkadaş olur mu? Biz devlet memuruyuz. Alacaksın alacaksın. Tamam sen dedi tedaviye git. Ondan sonra neyse nasıl buldular ettiler. Aldılar arabaya. Efendim hadi gidiyoruz. Tabii şeye. Merkeze getirecek. O da vazifesini yapıyor. Merkeze gidecek. Merkeze işlemi yapılacak. İşlemden sonra yatarı varsa gönderecek. Ne yapsın? Ondan sonra abi bunun suçu yok yani. Suçu vaaz etmek. Birisi şikayet etmiş. Ondan sonra foterini bıçakla kesmiş adamın bilmem ne bir şey. Hurst Efendi böyle şeyler yapardı yani. Ondan sonra neyse tabii ki şey var. Yakayı keserdi böyle. Adamın da kravatı var. Yakayı buradan car diye bir çıkarır. Kravat ortada kalır. Yaka gitti, kravat işi bitti. Ondan sonra öyle şey var. Nereden geldik buraya? Ondan sonra arabaya koydular. Bu da şimdi durdurdu, okuyor okuyor. Bize de camide haber geldi. Hurst Efendi'yi yoldan almışlar, götürmüşler. Bir üzülüyoruz, dua ediyoruz. Ondan sonra, lan ikindiden sonra bir de baktı akşam namazına geldi. Lan bu nereden geldi, nereden gitti? Ne oldu Hurst Efendi toplandık başına? E dedi ya dedi arabada giderken dedi. Dedim onlara ki dedi. Polis kardeşler siz dedi Sinik beni nereye götürüyorsunuz? E dediler merkeze emniyete. Peki onlar beni nereye gönderecek? Onlar dediler seni KOTES'e gönderecek. Peki dedi siz dedi evlerinizde karılarınızla beraber bu gece dedi rahat yataklarda yatabilecek misiniz? Dedi ne demek istiyorsun hoca? Dedi ki hop hop hoplayacaksınız dedi böyle birden bir hop hop dedi. O arada da lastik bir patladı güm dedi. Dediler ki bu adam tekin değil evine girdiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Hoca dediler hakkını helal et bize de sakın ah etme gönül koyma caminin kapısına getirdi bıraktılar. Bir de baktık akşam namazında gelmiş tamam mı? Onun için öyle öyle yok. Yani o hop hop hoplayacaksınız lafını bir daha dediğim zaman manayı anlayın diye konuşuyorum. Ben neden bahsediyorum? Bu ne konuşuyor demeyin yani. Ama onun yaşanmışlığı var. Anladın mı? Öyle bir şey yok. Ondan sonra kabre girdiğin zaman hele kabristan sessiz, çıt yok. Öyle çıt yok mut yok yok. Hop hop hoplatıyorlar adamı da insanlara duyurmuyorlar. Atlar kaçıyor. Hayvanlar kaçıyor, kediler, köpekler kaçıyor. İnsanlar da gelmiş, mezarın başında herif içki içiyor. Yani sızmış, sarhoşlar mezarlıklara giderler. Kafa yerini bulamaz, bilemez, gider orada sızar. Onun için, eğer nimetler geliyorsa ve kalpler katılaşmışsa, insan günahını itiraf etmiyorsa, ya Rab ben ettim, sen etme demiyorsa, yalvarmayı bilmiyorsa, hiç tevbeyle Allah'a dönüş yoksa bu bizim bu rahatlığımız hayra alamet değil. Mutlaka bunun faturasını ödetecekler. Hesabı yüklüyorlar, yüklüyorlar. Başımıza gelecek var.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyuracak: "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." O, "Ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdu." Allah Teala, "Ey Ademoğlu, acıktım da beni doyurmadın." Ademoğlu, "Seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi, sen de vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulurdun." Allah Teala tekrar, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, onu yanımda bulurdun.

0: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
0: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile Tarih Musabeleri başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih Musabeleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ve yine bizi sizlerle buluşturan Mevla Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Malumunuz televizyonumuz yeni yayın dönemine başladı. Tabii stüdyoda, arka planda, masada bazı değişiklikler ve yenilikler göreceksiniz. İnşallah yeni sezonumuz bizim için hayırlı olur. Bundan sonraki tüm vetire bizim için hayırlı olur. Bugüne kadar geçirdiğimiz vetireden daha hayırlı olur inşallah bundan sonraki vetiremiz. Tabii değişmeyen biziz. Mehmet Fatih Can ve ben. Hoş geldin abi.
3: Hoş bulduk Aziz. Teşekkür ederim.
2: Evet, zaman değişiyor, mekan değişiyor. Efendim konsept değişiyor ya da dekor değişiyor ama hamdolsun biz değişmiyoruz. Biz yine buradayız. Nasıl buldun yeni dekoru?
3: Vallahi çok güzel. Hayırlı mübarek olsun.
2: Evet, biraz magazin yapalım.
3: Yani inşallah zaten burada ile aldığımız konular, işlediğimiz konular kıymetli konular.
2: Eyvallah.
3: Yani ona eşdeğer bir stüdyoda şu an yayın yapıyor olmak gerçekten mutluluk verici. Vallahi hayırlara getirsin inşallah. Çok daha güzel hizmetlere, sohbetlere, programlara
2: İnşallah.
3: Cenab-ı Hak burada imza atmak nasip eylesin diyelim
2: İnşallah.
3: Ama işte yani cemaat cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildiğini okurmuş. Biz yine burada inşallah bildiklerimizi konuşacağız. Aynı zamanda burada konuşurken öğreniyoruz da.
2: Eyvallah.
3: Sen bir şey söylüyorsun değil mi?
2: Tabii.
3: Ben ondan besleniyorum. Böyle gidecek inşallah ama gerçekten takdir ettim. Hayırlı evet. olsun.
2: Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Arka planda artık İstanbul resmi var. Tabii İstanbul malumun olduğu üzere simgesel bir başkent. Uzun yıllar dünyada tabii Türkiye'nin son dönemdeki aktif beynelmilel uluslararası siyaseti sebebiyle Türkiye'nin ismi çok biliniyor ama emin ol yurt dışında yaşayan arkadaşlarım vardı. Uzun müddet yaşadılar. Ve oradaki arkadaşlarımın tecrübesine istinaden söylüyorum bunu şu an. Türkiye'nin adını bilmeyen çok fazla, işte Amerika'da ya da başka uzak ülkelerde Türkiye'nin adını bilmeyen çok insanla tanıştık. Ama hepsi istisnasız İstanbul'u biliyordu diyor. İstanbul gerçekten nevi şahsına münhasır bir şehir. Ve dünyanın baş şehri gibi denilebilecek bir yer. Biliyorsun yani Fransa, Rusya, İngiltere biraz da buranın başkalarının eline geçmesini engelleyen şey kendileri alamıyorsa başka bir ülkenin almasını da razı olmayıp yine mevcut sahiplerinde kalması hususundaki ortak görüşleri.
3: Evet,
2: hatta
3: doğru.
2: Napolyon'un da bu hususta
3: doğru.
2: Efendim beyanı var. Yani İstanbul'un işgaliyle ilgili çok defa plan proje yaptık. Ama müttefiklerimizle her masaya oturduğumuzda üzerinde ittifak edemediğimiz tek şey buydu. Peki İstanbul kimin olacak? Bu sebeple hiç İstanbul'a işgale yeltenmediler. Milli mücadele dönemindeki İstanbul işgali meselesi de başlı başına konuşulması gereken bir meseledir. Biliyorsun Mondros'un 7. maddesine istinaden aslında kalıcı bir işgal değil, güvenlik gerekçesiyle muvakkat bir işgal meselesidir. Silahlı olarak mağluben gerçekten girilmiş ve işgal edilmiş bir şehir durumu değildir. Yani buradaki askeri güçlerimizin müsaade etmesi, izin vermesiyle izinli olarak gelmişler. Bu ayrı bir mesele, bahsi diğer. Meseleyi niye açtım? Arkamızda İstanbul resmi var. Bunun bir manası var bizim için. İstanbul bizim için kıymetli ve değerli, kıymetli seyirciler. Artık alakadaril imkan bir müddet bu fondaki güzel, efendim iç açıcı, maneviyatı da bize hissettiren bir İstanbul silüetiyle ve resmiyle, bir gece resmiyle bir müddet programımıza devam edeceğiz.
3: Ama sohbette gece yapıyoruz zaten.
2: Sohbeti de gece yapıyoruz.
3: Tabii.
2: Evet, gece fonu var arkada. Güzel. Evet, tevafuk. Şimdi kıymetli seyirciler, bildiğiniz üzere iki hafta üst üste NATO'yu konuştuk. NATO'yu hazırlayan sebepleri konuştuk. Ve sırayı NATO'nun kuruluşuna getirmiştik. Akabinde de Türkiye'nin NATO'ya üye oluşuyla ilgili efendim bir bahis açacağız. Muhtemelen o bu programa yetişmeyecektir. Önümüzdeki programa kalır diye tahmin ediyorum. Ama onu konuşurken şunu da konuşalım istersen. Yunanistan'ın bir ara dahili karışıklıklar sebebiyle NATO'dan çıkması, daha sonra yine NATO'ya girmesi, NATO'ya girerken Türkiye'de yapılan darbe, darbenin akabinde Yunanistan'ın NATO'ya girmesine Türkiye'nin olur vermesi, evet vermesi için Türkiye'deki bir takım siyasi mühendislikler ve bunun Türkiye için acı sonuçları üzerine de konuşmak uygun olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin NATO macerasını konuşurken bunu da konuşalım bence.
3: Tabii Türkiye'nin NATO macerası aziz aslında 60 yıllık 70 yıllık bir macera. Türkiye'de bu vetire içerisinde cereyan eden siyasi, sosyal, iktisadi ya da dini ne kadar hareket dalgalanma varsa bu NATO konsepti çerçevesinde düşünmeyi gerektirecek kadar evet. Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir yer işgal ediyor. Ya,
2: maalesef tabii. Gerçekten Türkiye'nin evet. Son 100 yılında yani bu devlet bizim, bunu söylemek bana elbette acı veriyor. Ama düştüğünün farkında olmayan kalkması gerektiğini bilmez diye bir söz var ya, oradan hareketle söylüyorum. Sürekli dahili işleyişimize müdahaleye açık bir durum arz etmiş siyasetimiz. Bu son 15 yılı bundan istisna tutabiliriz. Dünyayı ve büyük bir takım devletleri, düveli muazzamayı da rahatsız eden son 15 yılda en büyük sebep artık Türkiye'nin dış müdahalelere daha kapalı hale gelmesi ve bunun bir yere kadar son noktasının 15 Temmuz hadisesi olması. O bir milat gerçekten. Ama hala tabii bir takım tesirlere açık mı? En azından sosyopsikolojik ve kültürel. Evet öyle. Şimdi müsaaden olursa NATO meselesi, NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. NATO nasıl kuruldu? Ama bundan evvel yine müsaaden olursa güncel bir meseleye işaret etmek, o hususta birkaç fikrini duymak isterim. Bu da hayır. Yine NATO ile ilgili aslında. Biz mesela bir NATO ülkesiyiz.
3: Hayır, tabii.
2: Konuşmak istediğim şey, fikrini merak ettiğim şu. İsrail'in birkaç gündür Türkiye ile savaş tamtamları diyelim, amiyane ifadeyle kıymetli seyirciler, işte televizyon, medya ve bir takım etkili ve yetkili şahıslarının kamuoyuna yaptığı açıklamalar Türkiye ile karşı karşıya gelecek bir süreci, vetireyi anlatıyor. Özellikle son 1-2 gündür ise deniz üzerinden donanmaların karşı karşıya gelmesi gibi bir durumdan bahsediliyor. Ve bunu dillendiren Türkiye değil, İsrail ısrarla bunu dillendiriyor. Bir müddettir hemen bize sürekli işte 1820'den beri karşımıza bir piyon olarak çıkarılan ve piyon olmaktan hiç bıkmamış, ağır bedeller ödediği halde, özellikle Milli Mücadele dönemindeki onların Anadolu Küçük Asya işgali diye ifade ederler. Ağır bedeller ödemiş olmalarına rağmen hala Batı'nın Türkiye'ye karşı piyonu olmaktan kendilerini kurtarmak ister gibi bir halde göstermeyen Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı ortaklık ve ikide bir onların yaptığı beyanlar, işte İsrail'le güzel bir işbirliğimiz var, işte silah aldık alıyoruz, savunma ittifakı kurduk, işte Türkiye'ye karşı yani öyle bir tavırları var ki Türkiye artık bizden korksun, bir tarafta İsrail, bir tarafta Yunanistan, ya biriniz 6 milyon biriniz 10 milyon buradan İstanbul'dan 25 milyon tükürse Yunanistan'ı sel basar. Yani amiyane ifadeyle söylüyorum, biraz belki şey oluyor, yani kahvehane köşesinde söylenen bir ifade gibi oldu ama o kadar şey yapıyorum yani Yunanistan'ı. Kendileri de biliyor ki Türkiye ile mücadele edecek bir güçleri yok. İsrail'in de yok. Ukrayna'nın da Rusya ile yoktu ama besliyorlar. Onlar tabii ağababalarının kendilerini sürekli beslemek suretiyle Türkiye'ye karşı dayanabilme gücü olduğunu onlar da biliyor. Şimdi NATO Türkiye üyesi, yani Türkiye NATO üyesi, İsrail ve Yunanistan da NATO üyesi. Bir kere burada iki NATO üyesinin, özellikle birinin, yani Türkiye'nin hasmane bir ifadesi pek görülmüyor. Ama Yunanistan özellikle bir saldırı dili kullanıyor. Bir NATO üyesi ama iki NATO üyesinin özellikle birinin diğerine böyle bir tavır ortaya koymasına dair ciddi bir tepki görmedim. Yani böyle bir durum olursa NATO nasıl bir tavır takınır? Arabulucu mu olur? Taraflardan birini mi tutar? Tarafsız mı kalır? İşin açıkçası NATO'nun buna benzer, NATO üyesi iki ülkenin birbiriyle askeri problem yaşama durumundaki vaaz ettiği prensip varsa nedir onu da bilmiyorum. Diğeri, Amerika'nın ve Avrupa'nın siyasi olarak halkları olmasa da siyasetinin arkasında olduğu bir İsrail'in ısrarla Türkiye ile karşı karşıya gelme durumu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya da bu savaş tamtamları ısrarla, hani birisi vardır güreşmek istemez, kendinden emindir, güçlüdür. Bir başkası vardır, o da güreşçidir. Ama karşısındaki güçlü rakibini bir şekilde yenmek üzere, onun üzerinden prestij devşirebilmek için onu yenme hususu riskli bile olsa, bu riski göze alarak sürekli ona elense çeker. Hadi güreşelim, hadi güreşelim. O ya git, ben senin klasmanın sıkletin değilim. Tabii. Dese bile o ısrarla güreşmeyi teklif tabii eder gibi bir durum var.
3: Tabii. Şimdi bu iki devletçinin, öyle söyleyeyim, bir tanesi terör devleti zaten. Yani Türkiye'ye karşı sırtlarını dayadıkları güç tarafından Türkiye'yi tedirgin etmek, karar alma mekanizmalarında Türkiye'yi yanlışa sevk etmek adına kullanıldığını düşünüyorum. Bu hep böyleydi zaten. Klasman dedin. Attizatında son 100 yıldır Yunan palikaryasının Türkiye'nin rakibiymiş gibi gösterilmesi bile aslında bu milletin tarihine, tarihte ifade ettiği anlama, manayı hakaretti. Çünkü aynı kategorilerde hiçbir zaman olmadı. Yani Yunanistan dediğimiz yer, yani Mora Yarımadası'nda yaşayan o devletçik daha 1829'da, değil mi, Osmanlı'dan istiklalini almış. Yani o da İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın ortak hücumuyla böyle bir yapı. Ama dediler ki bu senin rakibin budur. Sen bununla eşdeğersin. Çünkü şöyle, yani düştüğünüz zaman, zayıfladığınız zaman zaten bu tür hakaretlere maruz kalırsınız. Ben öyle görüyorum. Sanki Yunanistan'la Türkiye eşdeğermiş gibi her açıdan, yani maalesef biz de bunu yutmak zorunda kaldık. Ya da kabul mecburiyetinde kaldık yani. Sanki Türkiye'nin rakibiymiş gibi. Tabii asla böyle bir şey olmadı. İkinci bir husus tabii. Şimdi bir de İsrail'i çıkardılar bizim karşımıza. Türkiye, birisi doğudan, birisi batıdan. Ben bunları Batı emperyalizminin ya da Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi oyalamak, şaşırtmak, Türkiye'nin Amerika'yı olsun, Batı'yı olsun rahatsız eden hamlelerine karşı bir vesayet savaşçısı ya da güreşçisi gibi bunları kullandığını düşünüyorum. Yani tabiatıyla aslında ciddiye alınacak bir güç değil yani Yunanistan falan dediğimiz. İsrail hakeza, İsrail zaten hakeza öyle. Ama tabii ne var ki bu arkalarına yaslanmış oldukları güç sebebiyle enerjilerini oradan aldıkları için bunlar böyle işte bir takım kabadayılıklar yapabiliyorlar falan. Türkiye'de o büyüklüğüne yakışır, o sabrı, o suskunluğu ya da zamanını bekleme sabrını gösteriyor. Yakışan da bu zaten. Tabiatıyla bu özellikle son dönemde dikkatimi çeken şey şu oldu. Ha şöyle, onu önce söyleyeyim. Yunanistan, hani piyon falan dedin ya, zaten Yunanistan bu piyonluğunun ücretini aldığı için bu piyonluğu almaya, oynamaya devam edecek. Ücretini alıyor çünkü yani. Bunu böyle görmek lazım. Evet. Yani Yunanistan'ın bir sanayi üretimi, bir teknoloji üretimi ya da ihracat mallarına baktığımız zaman, değil mi? Sadece bir turizm geliriyle falan bir ara biliyorsun iflas etmişti. Merkez zamanında 200 milyar, 250 milyar avro ile falan belini doğrulttular. Neden? Çünkü Batı medeniyeti kendi döl yatağını, yani Grek ve Yahudi yani Judea şeyine bağlar ya, yani antik Yunan köklerini oraya uzatmak, oradan neşet ettiğini iddia eder. O açıdan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu olarak onların eliyle zaten devlet olmuş ya da devletçik olmuş bir yapı olduğu için onu bir şekilde ayakta tutarlar. İşte Türkiye'ye karşı yanında bir güç olması hasebiyle kullanırlar. Ama işte sesi çok çıkar, o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Fakat tabii eşdeğer güç değiliz yani. Eşdeğer güç değiliz. Şimdi bu İsrail-Amerika ilişkisine gelince orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Buna da Siyonizm kurnazlığı mı demek lazım? Dikkatini çekmiştir. Bu Amerika, İsrail ortaklığında İran'a karşı yürütülen operasyonda artık İsrail'i görmüyoruz. Aradan çekildi ve Amerika ile İran'ı baş başa bıraktı.
2: Evet.
3: Şu an değil mi?
2: Evet.
3: Yani
2: evet.
3: O zaman akla şöyle bir soru geliyor. Amerika İsrail'in vesayet savaşçısı mı? Öyle ya. Hmm. Şimdi vesayet savaşlarında hep büyük güçler kullanırlar değil mi?
2: Evet.
3: Vasi yani vesayet evet, savaşı evet, dediğimiz evet. Zaman mesela Ukrayna Avrupa adına bir vesayet savaşı yürütüyor. Değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet.
3: Yani Ukrayna NATO üyesi olmadı. Zaten savaşın çıkış sebebi Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmak isteğiydi ve Batı'nın da buna sıcak bakmasıydı ama neyse NATO üyesi olmadı ama şu an sanki NATO üyesiymiş gibi sürekli besleniyor senin de dediğin gibi. Değil mi? Mesela Ukrayna vesayet savaşçısı kimin? Amerika'nın olsun, İngiltere'nin olsun. Özellikle İngiltere'nin Rusya'ya karşı. Burada şimdi İran, Amerika ikisi kapışıyorlar. Yani aradaki o şey çekildi ve seyrediyor. Görüyor muyuz yani? Yani İran'ı değil mi? Uçakları havalanıyordu, bombalıyorlardı falan. Şimdi böyle bir evet, durum var şu
2: evet,
3: an.
2: Evet.
3: Yani en azından birkaç aydır bu bir.
2: Evet.
3: İkincisi gördüğüm tuhaflıkları seninle paylaşmak istiyorum. İkincisi sanki Amerika ile İran'ın atışması hani bombalaşıyorlar ya birbirleriyle. Acaba petrol piyasalarıyla da bir ilgisi olabilir mi? Petrol borsasıyla da bir ilgisi olabilir mi? Mesela bir barış görüşmeleri vetiresinde dünya petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. Nispi de olsa.
2: Evet.
3: Değil mi? İşte evet. 70'lere falan düşüyor. Biraz daha düşünce bir bakıyoruz. Barış görüşmeleri masadan kalkılmış. Tekrar bombalar karşılıklı olarak atılmaya başlanmış. Ve birden petrol borsalarında yine varil fiyatı yükseliyor. Acaba dedim bunun da petrol borsalarındaki o fiyatları ayarlamakla ilgili, oradaki manipülasyonla ilgili bir tarafı da olabilir mi? Çünkü dinlene dinlene şu an bombalaşıyorlar, öyle söyleyeyim yani. Bir ikinci dikkatimi çeken husus bu oldu. Hmm. Bir üçüncü söylemek istediğim şey, bu İsrail-Amerika ilişkisinde gördüm ki bu yakında enteresan bir şekilde sonuç verecek, onu tahmin edebiliyorum. Sarmaşığın besleyici bir ağaç gövdesiyle ilişkisine benziyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi aşk diye bir kelime var değil mi? Aşk kelimesi var. Bu aşk kelimesi Arapça aşaka'dan geliyor. Aşaka sarmaşık demek.
2: Hmm.
3: Yani metafor kullanacağım. Malum ormanlarda falan görürüz. Böyle dev gövdeli ağaçların gövdesine sarmaşık değil mi? O ağacı sarmıştır sarmaşık. O sarmaşık enteresan bir bitki. Vantuz gibi onun böyle ayakları var. Ağaca sarılır. Ağacı kaplar. O vantuz gibi ayaklarını ağacın gövdesine geçirir. Ve ağacın öz suyuyla beslenir. Bütün hayatiyetini o dev gövdeden alır. Fakat işin tabii dramatik tarafı, bu şimdi aşk kelimesinin etimolojisinde de bu aşaka kelimesi var. Aşaka sarmaşık demek. Yani öyle bir yapışmış ki gövdeye, öyle bir birliktelik oluşturmuşlar ki aşk kelimesi oradan kaynaklanıyor. Fakat bunun tabii dramatik bir tarafı var sarmaşık için. Şimdi yapıştığı o dev cüsseyi, o gövdeyi öz suyunu çekmek suretiyle bir müddet sonra ağaç kurumaya başlar. Ayakta duramayacak hale gelir. Onun işini bitirir.
2: İsrail'de Amerika için böyle bir rol oynuyor tabii, diyorsun.
3: işini bitirir ama Sarmaş'ın buradaki trajik, dramatik tarafı şudur. Beslendiği o ana gövde ortadan kalktığı an bu sefer kendisi kurmaya başlar. Yani İsrail-Amerika ilişkisini biraz bu Sarmaşık ve Ağaç ilişkisine benzetiyorum. Şu an tamamen vantuzlarını geçirmiş. Bak şu an İran Savaşı'nı, savaş diyelim hadi, kim başlattı? İsrail başlattı. Şu an aradan çekildi. Amerika'yı bir vesayet savaşçısı gibi İran'a karşı kullanıyor.
2: İran şey. Yeni bir ağaç bulmaz mı? İsrail yeni bir ağaç bulamaz mı? Çünkü Çin'e de yanaştığı, yanladığına dair yorum yapan
3: stratejistler
2: var. Evet. Yani şu durumda Amerika'yı kurutsa bile yeni bir ağaç gövdesi olarak Çin'e dayanacak tabii, görünüyor.
3: Ama zaten bu İsrail-Amerika ilişkisi oraya doğru ciddi manada gitti. Ve bunun emareleri de görülüyor. Özellikle şu an Amerikan kamuoyunda şu son bir ay içerisinde tepkiler iyice artmış durumda. Yani yönetim sistem, Amerikan yönetimi, o sistem bunu ne kadar daha tolere edebilir, karşılayabilir, gösterebilir bilmiyorum. Bir de özellikle şimdi bu bir belgeselci bir belgesel çekti. New York'taki bu Yahudileriyle ilgili yaklaşık 100 milyona yakın izlenme olmuş. Özellikle şu an Amerika'da bir haftadır gündemi o meşgul ediyor.
2: Türk bir YouTuber var.
3: Türk YouTuber tabii. Ve Amerika'da özellikle oradaki Siyonist yanlısı, Siyonist Yahudilerin Amerikan devletini ve Amerikan halkının vergilerini nasıl sömürdüğüyle alakalı bir tartışma başlatmış Amerikan kamuoyunda. Bu hala devam ediyor çok güçlü bir şekilde. Diyorlar ki yani gözlemciler, bugüne kadar bu yapılarla ilgili bir sürü böyle yapı, bir sürü belgesel çekildi, röportaj yapıldı ama hiç farkına varılmamıştı. Fakat ilk defa Amerikan tarihinde hem de bir Türk YouTuber'ın orada yapmış olduğu yaklaşık 35-40 dakikalık bir belgesel onların içerisinde şu an Amerika'yı sallıyor. Ve Trump bu röportajın yapıldığı kitlelerin temsilcilerinde bu hadise üzerine kabul etmek ve görüşmek mecburiyetinde kaldı. Bunu da bir tarafa not edelim. Yani bu üç şey benim bu çok dikkatimi çekti. İsrail savaşı başlattı. Şu an aradan çekilmiş. Hiç görmüyoruz onu. Amerika ile İran'ın karşı çatışması var. İki, dinlene dinlene bir çatışma var. Acaba bu petrol borsalarındaki dalgalanmaları yönetmek için mi yapılıyor? Bir üçüncüsü de bu ilişkinin tıpkı Sarmaşık'la, ağacın gövdesini sömüren Sarmaşık'la o devasa ağacın ilişkisi gibi bir neticeyle neticeleneceğine dair bir öngörüm var.
2: Türkiye'ye karşı olan savaş çığırtkanlığı benzeri tavrına ne diyorsun? Karşıya gelirler mi? Evet. Gerçekten savaş çıkarmak istiyor mu? Savaşmak istiyor mu gerçekten sence?
3: Yok. Onu da şu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi tabii teşbihte hata olmasın. Yani izleyicilerimizden de özür dileyerek söyleyeyim. Köpeklerin havlaması sizi ısırmak, seni ısıracağım anlamına gelmez. Gelmez. Alanıma girme demektir o. Ya da korkusundan dolayıdır o. Yani bu hayvan bilimciler bunu söylerler. Tamam. Şimdi İsrail'in bu tür hamleleri, bu tür işte bir takım açıklamaları, Savunma Bakanı'nın olsun, Maliye Bakanı'nın olsun, işte o soykırımcı katillerin bir takım açıklamaları, bir takım böyle saldırmaları falan filan, tehditkar bir takım provokatif sözleri aslında tıpkı bu şeydeki refleks gibi Türkiye'nin Suriye üzerinde nüfuzuyla alakalı bana fazla yaklaşma, korkuyorum anlamına geldiğini düşünüyorum.
2: Bu ifaden çok güzel oldu ya.
3: İsrail
2: yani mi? Hani savaşacağım değil de işte benim alanımı işgal etme, ben korkuyorum, işte çok yaklaştın ya da senden tedirgin oluyorum, güvensiz hissediyorum algısı sebebiyle havlıyor. Meseleyi sanki bu izah ediyor yani.
3: Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü yani Türkiye ile Suriye arasında eskiden
2: tamam ama kendisi de yaklaşıyor.
3: Şimdi şöyle o.
2: Yani bizim Suriye'deki üslere gitmemiz, Suriye ile anlaşıp orada bazı üslere gitmemiz diyor ki işte Türkiye'nin güneye inmesi biz bir tehdit unsuru olarak görüyoruz. Tamam, sen de Lübnan'a giriyorsun. Golan Tepesi'ndesin. Yani mümkün olsa daha da yaklaşacaksın. Kıbrıs'la şimdi anlaşma yapıyorsun. Tabii. Yani sen bana yaklaşıyorsun. Kıbrıs'la anlaşma yapıp Türk kesiminin de kara sularına dair hakkı olan alanlarda yeraltı kaynakları için arama ve çıkarma anlaşmaları yapıp çalışmalar yapıyorsun. Yani bu senin bize yaklaşman olmuyor. Yunanistan'la silahlı savunma işbirlikleri yapıyorsun. Adamların birçok adasıyla bizim mesafemiz 500-600 metreden tut 1-2 kilometreye kadar, yani seslensen duyulacak mesafede komşuluğumuz olan bir ülkeyle. Bu da bir anlam ifade ediyor. Yani illa direkt senin gelmen gerekmez. Anlaşma yoluyla başka ülkeler üzerinden de bize yaklaşıyorsun. Bu yaklaşma değil ama Türkiye Suriye'de bir üst bölgesiyle ilgili anlaşma yapsa ben yaklaşıyorsun, ben kendimi tehdit altında hissediyorum. Bu evet, aynı şuna benziyor. Bir hikaye anlatırlar. Yahudinin biri caminin avlusunda bir Müslümanı tokatlayıp aynı zamanda da bağırıyormuş. Yok mu kurtaracak olan, bu Yahudiciyi dövüyorlar diye.
3: Güzel izah ediyor. Bu böyledir zaten. Yaygaracılık zaten bunu, yani yaygaracılık şu an küçük yapıların önemli bir silahıdır. Yani Yunanistan'ı da böyle nitelendirebiliriz. Ve Yunanistan Batı'nın zaten bizimle bir hesabı varsa, üzerimize saldıkları, oradan bizi onunla meşgul olmaya sevk ettikleri bir aparattır. Bunu hep böyle yaptılar yani. Ne zamandan beri, yani yaklaşık 100 yıldan beri bu böyle. İkinci bir husus, şimdi İsrail'i devreye soktular. Özellikle Türkiye'de, özellikle Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra ya da ne bileyim 50'lerden sonra, öyle söyleyeyim yani, Demokrat Parti'nin iktidarı ile birlikte biraz böyle bağımsız siyaset izlemeye başlaması, kendi kökleriyle, kendi genetik yapısıyla ilişki kurmaya yaklaşması sebebiyle bunu bile büyük bir tehdit olarak görüp, çünkü şöyle, aslan yavrusu evet bakımsız kalmış olabilir, anası öldürülmüş olabilir sırtlanlar tarafından, ama neticede o yine aslan yavrusudur. Yani onu eğer serbest bırakırsan, onun gelişimini eğer izlemeye devam edersen, müdahale etmezsen, o yine bir aslan olacaktır ve o alanını koruyacaktır. Bu Türkiye'deki bu 50 sonrası gelişmeleri zaten hep bir tehdit olarak algıladılar. Bunu dış müdahaleyle değil, içerideki aparatların, işte NATO gibi, anlatabildim mi, bir takım uluslararası anlaşmalarla, düşman askerle değil, bir siyasetle, bir antlaşma, bir pakt üzerinden bu topraklara girdi. Ve burada örgütlenmesini öyle yaptı. Yani içeriden bir teslim alma söz konusu. Böyle durdurdular. Türkiye'nin her hamlesini zaten neo-Osmanlıcılıkla, değil mi? Onlar öyle görüyorlar. Ya biz onu görmesek bile aslında onlar görmeleri gereken şeyi görüyorlar. Gördükleri şey doğru aslında. Değil mi? Her şeyi aslında rüceler. Tabiatıyla hep Türkiye'deki o şeyi, nasıl söyleyeyim, o gelişme vetiresini, o gelişme trendlerini hep bu şekilde, bu tekrar Osmanlı zihniyetine doğru gidiyor. Özellikle Türkiye'de artık sandıktan işte milli, dini hassasiyetleri olan, değil mi, halkınla, yani halkın içinden çıkmış bir takım yapıların iktidara gelmiş olması da zaten. Şimdi devlet bizim ama düzen bizim değildi. Tabiatıyla şimdi aslında düzen üzerinden bir mücadele var. Şimdi düzen değişmeye başladıkça bu rahatsızlıklar arttı ve burada özellikle tarih boyu bizim ecdadın Selçuklu zamanından başlatabiliriz. Osmanlı'da öyle. Eskiden Haçlı seferleri olarak geliyorlardı, değil mi? Selçuklar zamanında. Evet. Osmanlı'nın ben bütün savaşlarını bir Haçlı savaşı olarak görüyorum zaten. Çünkü tek tek gelmediler. Hani kavgada bile tek tek gel falan deriz yani. Eskiden öyle bir şey vardı. Tek gelsene falan derdik yani. Fakat bir bakıyoruz Osmanlı-Rus savaşlarına bile. Rusya doğudan harekete geçti, kuzeyden harekete geçtiği an batıdan da Avusturya-Macaristan geçiyordu. Aşağıdan da Venedik geliyordu yani. Bu hep böyleydi.
2: Evet.
3: Tabiatıyla şimdi de artık o özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra dünyada savaşların seyri değişti, niteliği değişti, mahiyeti değişti. Çok farklı usullerle bir takım nasıl söyleyeyim, meydanda ruh ve ruh çarpışarak değil, bir takım operasyonlarla, istihbaratlarla, devşirilmiş adamlarla yapıları içeriden çökertmek ve kontrol altına almak suretiyle yürütülen bir savaş dönemine girildi 2. Harbi'nden sonra. Tabiatıyla şimdi bu yeni konsept savaşta da Türkiye'ye dışarıdan havlatacakları birkaç tane devletçik oldu. Bunlardan bir tanesi. Hep Yunanistan'dı zaten. Ondan sonra Yunanistan'la birlikte bir müddet sonra da 48'den sonra biraz palazlanınca İsrail olmaya başladı. Halbuki İsrail dediğimiz yapı, yani oradaki Kudüs, Kudüs-ü Şerif ta 1918-17'de bizim elimizden çıktı. Orada daha bizim terimizin kokusu bile daha gitmiş, silinmiş değil.
2: Elimizden çıktığında da Yahudinin olmadı.
3: Olmadı.
2: İsrail'in olmadı 48'e kadar da.
3: İngiltere'nin oldu. İngiltere'de geldi,
2: orada mandaydı yani. Araplar, Müslümanlar da vardı, Yahudiler de vardı 48'e yani, kadar ikisi de orada.
3: Yani el yumruğuyla kavga eden bir yapı. Tamam. Onun ne nüfus kitlesi, ne karakteri, ne fıtratı, ne tarihi tecrübesi, tek başına, kendi başına bulunduğu alanı muhafaza etmeye yetebilecek bir kapasite, bir potansiyel barındırmıyor Aziz.
2: Evet.
3: Biliyorsun askerlikte toplu canlı hedef olma diye bir şey vardır değil mi? Evet. Yani askeri, yani özel harekatlarda, komando harekatlarında birlikler intikal esnasında bile en azından iki tane komandonun arasındaki mesafe 50 metre falandır yani. Niye? Toplu canlı hedef olmamak için.
2: Evet,
3: değil mi?
2: Evet.
3: Sen şimdi koskoca bir İslam dünyasının ortasında bir zamanların imparatorluğu olan, Birinci Harbi'nden sonrasından bahsediyorum, İngiltere'nin ihanesiyle, değil mi? Sana orada bir devletçik vermiş. Şimdi sırtını 1947'ye kadar falan filan ona yaslamışsın. 47'den sonra nöbeti Amerika devralmış. Zaten tahakkuk etmiş. Amerika'yı da zaten o Aşaka'daki örnek gibi sarmaşık gibi sarmışsın. Oradan idare ediyorsun. Hatta koskoca bir şeyi, gövdeyi, 300-350 milyonluk bir memleketi bile şu an bir vesayet savaşçısı olarak kullanabiliyorsun.
2: Evet.
3: Bunu finans gücünle Amerika'da bugüne kadar yapmış olduğun içeriden çökertmeyle, geçirmeyle yapabiliyorsun da bu nereye kadar? Kitleler, evet. Şimdi kitleler harekete geçtiği an bütün davalar ters yüz olur Aziz.
2: Tamam.
3: Doğru. O açıdan şimdi şöyle diyeceğim. Ha, el yumruğuyla savaşıyorsun şu an. O el yumruğu kendi elini çektiği zaman ne yapacaksın? Bu var. Onun için ittifak araçlarında. Bir de hani düşmanı mı düşmanı dostumdur hikayesi var. Ben sana bir şey diyeyim, Yunanistan asma silahları. Ufak bir kapışmada zaten bize ganimet kalacak yani. Öyle söyleyeyim yani. Hani böyle bir hikaye vardır. Yani tamam mı? Hayırsız bir evlat babasının sürekli mal biriktirmesini büyük bir iştahla izlermiş. Tamam mı? Ya da şöyle bir hikaye anlatır, bak onu söyleyeyim. Hani çünkü ona kalacak bir müddet sonra. Şimdi zamanında biliyorsun hazır giyim konfeksiyon falan yokken terziler vardı. Terzi dükkanlarında kumaş topları olurdu. Şimdi bir zat terziye gidiyor, kumaş seçiyor ve ölçüsü alınıyor. Fakat yanına oğlu da ufak, oğlu da onunla beraber gidermiş babasıyla beraber. Fakat

0: mümkün olmadığını bunlar gayet iyi biliyorlar. Bunlar tantanacılıkla, hani dedim ya demin o havlamanın arkasındaki o hayvani psikoloji, bir alanımı ayırma, iki senden korkuyor. Onun için ne derler ya, ısıracak şey dişini göstermez derler yani. Tamam, bunu yapmaları mümkün değil. Şöyle bir şey var, hani Barbaros Hayrettin Paşa'nın dediği gibi, siz bizi İnebahtı'da mağlup etmekle sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Değil mi? Evet. Yani tıraş edilen sakal çıkar. Yani bir Allah muhafaza, tabii savaş dilenmez. Öyle bir şey olsa bile, o blöfler onlar zaten. Öyle bir şey olsa bile Türkiye belki biraz bir şey olur. Ama onlar yok olur. Yani Amerika da kurtaramaz. Ama özellikle son zamanlardaki bu, bir de şöyle bir şey var. Türkiye bir ara bu Gazze soykırımında Türk vatandaşı olup da aynı zamanda İsrail vatandaşı, çifte vatandaşlar var. Onlar biliyorsun oraya gidip orada soykırım icra etmişlerdi. Orada Müslüman öldürüp tekrar Türkiye'ye geliyorlardı. Şimdi yanılmıyorsam herhalde Türkiye bunları tespit etmiş, takip etmiş. Hmm. Bunlarla ilgili bir operasyonları da öyle var mi? Galiba anladığım kadarıyla. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin her soğukkanlı çıkışı, her hamlesi onları ciddi manada ürkütmeye devam ediyor. O açıdan bütün o şeyleri, hamleleri, işte arada sırada Suriye'ye girip uçakla gelme buraya, daha fazla aşağıya inme. Ben seni tehdit olarak görüyorum. Ben senden korkuyorum. Bunu yapma anlamına geldiğini düşünüyorum. Yoksa Allah aşkına Türkiye, İsrail'le, Yunanistan'la falan, yani Kırkpınar'da vardır ya, yani bir baş pehlivana başaltı ya da deste kategorisinden bir pehlivana rakip çıkarıp albümle güreşeceksin demek, baş pehlivana zaten hakaret olur yani. Hani kendimizi çok büyük gördüğümüz için demiyorum. Ama şu an coğrafi olarak, nüfus olarak ya da düzen olarak o klas zamanlarımızdaki şeyi ifade edemesek de o tohum hala bizim bünyemizde yaşamaya devam ediyor. Tohum neydi? Aliya'nın çok çarpıcı bir sözü vardı bu soykırımla alakalı. Onlar bizi toprağa gömdüklerini zannediyorlardı. Tohum olduğumuzu bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir şey yani. Ben böyle değerlendiriyorum ama özellikle bu Amerika-İsrail ilişkisindeki o sarmaşık metaforunun da gerçekten bu manzaraya çok tetabuk ettiğini,
1: evet,
0: ve Amerika için çok uzun vadede değil, orta vadeden bile daha kısa bir vadede, evet, bunun hepimizi şaşırtacak bir neticesi olacağını düşünüyorum.
1: Diyelim ve güzel değerlendirmeler yaptın. Teşekkür ederim. Birinci bölümdeki seyirciler, NATO'nun kuruluşuna giremedik. Birinci bölümü bitirelim. Kısa bir reklam arası, arkasından hemen NATO'nun kuruluşuyla, kuruluş meselesine dair söyleyeceklerimizle tarih musahabeleri devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musahabeleri devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet, Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
6: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat! Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50

0: telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
1: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Çan ile tarih musabeleri devam ediyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabeleri programımızın ikinci yarısıyla inşallah devam ediyoruz. Ve hızlıca vakti değerlendirmek adına direkt konuya girelim istiyorum. NATO'nun kuruluşuyla ilgili ilk bilgileri verelim inşallah.
4: Ay ay.
3: Daha evvelki programda hazırlayıcı sebeplerden bahsetmiştik.
4: Ay ay, tabii,
3: dünya
4: tabii,
3: efkarı tabii, umumiyesinden tabii, bahsettik. Tabii. Siyasi gelişmelerden bahsettik. Bunu hazırlayan siyasi ittifaklar, çekişmeler, problemler, bunlardan bahsettik. Şimdi bütün bu sebeplerin bir neticesi olarak NATO ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, öncüsü hangi ülkeydi, efendim temel prensipleri nelerdi gibi bir takım teknik bilgilerle devam edelim inşallah.
4: Tabii ay ay. Ya İkinci Dünya Harbi çok büyük bir felaketti. Batı'nın kendi iç kavgasıydı, bahsettik. 70 küsür milyon insan öldü.
3: Ya.
4: Yaralılardan, esirlerden hiç bahsetmiyoruz bile yani. Avrupa için büyük bir felaket. Dünya savaş tarihinin zaten en, nasıl söyleyeyim, zayiatı en yüksek olan savaş. Bunu söyleyebiliriz
3: evet,
4: rahatlıkla.
3: Evet,
4: yani 72 milyon falan yani küsuratı var, ölü var. Avrupa yani galipleri bile perişandı. O şekilde söyleyelim. O
3: ve çok fazla vahşet de oldu biliyorsun. Savaş bittikten sonra bile yanlış değilsem 7-8 gün boyunca Berlin'i, Hamburg'u falan şey yani Rus askerleri
4: tabii,
3: orada
4: tabii,
3: hem yağma tabii, hem tecavüz tabii, hem bombalama tabii, hem öldürmeye
4: tabii.
3: Yani reşit olmayan çocuklara tecavüze kadar korkunç. Almanya'da evet yani harbin bittiği ilan edildikten sonra takip eden günlerde bunlar icra edildi. Hiç kimse buna ses çıkarmadı. Ama harp esnasında bir takım Alman subayların yaptığı işler sebebiyle Nürnberg mahkemelerinde muhakeme olundular. Ancak galiplerin harbin bittiğinin söylendiği tarihten sonra icra ettikleri savaş suçlarına dair hiç kimse muhakeme olunmadı. Galip devletlerin subayları. Evet.
4: Şimdi mesela öyle ki Rusların doğudan Almanya'ya doğru yaklaşması üzerine yaklaşık 1 milyona yakın Alman, çoğu çocuk, kadın falan Danimarka'ya sığınıyorlar. Danimarka bunları hani Bosna soykırımında görüyoruz, o kamplar vardı ya hani
3: evet,
4: sırtların
3: evet,
4: boşlak Müslümanları
3: evet,
4: hani bir deri bir kemik kalmış. Yaklaşık 800 bin civarında Alman'ın Danimarka'nın o şey kamplarında açlıktan ve sefaletten öldüğünü biliyoruz.
3: Hmm.
4: Yani bugün Avrupa Birliği olmasa yani Batı'nın şu an birbiriyle sanki birlik halinde hareket ediyormuş gibi görünen görüntüsü. Hani iki dirhem et bin ayıbı örter kabilinden Batı'nın bu son 70 yıldaki zenginliğinin üzerine örttüğü. Ama Batı'daki refah seviyesinin herhangi bir şekilde aşağı düşmesi üzerine hemen tekrar o eski düşmanlıkların tetikleneceği bir durumu rahatlıkla görebiliyoruz. O açıdan hesaplar çok büyük. Bir de çok taze. Onu söyleyeyim. Mesela bugün bir Alman'ın Danimarkalı'yı sevmesi mümkün değil. Ama Avrupa Birliği ortaklığı altında devam edip gidiyorlar. Ya da bir Danimarkalı'ndan ya da bir Fransız Alman'a. Yani Almanya'nın Fransa'da 2. Dünya Harbi'nde yapmış olduğu işler feci. Feci. Fransız bunu unutması mümkün değil. Mümkün değil. Yani katliamlar, bombalamalar, tecavüzler, yağmalar. Tamam mı? Fransa aynısını Almanya zaten yenildiği zaman bunun aynısını fazlasıyla misliyle zaten Almanya'da yaptı. Ama en büyük darbeyi doğudan gelen Ruslarla batıdan gelen Amerikan İngiliz kuvvetleri vurdu. İntikam olsun diye Almanya'yı bombalamalarla, böyle ne diyorlar ona?
3: Halı bombalama.
4: Halı bomba yani.
3: Dökerek
4: süpürdüler,
3: gidiyor.
4: Dökerek gidiyor. Evet. Dümdüz yaptılar. Geçen programlarda da söylediğimi hatırlıyorum. İki tane galiba zannediyorum Hristiyanlık kültürüne ait ortak değer olarak gördükleri iki tane şehri, orada önemli bir takım tarihi eserler varmış, o onların orta çağından kalma. Oraları bırakmışlar. Almanya dümdüzdü. Dümdüzdü. O tecavüz oranları...
3: İkinci Cihan Harbi sonrası görüntüler var. Özellikle tabii, Doğu yok. Berlin filan.
4: Filmler var çekildi. Yani gerçek filmler, görüntüler var tabii. Resimler yani işte bu var. Felaket üzerine yine Amerikan kurnazlı diyelim. Birinci Dünya Harbi'ne de 1917'de girmiş. Paris'i toplamıştı. İkinci Dünya Harbi'ne de savaşın son demlerinde girip atomla zaten harbi bitiren hamleyi vurunca.
3: Yani bir dönem bekliyor. Taraflar birbirini yıpratıyor. İyice yıpranmış taraflardan bir çıkar olacak tarafı tercih ederek onun yanında oyuna dahil oluyor. Sonucu belirleyen zinde güç. Kendisi olduğu için en az emek, en az kayıp, ancak sonucu alacak, hareketi yapılacağı bir zamanda oyuna dahil olduğu için de en çok kârı elde eden oluyor. İki harptir de böyle.
4: Evet.
3: Ve Amerika'yı başka avantajı çıkaran bir husus daha var ki, bu coğrafyaya çok uzak. 10 bin kilometre kadar ötede. Eğer Amerika ile hasım olmayı düşünen bir ülke varsa, muhakkak bu söyleyeceğimi onlar da düşünüyordur. Ama Amerika ile yapacağı bir harpte savaşı Amerika'ya taşıyamıyorsa, Amerika ile savaşmamalı.
4: Ukrayna,
3: çünkü Amerika hep harbi kendi topraklarından öte, bak hangi savaşa girdiyse Amerika'nın sadece ekonomisi bir miktar sallanmış, ki onun da üstesinden geliyor, para basıyor zaten, bir de asker gönderiyor, işte ölen askerler sebebiyle kamuoyunda bir tenkit siyasetçilere ve hükümete oluyor. Onun dışında yürüyen hayat aynen akmış gitmiştir Amerika'da. Vietnam, Kore, Irak, Afganistan, Birinci Cihan Harbi, İkinci Cihan Harbi, Pearl Harbor istisna tutarsan, affedersin. Tabii. O da sadece bir limanın bombalanması, tamam kaybı çok olmuştur ama, insan kaybı da olmuştur. Tabii. Ama bir liman hacmini tabii aşmamıştır, değil mi? Buradan bakıldığı zaman Amerika'nın girdiği hiçbir harpte, harp Amerika'da değildi, iç harplerini istisna tutuyorum. İç harplerde Amerika savaşı, ne hale gelmiş değil mi?
4: Savaşı çok kanlı oldu tabii.
3: Konuştuk da tabii, neler konuştuk, anlattın konuştuk yani. Belki daha da fazla bir 3-5 tabii program daha yapılabilirdi evet, onunla ilgili. Tabii. Yani Amerika'nın en büyük rahatlığı bu coğrafyaya uzak oluşuyor.
4: Yani şimdi Amerika, yani hani eskiden şehir devletleri surlarla çevirirlerdi. Güvenliğin en temel şeyi neydi? Surlardı değil mi?
3: Evet.
4: Ya Amerika şu an öyle tabii bir surla çevrili ki bunu aşmak mümkün değil.
3: Okyanuslarla
4: çevrili. Okyanus onun koskoca bütün ülkesini çeviren bir sur zaten. Güvenlik
3: evet
4: duvarı.
3: Evet.
4: Bu bir. İkincisi onun yıkılışı farklı olur. Yani hiç biter güç.
3: İçten
4: yani
3: yıkılır muhtemelen.
4: Gider de o okyanusu aşacak da bilmem ne olacak da. Dünyanın en zor askeri harekatı çıkarma harekatlarıdır. Değil mi?
3: Tabii.
4: O açıdan. Fakat tabii bir kurnazlığı da var. Hep son dediğin gibi son evrede girip işi bitirip Barsa'nın büyüğünü kaldırmak siyasetinin yanında bir de işte 2 sene 3 sene savaşan tarafların lojistiğini onlara satmak.
3: Tabii.
4: Yani gıda, yiyecek, içecek, giyecek artı cephane, silah falan. Buradan da Amerikan kapitalizminin çok büyük savaşlar üzerinden büyük sermaye devşirdiğini de söyleyelim.
3: Öyle,
4: büyük
3: öyle
4: zenginlik kaynağı oldu. Birinci Dünya Harbi ve İkinci Dünya Harbi. Tabii, tabii.
3: Her da, şeyi.
4: Tabii.
3: Yani metal kaşıktan, konserveden, tekstil, askeri kıyafetten, ayakkabıya kadar. Yani sadece silah sanayi olarak düşünmemek lazım. Harp dediğiniz zaman
4: şey,
3: A'dan Z'ye her şey. Gıdadan,
4: konservesinden tut da ayakkabısına şey kadar. Tabii bir başka husussa Batı'nın kendi içindeki o 4-5 sene, 6 sene hatta 6 seneye sarktı. Korkunç derecede yıpranmış olması da Amerika için çok ciddi bir stratejik avantaj teşkil etti diye bir güç olarak Avrupa'yı kucağına almış oldu her yönüyle. ve hemen arkasından bu yeni ilişki biçimini, çünkü neticede kültürel kökleri itibariyle Batı ile aynı olduğu için, 2. Batı'nın üretim gücüne ihtiyacı olduğu için, 3. Batı'ya bir pazar olarak da ihtiyacı olduğu için, çünkü fakirleşmiş bir ülkeye mal satamazsınız. Eğer mal satma potansiyeli yüksek bir coğrafya varsa, önce o coğrafyayı biraz kalkındırmanız icap eder. Yani bu şöyle, hani Yahudi ticaret anlayışında batmakta olan bir değil mi ırktaşına sermaye verip onu tekrar palazlandırıp ondan sonra ona fazlasıyla misliyle değil mi geri kazanmak, onun üzerinden para kazanma siyaseti gibi. Amerika bunu da kullandı. Batı'yı perişan olmuş kazananıyla kaybedeniyle, kaybeden zaten bitik ama kazananıyla kaybedeniyle tekrar yeni çevreleme politikası icabınca hegemonyası altına almak adına hemen ilk hamle Truman doktrini oldu. Dedi ki ey dünya, ben düne kadar izolasyonist siyaset gidiyordum. Kendi işimde gücümde bir devlettim, yapıydım. Ama bahçem benim Güney Amerika'ydı. Oraya da kimseyi karıştırmıyordum mono doktriniyle. Ama artık bu dünya savaşı gösterdi ki dünyada yeni bir eksene ihtiyaç var. Ben artık bu siyasetten vazgeçiyorum ve bütün dünyaya Amerika'nın ne olduğunu, kim olduğunu artık tanıtmak kararındayım, niyetindeyim. Bu aynı zamanda bir meydan okumaydı Truman doktrini. Tabii bu böyle. İkinci, hemen arkasından bu bir doktrin. Bunu ekonomik temelini atmazsanız bu doktrin havada kalır. Kitaplarda kalır. Ne yapacaktı? Bu doktrinin gereğini, icabını yerine getirmek için bitmiş bir Avrupa kıtasını ayağa kaldırması icap edecekti. İki, bir düşman ihdas etmesi icap edecekti. Sovyetleri, komünizmi, değil mi? Bir düşman olarak. Hatırla çocukluğumuzda. Annelerimizin emirlerine itaat ettiren en güçlü argüman neydi? Öcü argümanıydı. Öyle mi değil?
5: Evet.
4: Çocukken değil mi?
5: Evet.
4: Ebeveynin, özellikle annelerimizin istekleri dışında davrandığımız zaman bizi öcüyle tehdit eder. Öcünün ne olduğunu bilmezdik. Öcü nedir? Hala tanımlanabilmiş bir şey değil. Öcü geliyor, bak öcü gelecek falan diye korkardık. İşte o devrin Amerika'nın icat ettiği öcüsü de Sovyetler oldu. Komünizm oldu. Sovyetler de buna mukabil, yani komünist Rusya, öyle söyleyeyim, Sovyet falan hikayesi Rus emperyalizmini aslında gölgeleyen bir kavram. Sovyet falan değil yani. Bildiğin Çarlık Rusyası'nın yeni bir ideolojiyle emperyal şeylerini devam ettiren bir sistem Sovyetler, değil mi?
5: Evet, evet.
4: Çünkü Bolşevik ihtilali olduğu an 1917'de Bolşevikler oradaki bütün Müslüman Türklerle birlikte hareket etti. Çünkü şöyle bir anlaşma yaptılar. Biz Çar'ı devirirsek her biriniz artık kendi devletinizi, kendi mantıklı ulusal yapınızı koruyacaksınız. Azerisine onu dedi, Özbekine dedi, Türkmenine dedi.
5: Halbuki devrimden sonra Çarlık Rusyası'nın idealleri neyse aynısı için siyasete devam etti.
4: Fazlasıyla, birer birer yuttu. Ve bu yutuşlarda da çok ciddi katliamlar yaptılar. Tabii. Stalin, bak onu söyleyeyim. Geçen programlarımızda geçti. Rakamı ben sonradan baktım. 7-8 milyon arasında Ukrayna'da Holodomor soykırımında ölen insan var. Ukrayna'da. Ve Rusya içerisinde Stalin'in yaklaşık 32 sene 1922'de iş başına geldi. 51'e kadar falan galiba, yanılmıyorsam. Ya da 53'e kadar Stalin iktidardaydı şeyde, Rusya'da.
5: Krallıktan farkı yok.
4: Diktatör, korkunç. Kral ne ya? Kral falan hikaye yanında. Tespitlere göre kendi vatandaşları dahil 30 milyon civarında insan toprağa gömüldü. Stalin'in bu iktidar dönemlerinde. Psikopat bir adam. İnanılmaz yani. Şimdi o da Sovyetlerin öcüsü de emperyalist, sömürücü, kapitalist Batı insanlığın düşmanı olarak onun da halkına ve interlantındaki yeni şeylerine, çünkü paylaştılar biliyorsun Amerika ile. Avrupa'nın doğusu Rusya'ya verildi, 2. Dünya Savaşı sonrası batısı Amerika'da kaldı. Onun öcüsü de buydu. Şimdi Truman doktrininden sonra bunun ekonomik tabii adımı atmak gerekiyordu. İkinci hamle olarak Marshall yardımları geldi. Marshall yardımlarında geçen konuştuk zaten. Evet. 17 milyar ciddi bir para Batı'yı kalkındırdı. Fakat tabii bu parayı verirken dedi ki artık benim himayemdesin. Patron benim. Bir an önce toparlanacaksın. Bana öğretmeye başlayacaksın. Bir an önce de zenginleşeceksin. Benim mallarımı almaya başlayacaksın. Ve bana biat edeceksin ve bana itaat edeceksin. Nitekim aynen böyle oldu. Ve Almanya gibi, Belçika gibi, Hollanda gibi, bu ülkelerde, İtalya gibi yüzlerce üs kurdu Amerika. Böyle bir dünya. Hemen arkasından Marshall ekonomik yardım planıydı, paketiydi, bunu konuştuk. Türkiye'de orada 370 milyon mu o civarda bir para düştü. O da anlattık biliyorsun hikayesini, yalvar yakar. Ama bize daha çok süt tozu verdiler, teneke yağı verdiler. Hatta şöyle bir şeye rastladım Aziz. Süt tozu, çocuk, köylü çocuğu süt tozu vermişler. Eve getirdi süt tozunu. Dedesi aldı onu, işte süt yaptılar böyle suyla. Kangal köpeği var. Köpeği çağırdı. Kangal sütü çok sever. Tabii ben besledim biliyorum.
5: Öyle mi?
4: Tabii askerdeyken benim kangalım vardı. Çok sever. O böyle şey diyoruz ona. Yal neydi? Yal diyoruz. Hani ekmeği böyle suyla ya da sütle ısıtırsın. Öyle çok da mütevazi yani. Aslan gibidir ama öyle ben şu et istiyorum diyen bir hayvan değildir.
5: Allah Allah.
4: Onu yer. En büyük gıdası budur. Sütü de çok sever. Şimdi o süt tozunun denemesini yaptı. Köpek geldi şöyle bir kokladı. Çekti gitti.
5: Yemedi.
4: Kangal köpeği Amerikan süt tozundan yapılmış sütü içmedi, yemedi, kokladı ve çekti gitti. Ve yıllarca okullarda bu süt tozu, ya benim çocukluğumda biliyorum yani, böyle yünde kaynatırdı. Hademe teyzeler gelir böyle, dağıtırlardı sınıflarda. Tabii. Şimdi Marshall da aslında bu yeni dünya düzeninin ekonomik duvarını örmekti. Ya da temelini atmaktı. Ama bütün bu hamlelerin üstüne bu yapıyı, bu yeni dünya düzenini koruyacak silahlı bir güce ihtiyaç vardı. İşte bu da NATO'ydu. Şimdi burada yine Amerikan kurnazlığını görüyoruz.
5: Teklifi kimden geliyor acaba ya? Bunu ilk kamuoyuna teklif eden?
4: Şöyle, aslı yine bu Amerikan planı, projesi ama... Şöyle söyleyeyim, Amerika dünyadaki kendi hamleleriyle, Truman doktriniyle, Marshall yardımıyla oluşturduğu bu yeni düzeni, egomanik düzeni tek başına koruyacak, ordusuyla bunu idame ettirecek kadar saf, aptal değil. Bu yükü yardım ettiği egomanik şemsiyesi altına aldığı ülkeleri paylaştırdı gücü nispetinde hepsinin. Dolayısıyla NATO'nun zaten fikrinin temelinde bu yatar. Yani nasıl söyleyeyim, yani yörük sırtından kurban kesmek diye bir tabir vardır Anadolu'da. İşte Avrupa'yı kalkındırdıktan sonra onların da gücüyle ve diğer İttifakı dahil olacak olan, işte Türkiye gibi hazır kıta, vurucu gücü, askeri gücü olan. Çünkü onlar Anadolu insanına savaşta kullanılacak insan malzemesi gözü olarak baktılar. Daha düne kadar öyle bakıyorlardı. Tabii ilk fikir şöyle, 1948'de zannediyorum. 48'de, evet. Brüksel Antlaşması Avrupa'da. Yine Amerika'nın şeyiyle, yönlendirmesiyle, çünkü Avrupa zaten Marshall yardımıyla Amerika'nın egemenliği altına girmiş. Amerika'nın yönlendirmesiyle Avrupa'da İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg kendi aralarında bir savunma antlaşması imzaladılar. Buna Brüksel Antlaşması diyoruz. Zannediyorum 1948 olacak. Burada da notlarıma bakmam lazım. Çünkü bu tarihler o kadar birbirine yakın ki. Evet, Mart 1948. Mart 19. Brüksel Antlaşması. Tıpkı bugün hani Mekke Paktı var ya, Mekke Antlaşması gibi. Bu şeyler o yeni öcü Sovyet yayılmacılığına karşı. Tabii bir de hani geçen programlarda konuştuk. İkinci Dünya Harbi'nin o ortaya çıkardığı sefalet, komünist hareketleri, sosyalist fikirleri popüler hale getirdi Avrupa'da. Hani işçi halkları, ezilenler, söylenleri falan filan var ya, bir anda Fransa'da falan %28-%29 oy aldılar ilk seçimlerde. İtalya'da neredeyse iktidara geliyorlardı. Yunanistan'da zaten iç savaş vardı. Eğer Amerika'nın İngiltere'ye müdahale olmasa Yunanistan tamamen o komünist savaşçıların gerillalarının yönetimine geçecek.
5: Mesela hadise oldu. İspanya'da da çok hadise oldu.
4: İspanya'da tabii canım, o diktatör neydi?
5: Franco'yu mu diyorsun?
4: Franco'ya karşı, ki o faşist bir adamdı zaten. İşte o sol hareketler, o devrimci hareketler falan filan. İspanya iç savaşı çok kanlı oldu yani tabii. Şimdi Amerika'nın yönlendirmesiyle bu yeni öcü Sovyet yayılmacına karşı hem bu Batı'nın elinde o kadar kullanışlı bir argüman oldu ki, yani yeni öcü tanıma. Çünkü halkı nasıl konsolide edebilirsin? Havuç ve sopa yöntemi her zaman çalışır. Öyle değil mi?
5: Tabii.
4: Batı'nın kültürel değerleri ve refahını tehdit eden öcüye karşı beraber olalım, bir olalım, kenetlenelim fikriye. Bunun üzerine işte bunlar Brüksel Antlaşması diye geçen Mart 1948'i bu ittifakı kurdular kendi aralarında. Tıpkı bugünkü işte NATO'nun çekirdeği, yani bugünkü işte savunma işbirlikleri gibi. Mekke Paktı böyle bir şey, Mekke Antlaşması böyle bir şey. Hemen bunun üzerine zaten Amerika'da Vandenberg diye bir adam dedi ki, ya Batı'da böyle bir ittifak kuruldu, savunma işbirliği. Bu Sovyet yayılmacılığına karşı son derece önemli bir adımdır Batı'da. Ama bu komünist fikirler, Marksist fikirler, biz Atlantik ülkesiyiz ama bize de sirayet edebilir, bulaşabilir. Onun için biz bu Avrupa'daki yeni ittifaka biz de destek verelim. Hatta bu ittifakı biz de dahil olalım değil. Biz kendi kontrolümüze alalım. Çünkü zaten yine Amerika'nın yönlendirmesiyle bunlara Avrupa'da hadi siz aranızda bir birlik olun, önce bakalım Avrupa'da böyle bir yapı oluşturun dedi. Vandenberg kongrede bir konuşma yaptı, fakat Amerikan yasaları Avrupa kıtasında ya da herhangi bir kıtada yapılmış bir ittifaka katılabilmek adına yeni bir kanun, yeni bir düzenleme gerektiriyordu. Vandenberg bunu kanun tasarısı olarak kongreye getirdi. Vandenberg bir senatör Amerikan kongresinde. Tamam. Bunu 48 Haziran'ında yaptı. Yani Brüksel Antlaşması'ndan 3 ay sonra, 2 ay sonra yani. Bunun üzerine kongre bu kanun tasarısını kabul etti. Ve kanunlaştı. Amerika'da hemen bir yıl sonra Nisan 1949'da, tam bir yıl sonra bu şeydeki Brüksel Antlaşması'ndaki o müttefiklerin arasına kendisiyle birlikte ilave bir takım ülkeleri de almak suretiyle NATO Paktı kurulmuş oldu. Ne zaman? Nisan 1949'da hemen değil zaten. Çünkü katılıyorsun o ülkelerin parlamentolarına gidiyor. Orada onaylanma süreci falan filan. Zannediyorum Nisan, Haziran, Ağustos 1949'da NATO resmen kurulmuş oldu. Şimdi
5: şurayı tam anlayamadım. Brüksel Antlaşması'na dahil olan ülke, o Brüksel Antlaşması ve paktı NATO'ya mı evrildi? Yoksa o dururken böyle bir ikinci şey mi yapıldı?
4: Şimdi Brüksel Antlaşması yapıldı aralarında. Amerika devreye girince bunun adı değişti.
5: Mevcut yapının adı NATO değişti. Genişledi ve değişti.
4: Tabii genişledi, tamam. Ve değişti. Ve Kuzey Atlantik Savunma Antlaşması, tamam, örgütü. Zaten o İngilizcesinin kısaltması. NATO. Evet. İngilizcesinin kısaltması. Yani patron devreye girdi. Masaya geldi. Patron koltuğuna oturdu. Dedi ki yeterli değil, yeni bir takım üyeler de alalım. İşte buna İtalya katıldı, Danimarka katıldı, İzlanda katıldı. Ve Avrupa'dan 10 ülke, Atlantik'ten de Amerika ile birlikte Kanada, bu ittifakın ilk kurucu üyeleri olarak Ağustos 1949'da NATO kurulmuş oldu. NATO kurulmuş oldu. Tabii daha sonraki tarihlerde sürekli üyeleri, yeni üyeler almak suretiyle bu gelişti. Danimarka mesela Kuzey Avrupa'dan Danimarka ile birlikte Norveç'te vardı bu ittifakın içerisinde ama İsveç ne hikmetse katılmadı bu ittifaka. İsveç o da bize nasipmiş demek ki. Biliyorsun ciddi bir polemik konusudur.
3: Evet, evet.
4: İsveç'in Türkiye'nin vetosu sebebiyle NATO'ya girememesi meselesi. Evet. Türkiye hakikaten bu iki ülkenin de kaderinde kritik bir rol oynamıştır. Bir, Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönüşü konusunda. İkincisi de İsveç'in bütün arzularına rağmen NATO'ya girişine veto etmesi. Orada gücünü göstermiştir, şeyini göstermiştir yani. Tavrını göstermiştir ama neticede oradan İsveç'in vetosunu kaldırmanın karşısında ne aldık o konuda onu bilmiyorum. Çünkü bu uluslararası ilişkilerde bir şey vermeden, bir şey almadan bir şey verilmez. Evet. Mutlaka bir şeyler olmuştur onu bilmiyorum. Aynı zamanda Finlandiya'nın NATO'ya girişi de ona zaten Türkiye veto koymamıştı malum biliyorsun. Çünkü Finlandiya ile Türkiye'nin ilişkilerinde bir problem yok. Hatta Finlilerin de bu Ural Altay Dil Grubu'na ait olduğu, Türklerle çok çok çok çok uzaktan bir akrabalık bağı olduğu söylenir. Şimdi NATO bu şekilde kuruldu. Bu bir savunma paktıydı. Sovyet tehdidine karşı dünyada çevre ülkeleri bu silahlı Truman doktrinine tesis edilmiş nizamı bu. Koruma güvenlik şirketi gibi öyle düşünelim.
3: Evet.
4: Ama bu yani bu ifade ettiğimiz çerçevede kalan bir yapı olmadı. Hani onu söyleyelim şimdi birazdan vaktimiz biter evet. Ama devam ederiz. Daha bu NATO'nun Türkiye'nin NATO'ya girişi var. NATO'nun Türkiye'ye maliyeti var. Ama özellikle 2000 yıllardan sonra Türkiye'nin kas yapmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO içerisindeki rolünün ve algılarının geldiği noktalar var. Bunları konuşmamız lazım. Tabii NATO dediğimiz yapının sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile iç siyasetlerinde istihbaratlarında, ekonomik yapılarında nasıl dominant bir rol oynadığını, dünyada bu pek ülkelerdeki darbelerde, operasyonlarda, katliamlarda, hükümet değişimlerinde, hatta demokratik dedikleri seçimlerde nasıl bir yönlendirici, domine edici rol oynadığıyla alakalı çok kirli ve derin bir yüzü var. Onları da inşallah konuşmamız lazım.
3: Tabii.
4: Konuşuruz. Tabii şimdi NATO kurulunca Türkiye hemen o zaman zaten İnönü biliyorsun Cumhurbaşkanı Milli Şef Truman doktrininde İnönü'nün nasıl hayışyar bir surette Batı'ya değil mi yardım aman bizi de alın bizi yalnız bırakmayın seferlerini anlattık.
3: Evet.
4: Marshall yardımında da öyle. Marshall yardımı verdikleri işte ne bileyim 370 milyon dolar o da 48'den 51'e kadar yani. 48'den 51'e kadar. O verdikleri paranın bile Türkiye'de nerelerde kullanılması gerektiğine dair. Hatta hangi faaliyetlerde kullanamazsınıza varana kadar. İşte demiryolu bırak, karayolu yapacaksın. Savunma sanayi ve diğer sanayi Ar-Ge'leri stratejik sanayi kuramazsın. Ar-Ge'ler kuramazsın. Sen sadece küçük ölçekli sanayi yatırımlarıyla tarım ve hayvancılıkta gelişimini sürdürebilirsin bizim verdiğimiz parayla. NATO'da da onu göreceğiz. Ben sana bu silahları veriyorum ama burada kullanamazsın, burada kullanamazsın, buna karşı bilmem ne yapamazsın. Bu şartlar öyle bir nüfuz etti ki bilmiyorum kaç dakikamız var. Yani NATO'nun evet, Türkiye'nin
3: 7-8 dakikamız
4: kaç?
3: Var. 7-8
4: NATO'nun Türkiye girişinden hemen kısaca bahsetmek istiyorum da yani öyle bir nüfuz etti ki Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar, bütün karar mekanizmalarına kadar. Yani şimdi bu manzarayı görünce Aziz, Allah Allah diyorsun ya biz nasıl bir memleketmiş yani. Hani insan bir konjonktürün içinde, onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım. Yani şimdi hakikaten Türkiye'nin NATO'ya giriş, zaten NATO'dan yani Truman'dan öncesi Türkiye zaten berbat, felaket hep konuşuyoruz. O milli şeflik devri falan filan, açlık var, kıtlık var, fakirlik evet, var, evet, evet. Millete hakaret var, aşağılama var, öyle değil mi? Perişanlık var, evet. Jandarma var, tahsildar var, bekçi var falan filan yani. Ama o şey bitiyor, konsept. Dünyanın İkinci Dünya Harbi ile birlikte Türkiye'nin savaşa girmediği halde, yani mesela konuştuk belki burada İnönü'ye karşı bir tür, İnönü'ye karşı da ordu içerisinde junta faaliyetleri oldu. Bu juntalardan bir tanesinin gerekçesi şuydu. Yani kapatacağım parantezi. Yahu biz harbe girmediğimiz halde harbe girmiş ülkelerden daha perişan bir durumdayız. Hem ordu olarak, askeri olarak, evet, evet. Lojistik olarak, fakirlik olarak, maaşlar olarak, imkansızlık olarak. Hatta Ankara'da bodrum katlarına kurmay lojmanı falan diyorlardı dalga geçere gibi yani. Yani maaşları düşük, düşün.
5: Evet. Ya daha ilginç, yani İkinci Cihan Harbi'nin bütün neredeyse sıkıntılarını, sıkletini çekmiş olan Yunanistan, harpten sonra 12 adayı alacak yerler gözü de karaydı yani İtalyanlardan. Türkiye sözde harbe girmemişti ama Almanlar vasıtasıyla 12 ada teklif edildi. Uşa anlaşmasıyla burayı biz size verecektik zaten ama araya Cihan Harbi girdi filan, İtalyanlar veremedi. Şimdi İtalyanlar burayı koruyamıyorlar. Biz asker çıkarmıştık ama askerlerimizi geri çekiyoruz Almanlar olarak. İsterseniz adaları sizlere teslim edebiliriz dediler. Ve biz harbe girmemiş olarak sözde, tırnak içine söylüyorum, zinde kuvvetlerimiz var olarak, sözde harpten zarar görmemiş olarak bu adaları alamadık. Ama Yunanistan her türlü sıkıntısını çektiği halde, ki Yunan mülteciler biliyorsun Ege sahillerini doldurmuştu İkinci Cihan Harbi'nde. Türkiye onlara bir yere kadar kucak açtı. Sonra nasıl bir basiretsizlik ve ferasetsizlikse Kıbrıs'taki nüfus dengesini Türklerin aleyhine döndürecek şekilde Yunanların Ege'ye sığınmış olan mültecilerini tutup kendimiz bile Kıbrıs'a taşımak suretiyle oradaki Türk nüfusunu Rumlar karşısında ekalliyet durumuna düşürmek hamlesini kendi kendimize icra ettik, kendi ayağımıza sıktık. Bir sürü şey söylenir de. Yani ya Yunanistan dağılmış bitmiş bir Yunanistan geldi 12 adaya burnumuzun dibinde çöktü ya. Çöktü.
4: Yüzme mesafesi ya. Yani inanamazsın.
5: Harpten çıkmış çok, bitmiş bir çok. Ülke, harbe girmemiş evet. Bir ülke. Ya İkinci Cihan Harbi'nde sen burası zaten benim dediği uluslararası hukuka istinaden İtalyanlara ait olan o adaları Almanlar asker çıkarmıştı. Onlardan teslim alsan kim sana ne diyecekti? Bunun görüşüldüğü bir konferans var. Oraya hususen mesela Türkiye gitmiyor bile, biliyor musun? Yani bir gayret de yok. Yani hadi Alman, bu birkaç aşama. Bunu Almanlar teklif etti, biz almadık. Başka. Daha sonra bu da hemen Yunan'a hemen verilmedi. Yunan çöktü oraya da. Hukuki olarak Yunan'a bırakılması noktasında bazı, ya da kime bırakılacak noktasında bazı siyasi görüşmeler yapıldı. Bu toplantılara Türkiye davet edildi, edilmedi tartışması var. Edildi ama gitmedi tartışması var. Israrla hayır gidelim diye bazı bürokratların ısrarından bahsediliyor. Bazılarının kendi kendine oyun kurup gitmek için devlet mekanizmasının dışında inisiyatif alıp gitmeye çalışması ve orada en azından görüşmelerdeki zabıtlara şerh koyma, bir takım iddiaların zabıtlarda en azından yer alması için o müzakerelere katılma gayreti olan kişiler var, isimler var. Hatıratlarda bunlar geçiyor. Hala bu konu tam tenvir edilebilmiş bir mesele değil. Ama ya inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Daha ilginci, şu an fır hattı var. Biliyorsun birbirine yakın ülkelerin hava sahasını kontrol etme hususunda bir fır hattı oluşturulur ve bunu sevk ve idare etme noktasında bir merkez ittihaz edilir. Mesela birbirine komşu 4 tane 5 tane ülkenin her birinde bunu kontrol eden 5 ayrı merkez olacağına, hava hattını kontrol etmek için bir ülkede bir tane fır merkezi olur. O muhiti, o bölgeyi dirsek ve idare inisiyatifi o kişi, o ülke, hangi ülke bu mesuliyeti yüklendiyse o idarede. Ha, Türkiye gibi büyük bir ülke mesarif olacak diye bunu reddediyor. Türkiye'nin kaçta kaçı bir ülke buna talip oluyor. Şimdi bütün bu coğrafyadaki hava hareketlerini yönetme hususundaki efendim inisiyatif Yunanistan'da kurul olan Fır hattı merkezi sebebiyle onlarda. İnanılır gibi değil. Yani Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Hani bir laf vardır. Hainane derler, hainane. Şimdi ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam mı? Hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı ve ihanet kastıyla ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm? Bunun ekmeğini yedim. Efendim faydasını gördüm. Ama ihanet etmek istiyorum. Ben başka bir ülkenin adamıyım. Başka bir kültürün adamıyım. Ben bu milleti sevmiyorum. Nasıl ihanet etmeliyim, edebilirim? En çok zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sekle idare olurdu. O yüzden bizim edebiyatımızda güzel bir söz var. Hainane. Hainane davranış. Hain diyemezsin belki ama bazılarına. Hain olsaydı ancak bu kadar yapabilirdi. Bir hainle bir şey yapsaydı zaten bunu yapardı. Hainaneden kasıt bu. O yüzden bazı siyasetçileri maalesef böyle itham etmeden duramıyorum.
4: Ya niyetimiz...
5: Bu arada iki dakikamız var. Niyetini bilemediğimiz için hainane diyoruz.
4: Niyetimiz itham etmek değil, niyetimiz.
5: Ya yapılan ortada
4: bu,
5: ya.
4: Bu manzaraları, yapılan ortada. Bu manzaralardan haberi olmamış olabilir izleyicilerimizden bazıları. Tabii. En azından geçmişte ne oldu?
5: Telgraf gidiyor ya. Yani, lafa bakar mısın? Kimsenin bir çakıl taşında gözünü yok. Ne bir çakıl taşı veririz ne bir çakıl taşı alırız.
4: Verdin
5: bu
4: ama.
5: Cevap mıdır?
4: Verdin ama.
5: Verdi de zaten.
4: Çakıl taşı değil, kaç tane vatan coğrafyası gitti ya. Ya işte. Lozan'da gitmedi mi? Konuşmadık
5: sonra sanki
4: mı
5: affedersin teklif edilen yerde babasının malı.
4: Şimdi şunu söyleyeyim.
5: Abi bir dakikamız var.
4: Şunu söyleyeyim. NATO'nun kuruluşu ile birlikte ilk defa bir Batı bloku oluşmuş oldu. Bir Batı bloğu ve bir Batılı savunma sistemi oluşmuş oldu. Ve hani Batı güvenlik sistemiyle Batı bloğu tamamlanınca, yani tanımlanınca Türkiye'de zaten İnönü'nün müthiş bir korkusu var. Eğer Batı kulübüne giremezsem her an Stalin doğudan girebilir. Çünkü o da oradan bu şeyin, hani bazı insanların tiki vardır ya, bunu iyi kullanmış Rusya'da Stalin de o zaman. İşte Kars, Ardahan oraları falan istiyor göğe. Yani onun da arkasında farklı bir hikaye var da. Bir ara böyle muhabbet esnasında, hani bizim devletliler de bazen kendi aralarında konuşurken muhabbet eder ya, işte Kudüs valisi olacağım falan, olacağım falan gibi. Evet. Tabii bu sızınca bir tehdit olarak algılanabiliyor. Aynen böyle Stalin de herhangi bir muhabbet esnasında, ya bu Türkler de şey değil bize, o İkinci Dünya Harbi esnasında bunları da bir şöyle bir sallayalım. Biz zaten harbin galibi olarak Karadeniz'de bizim, Boğazlar'da bizim ortak geçiş noktamız olarak şunları bir tehdit edelim. Kars'ı, Ardahan'ı isteyelim de Boğazlar'dan bir yüz kapalım falan siyasetini güdünce İnönü'nün aklı çıkıyor. Aman biz Batı kulübüne girmeliyiz. Eğer giremezsek perişan oluruz deyip Batı'nın önüne dayattığı o bütün şartları kabul etmek suretiyle Truman doktrininden sonra Marshall listesine de böyle giriyor. Batı bloğuna da bu şekilde giriyor. NATO'ya da bu şekilde girmiş oluyor. Bundan sonraki programda Allah izin verirse bu süreci
5: tamam.
4: Yine de özetler halinde tabii inşallah konuşalım. Çünkü asıl cazibi dikkat meseleler, maliyetler, faturalar bildikten ve sonra, o ilişki biçimleri, o işin
5: bizim dahilimizde müdahaleleri, siyasi mühendislikler, sosyal mühendislikler,
4: darbeler, hükümet değişiklikleri, iç savaş
5: müdahaleler, evet hepsi aslında, yani amiyane ifadeyle kıymetli seyirciler, huzurların zırt dediği yer aslında yani NATO'ya girdikten sonra. Bu saate kadar bizi evlerinize misafir ettiniz, izleme nezaketinde bulundunuz. Mevlam izin verirse haftaya yine bugün bu saatte sizlerle buluşmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
1: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
0: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 16. bölüm başlıyor.
6: Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye leûlâ en hedâna Allah. وما توفيقي وعصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على رسولنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيِّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا مَوْتَ بَعْدَهُ وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Kıyamet kopuncaya kadar kıyamet alametleri devam eder. Bu alametlerden bir kısımlarını yaşıyoruz. O bahsi konuşuyoruz. Her dersimizde ayet-i kerimeler okuyoruz. Hadis-i şerifler okuyoruz. Bu kadar ayetlerin, hadislerin okunduğu bir mecliste feyizlere gark oluyoruz, rahmetlere boğuluyoruz. Elhamdülillah içimize dışımıza nur işliyor. Kur'an'ın nuru, hadis-i şeriflerin nuru efendim içimize efendim yerleşiyor. Böylece kendimizi de çevremizi de kötülüklerden, belalardan, musibetlerden kurtulmasına, kurtarmaya vesile oluyoruz. Böyle bir cemaatler nedir bunlar? Efendim, siperi saika denen, paratonel görevi gören, Allah Teala Hazretleri bela yağdırmak istediği zaman kendilerine bakıp da onlar yüzü su hürmetine azabı ümmetin toptanından çeviren cemaatlerdensiniz inşallah. Çünkü neden bu zamanda ayet hadis okuyan dinleyen çok az kaldı. Meclisler ne uğurda kurulduğunu, kimlerin sevdasına toplanıldığını, ne fuzuli işler peşinde milletin canını malını tükettiğini duyuyorsunuz. Görüyorsunuz. Değil mi efendim? Takımın maçın peşine canlarını verdiler. Efendim. İşte takım kazanmış da işte onun bayrağını alacakmış da efendim adamla çatışmış ha bakalım. Adamın cenazesi kalktı. Nedir dava? Nedir? Şu takım, bu takım. O kazansa sana ne veriyor? Bir şey yok. Kaybetse senden ne alıyorlar? Bir şey yok. Kazansan cennete mi sokuyorlar sizin takımı? Yok. Kaybedene cehennem. Ama milleti öyle maçlara kitlemişler, oyunlara yönlendirmişler, dizilere yönlendirmişler. He? Durum bu. 35 milyon insan izliyormuş Köpekler Deresi'ni. 35 milyon reytinge bak. İşte kuzular bilmem neresi işte. Uydurmuş bir şey. Ne var bunda? Ne kültür var? Ne ilim var? Dünyana ne yarar? Ahiretine ne kar? Bir şey yok. Peki Allah bu milletten Celle Celaluhu memnun mudur değil midir? Razı mıdır değil midir? Allah Teala bu millete ikbalde midir, ihrazda mıdır? Bunlara yönelmiş midir, bunlardan yüz çevirmiş midir? Nedir? Okuyoruz alamet-i i'razı Allah Teala an l-abdi iştigalihu bima la yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir alamet koymuş. Bir işaret belirlemiş. Çok net. Tereddüde mahal bırakmayacak şekilde. Bir insan dünya ve ahiretine yarayan işteyse Allah Teala ona yönelmiştir. Bir insan malayani dediğimiz kendisini ilgilendirmeyen, kendisini, ailesini, ana babasını, çoluk çocuğunu, milletini, toplumunu, Müslümanları, ümmetini alakadar etmeyen, ilgisini efendim icap etmeyen, ne dünyaya yarayan, ne ahiretine yarayan bir işteyse, anla ki diyor Allah o kulunun tarafına bakmıyor. Allah o kuluna Celle Celaluhu yönelmiyor. Şimdi ne haldeyiz? Ayet okuyan kaç kişi dinliyor? Hadis okuyanı kaç kişi dinliyor? Alimlerin peşinden kaç kişi gidiyor? İlim meclislerine kaç kişi çağrılsa geliyor? Elhamdülillah, tabii bu yolun da müşterisi var, inkar etmeyelim. Allah bereketini artırsın. Ancak vaziyete bak. Stadlar doluyor, boşalıyor. Millet birbirine saldıracak. Onu oradan sok, bunu buradan çıkar. Bu bunu görmesin, bu bunu görmesin. Uçakları ayrı indir, o havaalanında bu insin, bu havaalanında. Dünyaya bir şey kurmuşlar. Bir oyunu kurmuşlar. Efendim, Yahudi bir oyun kurmuş. Efendim, kendinden başka hepsini oynatıyor. Kendinden başka hepsini oynatıyor. Hiçbir Yahudi takımı falan böyle bir kazanmış falan duydunuz mu? Adam diyor ki ben, kim kazanırsa ben kazandım. Neden? Bir dolaba soktum sizi ki çıkabilirseniz aşk olsun. Bir dolaba sokmuş ki Avrupası da ona uymuş, Amerikası da ona uymuş, İngiliz de ona uymuş. Adamlar masanın başına oturmuş. Bu milleti nasıl meşgul ederiz? Bu milleti nasıl uğraştırırız? Bu gençliğin aklını, fikrini, şuurunu nasıl köreltiriz, körletiriz? Şu oyunlarla. Yani öyle bir şey ki Müslümanı, gavuru hepsi aynı oyuna girmiş. Arabı, acemi hepsi o oyunun içinde. Görüyor musun? Bir tanesi diyemiyor ki ya böyle fuzuli işlerle milleti niye meşgul edelim ya? Bunun yerine efendim fabrikalar açalım, sanayimizi geliştirelim, gençlerimize efendim iş açalım, şudur budur. Yok. Trilyonlar, katır trilyonlar, bütçeler, stada harcanan bütçeyle binlerce insan evlenir. Binlerce insan efendim iş bulur, eş bulur, aş bulur. Ama çark, dümen, düzen birilerinin elinde, uzaktan kumandalı yani. Gündemi onlar belirliyorlar. Neticede bütün millet girdabın içinde kendisini buluyor. İşte şöyle birkaç ayet hadis dinleyen, aa ben neredeyim, ne yapıyorum? Biraz aklı başına gelir gibi olurken zaten sohbet bitiyor. O da dışarı çıkınca yine, aa kaç kaçmış? O da başlıyor. Ben de uydum sürüye. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne belaya düştük ya Rabbel alemin, ne belaya düştük. Namaz kaçtı haberi yok. Abdest bozuldu haberi yok. Haram mıdır günah mıdır sormak yok. Öleceğim, gideceğim, Allah'ın huzurunda ne hesap edeceğim? Böyle bir endişe yok. Kitlenmiş bir şeye milleti ne hale getirdiler ya? Cenazeleri çıkacak hale geldiler, cenazeleri. Bak 21 yaşında Hazreti Sultan Fatih değil mi? İstanbul'u fethediyor. Çağ açıyor. Çağ kapatıyor. He? Teknolojiye bak. Döktürdüğü toplara bak. Efendim o gemileri nereden Kasımpaşa'nın sırtından aşağı, o günkü teknolojiyle olacak iş mi ya? Neler üretiyor? Neler düşünüyor? Derdi ne? Derdi ne adamın? İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Allah yolunda cihad edin, emrine imtisal, derdim gayretim diyor. Allah'ın dinine hizmet. Hazreti Fatih'in niyeti bu. 21 yaşında. Şimdi adam 21 yaşında evinin yolunu zor buluyor. Yandaki bloğa giriyor ya. İşte böyle aptallaştırdılar. Efendim insanların şuurlarını aldılar, dikkatlerini dağıttılar. kafalarını karıştırdılar. Milleti böyle barut gibi yaptılar. Kümelere, gruplara ayırdılar. Ondan sonra hocalar siz bölüyorsunuz. Neyi bölüyoruz? Sizden bir şey mi kaldı da biz bölelim? Siz de parçasını ayrı koydunuz. Neyi bölüyoruz biz? Partileri çıkarttız, millet küme küme oldu. He? Maçları çıkarttı, takımları millet küme küme oldu. Şuculuk buculuk çıkarttı. Hocalar ne diyor? İnnemel müminüne ihvetin. Bütün inananlar kardeştir Allah buyuruyor. Biz mi çıkardık bu oyunları? Biz mi çıkardık bu partileri? Biz mi çıkardık bu hizipleri? Biz mi çıkardık bu grupları? Biz mi çıkarttık ırkçılığı? İslam inne ekremekum indallahi etkakum. Hanginiz daha takvaysanız Allah katında en kıymetliniz olur. La fazla li arabina ala acemi ve la li acemina ala arabi. Ennas kesnanil mişt. İnsanlar tarak dişleri gibi eşit. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yok. İnnemel fazlu bit takva. Fazilet takva ile. Kim Allah'tan daha çok korkuyor? Üstünlük onunladır diyor İslam. İslam bölüyor mu? İslam parçalıyor mu? İnsan bir millete düşmanlık aşılıyor mu? Haşa! Dostluk emrediyor, sevgi emrediyor, kardeşlik emrediyor, akraba taallukat ziyareti emrediyor. İslam'dan güzel bir şey mi buldunuz da efendim onu başınıza koydunuz da İslam'ı kaldırıp attınız. Ondan sonra şimdi ne olacak efendim bu toplumun durumu? Açık oturum yap. Adam demiş hiç işin yoksa boşuna toplantı yap. Yapacak. Madem bir iş yapmayacaksın boyuna toplantı yap. Otur. Konuş. 5 saat, 6 saat netice ceviz kabuğu da doldurmaz, fındık kabuğu da doldurmaz. Bir şey yok. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bu millet niye kapkaççı oldu? Öbürü bu niye böyle oldu? Millet niye birbirini aramaz sormaz oldu? İnsanlar niye birbirine kötü bakıyor? Ektiniz biçiyorsunuz. Yetiştirdikleriniz meydanda. Biz mi okuttuk da bunları böyle oldular canım? Bizi mi dinleyenler bu hale geldiler? Sizi dinleyenler bu hale geldiler. Faturayı da kesecek yeri buldular hocalar. Bizi hocalar geri bıraktı. Sanki aya çıkıyordu da bacağından asıldık. Neyini geri bıraktık sen? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَضَّعَةٌ مِنْ كُوْوَةٍ Gücün yettiği kadar kuvvet hazırla diyor Kur'an. Geçen hafta da geçti. Kuvvet hazırla, imkan hazırla. Amerikan füzesine muhtaç olma. Yahudinin tankına muhtaç olma. Hepsini kendin yap. Yerli malı olsun. Yerli malı olsun her şey. Dışarıya bağımlı kalma. Ondan sonra ne yapar? Her şeyini verir. Bir lastik değişmesi kalır. Vermiyorum lastiği der. Ambargo yap, ambargor. Tavuğu ambara koydukları gibi. Ambargo ne demek? Ne yapıyor adam? İşte Kıbrıs'a, tam Kıbrıs çıkartması oluyordu. Ne oldu? He? Bir ambargo. Ne olacak? Efendim, lastiğinizi vermiyoruz. Ne yapacağım şimdi? Almışım milyar dolarlık füzeyi, tankı neyse topu. Bir civatası, bir balatasından muhtaçsın ona. Diyor ki bunu veriyorum sana tamam. Ama bunun lastiğini ben üreteceğim. Ne demek o? İstediğim zaman seni ambara koyacağım demek. Bu da diyor tamam. Neticede hocalar diyorlar ki eğlenmeyi bırak. Zevki keyfi bırak. Haha iyi bırak. 2 günlük dünyadayız. Ya dünyana yarayan ya ahiretine yarayan bir işte ol. Bak milleti kalkındır, maddi ve manevi kalkınmayı sağla. İslam sana bunu emrediyor. Sen ne yapıyorsun? Efendim, kaç milyon işsiz, kaç milyon eşsiz, kaç milyon efendim hırsız, kaç milyon uğursuz, kaç milyon? Yetiştirdin böyle tabii şimdi. Ne olacak? Küme, grup. Millet ne yapacak? Bir kısmını zengin ettin, bir kısmını fakir ettin. Efendim, kimine rant sağladın, öyle bir bankaları hortumlattın, onları hortumlattın, adamlar dünyayı kaptı getirdiler, öbürleri orada açlıktan inim inim inliyor. Tabi millet bu bir düşmanlık getirir, nefret getirir ya. Ne olacak? Fakir fukaradan, efendim, oturduğu evden vergi alıyormuşlar. Halbuki İslam'da oturduğun evden zekat var mı? He? Bir tane de yazdığın olsa var mı? Yok. Kullandığın arabadan var mı? Yok. Bunlar şimdi 6 ayda bir oturduğun evden beyanname, bilmem ne name, bilmem ne 50 çeşit. Öbürü küllünü almış gitmiş. Gariban bir evi var, geçinme parasını bulamıyor, ona dayan. Şaka. Ondan sonra millet

Bir hizmet yap. Şerrun nas men yedurun nas. En şerli insan, insanlara zararlı olan insan. İslam tespiti böyle yapmış. Hayrı şerri böyle belirlemiş. Faydalı olduğun kadar Allah indinde makbulsün. El halku kullum iyalullah. Bütün yaratıklar Allah-u Teala'nın iyali mesabesindedir. Yani nasıl ki sizin birinizin evi var, eşi var, çoluk çocuğu var. Allah Teala eşten çocuktan münezzeh. Ama ne buyuruyor? Ben bu yarattıklarım diyor bana ne gibidir? Benim bu yarattıklarım, sizin aileniz nasılsa size, benim yarattıklarım da bana böyle. Allah'ın üvey kulu yok. Allah Teala'nın üvey kulu yok. Sen efendim nasıl diyebilirsin ki ben senden Allah'a daha yakınım? Ancak takva iledir. Öbür türlü sen diyebilirsin ben Allah'ın amcasının oğluyum, tövbe yarabbim. He? Herif gelmiş Nasrettin Hoca'ya misafir. E buyurun, misafir yiyecek içirecek. Eş nasılsınız, iyi misiniz, kimsiniz, nesiniz dedi. Ben Allah'ın damadıyım, tövbe. Ulan ne manyak adama çattık dedi Nasrettin Hoca. Bir yemek verecekti ulan dedi, buna yemek de verilmez. Gitti bunu, buyur dedi, camiye kilitledi, kapıyı da kapattı. Hadi bakalım, sen orada görürsün şimdi kimin damadısın. Allah belanı verince anlayacaksın. E şimdi bir insan diyebilir mi, ben Allah'ın efendim oğluyum. Dediler ve kâletil yehûdü ve nasâra nehnü ebnâullâhi ve ehibbâuh. Yahudi ve Hristiyanlar ne diyor? Biz Allah'ın oğullarıyız ve dostlarıyız. Ayet Kur'an'da demiyorum, biz böyle bir şey demiyoruz diyen bilmiyoruz diyorsalar, ne dediklerinden haberleri yok demektir. قُلْ فَلْمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ وَلَنْ تُمْ بَشَرُمْ مَنْ خَلَقٍ. Siz onun yarattıklarından bir beşersiniz. Yani için size günahlarınız sebebiyle ceza veriyor. İki de bir belanızı veriyor. Şimdi Allah-u Teala'nın, biz nasıl bir aile yönetiyoruz, onlara kol kanat geriyoruz, nasıl ki onların ihtiyaçlarını görüyoruz, faydalarını istiyoruz, zararlarını def etmeye çalışıyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki bütün yarattıklarım benim öz kulumdur. Benim üvey kulum yok. Kimse ben şu ırktanım, ben bu millettenim, benim rengim beyaz, ben zenginim, benim sesim güzel diyerekten Allah'la bir irtibat kuramaz. Sadece iman ve takva irtibatı kurabilir. Onun için Mevla buyuruyor ki nasıl ki siz kendi çoluğunuza, çocuğunuza, kendi ihalinize, efrad ailenize faydalı olan bir insanı sever misiniz? He? Ve ehabbuhum ilallah enfa'uhum li'iyalihi. Allah Teala kulları içinde en çok kimi seviyor? En çok hangi kullarını seviyor? Yarattığı kullara en faydalı kimse onu seviyor. Nasıl ki siz ailenize faydası olanı seviyorsunuz. Çünkü Allah Teala bütün kullarına acıyor, bütün kullarını esirgiyor, bütün kullarına merhamet buyuruyor. E şimdi faydalı olalım. Bak şu meclis bütün insanlığa faydası olan bir meclis. Şurada okunan ayet hadisler dünyaya yayılıyor. Ne insanlara faydalı oluyor, ne insanlara tevbe vesilesi oluyor, ne insanları kötülüklerden koruyor bu sohbetler. Bu meclisler dedimse paratonel vazifesi görüyor. Allah Teala kullarını azap etmek dediği zaman zikir ehline bakıyor, Kur'an ehline bakıyor, ayet hadis okuyanlara, dinleyenlere bakıyor, onların hürmetine hepsini bağışlıyor. Ama siz de şimdi sakın çıkıp da efendim millete hava atmayın. Bizim hürmetimize yaşıyorsunuz da işte bizim de kıymetimizi bilmiyorsunuz falan. Böyle laflar Müslümana yakışacak laflar değil. Biz bizim hürmetimize millet yaşıyor demiyoruz. Cemaatler, namaz kılanlar, zikredenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler. Biz demiyoruz, Muhammed Mustafa buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve levlâ ibadullâhi rükû. Allah'ın rükû eden, secde eden kulları olmasa, sabiyyü ruddâ emzikteki bebeler olmasa, ve behâimü ruddâ yaylımdaki hayvanlar olmasa, günahsızlarla sabbe aleykumul belâ sabbe. Allah başınıza yağmur yerine bela yağdıracak. Allah'ın hürmetine Allah Teala

0: kaldırıyor. Tabii ki 40 kişinin olduğu cemaatta mutlaka ne var? Bir tane kabul var. 100 kişinin olduğu cemaatta daha büyük makbuliyet, mahbubiyet garantisi var. Yüzlerce Müslümanın buluştuğu bir cemaatta mutlaka Allah'ın velilerinden, dostlarından, nazargahı olan kullarından, kalplerinden birileri var değil mi? Cemaatta. Ama o benim diye bir iddia yok. Hatta nasıl bir iddia var? İşte Evliyaullah'tan bir zat dediği gibi Arafat vakfesinde sordular Efendi Hazretleri, mevkif ehlinin durumunu nasıl görüyorsunuz? Kabul olundu mu bu sene haccımız, Arafat'ımız, vakfemiz, duamız? Buyurdu ki ben olmasaydım kabul olacaktı da bir tehlike ben olduğumdan dedi bu sene reddolabilirsiniz. Ha işte en büyük veli kim? İşte bu lafı diyebilen. Çünkü en aşağı bir adam bile bu lafı demez. Ama en büyük veli olduğu zaman kendini en alçağa koyar. Onun için benim hürmetime affoldunuz değil de benim hürmetime reddolabilirsiniz, Allah muhafaza etsin der. Onun için herkes bu cemaatta birbirini nasıl görecek? Efendim bu Allah'ın dostudur, bu kardeşim Allah'ın iyi kuludur. Efendim ben efendim neyim? Günahkar bir kulum. Ben senin hürmetine bağışlanacağım. Birbirinin hürmetine bağışlanacağız. Sen bana şefaat edeceksin. Bu şekilde beraber bir birliktelik olduğu zaman bu sohbetin gayesi hasıl olur inşallah. Allah birbirimize şefaatçi yapar. Allah birbirimize şahit yapar. Allah'ımızın huzurunda da biz camide buluşmuştuk. Biz Allah yolunda buluşmuştuk. Biz bu yolda toplaşmıştık diye birbirine şahitlik yaparız. اِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنِ شَفَاءً. Her müminin şefaat hakkı var. Her Müslümanda Allah Teala ne vermiş? Bir şefaat hakkı vermiş. Hatta diyor ki hadis-i şerifte, ne kadar günahkar olursa olsun imanı olan bir Müslümanın nuru diyor keşfedilecek, gösterilecek, açılacak olsa gökler arası nura gark olur. Ne kadar günahkar olursa olsun iman meselesi, iman bir nurdur. Kafirlik ve şirk, inkar bir zulmettir, bir karanlıktır. Allah bizi o karanlıklardan kurtardı elhamdülillah. Allah bütün kafirleri kurtarsın. Allah onları hidayet etsin. Allah onları da ıslah etsin. Değil mi efendim? Biz bedduacı değiliz. Biz lanetçi değiliz. Ma buhtu le'anem buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kimseye beddua etmek için gönderilmedim. İnsanlara azap olsa ne faydası var? İnsanlara lanet olsa ne faydası var? Onun için bu ara gittiğim yerlerde anlatıyorum bu meseleyi. Evliyaullah'tan bir zat, Irak'tan geçen ırmak Dicle mi? He? Tamam. Sonra Nil demeyin ha. Nil Mısır'da. Coğrafya bilginizi bilmiyorum da. Efendim, Dicle'nin kenarında müritleriyle beraber oturmuş zikir ederlerken bir de bir kayık, çalgı, çengi, cümbüş, erkek kadın karışık oynuyorlar derenin ortasında işte. Gülüyorlar, zevkleniyorlar. Tabii onlar da zikir için gelmişler derenin kenarına, hani şehirden uzaklaşmışlar da bir tenhaya gidelim de ve Allah'ımızı şöyle Celle Celaluhu tenhalarda zikredelim diye bir cemaat yapmışlar. Allah Allah, bir de bunlar şimdi başladı efendim gürültüye, insanın huzurunu bozuyorlar. Efendim, oluyor öyle şeyler değil mi? Gidiyorsun bir yere, ya diyorsun şurada bir cemaat yaparız, bir çay içeriz, bir ibadet yaparız, bir de bakıyorsun tangur tungur bir tane geldi. Allah Allah, ne yapacaksın? Dediler ki Efendi Hazretleri ne var, bir bedduayı bas dediler, şunları derenin dibine geçir. Mübarek de açtı ellerini, bunlar da bekliyorlar tabi. Allahümme kema ferrahtehum fid dünya ferihum fil ahire. Ya Rabbi dedi, dünyada nasıl bunları eğlendiriyorsun, sevindiriyorsun, güldürüyorsun, ahirette de böyle eğlendir dedi. Cık, ulan bunlar da bir dur, amin denecek duaya da benzemiyor. Ulan amin de sen serseri misin? Evliya dua yapıyor, sus! O tabi bazı müritler bizim efendi de ne yapıyor acaba diyebilir. Ama müritliğin usulünde seçene kadar iyi bir araştırma var. Araştırma neticesinde ehli sünnet üzere bulduğun bir zata da ne var? Cenaze yıkayıcısının elindeki teslimiyeti gibi bir boyun eğme ve itaat kuralı var. Çünkü ona teslimiyet, Allah Resulüne itaat. Çünkü zaten teslim olacağın zatı baştan seçerken Allah ve Resulüne itaat şartını gözeteceksin. Öyle olmayan bir adama zaten gidip bağlanırsan belayı buldun. Peşine uydun, cehennemi boyladın. Öyle de çok var. Allah onları da hidayet etsin, onları da ıslah etsin. Düşünler sapık sapık adamlara evliya diye bağlanmışlar. Bu zamanda çok. Su bulanık. Balık avlamak kolay. Şimdi dediler amin efendi hazretleri de biz bir şey anlamadık. Hele sabredin anlarsın. Biraz zaman geçti. Çalgı sesleri o anda durdu. Derken o kayık tam bu zatların olduğu kıyıya yanaştılar ve böylece efendim kadınlar erkekler birbirinden ayrıldılar. Ellerindeki çalgı aletlerini de kırdılar. Hepsi birden o zatın huzuruna gelip tevbe edip ders aldılar. Dedi bak duamız nasıl kabul oldu. Şimdi bunlara beddua etseydik yerin dibine, denizin dibine geçirseydik onlara da kar yok, bize de kar yok. Ama ne dedik? Ya Rabbi burada eğleniyorlar, orada da eğlendir. Peki ahirette eğlenmek için ne yapmak lazım? Dünyada tevbe etmek, salih amel işlemek lazım. E bu hallerinde yani biz demedik ki ya Rabbi dünyada da göbek atsınlar, ahirette de göbek atsınlar. Biz ne dedik? Sebebini yarat. Orada da eğlenmek sebebi ne? Tevbe, Allah'a yönelmek. E şimdi ne oldu? Hemen o anda kalplerine ilham geldi. Bir anda insan bakarsın ki bütün günahlara ikrah getirebilir ha. O ilham Allah'tan gelsin inşallah. Hepimize gelsin. O bir geldi mi günahlara soğur, ibadetlere böyle kanı kaynar, canı kaynar. Doyamaz yani ibadete. Bak dedi iyi olmadı mı şimdi bu dua? Onun için arkadaşlar biz bu meclisleri kuruyoruz. Bunda insanlara dualar ediyoruz. Kafire bile duamız var. Allah imana muvaffak etsin. Değil mi efendim? Günahkara duamız var, hastasına duamız var. Askerine duamız var, polisine duamız var. Bu kadar askerimiz şehit oluyor. Bak her gün haberler çok üzüyor bizi değil mi? Bu kadar haber dinliyoruz. Her gün mayına bastı, pusuya düşürüldü. Subay, er, köy korucusu. Allah rahmet etsin hepsine. Vatanı muhafaza için işte oralarda mücadele ediyorlar. Efendim görüyorsunuz yeniden ateşlendi. Bunlara dua ediliyor. Neticede maddi ve manevi bereketler ve rahmetler ve feyizler bu cemaatler sayesinde efendim toplumumuza ulaşıyor elhamdülillah. Allah mahrum bırakmasın. Allah Teala eksikliğini vermesin. Allah Teala kendi rızası uğrunda toplaşan cemaatlerden bizi ayırmasın. Allah Teala engelleri kaldırsın. Yardımcıları artırsın. Amin, amin, amin. Denecek dua bu. Onun için yani hakikaten bir sohbetin önemi çok büyük. Allah için bir içtima dünyalara bedel. Allah Teala uğrunda yapılan bir toplantı. Kur'an ve sünnet sofrasına oturmak. Bu ziyafetten ruhları doyurmak. Trilyonlarla ulaşılacak bir devlet değil. Parayla, akılla, makamla, rütbeyle bulunacak bir nimet değil. Allah Teala bizi sevdi. Allah Teala bizi seçti. Allah Teala bizi buna münasip gördü. Allah Teala bize şükrümüzü ilham ettirsin. Allah Teala bizi şımartmasın. Allah Teala bizi nefsimize güvendirmesin. Amin. Nefsimizden bildirmesin. Allah Teala bütün nimetleri kendinden bildirsin. Amin. Nasıl şükredeceğiz? Yoksa biz insanları tenkit etmiyoruz işte. Millet dizi peşinde, millet maç peşinde, millet şunun peşinde, bunun peşinde diye biz milleti tenkit etmiyoruz. Ya Allah Teala'nın lütfundan bahsediyoruz, hidayetinden bahsediyoruz, inamından bahsediyoruz. Şu saatte şurada olmak herkese nasip olacak bir şey değil ya. Değil işte, sana bana nasip oluyorsa bunun kıymetini bilmek, bunun şükrünü eda etmek neyle olur? Mahrum olanlara acımakla olur. Gece kalkıp gözyaşı dökerek Allah'ım onlara da nasip et diyerek olur. Davet araçlarını kullanarak, tebliğ vesilelerine başvurarak olur. Nasıl ulaşacağız? Nasıl iletişim sağlayacağız? Bu kopukluğu nasıl aşacağız? Vusleti irtibatı nasıl toplumumuzla yeniden sağlayacağız? Değil mi? O zaman bakarsınız çok insanlar sizin sebebinizle hidayet bulur. Onlar da size yarın ahirette şefaatçi olur. Bakarsın ki sen bir bozukluk yaptın. Sen sonradan işi bozdun. Allah'ın huzurunda azabı hak ettiğin halde Allah Teala bakar ki 5-10 tane 20 tane neyse onu iyi bilenler var. Onun sebebiyle cennete girenler var. Onun davet etmesiyle bu yola gelenler var. Yine Allah Teala buyurur ki aramızda kalsın ama sen cehennemi hak etmiştin de ben bu kardeşlerinden utanıyorum sana azap etmeye şimdi. Vah görüyor musun iyi bildiğimiz adam ne bozuk çıktı derler diye. Hadis var bunun hakkında, ben size kurgu yapmıyorum burada. Burası kurgu masası değil. Uydurmuyorum. Hadis var bunun hakkında. Ekfirû minel ihvâni fiddîn. Din yolunda kardeşlerinizi artırın. İnsanlara vesile olun, insanları getirin, insanları çağırın. O senin sebebinle gelir. Yarın ben nice bir cemaatler biliyorum. Eskiden onları getirenler şimdi yok. İşi çoğalmış, meşgalesi çıkmış. Allah muhafaza, kimi namazı da bırakmış. Böyle çok kötü haberler de alıyoruz. Allah ıslah etsin. Ancak onların getirdikleri onu da geçmiş, beni de geçmiş. Böyle güzel insanlar yetişmiş. Onun için çoğaltın bu toplumu. Artırın bu kardeşliği. Mevla Habibi hadis-i şerifinde Mevlamızı tarif ediyor. فَاِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُّنْ كَرِيمٌ. Sizin öyle bir Rabbiniz var ki diyor. O sizin ilahınız diyor. Çok utangaçtır diyor. Allah Allah. Allah nedir? Haya sahibidir. Tabi bu hadis-i şerifle beyan edilmiş. Ancak bizim utandığımız manada utanır mı? Haşa, o bize benzemez. Neyse ki misli şey. Onun misli yok. Biz utandığımız zaman terleriz, rengimiz değişir falan böyle mahcubiyetler, böyle bir şey Allah'ta haşa. Ama Allah hayalıdır, keremlidir. يَسْتَحْيَنْ يُعَذِّبْ عَبْدَ اُمَّ الْقِيَامَةِ بَيْنِ اِخْوَانِ. Kıyamet günü diyor kardeşlerinin arasında kuluna azap etmeyi hak etse bile ceza vermekten haya eder, utanır da onlara bağışlar diyor. İstemiyor musunuz şahitlerinizi artırın? Bu yolda sizi görüntüleyenleri çoğaltın. İstemiyor musunuz şefaatçılarınız artsın? Biri de sizin sebebinizle namaza başlasın canım ya. Mübarek insan. Bunlarda yarışa girin, bunlarda müsabakaya girin. Gösterişe girmeyin. Ama Allah için cemaat kazanalım. Allah yolunda kardeşleri artıralım. O bize yarın ahirette anamız babamız kaçarken onlar bize şefaat edecek inşallah.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 16. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi her pazartesi yatsı namazından sonra İstanbul Başakşehir'de bulunan İlme Hizmet, Hayra Davet Derneği İlhader'de haftanın sohbetini yapacaktır. Tüm kardeşlerimiz davetlidir. Hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat! Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
1: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri
5: 16. bölüm devam ediyor.
0: Şimdi dersimiz Dersimiz dersimiz acayip bir şey. Hadis-i şerifte Resulullah kıyametten evvel haber verdiği sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, An İbni Mes'ud, İbni Mes'ud sahabenin ulularından radıyallahu anh, o haber veriyor. Efendim, başka rivayet eden kaynaklar da burada yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La tekumus sa'a. Kıyamet kopmaz ne zamana kadar? Hatta yazharal fuhşu. Fuhuş, Türkçeleşmiş gibi. Çok çirkin iş demektir. En çok neye kullanılır? Zinaya kullanılır. Ve livataya kullanılır en çok. Fuhuş, belirgin hale gelmedikçe. Tamamen yani çarşı pazar durumuna geldi yani. Fuhuş o kadar yaygınlaşacak. Ve tefahuşu. Tefahuş da çirkin muameleler, kötü huyluluklar, huysuzluklar, çirkin sözler, çirkin fiiller. Yani hakikaten aman ya Rabbi, şu son 8-10 sene, 15 sene, 80 sonrasındaki kanalların Türkiye'ye maliyeti, getirisinin yanı sıra götürüsü, haya, örf, gelenek, görenek, hiçbir şey bırakma. Ya bu nasıl iştir ya? O bir show programları yapıyorlarmış. O efendim erkekler kızları buluşturmalar yok efendim. Evlerde birleştirmeler yok efendim. Avrupa'da ne varsa onların kendileri de uyduracak kadar da kafaları da çalışmıyor. Ancak gavurlara bakıyorlar. Orada ne program var? Aynısını. Ya Rabbi ya Rabbi, kocaman adamlar, yaşlı başlı adamlar. Göbek atıyor, göbek atıyor. Ayıya göbek at derlerdi eskiden. Parayla ayı kalkar. Göbek atardı biz çocukken. Ayının peşine giderdim ben. Kaybolmuşum şuralarda. Çarşambada. Yani çocuğuzdu. Adama göbek at diyor, atıyor. Ona dans et diyor, ediyor. O ona bilmem ne yap diyor. Bilmem. Allah Allah. Bu adamın anası babası yok mu? Köylüsü yok mu? Çoluğu çocuğu mu? Bunu gören ne der? Ne der diyor? Aa, dün gece sen televizyona çıkmıştın ya. Onu der. Ne der? Televizyona çık da nasıl çıkarsan çık. Adam meşhur olmak için her şeyi yapıyor. Herif bakmış ki meşhur olayım, nasıl olayım? Olmadı, meşhur olamıyor. Gitmiş zemzeme işemiş. Allah Allah. Bütün dünya halkı Allah belanı versin, Allah lanet etsin diye bütün Kabe ayağa kalkmış bunu taşlama. Bevvali çehi zemzemi lanetle anar halk. İşte bir ilerisi mısrası var. Zemzem kuyusuna işi yeni diyor. Halk lanetle anıyordu. Sen diyor bir şey yapacaksan kendini rahmetle andırmaya bak. Ne bozuk adamsın ya. Yani ben anılayım, ben gündeme geleyim, ben meşhur olayım, ben ekrana çıkayım diye efendim hiç bu programın seviyesi nedir? Bunun kalitesi nedir? Burada karşıma kimler çıkarılacak? Hiç onu soran yok. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra birbirlerine telefon almalar, birbirlerine adresleşmeler, efendim oradan birbirini tanıştırmalar, ondan sonra efendim bir hafta onları tatile göndermeler. Allah Allah. Tatile gönderiyor. Diyor ki sizi tatile gönderiyoruz. Erkek kız tatile gidecek. Bir hafta. Parası bizden. Nasıl iştir? Bu da birinin kızıdır herhalde canım. Bu da mantar değil ki, yerden bitmedi ya. Buna nasıl rıza gösterilebilir? Nasıl memnuniyetle izlenilebilir? Adam diyor ki bir de memnun oluyor. Geçen de hiç de beğenmediğimiz bir adam yazmış ama doğru yazmış. Ben doğru sözü her yerden alırım. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? El hikmetu dâlletül mümin. Femineyne ve ceddeha ahedeha. Doğru ilim, hikmetli söz müminin yitiğidir. Kayıp eşyası gibi. Nerede bulursa alır. İltekıtuha ve nefâil müşrikin. Müşriklerin ağızlarından da olsa alırsın. Baktın gibi hikmetli bir sözdür. Dünyaya ahirete yarayan bir şey. Efendim, Mason gazetelerinin birinde yani yazıyor bunu. Köşe yazarı. O adam da meşhur yani. Desem size kimse sevmez ama işte bazı öyle bir antikalığı var. Doğru işlerde yazar arada. Şaşırarak mı yazıyor bilmiyorum ama yazıyor işte. İki adam buluşmuşlar diyor. Kızlarının birbirine ne iş yaptığını soruyormuşlar değil mi? Sizin kız okuyor mu diyor. Okuyor diyor. Öbür kız sizin kız ne diyor işte. Ya diyor bizim kız diyor zengin bir adamın sekreteri oldu. Maaş dolgun diyor. Efendim aman diyor adam buna diyor öyle bir alıştı, öyle bir bunsuz iş duramıyor diyor. Kızını anlatıyor şimdi ha. Efendim diyor artık diyor geceleri de gelmemeye başladı. O uçakla oraya gidiyor, buraya gidiyor. Sekreter yayı tutuyor. Ankara'da da bir ev tutmuşlar diyor. Çok güzel diyor durum diyor falan. Allah Allah. He şurada diyor. Unutmadan soralım. Sizin kız ne iş yapıyor diyor. O da diyor. Vallahi bizimki diyor. O nokta nokta oldu da diyor. Senin kadar güzel anlatamıyorum diyor. Ama okkalı bir köşe yazısıydı ya. E şimdi bunun ne izahı var? Bunun ne şeyi var? Nikah yok, bir şey yok. Her dakika beraberler. Gece de bırakmıyor. Bir de ev tutmuşlar. E bunu da anlatırken zevk alaraktan. Kızım diyor iyi yere efendim şeyi attı. Posto. E işte hadis-i şerife bak şimdi. Fuhuş diyor belirgin hale gelecek. Aleni işlenecek, normalleşecek diyor. Yani Efendi Hazretlerimizin şu tabiri ne kadar yerinde değil mi? Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Efendi Hazretlerimiz şu tabiri. Çok güzel anlatıyor halk dili bak. Çeşmeden su içseni kimse yadırgar mı? O da oradan E5'in üstünden toplasa götürse efendim hiç ona ulan ne yapıyorsun diyen olmaz. Geçen de bizim Allah'ım yarabbim hoca arkadaşlar durmuşlar orada. Onlar da diyor vaaz edeceğiz. Ulan dedim vaaz edeceksin de bu medya bir şeker. Ulan sakalınızdan utanın, bunlar da pazarlığa girmişler. Sen hoca adamsın ulan dedim sen. Ya adam diyor ben Allah rızası için durdum diyor. Birkaç bir şey anlattım diyor. Ulan onlar dedim bıçaklı bıçaklı seni deşer lan sen ne? Ya İslamiyet her yerde anlatılır. Bunun meyhanesi de yok. Si de yok. Evvelce hoca kardeşlerimiz Beyoğlu'nda o zaman belli yerlerdeydi. Şimdi tabii her taraf oldu. O zaman belli yerleri vardı değil mi? Efendim? Giderlerdi oralarda ama birkaç kişi birden olduğu için hep sakallı cübbeli adamlar. Allah Allah bunlar da ne? Yolumu şaşırtmışlar buraya gelmişler. Durun bir dakika ne var? Toplanın kardeşim iki dakika size ayet hadis okuyacağız. Öyle tesirli olanlar olurdu. Öyle tövbe edenler olurdu. Zavallı kardeşlerimiz, bacılarımız, imanlı kardeşlerimiz. Allah hidayet etsin, Allah affetsin. Onlardan öyle ağlayanlar, öyle bize dua edin, Allah bizi kurtarsın diyenler. Çok olurdu yani. Bunları duyardık. Tabii illaki meyhanedeydik diye kafir midir? Değildir. İmanlıdır. Kim bilir ne sebeplerle düşmüştür. Allah kurtarsın demek lazımdır. Efendim, ondan sonra Allah senin günahını affetmez demek de çok tehlikeli bir sözdür. Çünkü birisi birine vaaz ediyordu. Değil mi devamlı bak. Yapma yapma yapma. O yine yaptıkça o günahı ısrar ettikçe sonunda ne dedi? Vallahi dedi Allah seni affetmeyecek. Ama çok büyük bir yemin yaptı Allah adına. Sen Allah'ın avukatı mısın haşa? O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah Teala buyurdu ki öyle mi? Onu affettim seni affetmeyeceğim. Hadi bakalım. Burada kimse kimsenin adına sen af olmazsın falan yorumunu yapamaz. Kimsenin sonunu da kimse bilmiyor. Bugün evliya yarın eşkıya olabilir. Bugün en kötü yoldan yarın evliya olabilir. Bunun örnekleri çok. İmanlı olduktan sonra ben sana ne diyorum? Günahkar Müslümanın bile nuru gökle yere aydınlatır. Bu iman. Ha inandıktan sonra haram işlese de Allah Teala'nın affına kalmıştır. Mağfiretine ısmarlanmıştır. Hepimiz günahkarız. Hangimiz günahsızız? O onu yapıyorsa sen de başka günah yapıyorsun. Günahsızlık iddiasında olabilen var mıdır? Yoktur. Onun için biz burada aşağılamak manasında konuşmuyoruz. Ama helalı helal, haramı haram bilmek manasında konuşuyoruz. En azından imanımızı kurtarmak açısından bir işin günah olduğunu da bilmek lazım. Sevine sevine, övüne övüne bir de anlatmak kullu ümmeti muafen illel mücahir abidem. Bütün ümmetim af olur, günahını açıklayan af olmaz. Niye açıklıyorsun? İnsanları niye şahit tutuyorsun? Yani yol ortasında yapılacak iş midir? Parkta yapılacak iş midir? Veyahut efendim aleni ortamda bütün insanların arasında hele bir de ekranlara çıkıp da efendim bu şekilde kendini teşhir etmek iş midir? Onun için Resulullah ne buyuruyor? Kıyamet kopmadan fuhuş belirgin hale gelir. Aleniyet kazanır, kesbeder ve neticede utanılmaz bir konuma gelir. Ne var? Bu normaldir. E şimdi efendim sevgililer günü yapıyor. Bütün kanallar bunun reklamını yapıyor. Sevgilinize ne hediye aldınız alacaksınız diyerekten çarşaf çarşaf reklamlar, dükkanlar, mağazalar Ve bunun efendim indirimleri, efendim müjdeleri, şeyleri, hediyeleri dağıtılıyor alenen. Sevgililerin, sevgilinin manası nedir? Erkek kadının nikahsız birleşmesinin anlamı nedir? Bir erkekle bir kadın aralarında akdi nikah yoksa bunların efendim bir odada kalmaları nedir? Kapalı odada kalmaları nedir? Halvettir, haramdır. Şimdi bunları bu kadar aleniyete geldi ki artık yanındakine sevgilim demekten çekinmiyor. Bir de senin sevgilin yok mu diyor. Yoksa sen utanıyorsun. Aa, ne biçim adamsın diyor. Sevgilin de mi yok? Bu duruma getirmeye başladılar. Durum bu. Böyle değil de ben mi uyduruyorum? Tefahuş, çirkin ve müstehcen konuşmalar. O şovlar, o programlar, o terbiyesiz konuşmalar. Efendim ne aile bırakır, ne çoluk çocukla beraber oturulur, dinlenilir. Ne insan nakledilir bir şey ya. Ne çirkin sözler, ne kötü sözler, ne fiiller, ne kötü fiiller. Bunlar belirgin hale gelecek. Ondan sonra ve katiyatur rahim, akraba ilişkisi kesilecek. Akraba ilişkisi kesilecek. Efendim görüşme yok. Birbirini arayıp sorma yok. Ziyaret yok. Neden? İslam'ın emir ve yasaklarına önem vermek yok. Hassasiyetler kaybolmuş. Halbuki Kur'an hassasiyeti, efendim ayet hadis kültürü millette, toplumda yer etmiş olsa, iz bırakmış olsa, şimdi tabii yine bizimkinde bir İslam'ın ismi bile bu kadar fayda veriyor. Yine Türkiye'de, efendim diğer İslam ülkelerinde, Avrupa'da duyulduğu kadar ana babasını terk etmek, akraba ilişkisini kesmek duyulmuyor. O kadar duyulmuyor nispeten. Şimdi mesela Avrupa'da şurada burada tamamen hiç anasız babası, kaç tane çocuğu var, bir tanesi arayıp sormaz. Avrupa'da çok efendim insanlar çoluk çocuğunu göremez haldedir. Hiç aramaz. Hiçbir kere komşuluk veya görüşme, böyle bir şey yok. Yine bizde bir şeyler kaldı, bir eser. Ama bunu da söndürmeye çalışıyorlar. Bunu da düzlemeye çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim okusaydılar, şu okuduğum ayeti duysaydılar, sohbetin başında okudum, Mevlamız buyuruyor, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ, Allah size bir fırsat verirse, imkan verirse, güç verirse, yönetimde yetki verirse, bir de siz اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ, yerde bozgunculuk çıkarırsanız, ve تُقَطُّوا اَرْحَامَكُمْ, akraba ilişkilerini keserseniz, sıla-i rahmi bozarsanız, ne olacak? Korkarım. Olur bunlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ, Allah kime imkan verdi de o kişi o imkanla sıla-i rahim yapmadı, akrabasını arayıp sormadı, velev mektupla, velev telefonla, gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya, Allah bunlara lanet etmiştir diyor. Cennetinden, rahmetinden tard etmiştir diyor. فَاَصَمَّهُمْ, kulaklarını sağır etmiştir. وَاَعْمَا اَبْصَارُهُمْ, gözlerini kör etmiştir diyor. Akraba ilişkisini kesen adamın diyor kalp gözü kördür, kalp kulağı sağırdır, haktan hakikattan gafildir diyor. Kur'an tabiriyle Allah'ın lanet ettiği bir kuldur diyor. Hadis-i şerifte لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ قَاطُوا رَحِمْ, akrabasıyla bağını koparan cennete giremeyecek diyor. Giremeyecek. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, efendim hacca da gitse, ömreye de gitse, kardeşiyle görüşmüyor. He? Dayısıyla dargın, teyzesiyle kırgın. He? Ana babasıyla dargınlar var. En yakın akraba. Efendim, bunlarla ilişki kesilmiş, koparılmış. Anlasın. Her sene ben ömreye gidiyorum, hacca gidiyorum, şuraya gidiyorum, buraya. Ama cennete giremeyeceğin işte. Resulullah ne buyuruyor? Akraba ilişkisini kesen cennet yüzü görmez. Bu hadisi bilse adam, değil mi? Aramaz mı, sormaz mı? Halamdır, teyzemdir. He? dayımdır, amcamdır. Bunlar aranmaz mı ya? Efendim işte hoca efendi onlar uzakta oturuyor. Bilet parası pahalı tutuyor. Şudur budur. E bir telefon. Ne olur? Arıyorsun fuzuli adamları. Kaç kontür? Dur. Kaç kontür? Ara bir dakika anneni. Ara bir satır amcanı. He? Ne olacak? Fuzuli konuştuğunun yarısı gitmez. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır, yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyne yedeyse kat alerham. Diğer hadis-i şerifte kıyametin kopmasından biraz önce diyor, akraba ilişkisi tamamen kesilecek. Kim kime dumduma olacak. Aynen oraya gidişat, yani ucunu gösterdi. Tünele girildi yani, ucunu gösterdi. Şu gidişat ona gidiyor. Artık bizden sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız nasıl acaba birbirinden görüşürler mi onu bilmiyoruz. Şimdiki durum meydanda. Ondan sonra ve su'ul mücaverati hadis-i şerifte. Yine kıyamet kopmadan evvel ne belirecek? Kötü komşuluk. Kötü komşuluk. Kimse kimseyi zaten tanımıyor. 20 kat, 30 kat, efendim 40 hane, 50 hane, bir köy kadar bir apartman. Kim oturuyor karşıda bilen yok. Karşıki komşu açlıktan ölse duyan yok. Efendim orada ölse, kaç gün geçse ancak koku yayılırsa, he? Bu koku nereden geliyor diye kaç tane öyle efendim bir de belediyeye şikayet ediyor. Belediye geliyor, evi açıyor. Aa, çöpten ev bulduk. Bilmem ne bulduk. Adam ölmüş kalmış. Kimsenin haberi olmamış. E bunun komşusu yok mu bu? Dağın başında mıydı bunu? Kurtlar mı yedi? Yok. Etrafta dolu komşu var. Duyulmayacak. O sonra kötü komşuluk. Bu kötü komşuluk Allah. Üstten tak tak tak tak tak tak tak. Rahatsız eder. Gece yarısı şarkıyı açar. He? Adamın güneşini kapatır. Adamın havasını kapatır. Adamın yolunu tıkatır. Efendim balığı yapar. Kokuyu içeri salar. Adam balık alacak hali yok mesela, fakire fukaraya kokutturur, tattırmaz. Yaptığından hediye yollamaz. He? Kötü komşuluk. Kıyametten evvel. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mâ zâle Cibrilu yusîni bil cari hattâ zanentu ennehu seyverrisuhu. Cibril aleyhisselam geldi gitti, geldi gitti, komşu hakkı, komşu hakkı, komşu hakkı o kadar benim üstüme geldi ki ben diyor zannettim ki yakında Cebrail aleyhisselam gelecek, komşunun mirası komşuya düşer diyecek. Komşunun mirası komşuya düşer diyecek. O kadar diyor beklentiye girdim ki diyor, nasıl ki babası ölse oğlu varis oluyor, komşu ölse komşusuna mal kalacağına efendim kanaat getirecek hale geldim. O kadar komşuya önem verdi. Cibril aleyhissalatü vesselam, bu insanlar bu dünya böyle efendim gelip geçiyor zannediliyor, bu hayatlar yaşanılıyor efendim, fakat hiç öyle değil arkadaşlar. Bu eziyetler, bu cefalar, bu kötü geçimler, bu kötü komşuluklar, insanları üzmeler, efendim, eziyet etmeler. O komşusundan ne eziyet çekenler vardır, anlatırlar da. Adam saatlerce anlatır ya. O neler yapmamış ya. O komşu komşuya neler yapabilir yani. Hakikaten yapabilir. Böyle mi yapmak lazım? Bak ayet var, hadis var. Mevla Teala ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana. Ana babanıza İyi davranın, iyi muamele edin. Ve bidil kurba, akrabanıza, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, fakirlere, yoksullara, vel caridil kurba, yakın komşuya. Kur'an söylüyor, yakın komşu, ev eve bitişik, aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki, tamamen yakın. vel cari zil kurba vel caril cünüb, yan yana olan komşun, bitişik komşun, kaç eve kadar yakın komşun, ve sahibi bil cembi, yol arkadaşın, ders arkadaşın, haç arkadaşın, asker arkadaşın, bu arkadaşlıkları gözetin. Hukuk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisiyle gidiyordu, bir koruluğa girdiler. Mübarek oradan bir asa yonttu. Efendim, bir iki tane asa yonttu. O yanındaki arkadaşa, sahabesine düzgün asası verdi. Kendisi o biraz eğri olan dalı aldı. O zat dedi ki ya Resulallah, düzgün olan size daha çok yakışır. Bunu niye bana tercih ettiniz? Buyurdu ki biz seninle şu kadar zamandır aynı yolda gidiyoruz. Bir insan bir insanla bir ufacık sohbet, birliktelik ve beraberlik yaptığı zaman mutlaka onu tercih etmesi lazımdır. Kainatın efendisi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsun? Yan yana arkadaşın, cemaat arkadaşın, efendim ne yoldaysa, yani meşru yolların hangisinde arkadaşlığın var, beraberliğin var, birlikteliğin var, bunlara iyi davran. Ve ibn-i sebil, yolda kalmışa, yolcuya iyi muamelede bulunun. İşte ayet. Bu ayet-i kerimeler işlese, bu ayetler işletilse, bunlar hayata tatbik edilse, yaşam sahasına geçirilse, bu toplumda bu sıkıntılar olur mu ya? He? Adam onu orada dövse, bu buradan hiç görmemişim olalım diyor, yürü. Niye? Bir de ben köteklenmeyeyim şimdi diyor. Ondan sonra onu orada efendim soysalar, bu burada hiç görmedim, duymadım, bilmedim diyor. Yürü kaç. Değil mi? Yarın senin de başına gelirse, şimdi onu düşünmek zamanı değil. Şimdi onun başına gelmiş, sen hele sıvış diyor. Öyle mi? Durum bu. İyi davranın, hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede, nerede, nerede? Sahabe-i kiramın ahlak. Ya geliyor bir kelle, koyun kelleci, fakir diye sahabeden birinin evine, değil mi? Medine-i Münevvere döneminde bunu konuşuyoruz. Efendim o ne yapıyor? Onu yemiyor. Ne diyor? Yandaki komşu benden daha muhtaç diyor. Ona yolluyor. O diyor ki yandaki daha muhtaç, ona yolluyor. O bir kelle bütün Medine'yi dolaşıyor, ilk sahibine geliyor. Şimdi gönderilen adama gelmeden yolda yutarlar kelleyi. Getiren tahsildar yutar zaten. Osmanlı daha çok mu uzakta? Osmanlı zamanından bile hatıralarda, değil mi, konuşuluyor. Dükkan, yan yana dükkanları olan komşular, dükkan komşularında efendim ne diyor? Ben sifta yaptım diyor. Komşum daha sifta yapmadı. Sen ondan alışveriş yap. Bunu duydunuz değil mi siz? Duydunuz. Hiç yaptınız mı böyle bir şey? Olur mu ya? Bir de adama der ki ya o çok sifta yaptı, ben daha yapmadım. Yalan da konuşur. Kandırır da. Benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Ya. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnem neşradı sa'a, kıyametin alametlerindendir. En yazharal fuhşu ve tefahuşu. Bu müstehcenlik. Fuhuş dediğin zaman cimrilik de dahili. Şeytan yu'idukumul fakre ve emurukum bil fahşâ. Bütün kötü huylar. Şeytan size fuhşu emrediyor. Oradaki ayetten maksat nedir? Zinayı emrediyor değil. Ya nedir? Fakirlikle korkutuyor, cimriliğe sevk ediyor. Zekat verme, sadaka verme, hayır yapma, enayi misin, deli misin, parayı ona buna mı yedireceksin, sana mı kaldı İslamiyet'i düzeltmek? Allah sana mı muhtaç canım, Allah yedirmemiş, sen mi yedireceksin? Bu şekilde şeytan vesvese veriyor, fuhşu emrediyor. O fuhuştan maksat ne? Cimrilik. Çünkü hadis-i şerifte de buyuruyor, en büyük fuhuş, efendim, cimrilik. Ondan sonra da faiz. Faiz olayında hadis-i şerifte yine ne buyuruyor? Efendim, faiz riba sintane sebune şube 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır. Ednaha yetirculumu. En aşağısı diyor anasıyla düşüp kalkması kadardır. En aşağısı diyor annesiyle zinadır. Hadis. İnne min erber riba. En büyük faiz, en büyük bela istitalete racül fi ırdı ahi. Bir kardeşinin namusu hakkında konuşmak, hanımına iftira etmek, kızına iftira etmek, onu rencide edecek, haysiyetini kıracak sözler söylemek, bu da diyor en kötü faiz çeşitlerindendir. Faiz de illa parayla olan da değil yani. Bir verdim, iki aldım değil yani. Faizin de nesi var? Şubeleri var, çeşitleri var. Yani zarar verme, karşı tarafa zarar verme konusu İslam'da yasak. La darara ve la dirar. Zarar görmek de yok, zarar vermek de yok. La tazlimune ve la tuzlamun. Zulüm de yapmayacaksınız, kendinize de zulüm yaptırmayacaksınız. İki tarafta da Mevla Teala kulunun hakkını koruyor. İşte İslam'a uyulsa, bu ayetler duyulsa, bu nasihatler dinlense ne olur? Vallahi cennet nasıl oluyor? Dünyada öyle olur işte. Cennet hayatı burada kurulur. İşte asr-ı saadet Müslümanlığı cennet gibiydi değil mi? O sahabenin kardeşliği nasıldı? Onu yeniden tesis. Ve su'ul huluk, kötü huy, ahlak bozukluğu, o sinir, o gazap, o öfke, millet olmuş barut ya. Adam diyor ki kardeşim şuradan arabanı şuradan park etmeye çık. Ne diyorsun sen bana kü? Ne oldu ya? Giriyor ona. Adam ona bir şey diyor, o ona dalıyor. En ufak bir şeyle arabayı efendim onu sollamış, onu ona sen bana niye lan korna çaldın? İniyor aşağı, kaç yerinden bıçaklamış adamı ya. Şu haberler, şu şeyler, olaylar yani şu memlekette tabii duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz. Çoğu havadisler de kaçıyor. Ya adam kiracı kirayı ödemiyor. Veyahut da eziyet ediyor. Hoca efendinin de mübarek bir dairesi var, kira alacak. Gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse. Geliyor adamı öldürüyor ya. Mübarek hoca efendi öldürdü adam. Yakında oldu. Yani vaaz adam, efendi hazretine bağlı vaiz, hatip adamıdı. Neticede yani kiracı alıyorsun başına bela. Yardım edeceksin başına bela. Bu sinir, bu öfke, bu huysuzluk çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Müslüman geçimli olacak. Mümin, innel mümin yelef. Mümin kanı sıcak kişidir. İnsanlara kanı kaynayan kişidir. En hayırlı insan el mümin kel cemelil enif. Burnuna deve nasıl halka takılıyor? Burnuna halka takılan deve gibi hadis-i şerifte buyuruyor mümin inkiden kade otur oturur ve üstünü hala sahratın istenaka çök buraya çöker kalk şuradan kalkar. Deve nasıl? Hadis-i şerif mümini ona benzetiyor. Hadis-i şerif benzetiyor. Demin hoca bize deve dedi falan. Tövbe ya Rabbi. Keşke deve gibi olsak. Bak Resulullah biliyor ki mümin o deve gibidir diyor. Ben o deve gibi olsam ne isterim? Resulullah tarif ediyor bu devenin güzel huyunu. Geçimliliğini. Otur otur kalk kalk. Tabii ki körü körüne taklit manasında konuşulmuyor. Yani ne var? Şurada bile arkadaşlar sohbet hukukumuz var. Beraber oturuyoruz. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat sohbet yapıyoruz. Yani bazı insanlar barut. Kardeşim biraz çekil. İşte bana da bir yer aç. Daha beter gidiyor böyle. Efendim saf. Ya saflarda boşluk var. Efendim bu nasıl olacak safların sünneti? Sık olacak. Sahabenin safları nasıldı? Çivi gibi. Eğer ki diyor bir adam diyor sahabenin saflarının arasına girse hiç diyor kendi eğilip kalkmasa onların eğilip kalkmasıyla otomatikman eğilir kalkar. Çivi gibi böyle. Sahabenin safları. Bizim saflar nasıl? Esneme payı, oynama payı falan. Böyle bir saf. Şimdi adam arkadan O hiç istemiyor biliyor musun? Yandaki ne diyor ki? Geril diyor biraz. Arkadan adam almayacak. Arkadaki de sünnet yerine geldi. Adam oraya geçiyor. Adama bir yumruk. Camide rastladım ya. Mekke'de Medine'de bir gör. Oh hac zamanı. İcdam var tabii. Geliyor üstüne herif. Onlar da bir antika yani. Tabii orada da iki kişi var. Tak ortası. Tabii mübarek biraz yere. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı. Endonezya, Malezya var ya bu uzak dur. O Endonezya, Malezya. Ay bir ahlak. 120 bin kişi gelirler. Bizim 100 kişi ortalığı batırır. Onlar 120 bin kişi de çıt yok. Adam böyle yapıyor. Önceden şöyle okşuyor. Sen de diyorsun ne oluyor? Masaj mı yapıyor beni falan? yol aç. Öyle şey böyle yapıyor. Böyle yol açıyor. Adam anam 100 tane 500 tane safı yarıyor. Böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok gidiyor. Ulan adamın omzu ağrıyor. Öbürü bir adam dalmış zikir yapıyor. Küt adama vuruyorsun. Biraz dikkat et ya. Ahlak ya. Yok. Mekke Medine'de gör. Kırar geçirile birbirine. Hacer-i Esved'de kafan ayrı yere gider, sen ayrı yere gider. Hacer-i Esved'de kırar. E bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olur? Müslümana eziyet haramdır şimdi. Sünnet yapacağım diye harama girdin. Görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. O da onlar da ziyarete girer. Yahu bu kadının buraya girmesi sevap mı şimdi ya? 40 tane erkeğin arasında. Üstün açılır, başın açılır. Bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara. Ölecek. Bağırıyor orada ya. Ya insanlar ya ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın. Kitap, İslam kitapta kalmış. He? Yeti alen nas zaman, insanların üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an-ı fî vâdimun fî vâd. Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Ayşe anamıza Resulullah'ın ahlakı soru, hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor. Resulullah'a mı soruyorsun? Kur'an'a bak, o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onu mu söylüyor? Hudil affe. Af yolunu tut. Ve emur bil urf. İyilikle emret. Ve arızanil cahilin. Bilmeden ederler, bilmeyen, haddini bilmeyenlere dalaşma, bulaşma diyor. Mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Bodozlama. Mevzuları açıyorsun. İdfa billeti ahsen. En güzeliyle davran diyor. En güzeli. Kısas, adam sana bir tokat, senin de ona karşı hakkın nedir? Bir tokat. Bir tokatı. Ve cezaü seyyiyetin misluha. Bir kötülüğün karşılığı diyor nedir? Misliyle mukabeledir. Femen afâ ve aslâhe fe ecruhu alallah. Ama derse ben affediyorum, görmemezlikten geliyorum, sevabını ben vereceğim Allah diyor, kimseden almayacak, geldim gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı, otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu? Tokat yenip oturulur mu? İki de sen koyacaksın. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok. Burana vurdu mu bir de buran döneceksin. Vur kardeşim tamam. Mühim değil ya. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Adam senin diyor. Bak çocuğunu öldürdü. Adam senin çocuğunu öldürdü. Sen kan sahibisin. Kan sahibi. Velisin yani. Burada tabii kısas hakkın var değil mi İslam'da? Ama kısas hakkında mecbur musun? Mecbur musun? Değilsin. Kamu olarak yani otorite ve kamu olarak o da o hakkın var. Ama sen gider dersen ki kan sahibi olarak ben bunu bağışladım. O zaman o adam öldürülür mü? Öldürülmez. İslam'da kısastan affetme imkanı vermiş mi sana? Vermiş. Peki kısas yapmadın. Bu ne oldu diyor? Kısas terk ettin. Şimdi diyor kısası terk etmekle olmaz. Bir de iyilik yapacaksın diyor. Nasıl iyilik yapacaksın diyor? Efendim en güzeliyle muamele edeceksin diyor. Şimdi onun çocuğunu öldürtseydin, yani katili öldürtseydin, katili kısastı. Kısas yapmadın. Af yaptın. Ama bir de baktın ki onun çocuğu bir yerde tehlikeye girmiş, öldürülmek üzere. Lan bu adam zaten benim çocuğumu öldürmüş, adamın çocuğu ne olursa olsun demeyeceksin diyor. Onun çocuğunu orada kurtardığın zaman işte en güzelini yapmış olursun diyor. İdfa billeti ahsen feizellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamim ve la tensevil hasene ve lezzey. İyi muamele ile kötü muamele bir olmaz. Allah indinde de kul indinde de eşit olmaz. Sen kötülüğe güzeliyle değil en güzeliyle karşılık ver. O zaman arandaki düşman olan senelerin yılların kan davalısı insanlar en yakın dost olur diyor. Ve ma ulekkaha illellezine sabaru. Bu makamlara sabredenler kavuşturulur. Ve ma ulekkaha illa zuhazzun azim. Her hacının, her hocanın, her sakallının, her Müslümanın ağzının kaşığı değildir diyor. Büyük nasipli olan İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bakıyorsun adam çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirini tacizler, eziyetler. Sana bunu mu emretler? Resulullah'ın sünneti bu. İşte Hazreti Hasan'ın hikayesini anlatıyoruz. Bir vakit Hazreti Hüseyin, değil mi? Ehli Beyt, Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ne diyor? Adam geliyor yolda, ona sövüyor. Müsaade etse boğacaklar adamı. Adama ne diyor biliyor musun? Eğer diyor ben senin dediklerin gibiysem Allah beni affetsin. Yok eğer değilsem Allah seni affetsin. Bu kadar olur edebiyat ya. Bu kadar olur güzellik ya. Bu kadar olur medeniyet ya. Var mı böyle bir medeniyet ya? Medeniyetten bahseden canavarlarda var mı? Saldırıyorlar millete. Okumuşlar, kaç mektep bitirmişler. Kültür mü almışlar? Böyle bir huy mu görmüşler? Böyle mi yapıyorlar birbirlerine? Böyle mi davranıyorlar aydın geçinen kaydınlar? İşte İslam. Hazreti Hüseyin Efendimiz ne yapıyor? Efendim, ağır misafirleri var. Devlet ricalinden, eşraftan, efendim reislerden, liderlerden sofrada. Bir de kölesi çorbayı getirirken döktü üstüne bütün. Tam da önemli meclis, ortalık bulaştı. İnsanın biraz siniri bozulur böyle şeylere. Yani bozulmaz diyemeyiz. Şimdi o köle de ayet bildiği için, o zamanın köleleri şimdilerin müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor vel kazımin el gayza. Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Uddetil muttakin ellezine enfikune fissarrai ve darrai vel kazımin el gayz. Darlıkta da bollukta da verenler. Esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabi ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, çemberli taşta marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hazreti Hasan orada. O Hazreti Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kezamtü diyor. Yuttum diyor, karıştırma. Vel afina anin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. Afevtu tamam dedi, kapat, sildik, bir şey yok ya. Olmaz diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. Ne yapayım sana dedi, çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim falan, cariyeyle de nikah ettim dedi ya. İşte adam keşke bilseydi, daha dengeli dökerdi yani. Daha önce işi bitirir. İşte adam, işte İslam, işte ahlak, işte muamelat, işte kibarlık, işte nezaket, işte zarafet, işte medeniyet. Bu. Şimdikiler yamyam, yabani, vahşi ya. Okuyorlar, çıkıyorlar. Birbirine saldırmaktan başka bir şey yoktur. Şu misallerden birini de şimdiki efendim İslam dışı çevrelerden birinden örnek verin ya. Olamaz. Okudukları kültür onlara bunu vermez. İşte onun için İslam kıyamet kopmadan evvel huylar bozulacak. Şimdi böyle bir mürüvvet, böyle bir karakter, böyle bir şahsiyet sahibi adam nerede çıkacak ya? Adam inadına efendim iş yapacak, mükafat alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Ömer dedi, kölelerimden namaz kılanları azat ettim. Hepsi başladı namaz. Biri kılıyor azat oldu, öbürü kılıyor. Geldiler dediler ya Ömer, bunlar seni kandırıyor ya. Dedi ben de biliyorum ama beni namazla kandırsınlar fark etmez dedi ya. Yani içki içerek kandırmıyor ya, namaz kılıyor dedi ya. Kılsın dedi ya, azat olsun. He? Ahlak. O zaman kölelerine dağılır. Geçen hafta anlattık. He? Kölenin sırası geldi, Şam'a girerken ne yaptı? Sıra sende, adalet, sen çık. Ben yaya gideceğim, ben ayakkabılarımı elime, dereye geçeceğim. Reisül Ülül Emir, devlet reisi fark etmez. Onlarda ahlak var ama kıyametten evvel bu huylar bozulacak ve su'ul civar, kötü komşuluk belirecek insanlar. Yine kıyamet alametlerinden bu hadis-i şerifler birkaç şekilde rivayet edildiği için bu da tam alamettir. Efendim, su'ul civar, kötü

zulmü kaldıracak. İstanbul fethedilmeden evvel ne büyük bir zulüm vardı İstanbul'un içerisinde kendi halkına. He? Bizans kralı Konstantinopolis kendi halkına yaptığı zulüm, kendi halkına koyduğu vergiler, kendi halkını inimini minnetmeler değil mi? Hazreti Fatih surlara dayandığı zaman da İstanbul'daki Rumlar ne dediler? Efendim Osmanlı'nın sarığını efendim öbür papazların mezhep çatışmalarıyla İstanbul'u yağmalayan Latinlerin bilmem nelerin külahına tercih ederiz. Osmanlı sarığı görelim İstanbul'da dediler be. Tabi bıktırdılar, sandırdılar. Çünkü küfür düzeni, zulüm düzenidir. Bunlarda medeniyet olmaz. Sen de diyorsun ki işte Fransa çok medenidir. Almanya çok medenidir. İngiltere çok medenidir. Ondan sonra oradan onu al, buradan bunu al. Böyle bir karman çorman ortaya bir şey çıksın. Ucube, garibe bir yere uymuyor. Hiçbir yere benzemiyor. E şimdi ne ortam düzeliyor, ne huzur bulunuyor, ne bir şey. Herif zaten seni içten içe bölmeye çalışıyor. Oradan Kıbrıs'ı almaya çalışıyor. Buradan efendim ırkçılığı körüklüyor. Doğuda kaşıyor. Askerimizi, polisimizi şehit ettiriyor. Oradan finans sağlıyor. Öte taraftan biz onları terör örgütü kabul ediyoruz diyor. Böyle bir tiyatro, böyle bir senaryo. Kendi yazar, kendi oynar. Bu millet buna nasıl kanar ben? Akıl sırrı ermiyor ya. Gözümüzde bakarak da Avrupa bizim iyiliğimizi istiyor. Gavullar bizi modern yapmak istiyor. Onlar bizi medenileştirecek. Bu şekilde de bir safsatayla millet uyuşturuluyor, uyutuluyor, gidiliyor. Allah uyandırsın Allah. Halbuki güzel ahlak İslam'da, medeniyet İslam'da. E tabii ki kendi vatanını koruyamayacak hale gelen bir ümmet. Nerede kaldı ki fetihler yapacak? Nerede kaldı fatihler yetiştirecek? Nerede kaldı dünyaya hakimiyet, adalet getirecek? Kendi içinde, ailesinin içinde en küçük toplum ailedir yani. Ailede bir düzen yok ki zaten. Balık baştan kopmuş. Ve en tüctele ve dünya bittin. Yine bu bahiste, hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri olarak efendim din vesilesiyle dünya celbedilecek. Yani din alet edilecek. Din istismar edilecek. Rant nereye kaydırılacak? Dünya menfaatine kaydırılacak. İnsanlar sömürülecek. Din adına insanlara işte efendim Allah için, din için, şu için, bu için milletten paralar toplanacak. İşte efendim hizmetler yapılmayacak. İstismar edilecek. Ama tabii ki zekat, fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik, hayra teşvik bunlar sünnet. Velakin efendim insanları kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istismar etmek, bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi yani her şey rant, her şey ticaret, haccı öyle, ömresi öyle, seyahati öyle, her şeyde efendim dini duygular sömürülerekten efendim neymiş? İşte falan hoca efendiyle gidiyoruz. 1500 dolar. Ne olacak? Öbür turda 1000 dolar. Bizdeki hoca kaliteli hoca 1500 dolar. Bu olur mu şimdi? 1600 dolar. 1000 dolara götürüyor. İşine gelirse efendim hocalar alet ediliyor, veliler alet ediliyor efendim. İstismar ediliyor, değil mi? Niye? Fazla para. Ya senin hakkın ne? 1100 de 1100. Ne olsa bu hoca gelmiş diye burada misafir bir vaaz edecek diye sen bunu efendim vesile edinerekten koydun millete 300 dolar fazla ya. Oldu mu şimdi bu? İşte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim kişiler bu şekilde istismar edilecek, müesseseler istismar edilecek, kurumlar istismar edilecek. Allah muhafaza, neticede de işte bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallah Teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Efendim kötülerinden Allah'a sığınırlar. Kendilerini düzeltmeye çalışırlar. İnsanları düzeltmeye çalışırlar. Efendim böylece Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Şeytanın en kötü işlerden fuhuş tabir edilen cimriliğe teşvikinden bizi muhafaza eylesin. Allah bize mağfiret

Mağfiret vaat ediyor, fazlını vaat ediyor. Benim yoluma verenlere, sadaka-i cariye, faydalı ilim dağıtanlara, yayanlara affedeceğim, çok vereceğim, söz veriyorum buyuruyor. Şimdi şeytan da size el aylık etmeyin, vermeyin diye fakirlik tehdidi veriyor Allah buyuruyor. Şimdi siz bir ikilemdesiniz. Rahman'a inanın, şeytana küfredin inşallah. Onun dediği olmayacak, veren mahrum olmayacak. Sadakayla, hayırla kimsenin malı eksik olmayacak. Çünkü Muhammed Mustafa'yı Allah Teala yalancı çıkarmayacak. Manakası malu abdün sadık. Hayır yapmakla kimsenin malı eksilmemiş buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygambere inandım, şeytana küfrettim. Veriyorum geliyor, veriyorum geliyor. Ben deniyorum, veriyorum geliyor. Cüzdanım bazı kere doluyor, iki gün sonra boşalıyor. Bakıyorum yine doluyor. Siz de verin, Allah verecek. İnşallah. Hiç cimriliğe kapılmayın. O yeşil kutuları görünce, o cenaze arabasını, son bineceğiniz arabayı hatırlayın ve gitmeden gönderin yatırımınızı. Faydalı ilimle İslamiyet yayılsın inşallah. Hayırlar yayılsın, şerler def olsun, mündefi olsun, münkerler efendim ortadan kalksın, iyilikler saçılsın inşallah. Allah size bu hizmeti nasip etti. Allah devam versin, sebat versin, gözden nazardan muhafaza etsin. Hayırlı işler versin. Allah Teala borçlarınızı ödettirsin. Alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah Teala hastalarınıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ikram etsin. Allah Teala şu mübarek cemaate cennetini, cemalini lütfeylesin. Buradan dağılmadan cennet istiyoruz. Rabbim ihsan eylesin. Azabından, gazabından sığınıyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi o cennet haktır. Ya Rabbi biz ona iman ediyoruz. Senden istiyoruz ya Rabbi. Ona yaklaştıracak sözler nasip eyle. Ameller nasip eyle. Ya Rabbi bizi o cennetten, cemalinden uzaklaştıracak inanç ve söz ve amellerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi meşâhına kâfe. Ruhi ruhina mam tergen efendim babu khasa ve la ruhi cemii meşâhına ve saatidina ve emmâtina ve emmâtil müslimin ve emmâti hadil cemaatil hâzirin. El Fatiha.

0: Rabbi Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 16. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Meryem Suresini dinliyorsunuz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Meryem suresini dinlediniz.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizle Alegül Efendim.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'un Fatih semtinden, Fatih Camii'nin avlusundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü konusu Devleti Aliye'nin 111. Şeyhül İslam'ı Hacı Mehmet Refik Efendi Rahmetullahi Aleyh'tir. Kabri, efendim şu avludan, Fatih, Hazreti Fatih'in türbesine doğru yürüdüğünüz o meşhur yola girdiğinizde kıymetli kardeşlerim hemen sağ tarafta iki tane büyük taş göreceksiniz. Efendim baş ve ayak şahideleri olan yuvarlak sütun şeklinde. Hemen o köşede ilk gördüğünüz büyükçe taşlar bu zatın kabrine aittir. Şu an orada çok güzel bir tadilat başlatılmış. Efendim tertemiz her yeri çok güzelce yapıyorlar. Biz de resimlerini oraya size ekleyeceğiz. Kabir taşının resmini orada size göstereceğiz inşallah ama mezar tarif açısından onu arz etmiş olayım. Şu an orada tadilat olduğu için oradan herhangi bir resim görüntüsü size koyamıyorum. Çünkü şey var, yanlarda koruma şeyleri var, demirleri var. Efendim kimdir bu zat? Bu zat Bosnalı kıymetli kardeşlerim. Bosna ne alakası var ya bizimle hocam? Biz burada yaşamıyor muyuz diyeceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, bir imparatorluk varisiyiz. Malumu aliniz. Topraklarımız bundan çok çok daha fazlaydı. İşte o günlerde o topraklarda doğmuş birisi olarak dünyaya gelir, yetişir, devletin çeşitli yerlerinde vazife ifa eder ve ardından da Şeyhülislamlık makamına oturur. Sultan Abdülaziz devri saltanatında Sultan Abdülaziz de maalesef bilekleri kesilerek efendim öldürülmüş, şehit edilmiştir. Bahsi diğer acı bir hatıradır. Kanlı elbiseleri Topkapı Sarayı mahzenlerinde hala korunmaktadır. Efendim kabri nur olsun. Efendim Allah-u Teala şikayetlerinden muhafaza eylesin. Çünkü ne bunu niye diyeceksiniz? Abdülhakim Efendi'ye sormuşlar, Abdülhakim Arvasi'ye sormuşlar. Efendim başımıza böyle belalar, musibetler geliyor. Nedir bu halin sizce hikmeti, ilahisi demişler. Demiş ki Abdülhakim Efendi, Sultan Abdülaziz'in ahı daha çıkmadı. Sultan Abdülhamit'e daha sıra gelmedi. Yani devlete, millete, İslamiyet'e hamiyet perverane bir şekilde çok çalıştı bu sultanlar. Ama bu halktan gerekli efendim kıymeti göremediler. O yüzden de onların ahından dolayı biz bu haldeyiz demişler. O da bahsi diğer acı bir hatıradır. Arkadaşlar Hacı Mehmet Refik Efendi Bosnalı demiştik. O zamanlar bizim olan o topraklarda doğmuş, orada yetişmiş bizzattır. Kabri Şerif dediğim gibi hemen türbeye giderken yolun daha başında sağ tarafta iki tane büyük şahideye sahiptir. Efendim 1814'te, Hicri 1229 oluyor. Bosna'da Rogatica, Çelebi Pazarı da deniyor. Orada doğur. Hacı Abdiç ailesine mensup olup babası Ali Efendi'dir. Maruf bizzatmış o zaman da oralarda. İlim tahsili esnasında babası vefat eder. Bu kıymetli Şeyhülislam'ımızın yetim kalır. Bunun üzerine Saraybosna'ya gidip akrabası Mustafa Efendi'nin himayesine girerler. Mehmet Refik Efendi. Travnik yani Bosna Hersek kadın naipliğine tayin edilen Mustafa Efendi ile birlikte 1825 yılında 11 yaşlarındayken oraya giderler ve tahsilini orada devam ettirirler. Hocam ya Bosna ne tahsil diyeceksiniz. Bugün bile Bosna'ya arkadaşlar gidenler görürler. Tam bir Osmanlı şehri gibidir. Efendim camileri, medreseleriyle beraber Osmanlı'nın efendim elinin orada kaç asır kaldığı gözükür. Zaten Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden 10 sene sonra fethinin nasip olduğu topraklardır. Ardından Saraybosna'ya dönerler. Orada efendim Kurşunlu Medresesi, Gazi Üstey Bey Medresesi'ne girerler. Oradaki tahsilini de 1832 yılına kadar devam ettirirler. Yani yaşı artık 18'lere gelmiştir. Aynı yılda Bosna Kadılığı görevinde bulunan Ispartalı Hüseyin Efendi'ni onu Saraybosna Mahkemesi Katipliğine getirir. Kadılık görevini tamamladıktan sonra da 1833 yılında beraberinde onu Mehmet Refik Efendi İstanbul'a getirir. Burada da tahsiline devam ederler. Hatta onu kızıyla da evlendirir. Refik Efendi artık tahsilini İstanbul'da devam ettirir. Saraçhane başında bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi vardır kıymetli kardeşlerim. Orada kendisine bir oda tahsis olunur. Refik Efendi hem o medreseye hem de şu an avlusunda bulunduğum Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra büyük bir ilim merkezi olarak inşa ettirdiği, tam şu an karşımda görüyorum hatta, Sahn-ı Seman diye adlandırılan medreselerde de eğitimini sürdürür Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. İstanbul'da işte o Hüseyin Efendi'nin desteğiyle eğitimini devam ettirirken Ahıskalı Müzellef Ahmet Efendi'den, Gürcü Sakıp Efendi'den de icazetler alır. Bunlar zamanın efendim tanınmış ulemasıdır, alimleridir. Yıl 1837'ye geldiğinde kıymetli kardeşlerim, Hüseyin Efendi kayınpederidir. Kendisine sahip çıkan demiştik ya. Onun bir Şam kadılığı görevi çıkar ve Şam'a giderler. Ve orada kendisi Şam'dayken Muhyiddin İbnül Arabi Hazretlerinin de kabir de orada olduğu için hemen Kasyun Dağ'ın eteklerinde efendim onu merak eder, onu araştırır ve o sayede tasavvufa meyleder Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim Şam'da bulunduğu sırada işte kıymetli kardeşlerim zaten Muhyiddin İbn Arabi'nin kabirinden hemen biraz yukarılarda da bizim silsilemizin kolbaşlarından efendim Halid Bağdadi Hazretlerinin de zaten kabri oradadır. İşte bu Muhyiddin İbn Arabi'yi araştırmanın bereketiyle tasavvuf neşvesini biraz kazanan Mehmet Refik Efendi, Halid Bağdadi Kutsesürü Hazretlerinin meşhur halifelerinden Abdülfettah Akri Hazretlerinden aldığı izinle efendim Nakşibendi tarikatına girer ve kendisinden efendim inabe yani tarikat dersi alırlar. Abdülfettah Akri Hazretleri de kıymetli kardeşlerim. Daha önce size çekimini yapmıştık. Üsküdar'dan Kadıköy'e giden yol üzerinde efendim İstanbul'un üç büyük evliyası diye meşhur olan zatlardan bir tanesi budur demiştim. Halid Bağdadi Hazretleri İstanbul'a gönderdiği halifelerinin kendisinden bağımsız bazı işlere girişmesinden dolayı Abdülfettah Akri Hazretleri İstanbul'a aslında müfettiş olarak gönderir. Ama daha sonra çok kabiliyetinden ve kendisine de teslimiyetinden dolayı kendisini büyük halifelerinden biri olarak İstanbul'da bırakır. Biz o çekimi yaptığımızda o Kadıköy'e giden yol üzerinde hemen sağ taraftaydı. Orada çektiğimiz Şeyhülislam ise hatırlayacaksınızdır belki. Ders takip edenler için söylüyorum. Medine'de meşhur kütüphanesiyle efendim maruf olan Arif Hikmet Beyefendi'nin kabri şerifi oradaydı. Onun çekimini yaparken Abdülfettah Akri ile burası tanınıyor demiş idik. İşte bu zatın elinden de efendim tarikata heves eder ve Nakşibendi tarikatına imtisal ederler Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Muhyiddin İbni Arabi Kudüs'ün ruhu ve Şam'dan bahsetmişken şu merakımı zikretmeden olmayacak. Kendisi Şam'a defnolunmuş ama kabrinin yeri belli değilmiş merakıma göre. Ve buyurmuş ki İzâ dehale sînü fişşîn zahara kabru Muhyiddin. Sin şına dahil olduğunda Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Han dedemiz, o da hemen yakınlarımızda yatıyor çarşamba sırtlarında. Ya bugün Yavuz Sultan Selim Camii diye bildiğimiz, aslında kendisi seferlerden efendim fırsat bulup buralara çok fazla gelemediği için camiyi yapmak bile kendisine nasip olmamış. Oğlu Kanuni babası adına cami yaptırmış. Yavuz Sultan Selim Camii, çarşamba sırtlarındaki meşhur cami. Ondan sonra babasını da işte oralara, zaten babasını gömdürüyor ve camide yaptırıyor hemen o tarafa. Yani Yavuz seferlerden gelip durmadığı için buralarda çok fazla vakit eğleyememiştir kıymetli kardeşlerim. Bakar ki Yavuz Sultan Selim Han, yani Şam meselesine geliyorum. Portekizliler Yemen tarafından gelip Mekke Medine'ye karşı hain planlar güdüyorlar ve Mısır'daki Memlük sultanları da buna karşı çok fazla büyük hamleler planlayamıyorlar. Baktı bu iş böyle olmayacak. Harameyn-i Şerife'nin tehlikeye giriyor. Efendim gitsen mi gitmesen mi derken bir rüya bir işaret bekliyor. Meşhur kısa biliyorsunuz. Tacüd Tevarih müellifi Hoca Saadettin Efendi babasından Hasan Can'dan efendim dinlediği üzere zaten bunu nakletmiştir. Gelen de bir işaret üzerine başka zaman anlatmıştım. Bahsettiği yerde çok girmiyorum. Gelen bir şart üzerine, müjde üzerine, davet üzerine efendim Yavuz Sultan Selim Han büyük efendim Mekke Medine seferine, oraları alma niyetiyle yani koruma niyetiyle başladığı büyük seferine niyetlenir ve başlar. Ordu-i Hümayun'un en büyük seferidir. 2-2,5 sene kadar sürer. Aslında der ki, ya Rabbi sen biliyorsun bu asker benimle daha fazla durabilseydi senin adını İlahi Kelimetullah için çok daha ilerlere yaymak istiyordum der. Ama arkadaş, kıymetli kardeşlerim, 2,5 sene süren sefer Ordu-i Hümayuniye'nin büyük seferidir. Çoluğuydu, çocuğuydu, eşi, dostuydu. Askeri artık yılgınlık gösterince bu meşhur seferinden artık seferine son vermiştir. Ama biliyorsunuz ki bütün o Harameyn-i Şerifeyni, o Mısır topraklarını bizim topraklarımıza katmış ve halifeliği de almıştır Yavuz Sultan Selim'in. İşte dönüşünde kıymetli kardeşlerim, Şam'da da Muhyiddin İbni Arabi'nin kabrini buldurmuştur. Ve menakıb, keramet ortaya çıkmış. İzade hale sinü, sin Selim'in rumuzu. Efendim, Yavuz Sultan Selim Han Şam'a girdiğinde, dahale fişini, Şın'a girdiğinde, Şın'da Şam'ın, Şam-ı Şerif'in rumuzu, Zahara kabru Muhyiddin, Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar demiş. Gerçekten de kabri şerifi o zaman tespit edilip, türbesi Yavuz tarafından, Yavuz Sultan Selim Han tarafından inşa edilip ziyaretgah haline getirilmiştir. Kabri şerifi efendim ilahi ümmül kıyam ziyaretgah olarak devam etsin. Şam hamdolsun bu işlerden kurtuldu. Artık yeniden bu ziyaretler başlar. Allah bir daha işgalinden, düşman eliyle bu şekilde yönetilmesinden muhafaza buyursun. Amin. İşte kıymetli kardeşlerim, böyle Şam'da günleri kayınpederi ile beraber geçerken Mehmet Refik Efendi'nin kayınpederi vefat eder. Şam'a onu defnederler. Ailesiyle beraber İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi. 1840 yılıdır bir süre fahri olarak Evkaf Teftiş Kalemi'nde, vakıfların teftiş kaleminde, müdüriyetinde çalışır. Ardından Meşihat'a bağlı fetvahanede çalışır. Bir yıl sonra da İstanbul'daki Eyüp Mahkeme-i Şeriyesi'ne kadı olarak tayin edilip orada 3 sene görev yaparlar. 1844 yılına geldiğimizde efendim Varna Bulgaristan kadılığına getirilirler. Orada da bir yıl görevini yaparak İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın efendim özelliği, hususiyeti, fıkıhta çok mahir birisi. Hatta ben yıllar önce, belki 15 sene kadar önce bir kitapta bunu görmüştüm. Dün dersi hazırlarken bunu görünce gerçekten duygulandım. Nedir o gördüğün şey diyeceksiniz. Meşhur Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'yi oluşturan heyetin efendim kurucu babası diyebileceğimiz kişi. Burada Fatih Haziresi'ne birisini gömerken, ismini tabi unutmuştum ben, ağlamış, demiş ki bir fıkıh hazinesini buraya gömüyoruz demiş kabrinin başında. İşte kıymetli kardeşlerim, o zat da bu zat imiş. Bizim konumuzun efendim teşkil eden Mehmet Refik Efendi imiş. Demiştik Bulgaristan kadılığına gitti, İstanbul'a döndü. 1846'da Meşrikat'a bağlı Yüksek Fetva makamında kalem katipliğine getirilir. Aynı yılın Ramazan ayında da Meşrepzade Mehmet Arif Efendi'nin ayrılmasıyla boşalan fetva eminliği makamına bizzat Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi tarafından tayin edilmiştir bu kıymetli Mehmet Refik Efendi. Genç sayılabilecek bir yaşta böyle bir makama getirildiği zaman tayinle itirazlar edilmiş kıymetli kardeşler. Ama bir sonuç çıkmamış çünkü kendisini vazifeye getiren, onu hemen kalbi şurada Fatih Camii'ne gelirken sol tarafta, böyle gelmeden bir 50-100 metre geride solda bir hazire var. Bahai Haziresi diye biliyoruz. Binalar arasında kalmış, iki bina arasında. Efendim? Onun kabri orada, Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin kabri oradadır. İşte o zat efendim onun makama getirdiği vefat ediyor. Vefat edince yerine Arif Hikmet Beyefendi geliyor. O da bakıyor ki böyle itirazlar var. Bu fetva eminine getirilmiş, yaşı da genç. Bir bakayım der. Bakar ki arkadaşlar çok fazla fıkıh bilgisi var. Der ki bu gence ilişmeyin. Bu makamda efendim makama el yaktır, liyakat sahibidir der. Mehmet Refik Efendi 1848 yılına geldiğimizde kıymetli kardeşlerim, tabii o zaman yaşı 24, 34, 44, daha 34 yaşında. Genç işte, dedim ya arkadaşlar. İzmir payesiyle Bosna kadısı olur. Daha 1849'da da Edirne, 1850'de de Haremeyn-i Muhteremeyn payesi alırlar. Yani oranın kadılığı payesini alıyor ama oraya gitmiyor. Kadılık dolu olduğu için o makama gelmiş gibi muamele görüyor. 1854 yılında da kıymetli kardeşlerim, İstanbul kadılığı payesini elde ederler. İki yıl sonra fetva eminliği görevinden ayrılıp Evkaf-ı Hümayun müfettişliğine getirilirler. 1857 yılına geldiğimizde Anadolu ve Rumeli kazaskerliği müsteşarı olurlar. Bir yıl sonra yeniden fetva emirliği makamına getirilir bu kıymetli zat. Aynı yılın Ramazan ayında da Anadolu Kaz Askerliği görevine tayin edilir. Efendim, işte bu hengameden bir iki sene sonra kıymetli kardeşlerim, 1859-1860 yıllarında miladi Hicri 1276'ya denk geliyor. O sıralarda kıymetli kardeşlerim, Sultan Abdülmecit Han Ravza-i Mutahhara'yı o içerisine girdiğinizde ala sahihi ve salatu ve selam ve tahiyye diyelim. O Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde kıymetli kardeşlerim, zaten Babus Selam'dan girdiğinizde böyle sağlı sollu, bakın Babus Selam'dan gidenler bilir, Allah gitmeyenleri nasip etsin, amin diyelim. Ravza-i Mutahhara'ya Babus Selam'dan girdiğinizde çok harika hat yazılarıyla şöyle bir kuşağın döndüğünü göreceksiniz. Burada efendim Sultan Abdülmecit Han bunları yaptırmıştır. Sultan Abdülmecit Han'dan ilk Osmanlı padişahına kadar bütün isimler, padişah isimleri tek tek dönmektedir. Babus Selam'a girerken Osmanlı sultanların isimlerini görürsünüz. Teşekkür eder benden falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu diye böyle kendi silsilesini sayar. Onlara teşekkür eder. Efendim ben de onların torunu olarak buraya efendim kainatın sultanının metfun bulunduğu bu nadide topraklara, efendim bu mekana bu şekilde hizmet etmek Allah bana nasip etti diye teşekkür eder ve oraya çok güzel hatlarla süslemişti Sultan Abdülmecit Han. İşte o devirlerde kıymetli kardeşlerim, kendisi der ki bizim Mehmet Refik Efendi, yahu der buraya şey yazalım, bu mescide çok önemli bu hat yazılarını yazarken, salatün fi mescidi hâzâ, Efendimizin hadis-i şerifi kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Benim şu mescidimdeki bir namaz hayrun min elfi salatin fîmâ sivâhu, bunun dışındaki yerlerde namaz kılmaktan bin defa daha hayırlıdır. Yani buradaki namaz başka yerlere göre bin namaz sayılır. İllel mescidel haram, mescid-i haram müstesna. Çünkü oradaki namaz ise yine hadis-i şerifle sabit. Oradaki namaz 100.000 namazdır. Özetlemek gerekirse kıymetli kardeşlerim, Mescid-i Haram'da 1000 namaz, 100.000 namaz. Mescid-i Nebevi'de 1000 namaz, 1000 namaz. Mescid-i Aksa'daki namaz ise 500 namaz sayılır. Hadis-i şeriflerle bunlar sabittir. Bu okuduğum hadis-i şerif Buhari ve Müslim kaynaklı. Başka kaynaklarda da var. Başlıca kaynaklarını söyleyeyim dedim. Der ki, madem böyle buraya efendim Sultan Abdülmecid'e haber gönderir, burada böyle tezinat yapıyoruz, bu meşhur hadisi de buraya koyalım ki namaz kılanların ona göre hevesi artsın der. Sultan Abdülmecid'in çok hoşuna gider ve kendisine tatifte bulunur. Sultan Abdülmecid Han kıymetli kardeşlerim, bu hadisi de Ravza-i Mutahhara içerisine hattatlara yazdırtır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki yeşil kubbeyi Abdülmecid Han'ın babası 2. Mahmud yaptırmıştır. Divan yolundan Sultan Fatih'e Beyazıt'a doğru, Ayasofya'ya doğru giderken, efendim tekrar Beyazıt geride kaldı, özür. Divan yolundan Sultanahmet ve Ayasofya'ya doğru giderken hemen sol tarafta 2. Abdülhamit Han Türbesi diye bildiğimiz türbe aslında 2. Mahmud Han'ın türbesidir. İşte o zat oğlu Abdülmecid'den de önce Ravza-i Mutahhara hizmet etmiş ve kubbeyi yeşile boyatmış. Çok da güzel bir hizmet etmiştir. Allah kabrini nur etsin, taksiratını affetsin. Amin. Onun oğlu Abdülmecid Han da kıymetli kardeşlerim, o da hemen burada efendim Sultan Selim Han'dan bahsetmiştik. Dedesinin ayak ucunda Halice bakan sırtta yatar. Medine'deki en büyük son büyük imar çalışmasını bu zat yaptırmış. Abdülmecid Han yaptırmıştır. İmar çalışmasında mihrap hariç kıble duvarının yeniden inşa tezinatı gerçekleştirmiştir. Abdülmecid Han aynı zamanda usta bir hattattı ve çalışma bir yarışma düzenledi. Bakalım en güzel hattı kim yazıyor? Oranın hatlarını onu yazmaya gönderteyim diye. Yarışmayı kıymetli kardeşlerim, Kaz asker Mustafa İzzet Efendi'nin ekolünden, izinden, tarihinden gelen Şam doğumlu ama Nablus'ta olan Abdullah Zühtü Efendi henüz daha çok genç yaşlarında kazandı. 1835 senesinde babasıyla birlikte bu kişi Şam'dan Kütahya'ya göç etmiş, ardından İstanbul'a gelmiş ve burada efendim hattatlık meşk ediyordu, öğreniyordu. O yarışmaya bu da bir yazı gönderir Abdullah Zühtü. Bu genç yaşında Topkapı Sarayı'ndan davet gelir kendisine. Abdülmecid onu tebrik eder. Oğlum, bu yazıyı sen mi yazdın diye sorar. Ondan da evet cevabını alınca, evladım Allah feyzini artırsın, sana bugünden ölümüne kadar ayda 7500 kuruş maaş tahsis ettim der. Harem-i Şerif'in yazılarını yazmak için de seni seçip görevlendirdim der. Bakın arkadaşlar, 6-7 sene Abdullah Zühd orada kalmış. O Ravza-i Mutahhara'daki, o duvarlarda kıymetli kardeşlerim, eşsiz yazıları bu zat yazmıştır. Daha sonra Mısır ona sahip çıkmış, Mısır'a gitmiş. Mısır'daki birçok camilerin, sebillerin yazılarını yazmış. Hatta banknotlar zamanında, yeni banknotlar basılacağı zaman üzerindeki hatları bile buna yazdırmışlar. Hatta evi de oradaymış kıymetli kardeşlerim. Ben galiba 2 sene kadar önce Mısır eski Kahire'de ki yeni imar çalışmalarında böyle yıkılan yerler var. Abdullah Zühd'ün de evinin yıkıldığını bir efendim kayıtta, bir notta görmüştüm. Bir iki seneye kadar evi de orada ayakta duruyormuş, Mısır'daki evi. İşte 1879'da vefat etmiş. Mısır'ın hattası diye meşhur olmuş bu Abdullah Zühd'ü. Şimdi daha önce bahsetmiştim ama okumamıştım. Şimdi onu da okumuş olayım. Ravza-i Mutahhara Umre ziyaretinde 2 sene, 2,5 sene kadar önce kıymetli kardeşlerim. Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde dedim ya bu hatların hattatı şeydir diye, Abdullah Zühd'üdür diye. Adamcağız imzası nerede? Ara ara bulamadım demiştim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettikten, Muvacihe-i Şerif'i geçtikten sonra hemen burada bir sütun var. Sütunun dibine konmuş. Üzeri sarı tezyinatla boyanmadığı için de çok gözükmüyor. Kıymetli kardeşlerim, Ravza-i Mutahhara'nın hattatı Abdullah Zühd'ün imzasından bahsediyordum. Allahümme, onu da resmini inşallah koyarım buraya. Allahümme, ey Allah'ım, şefi' hazel nebiyyel kerim, bu kıymetli peygamberi şefaatçi kıl. Kime? Likatibil harem-i şerifi ennebevi, harem-i şerifi nebevinin katibine. Buraya bu hatları yazan, efendim kim o? El fakir, muhtaç, Allah rahmetine muhtaç, Abdillah ez-Zühdi, Abdullah Zühd'ü, min sülaleti temimi dâri, radıyallahu, radıya anhu, rabbuhul bâri. Efendim, bâri yani her şeyi takdir ettiği şekle uygun bir şekilde, bir tarzda yaratıp meydana çıkaran demektir. O bari olan Rabbi ondan razı olsun ki Temimi Dari sülalesinden olan bu efendim hattatımız Abdullah Zühd'ü Temimi Dari sülalesinden, onun soyuna mensupmuş. Onu da oraya çok güzel bir şekilde nakşetmiş. Biz konumuza dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, Mehmet Refik Efendi bu hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'da kılınan namazın 1000 namaz olduğunu ifade eden hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'ya yazılmasını teklif edince de padişah tarafından taltif gördü demiştik. Yıl 1865'e geldiğinde Meclis-i İntihab-ı Hukkam-ı Şer Başkanı oldu ve Meclis-i Ahkam-ı Adli üyeliğine getirildi. Aynı yılda kendisine Rumeli Kaz Askerliği payesi verildi ve o sırada efendim hacca gitti. Onun için isminde El-Hac Mehmet Refik, Hacı Mehmet Refik Efendi yazmaktadır. Efendim tarihler 27 Rebiülevvel 1283 miladi olarak da 9 Ağustos 1866'yı gösterdiğinde Şeyhülislamlık makamına oturmuşlardır. Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh 1 yıl 8 ay 22 gün kadar da o makamda kalmışlardır. Şeyhülislam oluşuna güzel bir tarih düşürmüşler. Şöyle demişler: Refiki efkahı, en fakih olan refiki Allah getirdi cahı fetvaya. Allah onu cah makam demek. Allah onu fetva makamına getirdi demişler ki bu da Hicri 1283 olan tarihi bize göstermektedir. 1 yıl 8 ay 22 gün kaldığı bu makamda efendim daha sonra makamında azledilip meclise âli üyeliğine getirilmiştir. Mehmet Refik Efendi kıymetli kardeşlerim 20 Nisan 1871 ki Hicri karşılığı 29 Muharrem 1288 efendim tarihinde vefat eder. Kabri şerifi size bahsettiğim gibi caminin, efendim ben şu an İBB tarafındayım, Fatih Camii'nde, Haliç'e bakan tarafta değilim. Buradan Sultan Fatih Türbesi'ne doğru girdiğinizde hemen sağ tarafta bulunmaktadır. Efendim dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa kendisini defnederken buraya bir fıkıh hazinesini gömüyoruz diyerek duygularını ifade etmiştir. Kabir taşının şimdi resmini göreceksiniz. Ben size yazısını arz edeyim. Arkadaşlar, kabir taşı Rahman suresindeki şu ayet-i kerimeyle başlamaktadır. Küllü men aleyha fan, o yeryüzünde bulunan her canlı ölümü tadıcıdır. Daha doğarken zaten efendim ölüm fermanını boynuna asarlar. Falan saatte falan yerde ölecektir diye. Onu ifade eden çok güzel bir ayet-i kerimedir. Devam ediyorum. Sabigan Şeyhül İslam ve Müftil Enam olup evvelce İslam'ın önderi, şeyhi ve mahlukatın müftüsü olup irtihali dar beka eden, ebediyet diyarına göç eden, merhum ve mağfurunle bağışlanması ve affolunması umulan El-Hac Mehmet Refik Efendi'nin ruhi için ve kafe-i ehli iman ervahi için El-Fatiha. Sonda sene 1288'i görüyoruz. Fi 29 Muharrem yazıyor. Bunun da karşılığı az önce arz ettiğim gibi 20 Nisan 1871'dir. Bu fıkıh alimi olan bu kıymetli zatı efendim Rabbim kabrinde efendim ferahnak eylesin, kabrin nur eylesin, bize de şefaatçi eylesin. Amin.
1: Hacı Mehmet Refik Efendi'nin Fatih Camii haziresinde bulunan kabrinin baş şahidesinin alt tarafında Fazıl isimli bir şairin düşürdüğü tarih yazılıdır. Şöyle yazmaktadır burada: Ehli fıkhın muktedası Bosnevi Müftil Enam, işte bütün fıkıh ehlinin kendisine uyduğu Bosnalı mahlukatın müftüsü, rihlet ettiği Lahdi Hake kondu nezdi Fatiha, kendisi topraktan sandukaya lahte konarak, yani o kabrin o şeklini efendim lahit şeklinde ya, böyle kocaman işte dikdörtgen işte uzun, o şeklini topraktan bir lahte benzetmiş şair. Fatihalar eşliğinde bu topraktan sandukasına konuldu. Fazıla, ey Fazılcığım diye şair kendine sesleniyor. Tarihi fevtin bak oku ihlas ile, ahirete göçtüğü tarihi ihlas ile oku ki ruhi Mevlana refike eyle ihda Fatiha. Böylece sen Efendimiz Refik Efendi'ye Fatiha hediye eyle demiş. Bu son mısradaki harflerin ebced değerlerini topladığımızda vefat tarihi olan hicri olarak 1288'i bize vermektedir. Mehmet Refik Efendi'nin lahdinin sağ tarafında da kıymetli vezirlerden Sami Efendi'nin söylemiş olduğu şu vefat beyitleri vardır. Son mısrada, yani vefatına tarih düşürüyorlar ama burada kendisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplam 6 beyit söylemiş. İlk 3'ü sağ tarafa, diğer 3'ü de sol tarafına kazılmış. Bu mezarın mezara baktığınız zaman sol tarafa doğru kazınmış. Çünkü buradan yoldan bakıldığında görünmesi istendiği içindir. Bu da muhtemelen. Şöyle demiş vezirlerden Sami Efendi: Ruhi Refik Efendi müftil enamı sabık ve ger cihandan uçtuk ta kasrı zülcelale. İlk beyti okudum. Eski ünlü müftülerden Refik Efendi'nin ruhu bu cihandan Yüce Rabbin efendim cennetine, saraylarına uçtu. Ni'mer refik idi ah ayrıldı aramızdan, ol şahbazı kutsi perran olup visale. Çok efendim güzel bir dosttu ki aramızdan ayrıldı, buna üzüldük. Kendisini bir doğan kuşuna benzetiyor. Efendim kanatlarını açarak efendim uçtu gitti, cennete kavuştu diyor. Son beyti bu, yani bu taraftaki son beyit: Ehli salahu iffet merdi fakihu akil, her ilmu marifette yetmiş idi kemale. Efendim iyi hal sahibi, iffetli, gerçek fıkıh adamı ve akıllı, her ilim dalında da ve marifette de zirvedeydi demiş. Şimdi efendim hemen diğer tarafındaki beyitlere geçiyorum. Ahlakı bergüzide, etvarı hep hamide, Allah rahmet etsin ol zası bi hemale. Ahlakı güzel, her hali övülmeye layık, Allah rahmet etsin o benzeri olmayan zata diyor. İkincisi: ol hadimi şeriat, fetva dihi hakikat, peyrevlik idikarı şehrahı sahbu ale. Diyor ki o şeriatın hizmetçisi, hakikat fetvasını veren kişiydi. Ailesine ve dostlarına da yol göstermekteydi. Onun işi buydu demiş. İşte tarih mısrasının olduğu beyte geliyorum. Âl-ı abâ-i emcad tarihe etti imdat. Şerefli Âl-ı abâ tarih düşürmeye yardımcı oldu da o sayede ben bu efendim Ehl-i Beyt'in yardımıyla bu beyti söyleyebildim. Tarih mısrasını söyleyebildim. İşte son mısra, tarih mısrası. Refik göçtü, gitti. Refik efendi dergahı la yezale. Refik efendi ölümsüz olan Allah'ın huzuruna, dergahına gitti diyerek vezirlerden Sami efendi böyle de bir tarih düşürmüş. Bunu da ifade ettiğim gibi mezarının yola bakan sol tarafına hak etmişler, kazımışlar.
0: Kıymetli kardeşlerim, Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh Bosna'da doğduğu Rogatica'da bir tane cami ile Sıbyan Mektebi yaptırmış ama 2. Dünya Harbi'nde, hengamesinde maalesef bunlar yıkılmışlar. Hatta kaynaklarda caminin kitabesi de var. Ben onu da yazdım ama şu an bahsettiğimiz dersimizde konu etmeye gerek görmüyorum. İnşallah bunu kitaplaştırdığımda oraya onu da arz etmiş olacağım. Kitabesini de bir boşnakça kaynakta buldum. İlmi eseri önemli. Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi, hemen şurada kütüphanesi var. İBB binasına giderken sağ tarafta Ali Emiri Kütüphanesi de bugün biliyorsunuz. Kendisinin yaptırdığı kütüphanedir. Onun o zatın fetvalarının toplandığı Fetevai Feyziye vardır. O fetvalara kıymetli kardeşlerim fıkıh kitaplarından nakiller yapıp kaynaklar vermiş, buna çalışmıştır. O eser daha sonra kaynaklı şekilde bu zatın onu kaynaklarını yazdığı şekilde basılmış Fetevai Feyziye Ma'an Nukul. Feyzullah Efendi'nin fetvaları ama nakillerle beraber denmiş. İşte o eseri bu hale getiren de Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Eser İstanbul'da basılmıştır. Dönemin kaynaklarında ilmi şahsiyeti övülen Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh devlet tarafından Murassa Osmani ve 1. derece mecidi nişanları ile tatif edilmiştir. Bu ifadeler kaynaklarda yer almaktadır. Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonuna geldiğim şu demde kadim edebiyatımızdan sizlere bazı hikmetli beyitleri aktarmayı murad ediyorum, malumunuz olduğu üzere. Bugün de hazır Ravza-i Mutahhara'dan bahsetmişken Yozgatlı Fenli merhumun şu naat-ı şerifi aklıma geldi. Onu size arz edeyim dedim. Yozgatlı Fenli çok meşhurdur ama maalesef bilinmez. Bizim kadim tarihimizdeki birçok şahısın yaşadığı aynı kaderi yaşar. Ankara'daki mezarı da kaybolmuştur. Şöyle demiş Yozgatlı Fenli merhum. Naatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övücü, divanlara da şairlerin yer verdiği beyit sıralamalara diyoruz kıymetli kardeşlerim özetle. Şöyle der Yozgatlı Fenli. Seni bir nuri garradan yarattı Hazreti Allah. Eya fahri cemii enbiya ve şahı alicah. Seni diyor Allah Celle Celaluhu parlak bir nurdan yarattı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bütün peygamberlerin övünç kaynağı ve yüce makamlara en layık olansın. Olurlar şevku zevki talatınla ta ebedde var. Seni gökte ararken yerde buldu çünkü mihruma. Diyor ki ayla güneş senin o güzel yüzünün zevkinden dolayı seni bir defa gördüler ya, seni gökte arıyorlardı. Bir de baktılar ki sen burada, dünyadaymışsın. Buraya yöneldiler. O senin güzel veçini görmekten dolayı deveran edip o zevkle semada dönüp duruyorlar. Ta ki kıyamet sabahına kadar böyle devam edecekler. Yazar gökte utarit muttasıl medh-i humayunun. Okur vasfı cemilin sidede ruhul emin hergah. Güneşe en yakın gezegen

Musa aleyhisselam ki Allah'la konuşan peygamberdir. Kendisini görmeyi murat edince قَالَ لَنْ تَرَانِي dedi ki beni asla göremezsin. وَلَاكِنْ اُنْزُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي şu dağa bak ey Musa, o yerinde birazdan durabilecekse anla ki sen de beni görürsün. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّى فَخَرَّ مُوسَى سَعِقًا ne zaman ki Rabbi o dağa tecelli etti, dağ tuzla buz oldu, tuz yere yığıldı kaldı bir kum yığını şeklinde ve Musa aleyhisselam o tecellinin kudretinden darmadağın olan dağı görünce kendisi de bir sayı atarak bayıldı. İşte Musa aleyhisselam Rabbini göremedi ama diyor senin için rü'yeti envarı didara açıldıra. Senin için ise Miraç gecesinde Rabbinle görüşme o tecelli yolu açıldı. Belayı işte bu Ravza-i Mutahhara, Umre'den bahsettim ya az önce o Abdullah Zühtü'nün Ravza şüslemelerinden. İşte asıl zaten bu beyitler aklıma gelmişti. Belayı Asuman'a uğrasın ta ki dunim olsun. Görüp de inşikak mahı iman etmeyen gümrah. Ayın yarıldığını görüp de sana iman etmeyenler var ya ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük belaya uğrayıp iki parça olsunlar. O inanmadıkları ayın yarılması gibi kendileri yarılsın gitsinler diye beddua ediyor Yozgatlı Fenni. Kapansın arsayı alemde ahir teşnelep kalsın. Sana ta'zim ile arzı tahiyyet etmeyen efva. Şu diyor dünyada dudağı susuz kalsın ki sana efendim tazim ile salat ve selam getirmeyen ağızlar. İşte bu Ravza hakkında asıl beyit. Eğer görmezden evvel can verirsem Ravza-i Paki, mezarımda der eczai izamım haşradek eyvah. Eğer ben senin içerisinde metfun bulunmuş olduğun Ravza-i Mutahhara'yı görmeden ölürsem var ya, mezarımda kıyamet sabahına kadar kemiklerim eyvah eyvah diye inleyecekler. Felekte ölmeden bir kam alaydım asitanından. Süreydim ruyumu hakı hicaza ah efendim ah. Kaderin cilvesine bakın gidiyor. Keşke ben de senin kapının o kabrin eşiğinden arzumu alıp orada dualarımı edeydim. Yüzümü o hicazın topraklarına ah bir süreydim. Kulun fenni-i pür cürmü ayırma bab-ı lütfundan. Dahilek ya Ebel Kasım, dahilek ya Resulallah. Kulun fenniyi, günahlarla dolu şu kölen fenniyi asla lütuf kapından, ihsanlarından ayırma. Sana sığınırım ey Kasım'ın babası ya Resulallah demiş. Çok güzel bir şekilde yalvarmış. Önümde olan Fatih Camii'nin de kıymetli kardeşlerim, saflarının sağ ön tarafında dahilek ya Resulallah diye bir hat yazısını daha önce görmüştüm. Bu çok meşhurdur. Osmanlı'da çok hatta bunu güzel yazarlardı. Hatta şöyle yazarlardı. Gariqi bahru isyanım dahilek ya Resulallah derlerdi. Meşhur hat yazısıdır bu. Gariqi bahru isyanım. İsyan denizlerinde boğuluyorum. Ya Resulallah elimden tut. Hidayetime vesile ol. Sana ve Rabbime yaklaşayım diye çok güzel dua ederlerdi. Biz de bu duayla kapatmış olalım. Dersimde adı geçen bütün kıymetli zevaata fatihalar gönderirken, ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691

0: 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Ondan sonra geldi ve kavli Teala, Allah-u Teala şu ayet kerimesi gibi işte bunları beyan ediyor. Bir ayet daha okuyor şimdi bu usta. Ve hum min ba'di galibim seyaglibün. Şimdi bu da Rum suresinin ayeti. İşte Elif Lam Mim gulibetir Rum. Rumlar mağlup oldu diyor. Ondan sonra yenildi diyor. Rumlar dediği işte o zamanki Bizans yani falan. Onlar mağlup olduktan sonra diyor seyaglibün, yakında galip gelecekler diyor. Kim onları mağlup etti? Faris. Yani şimdiki İran, Acemler. O zamanki Acem hükümdarı Kisra. Hani hükümdarın lakabı o Kisra. Kim gelirse gelsin o Kisra alıyor. Bizde de kim gelirse gelsin padişah dediğimiz gibi hani. İsmi değişebilir ama padişah, hepsi padişah oluyor ya. Kisra, o dönemde Kisra, yani meşhur efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi dönemindeki Kisra. Farslar ne yaptılar? Efendim, kitapsız onlar, mecusi. Ateşe tapıyorlar. Mecusiler, ateşe tapanlar kitapsız. Ehl-i kitap değil. Rumlar, Hristiyan oldukları için İncil ehli, ehl-i kitap. Şimdi Mevla buyuruyor ki, Rumlar yenildi diyor. Kitap ehli yenildi diyor. Yani Rum suresi bu hususta nazil olmuştur. Rum suresi. Başında da Gulibetir Rum diye başlıyor. Ama ben onlar minbadi galibim. Mağlubiyetlerinden sonra seyaglibün. Yakında galip gelecek. Ama sin orada yakında. Yakında da ne kadar yakında. Şimdi de Rumlar galip gelecek diyorsun. Hiç galip gelmezlerse senin hayatında. Ne kadar zaman zarfında? Fî bidu'i sinin. Birkaç sene içerisinde. Birkaç sene içerisinde. Şimdi bak. Birkaç diyor. Bu da işi ne yapıyor böyle? 50 sene, 100 sene değil diyor. Birkaç sene içerisinde. Lillâh ilemrûmün kablûmün bâdû. Önce de emir ferman Allah'a ettir. Sonra da emir ferman Allah'a ettir. Ve yevmeyzin o gün, yani Rumlar galip gelince Acemlere, Mecusilere yefrahül müminûn, müminler sevinecek diyor. Neyle? Bin asrıyla. Allah'ın Rumlara yardım etmesiyle. Ne alakası var? Çok alakası var. Yan sormaya yaşa, Allah dilediğine yardım eder. Böyle azizim var işte. Güçlü olur, galip olur, kavi olur falan. Vaadallah diyor baş. Bu Allah'ın sözü, Allah söz vermekte söz verdi. La yuhlifullah vaadi. Allah sözünü bozmaz. Garanti bir iş. Bağladın kendini şimdi. Koca uluslar arası bir olay. Şimdi Amerika mı yenecek, Rusya mı yenecek? İşte Amerika, Rusya birbirine girdi veya eşit güçler veya İki tarafında yenmesi mümkün durum. Gel de karar ver. Bana sorsaydınız Zelenski miydi neydi o Yahudi paçavrasını, Putin çoktan bitirmişti. Bu savaş başladı peki bir seneyi geçti. Bana sorsaydınız aklımla Zelenski kim ya derdim. Putin'in de iki günlük işi var. Hemen bir girer tanklardan bilmem. Zaten aynı topraktalar yani şeyde, sınırlar. Ne oldu Zelenski miydi neydi? Ne dolap dönüyor bilmiyorum arka planda. Rusya yenmek mi istemiyor? O da ayrı bir dava. Yani. Ama benim zahiren ve ekserinize de bu savaştan evvel sorsaydım. Zelenski ne ya? Silah yok, bir ses yok o zaman. Hakikaten hiçbir ses yok. Rusya'dan ayrılmış birkaç seneler olmuş. Bilmem ne. Bütün güç Rusya'nın. Yenemedi mi? Yani şunu demek istiyorum. Akılla, mantıkla sen şimdi bir iddiaya girsen kaybederdim şimdi ben. İddiaya girseydim, iddia kumardır tabii, girilmez de. Mesela, iddiaya girsem yenilirdim. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar direnebileceğini. Koca Rusya'ya. Ne oldu bak? Şimdi bak diyor, Allah'ın sözüdür bu diyor. Tamam ama adamlar Allah'la konuşup görüşmüyor ki, Allah zaten elçisi olduğuna da inanmıyor. Yani Efendimiz'in sözü olarak onu alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü olarak onu, çünkü Mekke döneminde müşriklere hitap. Efendimiz'in sözü olarak aldığında, şimdi gösterdik sana diyorlar. Neden? Bunlar ebedi galip gelemez. Acemlerin ordusu çok güçlü falan. Rumlar zaten bir defa yenilmiş, zayıf düşmüş falan. Birkaç senede bunlar nasıl toparlanacak diyor. Mahvetmiş Farslar onları. Bitirmişler orduyu. Şimdi diyor, birkaç sene nasıl olsa çabuk geçer. Hani ne oldu deriz yani. Ondan sonra bu ayet-i kerimede olduğu gibi diyor. Ondan sonra bu sefer ne oldu? Bunun ne alakası var? Müminler niye seviniyor Rumlar galip geleceği zaman? Çünkü Farslar mecusi, ateşperest, kitapsız. Rumlar ehli kitap, Hristiyan. Ama kitapları tahrif edilmiş falan. Hak bir dinde değiller. Değiller ama müşrikler şimdi Acemlerle, Farslarla, Rumlar ne zaman harp etse Mekke'de de tabii 13 senelik bir dönem var biliyorsunuz hicretten önce. Bu harpler duyulduğu zaman şimdi ne gibi mesela Yahudi ne istiyor? Amerika ne istiyor? İngiliz ne istiyor? Avrupa Birliği ne istiyor? Zelenski yensin istiyor. Yahudi halbuki Zelenski Yahudi asılıymış da yani o memleketin milleti Hristiyan. Ama Yahudi onların niye kazanmasını istiyor şimdi? Putin'e karşı istiyor. Çünkü onun başındaki adamın Yahudi olmasından ziyade Rusya'yı onunla bitirecek gücünü azaltıyor Rusya'nın. Rusya da Amerika ile çarpışıyor. Dolayısıyla Amerika güçlense ki Yahudi kim tutar? Amerika tutar. Rusya şu andaki Rusya tutmaz. Dengeler böyle. Burada da Farslar, müşrikler Farsların yenmesini istiyor. Niye? Onlar kitap ehli değil. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bana Kur'an indiriliyor diye kitap indirinden bahsediyor ya. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminler de Müslümanlar da kitap sahibi. Onlar da diyorlar ki bak nasıl diyor kitapsız mecusiler kitap ehli Hristiyanları yendilerse yakında biz de sizi bitireceğiz diyorlar. Biz de kitapsızız. Mecusiler gibi. Siz de bir kitaptan peygamberlikten Allah'ın kitabından bahsediyorsunuz. Biz de sizi böyle yeneceğiz. Yani oradan şey çıkarıyorlar. Buna tefaül denir. Uğur çıkarıyorlar. Yani kitap ehli olmayan yendi. O zaman biz de kitap ehli değiliz. Biz de yeneriz. Şeyine giriyorlar. Bu arada işte Kisra Rumlara karşı bir ordu işte gönderiyor. Ezruat ve Busra. Busra Şam'a yakın bir yer. Basra değil. Basra Irak'ta. Busra. Basra gözlü H ile yazılıyor. Busra Ya ile yazılıyor sonra. Busra'ya da biz de gitmek nasip oldu. Basra'ya olmadı. Ondan sonra orada iki ordu karşılaşıyor. Acemler, Farslar, Rumlara galip geliyor. Yine müşrikler seviniyor. Müslümanlar da üzülüyor. Allah-u Teala da bu ayet-i kerimeleri indiriyor mu? İndiriyor. Bu ayet-i kerimelerin indiğini Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh duyuyor. En önce duyanlardan biri oluyor. Ve gidiyor müşriklerin oturduğu meclise. İşte ileri gelenlerden bazılarına bu durumu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle ayetler indi. Gelecekten haber veriyor şimdi. Bir de bunların çok meraklı olduğu ilgi alanına giren bir husus. Bunun üzerine Übey ibn-i Halef gavuru Ümeyye rivati de var ama yani Şihab da öyle söylüyor ama baskı hatası olabilir. Übey ibn-i Halef daha ağır basıyor. İkisi de gavur. İkisi de gavur. İkisine de Müslüman olmak nasip olmadan geberdiler yani. Hani şimdi bazılarından bahsederken de dikkatli konuşmak icap ediyor. Çünkü o dönem müşrik oluyor. Sonra Müslüman olup sahabe olanlar var. Ondan dolayı şeyi konuşurken mevzuyu bilmek lazım. Her halükarda ikisi de İbn-i Haleflerin ikisi de müşrik olarak geberdiler. Zaten Übey'i Resulullah Efendimiz yaraladı Uhud'dan dönerken. Übey Resulullah Efendimiz'den aldığı yarayla yolda geberdi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürdüğü tek kişi olma özelliği taşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kimseyi öldürmedi. Bir tek Übey'i öldürmüş oldu çünkü ondan aldığı yarayla iyileşemedi, öldü. Onun için en şiddetli azap ona olacak. Peygamberin öldürdüğü en şiddetli azap peygamberin öldürdü. Ya da peygamberi öldürenler olacak ya da peygamberin öldürdüklerini olacak. Onun için bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi en büyük peygamberi öldürdüğü bir adam. O mecliste bulunanlardan Hazreti Sıddık konuyu anlatıyor. Diyor ki Übey kezepte yalan söyledin diyor. Yani Hazreti Ebu Bekir bir vaatta öngörüde bulunmuyor. Ayetleri okuyor. Diyor ki Muhammed'e diyor sallallahu aleyhi ve selleme böyle ayetler geldi bu konuda diyor. Siz de meraklısınız bu işlere diyor. Çok sevindiniz ama çok sevinmeyin diyor. Sevinciniz diyor uzun sürmeyecek diyor. Übey de diyor ki kezepte yalan söyledin diyor. Hazreti Sıddık da diyor bel ente kezepte ya duvallah. Ey Allah'ın düşmanı diyor. Esas sen yalan söyledin diyor. Allah yalan söylemez diyor. Çünkü Kur'an Allah indiriyor. Ya tabi Übey onu Allah indirdi diye kabul etmese bile Hazreti Sıddık tabi o kesin iman ettiği için Allah sözünü bozmaz. Ayette de zaten tehkit var. Allah'ın vaadi haktır diyor. Allah sözünü bozmaz diyor. Şimdi ayetin devamı var. Velakin ekseren nas la ya'lemun insanların çoğu bu vaatleri Allah'ın vaatlerini Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmezler diyor. Ya'lemun zahira minel hayatid dünya. Dünya hayatının görünen maddi boyutunu bilirler. Ve hum alâ ahiretum gâfirûn. Onlar ahiretten gâfillerdir. Übey ibn-i Halef, Ümeyye ibn-i Halefler. Ne bilecek ahiret cennet canım yani? Zaten külüyor, maskaralık ediyor ayetlerle. Alay ediyor, dalga geçiyor yani. Hazreti Sıddık diyor ki Allah sizin gözünüzü aydın etmeyecek. Yakında Rumlar birkaç sene içinde Farslara galip gelecek. O zaman Übey ibn-i Halef diyor ki ya madem öyle diyor, hani Halep ordusu arşın burada hesabı kolay var diyor. Nedir diyor? Bir iddiaya girelim diyor. Aramızda diyor bir süre tayin edelim. O süreye göre 10 tane deve, 10 tane deve kim kazanırsa yani bir dahaki harpte Rumlar galip gelirse ben sana vereceğim diyor. Yine Farslar galip gelirse sen bana vereceksin diyor. 3 tane de vere. Şimdiki 10 milyon, 20 milyonluk jiplerden 3 tane jip parası yani şu anda. Hazreti Sıddık süreyi 3 sene olarak, işte birkaç sene dedi ya, 3 sene olarak süre koyuyorlar. Fakat tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mecliste yok, ona da haber vermeden böyle bir şey yapmış oldu Hazreti Sıddık Efendimiz. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, anlatıyor. Böyle böyle yaptık aramızda diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şimdi işte Kur'an'ı Hazreti Sıddık da Kureyşli, fasih, belih, hem şiir de söyler, büyük şair. Ama işte Kur'an'ın, vahyin kelimelerinin tefsiri Efendimiz'e muhtaç. O tefsiri de vahiyle geliyor yani. Çünkü hadisler de vahidir çünkü. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sen diyor öyle yapma diyor. Çünkü biz küsuratlı demek, birkaç demek ama diyor, 3'ten 9'a kadar yolu var diyor. Onu bulmaz diyor. Biz kelimesinin manası diyor. İşte ayeti tefsir ediyor. Bundan dolayıdır ki diyor, şey ama diyor biz işte anlaştık, o diyor bozmaz diyor. O diyor şöyle bozar diyor. Sen diyor 10 deveyi 100 deve yap. Adamın gözleri ışıldar ya. Adam dünyanın en zengin ol. Sen diyor 10 deveyi 100'e çıkarırsan diyor, müddeti de 3'ten 9'a kadar çıkart diyor. Onu bulmaz ama diyor 9'a kadar payı var. Oldu ki sen 3 dedin, oldu ki 5 de diyor. Allah'a yine sadık olmuş olur çünkü bizr kelimesi 9'a kadar gidiyor. Sen onu 3'e indirdiğin zaman neye göre bağladın diyor. Tamam diyor Hazreti Sıddık Efendimiz geliyor. Diyor ki şeyi 9 seneye çıkartıyorum süreyi. Deveyi de 100'e çıkartıyorum diyor. Ondan sonra Übey de efendim bunu kabul ediyor. Tamam diyor. Böylece 7 sene sonra ne oldu? 7 sene sonra bir harp patladı yine Acemlerle Rumlar arasında. Kimler kazandı? Bu sefer Ehl-i Kitap kazandı. Rumlar kazandı. Bu arada müddeti 9'a çıkarttılar ya seneyi. Fakat Übey ibn-i Halef nereye geldi? Uhud'a geldi. Uhud'da da biliyorsunuz İslam ordusu bir bozguna uğradıktan sonra tam müşrikler giderlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn-i Halef'e bir mızrak attı. Onu yaraladı. Übey de öyle. Demek ki hicretin 3. senesinde falan Uhud dönüşü. Übey öldü. Übey ölünce iddia ne olacak? İddia boşa gitmedi. İddia Mekke'de, çünkü Mekke'nin gündemine oturdu. Mekke'nin gündemine oturdu. Bu sefer ne oldu? Übey'den kaç sene sonra? 4 sene sonra Rumlar galip geldi. Rumlar galip gelince bütün Mekke çalkalandı. Ne olacak bu sefer? Efendim Ebu Bekir radıyallahu teala gitti çocuklarından, varislerinden 100 deveyi aldı. Ya müşrik diyorsun adam kitapsın diyorsun. Bizim Müslümanla malı kaptırsan alamazsın ya. Adam der ki babam öldü de. Hele ki adam öldüyse beni bağlamazlar oğlum. Ben miydim senin karşında de. Yani ne bileyim ya. Karakter midir? Seciye midir? Huy mudur? Şun mudur? Bu mudur? Bilmiyorum yani. Yani bir Müslümanın sözünü bozması, sözünde durmaması, yani bir Übey ibn-i Halef gavurunun, Übey ibn-i Halef gavurunun ailesinin, yani oğullarının, müşriklerden daha beter bir ahitsizlik, zimmetsizlik, söz bozmak. Nasıl Müslüman'ın yakıştırır kendine bunu ya? Bir Müslüman nasıl yakıştırır ya? Bazı gavurlar sözünde dururken Müslüman nasıl sözünü bozar ya? Acayip bir şey. Bunun üzerine Hazreti Sıddık Übey'in varisinden 100 deveyi aldı. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Tasaddak biha. Ya Sıddık ne yapacaksın biliyor musun? Efendim bu develeri sadaka vereceksin. 100 deveyi de fakirlere tasadduk edeceksin buyurur. Ebu Bekir Sıddık zaten bütün malını vermiş yani Ebu Bekir Sıddık için. Çok kolay bir şey. Yani bak sözün doğru çıktı. Kafirler yalancı çıktı. Müşrikler rezil oldu. Sen burada sadık oldun yani itibarın çok arttı falan. Hem bu nimete şükür için hem efendim bu mal senin şahsına uygun düşmez. Fakirlere uygun düşer. Bu manada bir de bu kumardır biliyorsunuz. Kumar olduğu için şu anda böyle bir iddialaşma kimseyle girilemez. Haramdır. Ama o zaman kumar haram edilmemişti. Kumar haram edilmediği için aldı. Hazreti Sıddık 100 deveyi aldı. Fakat tabii kumar haram edilmesinden sonra yani rivati yok ama diyelim öyle düşünene göre nasıl aldı? Orada da Hanefilerin fetvası var. Darul Hak'te fasit akitler caiz diye bir mesele var. Mekke'de o zaman Darul Harp'ti. Darul Harp olduğu için fasit akitler buradan ilginç ilginç işler çıkıyor. Zaten işte Almanya'da şurada burada şey alanlar, ev alanlar, mescit veyahut da mescit satın alıyorlar. Bizim o zaman mark dönemiydi, şimdi euro ile mesela. Adam soruyor oradaki bir bankadan, sen ne kadar kira veriyorsun? Her ay mescit almışlar mesela, koca yer. 50 bin euro, yani çok büyükse veyahut da 20 bin euro her ay kira veriyor. Peki bu mescidi sen satın almaya kalksan kaç lira? 500 bin euro. 500 bin euro veya 1 milyon euro. 1 milyon euro ama diyor işte diyor ben bunu diyor 10 senede ödersem diyor 1 milyon 100 bin euro ödemek lazım. Tam bir faiz. Ama orası İslam yurdu değil. Darul Harp. Peki Darul Harp'te kimin menfaati esas? Müslümanın faydası esas. Müslümanın menfaati esas ise o zaman ne oluyor? Peki sen buraya kaç senedir kira veriyorsun? 30 senedir. Peki 30 senedir 50 bin eurodan kaç lira vermişsin? 1,5 milyon euro diyelim veya daha fazla ne kadar? 15 milyon mu diyor? 50 bini işte şeyle çarp ayda 50 bin eurodan 30 sene 30'u da 12 ile çarp. 18 milyon euro vermişsin bugüne kadar. Ama yeri almaya kalksan 1,5 milyon euro. Peki burada kimin menfaati esas? Müslüman menfaati esas. Sen o zaman verirsin 1 milyon euroluk yere oradan şey kredi çıkarıyor işte o alıyor parayı ödüyor. Sonra senden alıyor taksitlere şey yansıtıyor. 1,5 milyon euro. Bu Türkiye'de olsa caiz mi? Değil. Suudi Arabistan'da caiz değil. Müslümanların yaşadığı yerde caiz değil. İslam yurdunda caiz değil. Ama Almanya nedir? Darul Harp. Darul Harp olduğu için burada Müslümanın menfaati esas. Sen buna daha 30 sene vermişsin, bir 30 sene daha mescit. 40 sene, 50 senelik orada mescitler var hala devam ediyor. Kiraya verdiğini düşün, gavuru zengin ettin yani. Sen orada gavuru zengin edeceğine, bak burada milyonlarca eurolar vermişsin bu kadar seneye kadar, hep gavura gidiyor. Halbuki orada 100 bin euro fark veriyor gibi gözüküyorsun. Ama bundan sonraki 10-20 senelerde milyonlarca euro Müslümanın cebine kalacak, derneğin cebine kalacak. Orada Milli Görüş'ün o zaman camileri var mesela. Milli Görüş'ün kasasına kalacak vakfı. Onlar da vakıf dernek mesela. İşte Mekke Darul Harp olduğu için o zaman, Ebu Cehil yönetimi olduğu için o noktadan da cevabınızı verelim de açıkta bir şey bırakmayalım. Çünkü açıktan kaçık olur. Oradan birisi kafayı sokmaya kalkar, işi karıştırır. Ya işte hoca eksik yedik konuştu işte. Ebu Bekir Sıddık nasıl iddiaya girdi? Bunlar kumar mı oynuyor kardeşim? Sahabe kumarcı mıydı falan. Anladınız mı? Ne anladıysanız ona göre amel edin. İnşallah doğru anlamışsınızdır.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.